0: Allah Teala'nın yetki verdiği kişi ona tabi olursa, yetkili kişiye tabi olursa, Allah'ın cereyanı ona geçer ama bu aynı zamanda o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini de ifade ediyor. İşte kim zamanın imamına tabi olmazsa cahiliye üzere ölür olayı, zamanın imamına tabi olmayanlar, mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette olanların hepsi aslında 19 negatif özelliğin sahibidir ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de cehalettir. Evet, 19 tane negatif özellik, bunlardan bir tanesi de nedir? Cehalet. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, fitnededir, sardisi ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur. Sebil-i gaydedir, dinde fırkalara ayrılmıştır, akılsızdır ve devam ediyor. Helaktedir, cahildir. Nitekim Ahzab 72'de Allah Teala öyle buyuruyor. İnne eretlene manete ala semavati vel ardi vel cibali abeyna minha ve eşfekna mine ve hamel insan inne kâne zulümen cehûle. Belki burada zulümdür, aynı zamanda cehalettedir şeklinde şey etmek lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan herkese kendilerini Allah'a ulaştıracak vesileyi yani mürşidi Allah'tan istemesini emretmiş. Mürşid sizin için neyi ifade ediyor?
2: Güzel insanlar, Allah'a yakın olan insanlar, takva sahibi olan insanlar, mürşitlerin ilgisi hürmetine bu ülkede yaşıyoruz. Huzurumuz ondandır. İslamiyet yaşamak istiyorsan muhakkak bir mürşidin toplumuna girmek lazım.
3: Bir gruba bağlı hocanın yanında olan mürşitler, ondan ders alan, ibadet alan, ilim alan kişiler.
4: Allah'a ulaşmakta yol gösterici insan olabilir. Onun dostu, kamil insan olabilir. Böyle bir insanın varlığı da gerekli olabilir tabii ki. Bunu Allah'tan dilemek de gerekli olabilir. Yani çok fazla bilgi sahibi değilim ama mantıken düşününce.
1: Mürşit bize ne sağlar? Bir kere öncelikle ahlaklı bireyler olmayı sağlar.
2: Allah'a yakın olmak istiyorsan önce samimiyet lazım. Ondan sonra bir mürşide teslim olmak lazım benim için.
1: O zaman siz de bir mürşit aramak ister misiniz?
4: Olabilir tabii ki.
3: Hazreti İbrahim peygamber dünyaya geldiğinde nasıl ateşe atıldığında Cebrail aleyhisselam gelip dile benden dediği zaman ben Rabbimden diliyorum dediği gibi ben de Rabbime kendim kavuşmak isterim. Kendim ulaşmak isterim.
1: Ama Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememizi istiyor. Vesile de mürşit kavramı oluyor inşallah.
3: Onlardan yardım almak lazım da gerekiyor. Ama işte asıl soru öyle bir mürşidi nasıl bulacağız?
0: Misal verimiz mürşit konusunda onlardan yardım almak gerekiyor. Ancak asıl soru onları nasıl bulacağız dedi. Mürşit nasıl bulunur? Kur'an-ı Kerim'de Allah her şeyi tarif etmiş. 7 ayet-i kerimede Kur'an'da yok yok. Nahl 89'da ve nezzelna aleykel kitabe litbiyanen kulli şeyin. Sana her şeyi açıklamak için Kur'an'ı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Enam 38. Ve her şeyin Allah katında bir zamanı var. Şimdi olay buysa o zaman Kur'an-ı Kerim'de mürşit nasıl bulunur? Bu sualin cevabı da Kur'an-ı Kerim'de. Bakara 45-46 sabır ve namazla istaneyi yani mürşidimizi Allah'tan isteyin. Öyleyse hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nahl 9 ve alallahi kasse sebili. Allah'a ulaştıran yol mürşittir. Onu Allah tayin eder. Öyleyse hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan sorabiliriz. Allah Teala bir defa vesileyi Allah'tan isteyin emrini vererek mürşide ulaşmayı farz kılmıştır. Mürşide nasıl ulaşılacak sualin ise cevabı Allah'tan sorun şeklindedir. Mürşit Allah Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkının sahibi değildir. Hristiyanlar ve Yahudi olan insanlar da kendi dinlerinin gereklerini tabiatıyla yapıyorlar. Ve onların arasında da elbette dinlerine bağlı bir takım insanlar yaşıyorlar. Onların içinde de bir kısmı mutlaka mürşitlerine tabi olanlardır. Evet, gerçekten de Ali İmran 113-114. Ayetlerine baktığımız zaman Leyse seva el kitabı ümmetin kaimetin yetune ayetallah yani hemle yaşidun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Ehli kitaptan Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Öyleyse Yahudilerden de Hristiyanlardan da kurtuluşa ulaşan bir fırka var ki bunlar Allah'ın mürşidini dileyen ve mürşidine tabi olanlardır. İşte onlar Allah'a yevmül ahire iman ederler. Maruf ve emri münkerinden ne eden onlar da salihlerdendir. Yani maruf ve emri münkerinden ne edenler onlar da veli mürşitlerdir. Öyleyse veli mürşitler var ve o veli mürşitlere ulaşmak isteyen Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. Ayet bize bunu ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Hanif fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? İnşallah Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hani fıtratıyla yaratılmış olmak herkesin takva sahibi olması manasına gelir mi? Evet, Rum 30-31'de ancak Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğu ifadeye buyuruluyor. Yetmez, Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Lillahi ma fi semavati ma fil ard. Gökte ve yerde olan hepsi Allah'ındır. وَلَقَدْ وَسَيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Senden önce kitap verilenlerin hepsine vasiyet ettik. اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Hepiniz takva sahibi olun. وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاَنَّا لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ كَانَ اللّٰهُ غَن۪يًا حَم۪يدًا. Yani öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala herkesin takva sahibi olmasını istiyor. Hani fıtratıyla yaratılmak takva sahibiyle olması manasına gelir mi? Gelir. Takva nefsin kalbinde oluşan bir ve gelişen bir husustur. Allah'a ulaşmayı dileyen kalbinizden dilemedikçe birinci takvanın sahibi olamazsınız. Kendilerine kitap verilen arasında bir kısım takva sahibidir ama Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ama bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Takva kademelerini aşanlar Hanif fıtratıyla yaratıldıklarını bilen, Allah'ın kainattaki tek dinin Hanif dini olduğunu bilen ve bunu dayalı olarak ruhunu, beşerini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek dileğinde ve azminde olanlardır. Bir kere daha Nisa 131'e baktığımız zaman, göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kitap verilenlere de ve sizlere de, yani Allah-u Teala kutsal kitabı sahiplerinin hepsine Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yerinde olan her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamid'dir. Gerçekten de Hanif dinin üç özelinden bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhidde sırat-ı müstakim de olmayı emrediyor Allah Teala. Ve nahaza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule fetefelaku bikum an sebilihi. Sırat-ı müstakime tabi olun. Size sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olun. Zalikim ve sakum bi leallekum tettekun. Bu Allah'ın size vasiyet umudu ki takva sahibi olursunuz. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar kimlerdir? Sırat-ı müstakimle olanlar takva sahipleridir. 7 safa sırat-ı müstakim var ve 7 safa da takva var. Evet, 7 safa sırat-ı müstakim, 7 safa takva. Sırat-ı müstakimde olanların hepsi kesinlikle takva sahip. 7 sırat-ı müstakim ve 7 safa takva, alt alta yazacak olursak her safa, her takva safhası sırat-ı müstakimde olmayı gerektiriyor. 1. safa takva muhakkak ki haçeri 4'te sırat-ı müstakimde olmayı. 2. safa takva, Maide 33, Fatiha 5. 3. safa takva, Kaf 31, Nisa 175. 4. safa takva, Haç 37, Yasin 61. 5. safa takva, Enam 153 ve Araf 201. 6. safa takva, Safat 118. Haç ve Nisa 68. Al-İmran 102. Yani her sırat-ı müstakimin safhası mutlaka takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala takva sahiplerinin nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Ve nefsi tezkiye edecek yegane amelin de zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Valla zikir demek huzur demek benim için. Yani düşünebilir misin, bir Allah Allah desen insan içi böyle rahatlıyor, ferahlıyor.
6: Zikir yaptıkça hatırlamamız gereken, bilinçaltımızdaki kontrol etmemiz gereken yerleri tekrar uyardığımızı, bu şekilde durmamız gereken yeri durmamız için önemli olduğunu düşünüyorum.
3: Rabbimizin 99 tane Esma-ül Hüsna olan isimleri, her birinin değişik faydası vardır.
4: Her an Allah'ı anarak onu hiç akıldan çıkarmamak, kendi nefsini belki bu anlamda teskin etmek.
2: Bazı vatandaşlar, bazı kesimler zikiri böyle bir öcü gözüyle görüyor. Halbuki zikir her evde, ruhi bu ortamda yapılacak bir tesbihat demektir benim için.
4: Zikir her an yapılabilecek bir şey. Namazın nasıl abdesti, işte temiz ortamda gibi şartlara gerektirse de zikiri her an her yerde yapabiliriz. Allah'ı her an anabiliriz.
1: Mutluluk ve zikir nasıl bir paralellik gösteriyor?
6: Ve insanlar kendilerini Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe zaten mutluluğa ulaşacaklardır.
1: Siz de gün içerisinde Allah'ı zikrediyor musunuz?
3: Her an. Aklıma her geldi. Aklımdan çıkmıyor zaten. Şöyle ki zaten Rabbimiz gayyurdur. Gayyur ismiyle, kıskanç ismiyle gayyurdur. İster ki kulu kendisinden, kendisini zikretsin, tövbe etsin, dua etsin. Dua etsin ki duasına icabet edeyim.
0: Bir misafirimiz insanlar Yüce Allah'ı hatırladıkça, bildikçe mutluluğa ulaşacaklardır dedi. Mutsuzluktan kurtulmanın yolu Allah'ı tanıyıp bilmekten mi geçer? Mutluluk ancak İslam olmakla gerçekleşebilen bir vetiledir. İslam ise Allah'a teslim olmaktır. Devrede Allah yoksa kişi mutluluğu yaşayamaz. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. O Allah ki hepimizin sahibi, o Allah ki sizi seviyor, sizin de onu sevmenizi istiyor. Sevin ve mutluluğu Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın. Unutmayın, Allah sizin karşınızda değil, yanınızda mutsuz olanlar, onu dikkate almayanlardır. Mutsuzluğun bütün dünyayı kaplamasının arkasında Allah'ı bilmemek, onu tanımamak vardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Hasretle, hürmetle gün kokan ellerinizden öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanının kabul edildiğini görüyoruz. Kıssayı açıklar mısınız inşallah?
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Kutsal kitaplara baktığımızda Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan takva sahibi olanın kurbanın kabul edildiğini görüyoruz. Bu kıssayı açıklar mısınız? Gerçekten de Maide 27-28-29-30'da Allah Teala bunu açıklıyor. Hazreti Adem'in iki oğlu Allah'a yaklaşmak için adak sunmuştu. Birininki kabul edilmiş, diğerinki kabul edilmemişti. Tevrat'ta bu olay şöyle anlatılır. Yaratılış 4-3'te bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Rab'be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kayin çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kayin'e niçin öfkelendin, surat astın diye sordu. Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayin kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Eski Haydin Aramice tefsirlerinde kardeşlerin dövüştüğü daha güçlü olan Habil'in yendiği ancak Kabil'in hayatını bağışladığı belirtilir. Buna rağmen Kabil Habil'e saldırmış ve onu öldürmüştür. İncil'de de bu kıssa hakkında şöyle söylenmektedir. 11.4'te Habil'in Tanrı'ya, Allah'a Kayin'den, Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Allah'ın beğenisini kazandı. Çünkü Allah onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde İman sayesinde hala konuşmaktadır. Yuhanna'da doğru olanı yapmayan, kardeşini sevmeyen kişi Allah'tan değildir. İşte Allah'ın çocukları ile İblis'in çocukları böyle arz edilir. Kur'an'a baktığımız zaman ise kurbanı kabul edilmemiş olan, diğerine andolsun ki seni öldüreceğim deyince, o da Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Andolsun ki beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam demişti. Allah'ın ilmi ve irfanı Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hiç değişmemiştir. İlmin yanı başında irfanı vaafetmeyi öğrenmişlerdir. Allah Teala davranış biçimleri açısından üç şekilde insanların ifade ediyor. Kısas, af, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Şeriat kısası, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd tevcuk ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu'nun sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru. E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَاوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle, yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı için de fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız için de nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri -13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinin varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinden tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımız olacak. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim bu konferansta incelemeye aldığımız ve mukayeseli olarak size anlatmak istediğimiz ilim, din konusundaki ilimdir. Din konusunda faydalı ilim, Kur'an'ın muhtevası içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı ilimdir. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ilim öğrenmek, Kur'an öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Çünkü Kur'an ilmi bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve bütün insanlar için bir mutluluk garantisidir. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in dünya ve onun içinde olanlar değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek, ona yaklaştıran şeylerle İlim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. En faziletli sadaka, Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi, Kur'an öğrenmesidir. Sonra da o ilmi başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Din konusunda faydasız ilimden de bahsedilebilir mi? Evet. İçinde hidayetin yer almadığı el yazması kitaplarda insanlara öğretilen emaniye denilen bilgi, Kur'an-ı Kerim'e muhalif düşen bilgiler, onlar faydasız ilimdir. İşte bugünkü konferansımızın konusu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in veciz sözüyle hadisiyle faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bu konuda Resulullah'ın birbiriyle çakışan şu iki hadisini hemen zikrederek konferansımıza devam ediyoruz. Allah'ım faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olunmayan duadan ve doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dört şey sayıyor. Faydasız ilim, itaat etmeyen kalp iki, kabul olmayan dua üç ve doymak bilmeyen nefisten dört. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olursa onun için ruhun hidayeti, onun için fizik ucunun hidayeti, onun için nefsin hidayeti, onun için iradenin hidayeti başlıyor. İşte nefsin hidayeti, iradenin hidayeti ve itaat etmeyen kalp faydasız ilim. Bütün bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. O kişinin insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın üzerimize farz kıldığı yedi safhanın
Birincisi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kalben Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. Aynı zamanda cennetin de anahtarıdır. Eğer bir insan Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir ve o din konusunda eğer bir şey söylüyorsa onun sahip olduğu ilim faydasız ilimdir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda bizi uyarmış. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar. Kimlerdir onlar? Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar. Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Elimizde mevcut olan 3 tane kutsal kitaba baktığımız zaman indiriliş sırası itibariyle ifade etmem gerekirse Tevrat, Maide 44'te hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Akâf Şura 52 ve Akâf 12'de Kur'an hidayet ve nur olduğu ifade ediliyor. Öyleyse kutsal kitaplarda asıl olan hidayettir. Acaba hidayet nedir? İki ayeti kerimede Allah-u Teala bize hidayeti tarif ediyor. Bakara 120 وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ لَنْ نَسَرَ حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَنْ بَعْضَ لَزِّيْجَاكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْمْ وَلَا نَسِيرٌ Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hevalarına tabi olanlardır. Hevalarına tabi olanların ilmi faydasız ilimdir. İçinde hidayetin yer almadığı din konusundaki ilim, o faydasız ilimdir. Al-İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Özellikle ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın diyorlar. Yahudiler ve Nasraniler size indirilenden başka kitaplara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir ve alimdir. Öyleyse hidayete baktığımız zaman hidayetin ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. İlim ne? İlim ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Her devirde en üst noktada Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller veya onların olmadığı dönemlerde Nebi Resul'ün şeriatıyla amel eden Veli Resuller arasında seçilen vekaleten devrin imamının insanlara hidayeti anlattığını net olarak ifade edebilirim. Nebi Resuller için Allah-u Teala Enbiya 73'te biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onların olmadığı dönemde Veli Resuller için Secde 24'te biz onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Her iki halde de her devirde mutlaka hidayete erdiren imamlar var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller var.
ve onların etrafında veli mürşitler, vekil mürşitler. Hep insanları Allah'a davet ederler ve duyduk duymadık derler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse başlangıç noktasında bütün insanlar için bir yol ayrımı söz konusu. Davete icabet ederek Allah'a ulaşmayı dilemek, daveti kabul etmeden isyan ederek Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi irşat yolu, hidayet yolunu, diğeri gay yolu, delalet yolunu gösteriyor ve insanlar serbest iradenin sahibi. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, kutsal kitapları incelediğimiz an, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız an, bütün insanlar bay ve bayan kim olursa olsun, başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısıktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnedirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil ve gideceği yer cehennem. 19 tane negatif özelliğin sahibi. İşte bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlara her devirde en üst noktada, üst makamda devrin imamı hidayete erdirendir. Onun dışındakiler hidayete vesile olanlar, hidayete erdiren ister asaleten ister vekaleten devrin imamları 5 görevin sahibidirler. Hikmetin ötesindeki bilinmeyen şeyleri de öğretirler. Ama diğer veli resuller, veli mürşitlerin 4 görevi söz konusu. Ayetleri tilavet etmek 1. Nefslerini tesih etmek 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. Ve kitabı öğretmek ve hikmeti öğretmek. Kitabı öğretmek fizik vücut teslimiyle, hikmeti öğretmek nefsin teslimiyle, nefs tezkiyesi yapmak ruhun teslimiyle gerçekleşen bir durumdur. Ama bunlar için ayetlerin tilavetiyle bir hazırlık safhası vardır. Bu insanları şirkten kurtulmasını, ayetlerin tilavetiyle şirkten kurtulması, küfürden kurtulması, delaletten kurtulması, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 19 tane pozitif özelliği söz konusu. Bu işin bir hazırlık safhasıdır. Evet. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 pozitif özelliği Allah'ın ayetlerine iman edenlerdir. Şirkten kurtulmuşlardır, küfürden kurtulmuşlardır, delaletten kurtulmuşlardır. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtulmuşlardır. Fısktan kurtulmuşlardır. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmuşlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmuşlardır. Zulümden kurtulmuşlardır. Cehaletten kurtulmuşlardır. İsyandan kurtulmuşlardır. Fitneden kurtulmuşlardır. Birbirine dost olmak, birbirine düşman olmaktan kurtulmuşlardır. Bütün bunlar hepsi pozitif özellikleri ifade ediyor. Öyleyse ayetlerin tilavetiyle işin hazırlık safhası 14. basamağa kadar devam ediyor. Ama bizim konferansımızın konusu olan faydası imdi Allah'a sığınırım. Bundan sonra başlıyor. Çünkü bir kişinin ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin sahibi olması, hakkal yakin Allah'ın zatının görülmesiyle gerçekleşiyor. Aynı yakin ise kişi daimi zikre ulaştığı zaman söz konusu. İlmel yakin, ilim irfan arasında eğer kişi
daimi zikre ulaşana kadar kalp gözü kalp kulağı açılmasa o ilm-i yakinde devam ediyor. Ama eğer kişi ruhu Allah'a olan zatına ulaştıktan sonra kitabın öğretilmesiyle fizik vücut teslimini giden yolda ister kalp gözü açılsın, ister kalp kulağı açılsın, ister ikisi birden açılsın, irfanın sahibidir ama hikmetin sahibi değildir. Ve Allah Teala onu ilmel yakinin sahibi kılıyor. Nedir durum? Durum şöyle ifade edilebilir. Faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, kabul olmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım ya Rabbim. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, faydalı ilmi öğrenmeyi Allah'tan isteyiniz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka açıklamasında Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takvasını ver. Onu temizle, temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsimin velisi ve mevlası sensin. Allah'ın faydası ilimden, senden korkmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Her halükarda kabul edilmeyen dua, doymak bilmeyen nefs ve korkmayan kalp, faydasız ilim. Tüm bunlar bizi bir hakikate ulaştırıyor. Kişinin Kur'an hakikatlerini öğrenebilmesi olmazsa olmaz şart, o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu konuda Kur'an-ı ayetlerini incelediğimiz zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor ve dilemeyenler delalette kalıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala onları mutlaka mürşitlerine ulaştırıyor. Ve mürşitlerinden ilim öğreniyorlar. Kur'an ilmini öğreniyorlar. Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rahat 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Tekrar aslında dönelim. Eğer kişi kalpten ulaşmayı dilemezse, bu insanların dilememesinin arkasında şeytanın telkinlerinin varlığını görüyoruz. Allah onları delalette bırakıyor ve şeytan onlara tesir etmek suretiyle onları zanlarla hayatta tutuyor. İster 19 tane bidat deyin, ister 19 tane zan deyin, durum değişmez. Şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların kalplerine ulaştırdığı o negatif zanlar, onlar zaman içerisinde emaniye denilen el yazması kitaplarla 19 tane bidat din tatbikatına koymuşlar. Nedir bu 19 tane bidat? Bütün Resuller peygamberdir. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Vahiy Peygamber Efendimizle sona ermiştir. Allah görülmez. Nefs sezgisi kalbe nurların ulaşmasıyla girmesiyle oluşmaz. Mürşidsiz de nefs sezgisi yapılabilir. Allah'la kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sirat-ı müstakim de doğru yoldur. Dinde zorlama vardır. Dünyada rahat yoktur. Kalbinde zerre kadar iman olan cezasını cehennemde çektikten sonra mutlaka cennete girer. Şekil şartına uymayan namazlar ve tecvitte okunmayan Kur'anlar kabul edilmez. Kıyamet günü şefaat vardır. Takva Allah'tan korkmaktır. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Yevmil ahir kıyamet günüdür.
Hayır da şer de Allah'tandır ve la ilahe illallah diyen cennete girer. 19 tane bidat. İşte ne yazık ki seçilip de insanların %90'dan fazlası seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bu 19 tane bidatla faydasız ilmin sahibidirler ve faydasız ilmin sahibi olan insanlar zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar ama asla Allah'ın hak dininden nasipleri yok. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. 19 tane zan, 19 tane bidat. Allah Teala vahye tabi olun. 7 tane ayet-i kerimede cahiller ise zanna tabi olanlardır. Evet, vahye tabi olun 7 ayet-i kerime. Vahye tabi olanlar. Ama 7 ayet-i kerimede de zanlarına tabi olanları görüyoruz. Zanlarına tabi olanlar onlar cahillerdir. Cahiller faydası ilmin sahibidirler ama farkında değiller. İşte Allah Teala bunu açıkça onlara ayetlerle bildiriyor. Buna doğrular ve yanlışlar olmak üzere de bir ayrım yapabiliriz. Doğrular Allah'ın Kur'an ayetleridir. Yanlışlar da Kur'an'a muhalif olan zanlar ve bidatlerdir. İblis 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların afetlerine tesir etmek suretiyle onlara faydasız ilim emaniye kültürünü oluşturmuş. Ve insanlar dini zanlarla, bidatlerle yaşıyorlar ama kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte Araf 32 grup ayet-i kerime seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyen, kalben dileyen, müşidine tabi olan hidayete eren ama seçildikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın kendisine müşid göstermediği delalette bırakılan faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala Araf 30'da bunu söylüyor. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Ferikan hada ve ferikan haqqat aleyhi delale." Seçilmiş olmasına rağmen bir fırka daveti kabul ve hidayete eriyor, diğer fırkanın üzerine delalet hak oluyor. Üzerine delalet hak olanlar ittahizum şeyatine evliya emdunullah, Allah'tan gayri şeytanları dost ediniyorlar ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman böyle bir yapı görüyoruz. Zaman içerisinde Allah'ın doğruları yerine şeytan yanlışları ikame etmiştir. Yanlışlar doğruların yerini doldurmuştur. Faydasız ilim bu şekilde oluşmuş. Doğrular nedir? Doğrular 19 tane kavram Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Kur'an'dan kopan kavramlar. Bunların başında Resul ve Nebi geliyor. Zikir ehli ve zikir ehli geliyor. Teslim geliyor. Hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs tezkesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amini olmak ve delalet olmak üzere 19 tane bidat Kur'an'da yer alıyor ve bunlar din tatbikatından çıkartılmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Enne astakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kulluhu mutesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. En faziletli yol Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bid'atlerdir. Bid'at delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. İşte gördüğünüz gibi bir faydasız ilim. 7 safa 4 teslim Kur'an ayetleriyle sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen doğruları buyken Allah-u Teala Kur'an'da bunları açıklamışken bunun yerini 7 tane bidat almış. İşte sahabenin Resulullah'la yaşadığı
Faydalı ilim, 7 sabah 4 teslim. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Fetih ona göre müşriklerin hası Nebire Sultan'a peygamberimize tabi olmuşlar. Enam 71 veya Rahat 21 ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Alamyan 20 fizik vücut teslimini yapmışlar. Zümer 18 nefs teslimini yapmışlar. Bakara 139 ihlasa ulaşmışlar. Ve tövbe 100 iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama 7 sabah 4 teslim sahabe tarafından yaşanmış olmasına rağmen günümüzde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için birinci bidat ruh vücuttan çıkanca kişi ölür. İkinci bidat mürşide tabiye şirktir. Kur'an-ı Kerim mürşittir. Üçüncü bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yoldur. Sirat-ı müstakim doğru yoldur. Dördüncü bidat İslam'ın 5 şartı vardır. Ben 5 şartı gerçekleştiririm ve kurtuluşa ulaşırım. Beşinci bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okumak. Bizim gibi insanlar işte onlar ulelbaftır. Altıncı bidat bir şey işten yapılırsa o ihlastır. Yedinci bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. Daha bunun gibi birçok şeytanın uydurduğu faydasız ilim yani zanlar söz konusu. Resulullah'tan önce de ehli kitaptan olan Yahudiler ve Nasraniler dinde fırkalara ayrılmışlardı. Ve onlar Kur'an, Tevrat hakikatleri, İncil hakikatlerinin yerine kendi zanlarını yerleştirmişlerdi ve dinde fırkalara ayrılmışlardı. İşte Allah Resulü'nün ifade buyurduğu Yahudiler 71 fırka, fırka inerce bir tanesi hariç 70'i cehenneme gidecek. Hristiyanlar 72 fırka, biri hariç diğerinin hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 73 fırka, biri hariç hepsi cehenneme gidecek. Her devirde bir fırka fırka inacıya hariç, diğerleri hep dinde fırkalara ayrılan, gideceği yer cehennem olan bir sonuca bizi ulaştırıyor. İşte hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ise bu dilek Allah'a ulaşma dileği yoksa, hidayet yoksa o kişiler dinde fırkalara ayrılmışlardır ve gideceği yer cehennem olan kişilerdir.

daha zahazıl Kur'an-ı Mahcura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki hidayetten mahrum. Öyleyse görüyoruz ki Kur'an'ın unutulmasına sebep hidayetin din tatbikatından çıkartılmasıdır. Hidayet nedir? Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. İnsan hayatında hidayet yoksa o zaman din yoktur. İnsan hayatında hidayet yoksa o kişi din konusunda faydasız ilmi sahibidir. Ve o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlidir. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecektir. İşte faydasız ilim muhtevasında hidayetin yer almadığı ilimdir. Faydalı ilim de Kur'an-ı Kerim ilmidir. Ve Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edenler, onlar Allah'ın kendilerine ilim verilenlerdir. Onlar aynı zamanda 7 sava 4 teslimi yaşayarak ilmin sahibi olacaklardır. Ama davet kendisine ulaştığında Allah'a ulaşmayı dilemeyen, onlar hidayetten nasibi olmayan cahillerdir. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Ama ilim verilenler, onlar Kur'an hakikatlerine tabi olan, 12 tane insanla Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olan, ilmin sahibine tabi olup Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşayanlardır. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar şeytan adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilemezse, muhakkak ki o, na şeytan fuhuşiyatı ve münkeri emrediyor. Öyleyse şeytanın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah'ın öğretisine tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, dinde fırkalara ayrılmayan, fırka-i naciyenin içerisinde tek toplumu oluşturanlardır. Zaten Allah-u Teala'nın ezeli ebedi dini, üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, kalben ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek toplumu, mutlu toplumu oluşturmaktır. Ve tevhid ruhu, vücudu, teslim ise ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Her devirde Allah'ın peygamberleri olsun, onların olmadığı dönemlerde Veli Resul arasında seçilen vekaleten devrin imamları olsun, onların çevresinde mutlaka sünnetlerine uyan, emrettiklerini yapan havariler ve arkadaşları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ona tabi olan sahabe, sahabeye tabi olan tabi'in, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'inle hepsi kurtuluşa ulaşmışlardır. Ama ne zaman ki tebe-i tabi'inden sonra iblis tarafından ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması unutturulmuşsa, o zaman şeytan yavaş yavaş insanları Allah'ın yolundan saptırmaya başlamış ki Resulullah sırat-ı müstakim için Allah'a ulaştıran yol diyor. Ama sırat-ı müstakimin sağında solunda başka yollar var. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Furkan suresinin 28. ayet-i kerimesi böyle. Ya veylete len ettehez filanen halile. Yazıklar olsun, keşke ben filanı dost edinmeseydim. Filan dediği kişi kim? Yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar. İşte sevgili kardeşlerim, yanlışa davet eden insan ve cin şeytanlar insanları faydasız ilimle oyalıyorlar ki Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor meylediyor.

0: isyan eden, şeytana itaat eden, dünyaya meyleden bu insanlar, onlar faydası ilmin sahipleri ve faydası ilimle iblis insanlara Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ama son dönem içinde bulunduğu çağ hidayet çağı. Hidayet çağında devrin İmamı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle, Resulullah'ın da ifadesiyle her yüz asırda dini bidatlerden tamamen temizleyecek. Kutsal kitaplardaki aslı ile yedi sabah dört teslimi yaşatacak olan her devirde mutlaka adil bir imam ve faydası ilmin sahiplerinin, hakimlerin tarifini batıl ehlin bidatlerini ve cahillerin yorumundan dini uzaklaştırarak yok etmek suretiyle bir imam her zaman var olacaktır. İşte bu zamanda da dini bidatlerden temizleyen, hakimlerin tarifinden koruyan, batıl ehlin bidatlerinden de cahillerin yorumundan da yarımını dinden uzaklaştıran olan vekaleten devrin imamı Mehdi Aleyhisselam bir Allah'ın veli resulüdür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bu anlattıklarımız, bu Kur'an'ın muhtevası. Adil imam olan vekaleten devrin imamı Mehdi Resul'den biz öğrendik ve öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Evet, bu anlattığımız faydası ilim konulu konferansımız, eğer siz de gerçekten faydasız ilimden Allah'a sığınmak istiyorsanız, bunun giriş kapısı anahtarı kalben ulaşmayı dilemek. Ben kalben ulaşmayı diledim. Ben de faydalı ilmin sahibi, sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup, kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak, metafizikte ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor, korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzeninde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zulmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Ve Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun tedavisi olur mu? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de ruhun tedavi edilmesi gerektiğine dair bir işaret var mıdır? Hayır. Allah-u Teala İsra 85'te şöyle buyuruyor. يَسَلُونَكَ اَنَا الرُّحُ Sana ruhtan soruyorlar. قُلْ اَلْرُوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Ruh Rabbinin emrindendir. Allah'ın emrinden olan ruhun tedaviye ihtiyacı yoktur. Ama tedavi olması gereken hastalıklarla mücehez, tedavi olması gereken nefsimizdir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّا اَرَدْنَا مَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا يَحْمِنْهَا وَشْوَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنُّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْرًا Biz emaneti ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındakine hepsine yüklensin de teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Nefsimiz yaratılışımıza baktığımız zaman fizik vücut nefse ruh için bir mekandır. Hicr 26'da açıklıyor Allah-u Teala. Nefsimiz Şemsiyedi'de açıklıyor. Ve nefsin ve masavaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kinme, nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ama Allah-u Teala bizleri iblisin elinde oyuncak olsun diye başıboş bırakmıyor, zatından bize ruhu veriyor. Ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, ketumiyet, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere. 19 tane haslet. Ve sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaya baktığımız zaman ruhun asla bir tedaviye ihtiyacı yok. Tedaviye muhtaç olan nefsimizdir. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil nefsimizle alakalı olabilir. Fizik vücudumuzdaki eksiklerden kaynaklanabilir. Yani insanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ne bozulması, ne dejenere olması, ne hastalıklarla muarız olması mümkün değildir ruhun. Sinir hastalıkları denilen şey aslında nefsin muhtevasındaki hastalıklardan kaynaklanıyor. Hastalık bir nefs için tabi bir olaydır ve tekamül eden denilen müessese nefs için bütün boyutlarıyla geçerlidir. Yani Allah Teala nefsimizin tezkiye ve tesfiye olmasını istiyor. Tezkiye nefsteki hastalıkların kontrol altına alması, tasfiye ise tamamen kalpten temizlenmesi yerine 19 tane faziletin geçirilmesiyle mümkündür. Onun için Hazreti Ali ruha dön, metalbini olgunlaştır. Nefsen yönel faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil nefsinle insansın. Öyleyse ruhun hastalıkları yok. Hastalıklı olan nefsimizdir. İkinci sual, insanlar ruhu gerçek manada tanısalar manevi sıkıntılar yaşarlar mı? Allah-u Teala'nın ruh adını verdiği sistem öyle bir sistemdir ki insanın mutluluğunu sağlayacak olan bütün faktörler onda mevcuttur. İnsanoğlu daha başlangıçta ruhun emrine girebilse, hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, onu iç dünyasında huzursuz edecek olan hiçbir faktöre sahip olması düşünülemez. Allah Teala'nın hedef gösterdiği nihai neticeye baktığımız zaman kesin teşhisimizi koyabiliriz. İnsanın nefsinin ahsana dönebilmesi, nefsteki bütün afetlerin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin onun yerini almasını icap ettiriyor. Yani nefse başlangıç noktasında 19 afet var, ruhta da 19 tane haslet var ve nefsimizin de ruh gibi 19 faziletlerle mücehiz olmasını Allah-u Teala istiyor. Bu da ancak nefsin ihsan olması ile mümkündür. Tin Suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ İnsanı bir takvim, bir zaman demişinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Allah-u Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve bunun 12 kere üzerimize farz olduğunu buyuruyor. Öyleyse üzerimize 12 kere farz kılınan ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması asıldır. Yani bu yapılmazsa, kişi nefsine tabi olursa, o zaman ruhun devamlı yaptığı hatadan dolayı nefse azap ettiğini görüyoruz. Halk arasında bu azabın adı vicdan azabı. Ama bir gün nefsteki afetlerin hepsini temizlenir, ruhtaki hasretler fazilet olarak kalbe yerleşir. O zaman da ruhta 19 tane haset, nefse de 19 tane fazilet ve bu noktadan itibaren artık şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Evvelden kişi şeytanın emrindeyken ihlasta 19 faziletin sahibi olduğu zaman artık şeytan kişinin emrindedir. Üçüncü sual, ruhun hasretlerin nefsin kalbine yerleşmesi hangi şartlar altında gerçekleşir? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazlaysa gideceğimiz yer cehennem. Ama her nefsimize zulmedişimizde ruhun nefse yaptığı azap da söz konusu. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirete de cehenneme gidiyoruz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler hidayeti tebliğ ediyor ve hidayetin tebliğiyle kişi daveti kabul ederse mutluluk üçgeni içerisinde hayatı yaşamaya başlar. Bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da Allah-u Teala, Allah-u Teala ruhumuz ve kazandığımız pozitif dereceler. Ama günün birinde nefsimiz daimizlikle ulaşırsa, o zaman da mutluluk karesi içerisinde yaşamaya başlarız. Zikir olmadan ruhun hasretleri nefsin kalbine yerleşemez. Ruhun hasretlerinin nefsimizin kalbine yerleşebilmesi zikir adı bir müessese ile gerçekleşir. Zikir olmaz ise mutluluğun da olması mümkün değildir. Mutluluğa ulaşmanın yolu mutlaka zikirden geçer. Çünkü zikir nefsin afetlerini azaltan, nefsin kalbindeki vaziyetleri çoğaltan bir özellik taşır. Evet, zikir nefsin kalbindeki afetleri azaltan, nefsin kalbindeki faziletleri çoğaltan bir özellik taşıyor. Allah'ın hedefi bir ahsen-i takvim içinde yarattığı nefsi ahsen kılmaktır. Bu ahsen hedefine doğru yola çıkmayanlar, esfel-i safiline doğru gidecek olanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhta mutluluğumuzu sağlayacak bütün faktörlerin mevcut olduğunu ve ruhun emrine girebilsek hiçbir zaman bir sinir hastalığına, bir strese, bir depresyona yakalanmayacağımızı ifade ediyor. Bunun için de önce ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Hayattayken sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır? Sizin fikriniz.
2: Yani şimdi Allah'a yakın olan gerçekten takva sahibi müminler var. Şöyle söyleyeyim, o biraz önce saydığım kişilerin ruhları hayat, Allah'a ulaşmış zaten. Allah onlara o dayanma kudretini vermiş, onlarla beraber yani. Ruhen tamlar onlar.
3: Ruhumuzu Allah'ı anaraktan şey yaparız. Yani bu dünyaya niçin geldiğimizi bilincili olaraktan ruhumuz daha şey olur. Çünkü boşu boşuna gelmedik yani, bir imtihan dünyası. O yüzden Allah, onu da yaratanımız da kim? Allah-u Teala. O yüzden anmak güzel bir şey.
4: Ya bu dediğiniz gibi zikirle alakalı bir şey. Allah'ı çok anmakla olan bir şey. Allah'ın farzlarını, yani emir verdiklerini yerine getirmekle olacak bir şey. Ve hiç de kolay değil. Bu da çocukluktan geliyor. Bir disiplin gerektiriyor. Diyelim ki çocukluğunuzda öyle bir aile ortamında büyümemiş de olabilirsiniz. Peki nasıl olacak? Zaten bir insan gerçekten doğruyu bulmak istiyorsa ve iyi bulmak istiyorsa araştırıyor. Ve o zaman bir insanı iyi bulmak isterse Allah ona doğru yolu gösterir bence. Doğruyu bulmak ve doğruyu bulma amacıyla ulaşır bence.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce sana ulaştır.
1: Amin.
0: Bir misafirimiz, bu dünyaya niçin geldiğimizin bilincinde olmamız lazım. Çünkü boşu boşuna gelmedik, bir imtihan dünyasındayız. Allah insanları imtihan etmek üzere mi bu dünyaya göndermiştir? Tek hedef biz insanların mutluluğudur. Ama bu dünyada var olan her şey bizi bu mutluluğa ulaştıran birer sebep olabilir. Allah-u Teala yaratılış gayemizi Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattı. Kul olmak asıldır. Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Birçok insan Allah-u Teala bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Fikrine ulaşmaktadır. Bu kesinlikle doğru değil. Allah-u Teala bizleri imtihan etmek için yaratmadı. Allah-u Teala'nın dizaynında asli emir Allah'a kul olmaktır. Yani mutlu olmaktır. Asli emir Allah'a teslim olmaktır. İmtihan olmak asli emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Bu imtihanlardan geçerek Allah'a kul olacaksınız. Allah'a kul olmak mutluluk mudur? Evet. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ve mutlu olmak. Allah-u Teala insanlardan kesinlikle bunu istiyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
5: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruh hastalığı diye bir şeyin mümkün olmadığını, hasta olanın nefsimiz olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala hasta olan nefsimizi tedavi edecek en büyük ilacın zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
4: Ya açıkçası öncelikle zikrin mantığını anlamak lazım. Bu çok önemli. Her insanın bunu fark ettiğinde, anladığında düşünmüyorum ve bu bir eğitimle olacak bir şey. Mesela bir mantığını anlamayan bir insan zikir çekerek ya buna inanmayarak yaparsa bunun bir etkisini göremez bence. Dolayısıyla o zaman bilmeyen bir insan der ki bu işe yaramadı. Zikir konusunu bilen, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamış, alanında uzman hocalardan eğitim alarak ya da ne bileyim onlardan duyarak yapmak daha anlamlı olacaktır.
3: Zikir yapan insanda olumlu şeyler olur yani. Psikolojik hastalara daha çok böyle Allah'ı anma, Kur'an-ı Kerim'i dinletip hastaların iyileştiğine şahit oldum. Ben şahsen psikolojiyle ilgilenen, hı-hı, hatta işim gereği de, hı-hı, şey yapıyorum. Yani zikretmek faydalı bir şey.
2: Şöyle söyleyeyim, yanlış ve doğru bilinci sürekli kafasında olduğu için yanlışa giden yola en baştan girmez. Çünkü hedefinin takva olduğunu bildiği için hiçbir şekilde yanlış yola sapmaz. Yanlış yola sapmadığı için de kalbi kırılmaz, ruhu daralmaz, ruhu bozulmaz. Hem dini hem de imani hayatını düzenlemiş olur, hem de dünya hayatı, dünyevi hayatını düzenlemiş olur.
0: Bir misafirin zikir mantığını her insanın anladığını düşünmüyorum. Mantığını anlamayan bir insan zikrin etkisini göremez. Der ki bu işe yaramadı, bu eğitimle olacak bir şey dedi. İnsanların zikrin etkisini görebilmesi için nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Mutlaka mürşidine tabi olması gerekir. Yedi kalp şartı ve yedi nimetle kişi zikri ilmaya başlarsa Allah'ın katından gelen iki çift nur, bunlardan bir tanesi rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı, selavat bağlayıcı özellikleriyle kişinin nefsin manevi kalbindeki karanlıklar yavaş yavaş azalmaya başlar. Zikir ifade edildiği gibi nefsin kalbindeki afetleri azaltan ve faziletleri artıran bir sonuç oluşturur. Ama bunun gerçekleşebilmesi 7 kalp şartına ve 7 nimete bağlı. Ne zaman o kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olursa mutlak surette Allah'ın rahim esması tecellisiyle 12 tane insanla 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı evvela kalpteki ekineti alıyor Allah Teala alıyor. Sonra ihbatı koyuyor. Sonra kalp Allah'a döndürülüyor. Kalbe giden nur onu açıyor Allah Teala. Ve Zümer 22'ye göre kalbin mührü açılıyor. Kalpteki küfür kelimesi dışarıya alınıyor hem kıraltı ve kalbe iman yazılıyor. Buna paralel aynı zamanda devrin imamının ruhu başımız üzerinde yer aldığı için bundan sonra bize verilenler 7 nimet hükmünde 7 nimetin sahibi oluyoruz. Devrin imamının ruhu bir nimet olarak başımıza gelip yerleşiyor. Kalbimize iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut Allah'a kul olmaya başlıyor. Zikirle ıslah edici ameller gerçekleşiyor ve iradenin güçlenmesi tahakkuk ediyor. Bununla birlikte zikir 15 bin zikirle %7 fazıl kalbimize dolduğu zaman ruhumuz birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde %14 nur dolduğu zaman ruhumuz ikinci gök katında, 19 bin zikirle %21 nur, üçüncü gök katında, dördüncü gök katında %28 nur, 23 bin zikir, %35 nur. Nefsi raziye. Nefsi marziye, %42 nur. 25 bin zikir ve nefsi tezkiye, 33 bin zikir, %49 nur. Böylece 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğundan meydana geldiği doğru mudur? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hastalıkların bizim düşüncelerimizin bozukluğuna meydana geldiği doğru mudur diyor kardeşimiz. İnsanların düşüncesi bozuktur diye mutlaka hasta olacaklarına dair bir kanun Kur'an-ı Kerim'de yok. Düşünce bozukluğunun Allah tarafından dikkate alınarak o kişiye bir hastalık verilmesi de mümkün değil. Mümkün ama bunu kanunlaştırmak yanlış bir şey. Hasta olmak veya olmamak insanın elinde olan bir şey değildir. Hasta olan insanlar bunu kader olarak yaşarlar. Kaldı ki hepimiz hastalığa dayalı veya başka bir sebepten bir gün öleceğiz. Bizatihi ölüm bir kaderdir. Hastalıklar da hangi köyden olursa olsun mutlaka kaderdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Allah-u Teala nefsimizdeki hastalıkların tedavisi için hepimize bir nefis doktoru, bir mürşit tayin ettiğini ve o mürşide tabi olmamız gerektiğini söylüyor. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor? Mesela Mevlana gibi, Yunus Emre gibi mürşitlerden bahsediyorum. Gerçek Allah dostlarından.
3: Evet, ben tamam onların ben Mevlana'nın sözlerini falan hep inceledim, okudum. Güzel yol gösteriyor. Yani daha çok insancıl, yani saygı, sevgi birbirine. Güzel bir şey ama ben şahsen direkt Allah'la kendim şey yaparım. Yani duamı da namazımı da direkt kendim yapmakta taraftarım, evet.
4: Açıkçası eğer günümüz şeyler olsaydı korkardım. Yani korkarım da. Genellikle zaten hadislere bakılabilir bence. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani görevini tamamlayarak gitti zaten bu dünyadan. Onun hadislerine bakılabilir. Ondan sonra dediğiniz gibi Hazreti Mevlana, sonra Yunus. Gerçekten önemli düşünürler. Onları kendimize düstur edinebiliriz, rehber edinebiliriz vesaire.
2: Kur'an'da da yazıyor, ben sizleri cemaat olarak, toplu olarak cennete alacağım diyor. Tek başına bir mümin hata yapabilir ama 2-3 mümin, 4 mümin olduğu zaman hata yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü birbirlerine uyarma durumlar oluyor.
0: Misafirimiz Mürşit konusunda Peygamber Efendimiz görevini tamamlayarak bu dünyadan gitti. Onun hadislerine bakılabilir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri her devrin ihtiyacını karşılar mı? Enam 38'de Allah Teala biz bu Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık. Ve olaya baktığımız zaman Allah Teala her devirdeki insanlara mürşide tabi olmayı farz kılmış. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetleri açıklayan birbiri ardınca Allah veli rasuller gönderiyor. Veli rasuller arasında bir boşluk yok. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri size sizden olan rasuller gelmedi mi? Size Rabbinizin ayetlerini okumadılar mı? Buraya geleceğinizi uyarmadılar mı? Öyleyse her devirde mutlaka Resulün lisanıyla o kişiye tebliğ yapılıyor. Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala siz Resullere ne cevap verin? يَوْمَ يُنَادِمْ فَيَقُلُ مَا زَعَجَبْتِمِ الرَّسُولِ O gün Allah onlara niyâ edecek. O zaman hayattayken mürsellere, Resullere ne cevap verdiniz? Öyleyse bütün Resuller ardı ardınca geliyor ve o kavmin bütün insanlara tebliğ yapıyor. Daveti kabul edenler Resul'e pozitif cevap veriyorlar. Daveti kabul etmeyenler Resul'ü yalanlıyorlar. İşte Resul'ü tasdik etmek veya Resul'ü yalanlamak durumuna göre kişi mükafat veya mücazat neticesine ulaşıyor. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Biz kendilerine vahyettiğimiz ricalden başkasını vazifeli kılmadık, bilmiyorsan onlara sorun. Burada baştan Allah-u Teala dininizi ehl-i zikirden öğreneceğiniz diye cevap veriyor. İsra 71'de her devirde, İsra suresinin 71'de onu devrin imamları var. Yani her devirde Kur'an'ı öğrenen ve öğretenler var. Birçok insan için hadis ne yazık ki Kur'an'dan daha önemlidir. Oysa ki bütün hadisler rivayete değerlidir. Yani hiçbir hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz direkt olarak söylememiştir. Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımızdan ise kainattaki en üstün öğretim müessesini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim her devrin kitabıdır. Bütün ilimlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'dedir. İnsanlar söylediklerimizi incelerlerse ayetlerle konuştuğumuz için Kur'an hakikatlerini öğreneceklerdir. Öğrenince onlar da hakikatleri yaşamaya başlayacaklardır. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. O zaman Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Yine bir başka hadis. Ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. O ikisine sarıldığınız müddetçe asla derahata düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Öyleyse Resulullah'ın özellikle size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ehli beytim, Allah'ın kitabı sünnetim deyince ve Mehdi Aleyhisselam ehli beyttendir. Allah Resulü Mehdi Aleyhisselam için o benim soyumdandır. Benimle bu dini Allah nasıl başlar onu da sona erdirecek. ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Yani Mehdi aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir ve ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam Mehdi aleyhisselam da vahiy üzere mücadele verecek. Bizimle şirkten nasıl kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. Buradan görüyoruz ki kesinlikle ancak mürşit devrede olduğu takdirde kişi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ı öğrenir ve yaşamaya başlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sualim olacaktı inşallah. Kendisini mutsuz ve sıkıntılı hisseden birçok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kendisini sıkıntılı ve mutsuz hisseden pek çok insan çareyi bağımlılık yapan ilaçlarda arıyor. Allah'ın bu konudaki reçetesi nedir? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki hiçbirinizin bir sıkıntıya düşmesini temenni etmediğimiz gibi bunun olmaması için de dua ederiz. Ama hasbelkader öyle bir noktaya ulaşırsanız sakın trinkli insan ilaçlara başvurmayın. Sükun verici ilaçlara kendinizi kaptırmayın. Bunlar alışkanlık peyda ederler. Üstelik de ne kadar faydaları olsa da bir takım zararları da yan tesirleri de mutlaka vardır. Siz Allah'ın ilacına başvurun. Dünyada zikir kadar sükun verici, sakinleştirici bir ilaç bulmamız mümkün değildir. Yetmez, her türlü hastalığın da vasıtasıdır. Yani şifa verici vasıtasıdır. Hiçbir hastalık yoktur ki ilacı şifası olmasın. İrade eksikliği hariç. Öyleyse biz Allah'a müracaat ettiğimizde mutlaka hedefe ulaşırız. Doktorlar tedavi eder ama şifayı veren Allah'tır. Öyleyse hangi hastalık olursa olsun Allah'a müracaat ettiğimizde kendimize düşeni yapmamız halinde zikri gerektiği ölçüde gerçekleştirmemiz halinde Allah-u Teala'nın umulur ki bize şifa vermesi söz konusu olur. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Her Ram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasirava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebine Sultanı Peygamber Efendim şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefisleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap Hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. E bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salawat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Ailem ve başka insanlarla tartıştığım bir konuda haklı olduğum için ve hakkımı savunmak için tartışıyorum. Haklı olduğum halde her tartışma sonrası mutsuz oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde Allah'ın bize örnek gösterdiği, bizim için irşat makamına tayin edilene baktığımız zaman, onların birincil vasıfları devamlı hayır işleyenlerdir. Yani hayırlarda yarışanlardır. Biz de eğer o hedefe ulaşmak istiyorsak, haklı olduğumuzu, hakkımızı savunma noktasında değil, zaten olay bitmişse, Allah seri hesap olarak 7 ayet-i kerimede hesabını görmüştür. Sen haklıysan, derecat kazanmıştır, amel defterine geçmiştir. Haksızsan derecat kaybetmiştir, amel defterine gitmiştir. Bundan sonrası hesap, başka insanlarla hesap görmen değil. Tam tersi, senin onlara karşı onları mutlu etmeyecek davranışlar sergilemen lazım. Yani hayır işlemen lazım. Diyelim ki haklı olduğunu onlara ispat ettin. Ne kazandın? Hiçbir şey. Ama öyle olmasına rağmen Allah hesabı bitirmiştir. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ وَاِنَّ اَلَيْنْ حِسَابٍ. Tebliğ sizin vazifeniz, hesap benim işim diyor Allah Teala. Sen o noktadan itibaren hayır işleyecek noktada, onları mutlu edecek davranışlarda bulunursan, ayetleri tebliğ edersen, onları zikre davet edersen, hayır işlemiş olursun ve mutlu yaşarsın. Böyle yaparsan, her olayın arkasında mutlu olduğunu görürsün inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte, Allah'ın faydasız ilimden, hoşu duymayan kalpten, doymayan nefsten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım buyuruyor. Bu hadisi Kur'an ayetleriyle açıklar mısın? İnşallah. Sevgili kardeşlerim, faydasız ilim Allah Teala Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Yani faydasız ilim Kur'an'a uymayan insanların din tatbikatına koyduğu zanlar, Kur'an'da yer alan din tatbikatından çıkartılan uygulamalar hepsi faydasız ilmi içeriyor. Baktığımız zaman 19 tane hürafe bidat var. Bunun karşılığında 19 açıdan kavramın Kur'an'ın unutturulması var. Onları hemen ekrana getirebilirsek. Evet, şimdi Kur'an'a ters düşen fitneler, hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyan ve münker, yani insanların zanları. Bu faydasız ilmin muhtevasını oluşturuyor. Buna karşılık Kur'an'da yer alan, kişi faydasız ilimle meşgul olursa, o zaman Kur'an'da yer alan 19 tane kavramı da unutacaktır. İşte Kur'an'ın unutulması yerine insanların zanlarının geçirilmesi faydasız ilmi oluşturuyor. Faydasız ilimle hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Huşu duymayan kalpten. Şimdi hemen beraberce bakalım neden huşu duymuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 45'te وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِلَّا الْخَاشِينَ. Sabır ve namazla yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipler için değil. Kimdir bu huşu sahibi olan kişi?
Huşu sahibi olan kişi bakar ki kalsa da اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهَا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Huşu sahibi olan kişi ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan kişi. Bir hayattayken, iki ölümle. Ölümle kader tahtında gerçekleşir marifet. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Şimdi tekrar o hürafelere dönerim. 19 tane hürafe, 19 tane bidat. 19 hürafe, 19 bidatın içerisinde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İrci emri bir ölüm emridir. Şimdi kişi buna inanırsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde de o faydasız ilimle meşgul olacaktır. O zaman kalpleri asla huşu duymayacak. Kimdir huşu sahipleri? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler. Huşu duymayanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse faydasız ilim insanların zanlarını, huşu duymayan kalben ulaşmayı dilememek, doymayan nefisten, tabii ki o zaman kişi mürşide ulaşamayacaktır. Mürşide ulaşamadığı zaman hırs afeti sebebiyle asla sahip olduğu hiçbir şeyi yeterli görmeyecek. Hep hırs afetinin tesiri altında devamlı azgınlığı artacaktır. Böylesi bir kişinin kabul edilmeyen duadan, kimin duasını Allah Teala kabul etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Evet, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını, tabii bu manevi açıdan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin duasını kabul etmez. Yoksa dünyalık taleplerde insanlar ne olursa olsun, kim Allah'tan dünyalık isterse Allah Teala onu veriyor. Hemen ayet-i kerimeye bakalım. Bakara 186. İza sa'aleke ibadi anni fenni karibin ucibu davati daiza da'ani. Bir kere Allah Teala kullarım sana benden sordurarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Yani kim Allah'tan talepte bulunursa Allah mutlaka kişinin duasına icabet ediyor. Ama felyestecibu onlar da bizim yani dünyalık taleplerdeki dualarını Allah Teala mutlaka veriyor. Ama manevi istikametteki talepleri felyestecibuli onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar. Yani amen olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir başka hadisi şöyle. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Yani manevi açıdan kabul olunan ilk dua kalpten Allah'a ulaşmayı dileme duasıdır. Evet, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. O zaman hangi duayı Allah kabul ediyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasını kabul ediyor. O zaman manevi açıdan ilk kabul olunan dua, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin duasıdır. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah yolunda ilerlememizde itaatin ve edebin önemi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, itaat bir teslimiyettir. Şahin Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Evet, kim Allah rızasını itaatte? Öyleyse hep niyet ediyoruz Allah rızası için, Allah rızası için. Yedi safa rızadan bahsedebiliriz. Hemen ekrana getirebilirsek. Yedi safa rıza. Birinci safa rıza, İkinci safa rıza, üç, yani nasıl diğer kavramlarda yedi safalık bir durum söz konusuysa rızada da yedi safa var. Ya birinci safa rıza, eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Ve in tekfiru fennallah gani ankum. Eğer küfrederseniz Allah küfrünüze müstahanidir. Ve la yerde ali ibadül küfr. Ama Allah Teala küfredenlerden razı değildir. Ve in teşkuru, eğer şükrederseniz sizden razı olur. Gerçekten de şükür nedir? Şükür Allah Teala'nın bize verdiği
maddi nimetlerin Allah'ın ölçülerine uygun şekilde başkalarının hakkını onlara vermesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kul hakkı diye bahsettiği mesele zekat kul hakkıdır. Ve şu hadisinde diyor ki zekatı olmayanın namazı, orucu, cihadı, haccı, imanı yoktur diyor. Öyleyse ilk etapta bana siz zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. O zaman ilk etapta kesinlikle itaat etmek istiyorsak Allah-u Teala'nın izahını içerisinde mutlaka zekatı verebilecek durumda olmamız lazım. Zekatı verdiğimiz zaman şükrümüzü eda etmiş oluruz. Nitekim bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamasında İbn-i Selebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. İbn-i Selebe'ye Allah Resulü diyor ki ben senin için bir örnek teşkil etmiyor muyum? Yine anlamıyor İbn-i Selebe. 2-3 ay sonra ya Resulullah Allah dua et, Allah bana mal versin. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Bunu söylemesine rağmen yine İbn-i Selebe idrak edemiyor. Tekrar ya Resulullah Allah bana mal versin. Peygamber Efendimiz de dua ediyor ve sürüleri artıyor. Resulullah'ın duasıyla mala kavuşan İbn-i Selebe yani zekat memurları gönderildiği zaman o onları oyalıyor. Gidin falandan da alın sonra bana gelin. Ve zekat memurları Resulullah'a gelip durumu bildiriyorlar. Böyle böyle oldu diyorlar. Ve İbn-i Selebe'nin zekatını bundan sonra Allah Resulü kabul etmiyor. Hazreti Ebubekir de kabul etmiyor. Hazreti Ömer de hayatı boyunca bir sahabiyken mal sebebiyle zekatını veremediği için mal sebebiyle ne yapmış oluyor? Kesinlikle kaybedenlerden oluyor. İşte ilk rızanın elde edilmesi mutlaka kazancımızın %2,5'unun zekat olarak başkasına verilmesidir. Buna itaat gerekli. İtaat edersek o zaman ne oluyor? Şükrümüze eda etmiş oluyoruz. Ve in şekertüm. Yani şükrün ilk başlangıcı budur. Mutlaka kul hakkının verilmesidir. Onun için Şahinan Şaman Hazretleri Allah rızasını itaatte. Eğer siz buna itaat ederseniz o zaman şükrünüzü eda etmiş olun. Şükredenlerden de Allah razıdır birinci safa rızayla. O birinci safa rızayla Allah-u Teala ne yapıyor onu? Mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Daha sonra mürşidine tabi olan kişi ikinci safa rızayla Allah ondan razıdır. Ne yapıyor Allah-u Teala onu? Tezkiye ile kendisine ulaştırıyor. Onun için Allah-u Teala'nın kanunu İbrahim 7'de وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz arttırırım Allah'ın izniyle. Öyleyse itaat mutlaka dua kimin duasını Allah kabul ediyor? Şükreden kişinin duasını Allah kabul ediyor. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu duada Allah'a ulaşmayı dilediği an mutlak surette Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor ve iler de halkın içine işte. Kimdir Allah'ın edep dairesinde hareket eden? Allah'ın dostu olan. Allah'ın dostu olan kişi Kur'an'daki emirlerin hepsine itaat eden, yasakları işlemeyen bir vasıf kazanıyor. O da diğer insanlara o konuda en üst seviyede örnek oluyor. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabiyetini yerine getiren ancak zekatını vermeyen kişi yozlanmaya başlamıştır diyebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Yani tabiyetini yerine getiriyor ancak zekatını vermeyen. İşte zekat verilmediği zaman o zaman aslında itaati yerine getirmiş olmuyor. Otomatikmen yozlaşmaya başlıyor ve farkında değil. Bu sefer

0: Yok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerle nazarını öpüyorum inşallah hocam. Uygun görseniz sualimi arz ediyorum. Allah'a ne kadar güvenirseniz sizi o kadar rahat şartların içerisine alır. Sözünün muhtevasını bizlere açıklar mısınız inşallah hocam? Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretlerle sizden öpüyorum inşallah. Esselamun Aleyküm. Rahmetullah.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'a olan güvenimiz zikrimize paraleldir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Ve daimi zikrin sahipleri olduğu söz konusunda aç karınla yuvanızdan çıkarsanız, mutlaka hem kendi karnınızı hem de yavrularınızın karnını doyurmuş olursunuz. Yani siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. Allah sizin içinse o zaman sizi en güzel şartlar içerisinde hayatı nasip eder ve en güzele ulaştırır. İşte hadis-i şerife eğer siz Allah'a gereği gibi güvendiyseniz kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırır. Kuşlar sabahları kursaklara boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani Allah sizi en güzel şartların içerisine sokacaktır ama sizin Allah'a olan güveniniz. Güveniniz neye paraleldir? Güveniniz de Allah-u Teala'nın zikrine paraleldir. Ne kadar zikrediyorsunuz? Hani Efendimiz her zaman söylüyor, ne kadar köfte o kadar ekmek. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam tebliğ ederken en çok sorulan soru, siz Kur'an okudunuz mu? Okul okudunuz mu? Şeklinde geliyor. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ve sahabenin hepsi okur yazar değildi. Okur yazar olanlar vardı, yazar değildi. Dolayısıyla bu dünyayı Allah'ın medresesi olarak düşünmek gerekiyor. Ve doğar doğmaz herkes istisnasız Allah'ın medresesinde ders alıyor. Bu aldığı ders kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın insanlara öğretmek istediği muhtevayı ifade ediyor. İki tür insan var bu dünyada. Bir hayır ve şerri bilmeden yaşayanlar, bir de hayır ve şerri Allah'tan öğrenerek yaşayanlar. Hayır nedir? Derecat kazandıran her şey. Şer nedir? Derecat kaybettiren her şey. Her an insanın kaybettiği dereceler ve kazandığı dereceler noktasında Allah katında bir yeri vardır. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka hayırları şerlerinden fazla birisidir. Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse mutlaka şerleri hayırlarından fazla olan birisidir. Dolayısıyla ilk etapta o kişiyi Allah-u Teala ya cennetine ya cehennemine. Ama neye göre alıyor? Kazandığı dereceler, pozitifler, negatif dereceler. Kişinin günahı ne olursa olsun, kainat kadar günah olsun. O kişi Allah-u Teala pozitif derece noktasına ulaştırabilir mi? Evet, o her şeye kadirdir. Kalben ulaşmayı dilediği takdirde Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse kainat kadar günah oldu. Günah örtülmesini sebebiyle kainat kadar sevap oldu ve günahlar sıfırlandı. Günahı sıfır olan kişinin gideceği yer elbette Allah'ın cenneti. Çünkü bizi cehenneme götüren günahların sevaplarından fazla olmasıdır. Artık günahımız yok. O zaman ilk etapta Allah-u Teala bizi bu dilek sebebiyle cennetine alıyor. Yaptığımız diğer hayırlar devamlı bize mutluluğu tattırıyor. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın siz okuma yazması yoktur dediği zaman Allah'ın dersini almayacak diye bir engel yoktur. O Allah'tır, her şeye kadirdir. Ve bizi bu şartların içerisinde eğitime tabi tutuyor. Nitekim en üst seviyede Kur'an taşıyıcısı Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve ona da Allah Teala ne diyor? Ankebut 48'de senin okuma yazman yoktu diyor. Bizzat Allah söylüyor. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onun eline yazmıyorsun. Öyle olsa

0: ederlerdi, batıldakiler şüphe ederlerdi. Öyleyse okuma yazması yok. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e kim öğretti? Allah öğretti. Ama okuma yazması yoktu, fakat Allah öğretti. Şimdi her devirde de devrin imamını Allah öğretiyor. Siz okudunuz mu? Evet, biz Kur'an-ı Kerim'i devrin imamından öğrendik. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Devrin imamlarının okuma yazma şartını Allah uygun görmüyor. Yani şart koşmuyor bu ayet gereğince. Dolayısıyla Allah onları seçiyor ve tasarrufunu alıyor. Kur'an-ı Kerim'i Allah onlara öğretiyor. Nitekim nasıl öğrettiğini de Kıyamet Suresinin 16, 17, 18, 19. ayetlerinde açıklıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i nasıl Allah öğrettiğini. وَلَا تُحَرَّكْ لِسَانَكَ لِتَجْعَلَ بِهِ Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e ayetleri getiriyor. O Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi acele ederek Cebrail Aleyhisselam ile beraber dinini hareket ettirme. اِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُ وَقُرَانَهُ Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Yani biz sana onu öğreteceğiz. فَاِذَا قَرَانَهُ فَتَبِيُ قُرَانَ Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ı okunuşuna tabi ol. ثُمَا اَنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Sonra onun açıklaması yine bize aittir. Öyleyse her devirde kutsal kitapların açıklamasını Allah gerçekleştiriyor. Kime yapıyor bunu? Devrin imamına. Devrin imamı da diğer insanlara öğretiyor. Devrin imamının öğrencileri kimdir? Devrin imamının öğrencileri kavim resulleridir. Devrin imamının öğrencileri veli mürşitlerdir, vekil mürşitlerdir. Hepsi onu temsil ediyorlar ve diğer insanlar da onlardan öğreniyor. Dolayısıyla okudunuz mu, okul okudun mu? Biz Allah'ın üniversitesinden mezunuz diyecek. Yani daha doğrusu Allah'ın üniversitesinde okuyoruz. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 179. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. 79. Âl-i İmrân 79. Âl-i İmrân suresinin 79. ayet-i kerimesinde bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra bütün devrin imamları Allah Teala kitap veriyor, hikmet veriyor, peygamberlik veriyor. Sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olmaz. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani kullar olun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyordu hadisinde? Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğreten. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenler kendisini Rabbe adayan Rabbanilerdir. Rabbani kendine Rabbe ademiş kullar olun. Biz de kendimizi Allah'a adayan kullarız ve bu standart içerisinde muhterem Efendimiz'den devrin imamdan öğrendiklerimizi sizinle paylaşıyoruz diyeceksiniz. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Hicr suresi 26-27. ayetlerini açıklar mısınız? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمِنْ سَلْسَالَ مِنْ حَمَانْ مَسْنُونَ Salsalın elinden kuru topraktan ve şeklinden bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. وَالْجَانَ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُمْ Ve cinleri daha önce dumansız ateşten yarattık. Yani cinler insan yaratılmadan melekler ve cinler yaratılmıştı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim abi. Muhterem hocam, günümüzde dua yazılı yüzükler, kolyeler ya da duvara asılan dualar, evlere, iş yerlerine asılan dualar çok yavaşta, yazılı dualar üstümüzde taşımanın ya da evimize asmanın biz tasavvuf ehline ya da tasavvuf dışı insanlara herhangi bir faydası olur mu? Hayır. Yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesiyle birlikte diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden bir tanesi ya Resulallah biz onu eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz ve çocuklarımıza öğreteceğiz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onların elinde Tevrat var, İncil var. Onların ne işine yarıyor? Öyleyse onların yanında olmasına, üzerinde taşımasına rağmen içindeki muhteva ile amel edilmediği takdirde hiçbir faydası olmaz. Allah Teala üzerinde Kur'an taşıyanlara bakmıyor. Bak sen işte her tarafın Kur'an yazılı kolyeler ve şunlar bunlar sende var. O zaman onun hatırına ben seni korurum. Hayır. Devamlı kalbe bakıyor. Allah'ın koruması kalpteki bir dilekle oluşuyor. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Ankebut 5'teki Allah'ın garantisi ona göre çalışır. Men kâne yercu likâ Allâhi fennâ acâ illâhâ. Yani kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim başka bir ayette Kehf 110. Kul ene beşerin müslüküm. De ki ben de sizin gibi beşerim. Yuhâ ileyye. Bana Allah bana vahid. İlâkım vahid. İlâhım vahid. İlâhını istekmiyor. Men kâne yercu likâ Rabbi. Kim Rabbine ulaşmayı dilerse fel yâmel amele salihen. Salih amel işlesin, zikir yapsın. İşte kalpten ulaşmayı dileyen ve zikir yapanlara Allah'ın yardımı ulaşır. Yoksa üzerinde kolye taşıyan şu bu. İşte iblis insanları hep kendilerine faydasız şeylerle oyalandırıyor ki vakit geçsin, bitsin. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı nasıl güçlendirir? Açıklar mısınız lütfen? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimden. Sevgili kardeşlerim, evvel insanın yapısına bakalım beraber. İnsan zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle yaratmış. Merzah alemine ait olan bir nefsi Allah dizayn etmiş. Ve secde 9'a göre Allah ona ruhundan üfürmüş. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Yapısındaki 19 haslet sebebiyle zaten %100 Allah'a bağlı. Bizim içimizde olsa da %100 Allah'a bağlı, Allah'ın bizde bir emaneti. Gelelim fizik, beden ve nefs. Fizik, beden ve nefs primitif halde. Başlangıç noktasında nefsi emmarede muhtevasında 19 tane afet var. Kime nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik hepsi bunlar ve bu nefs muhtevasındaki 19 afet sebebiyle cehennemde rehine. Müddessir 38, 39, 40. Cehennemde rehine. Ama bu rehinelikten kendisini kurtarabilenler kurtarabildiği miktar kadar nefs de Allah'a yakın oluyor. Evet. Dikkat ederseniz cehennemde rehine olanların özelliklerine bakıldığı zaman namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar vesaire, bunları yapmıyorlar. Ama şimdi ne diyelim? Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı diledi. Allah Teala bu talebi onun nefsinin manevi kalbinde gördü. Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek o kişinin zikir yapmaya başladığı an katından rahmet ve fazlın kendisine gelmesi demektir. Nitekim Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesinde Elem yenlezine amenu en tahşa kulubun zikrillahi ve ma nazer minha. Ankebut değil, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, pardon. Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinde huşu duyma zamanı gelmedi mi? Bakın hemen kişi kalpten ulaşmayı dileyip zikre başladığı an Allah onu huşuya ulaştırıyor ve huşu sahibi kişi namazı huşu içinde kılıyor. Ve o huşu o kişiyi Allah'a bağlıyor. Ama bu huşunun artan oranı kadar da Allah'a bağlılığı artıyor. Zikir Allah'a olan sevgiyi ve bağlılığı. Sevgiyi arttırıyor ve bağlılığı da arttırıyor. Kişinin kalbindeki huşu miktarı kadar o kişi Allah'a bağlı bir insana girer. Mesela %2'lik rahmet kalbinde taşıyan kişinin Allah'a bağlılığıyla %51 kalbinde nur taşıyan kişinin Allah'a bağlılığı aynı değil. Diğeri ondan %49 daha fazla. %2'lik rahmet taşıyan kişiden %51 nur taşıyan %51 nur daha fazla bağlı. Aşağı yukarı nefsin manevi kalbindeki 19 afeti Allah-u Teala kontrol altına almış ve daha bağlı. Bu bağlılığın %100 artış gösterdiği yer, nefsin de 19 afetin tamamen temizlendiği, yerine 19 faziletin gerçekleştiği yer. O zaman o kişi %200 Allah'a bağlı, Allah'a kendisini adayan, Allah'a %100 teslim olan bir kişiyle karşılaşırız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk varında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hikmet. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen hikmet kavramının muhtevası nedir? İnsanlar hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiye hikmet sahibi kabul ederler. Ancak hikmet o değildir. Hikmet Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetler yok olması vardır. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç sonuç şartı ortaya çıkarır. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, ehli hayırdır ve ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala Bakara 269'da yutul hükmete men yeşav ve men yutul hükmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ula ul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Tabii ki o dilediği layık olan kişidir. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Bunu ulelbaptan başkası tezekkür edemez. Yani ulelbabın aslında hikmet sahibi olduğu da ifade ediliyor. Üç sonuç şartına ilaveten dört tane vasıf şartı vardır. Bu kişi kalp gözünün sahibidir, kalp kulağının sahibidir iki, 19 faziletin sahibidir üç ve daimi zikrin sahibidir dört. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hikmet sahipleri en üst makamı işgal ediyor. Ulelbab da hikmet sahibidir. Muhlisler de hikmet sahibidir. Salihler de hikmet sahibidir. Ve Allah-u Teala hikmet sahibi alimleri derken irşada memur ve mezun kulluğu veli mürşitleri, veli resulleri en üst noktada devri imamını ifade ediyor. O halde eğer Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farzdır diyorsa, Allah Teala hikmet sahibi alimi irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşatta vazifeli olan hikmet sahibi alimin ilim meclisinde bulunmak, onların ölü bulunan kişilerin ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Kimin kalbi diriliyor? Kalben ulaşmayı dileyen. Hikmet sahibi alim ne yapıyor? Hikmet sahibi alim de Allah'a davet ediyor. Hikmet de Allah'a davet ediyor. İşte Nahl Suresi'nin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اُدْعُوا اِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَمَوْزَةِ الْحَسَنَةِ. Öğütle ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Allah'ın yoluna davette baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yere düz bir çizgi çizdiğini görüyoruz. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir, Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde doğru zannettikleri yanlışlara davet eden şeytanlar var. Kendileri ulaşmayı dilemeyen Başkasının dilemesine mani olan insan şeytanlar, cin şeytanlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hikmet sahibi bir insanın mutsuz olma ihtimali var mıdır? Dikkat edin, güzellik ve çirkinlik tamamen sizin iç dünyanızdadır. İç dünyanıza yansıyan şekliyle her şey hüviyet kazanır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman hikmetin mutlulukların bir başlangıç noktası olduğunu görürüz. Cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününe ulaştığınız yer burasıdır. Burada bütün düşmanlıklar bitmiştir. Sulh ve sükûne ulaşmışsınızdır. Ve ondan aldığınız o hazı, mutluluğu, huzuru başkalarına da aktarmakla vazifeli oluyorsunuz. Öyleyse daimi zikre ulaşan bir kişi, nefsinde afetler yok, şeytan tesir edemiyor. Öyle olunca tamamıyla o her olayı Allah'ın gözlükleriyle değerlendiriyor ve her şeyde huzur ve mutluluk yaşıyor. Onun mutluluk huzurun dışında bir şey yaşayabilmesi ancak kalbinde afetlerin var olması, şeytanın da bu afetlere tesir etmesine bağlı. Ama afetler temizlenmişse, şeytan artık o kişi için bir gazvahşıysa, o zaman o daimi zikirde huzuru ve mutluluğu yaşıyor inşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dinin insanlara açıklanmasında hikmet sahibi alimler rolü nedir? Evet, çok seviyede görev sahibi olanlar hepsi hikmet sahibi alimlerdir. İster devrin imamından bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster kavim resullerinden bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. İster veli müşritten bahsedelim, o hikmet sahibi alimdir. Devrin imamı, o Allah'ın kendisine söylettiğini söyleyen, yaptırdığını yapan, Allah'ın tasarrufunda olandır. Ve Allah-u Teala ifade ettiğimiz gibi irşatla vazifeli kıldığı herkes hem öğütle hem de hikmetle Allah'a davet ediliyor. Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz'in Din nasihatin. Din nasihattir deyince kimler için? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, müminlerin yöneticileri için, idare için ve tüm Müslümanlar için nasihattir. Öyleyse evvela nasihatla Allah'a davet ediliyor ama arkasından hikmetle de Allah'a davet ediliyor. Nasihatle Allah'a davet, hikmetle Allah'a davet. İkisi de bir hedefe insanı ulaştırmak, kamil insan kılmak içindir. Fussilet Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in amin olanlar için şifaat ve hidayettir. Hidayettir. Şifa ve rahmettir. Ve hikmet sahibi olmak Allah-u Teala'nın da bir vasıf kazanmaktır. Onlar ancak Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler. Evet, onun için Mevlana diyor ki haktan alır, halka veririz. Onlar Allah'tan alırlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler hakka. Haktan alıp halka verilmek. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in okuma yazması yoktu. Ama bütün Arap kavmine Kur'an-ı Kerim'i o öğretti. Dini ancak Allah'ın anlattığı ve kendisine başkalarının anlatma yetkisi verdiği insanlar anlatabilir. Her devirde anlatan ve anlatılan insanlar vardır. Ama hikmet sahibi olmayan kişi için bu geçerli değildir. Hikmet sahibi olmayan insanları tereddüte bırakabilir. dinimize girmiş hüdahürlerden bir tanesi de siz Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapamazsınız. Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapabilmek için 11 tane ilme sahip olmak gerekli. Onu da ancak peygamberler yapar diyerek insanlara Allah'a giden yolu kapatıyorlar. Halbuki önemli olan Allah-u Teala'nın irşad da vazifeli kıldığıdır. Ve her devirde devrin imamının dışında 7 safa varis vardır. Devrin imamı asaleten bir nebi resulü olabilir. Onun olmadığı dönemlerde devrin imamı vekaleten bir veli resul olabilir. Ama onun dışında 7 grup varis var. El ulema ve rasatü'l-enbiya. Onlar hikmet sahibi alimler, nebilerin varisleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle, bütün alimlerle değil, 5 şeyden sakındıran ve 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, şımarıklıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Öyleyse başlangıç noktasında kişi gizli şirkte. Riya gizli şirktir. Riyadan ihlasa, ihlas Allah'a daveti içeriyor. Allah razı olsun. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan kişinin kalbi yapısı 3 şekilde olabilir. Kalbinde zehir olan, kalbi hasta olanlar, kalbi rasyon olanlar ve ulul elbab. Bunlardan sadece Allah'ın yetkili kıldığı ulul elbab. Rasihun da ve kalbinde zey olanlar da kurtuluşta değil. Kalbinde zey olanlar teşabih ayetleri yanlış yorumlayarak insanlar arasında fitne yaratıyorlar. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Öbür taraftan ilimde kökleşmiş olan insanlar da muhkem müteşabih ayetler hepsi Allah'tandır. Ama onları da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Onlar da Allah'a inanıyorlar ama kalplerinde Allah'a ulaşma dileği yok. Emaniyeyle bir muhteva içindedirler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hikmet sahibi alimlerin meclisinde bulunmanın, kelamlarını işitmenin üzerimize farz olduğunu ve ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor. Hikmet sahibi alimlerle, mürşitlerle bir arada olmak, onlara tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Abi içimizde zaten bir Allah sevgisi, peygamber sevgisi var. Ama tam şartıyla yapamadığımız için üzülüyoruz yavrum.
3: Tabii ki vardır. Bence onlarla olmak da çok güzel bir şeydir herhalde. Keşke herkese rast gelse de işte onu anlamak biraz.
1: Dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz sizce?
4: Diyanet Vakfı'ndan dinleyeceğiz. En sağlam, en güvenilir yerler Diyanet Vakfı.
1: Peki Allah'ın tayin ettiği mesela mürşitler hakkında ne düşünüyorsun?
4: Günümüze kalmadı. Günümüze var oldu desek yalandır. Onlar ermiş evliyalardan onlara ait vakıflar var.
1: Allah o kapıyı kapatmış mıdır bugün? Neden Hayır. yoktur?
4: Kapatmamış. Bütün kapılar açıktır. Kapatmış olur ahiret olur.
1: Peki neden bugün günümüzde evliya yok o zaman?
4: Evliyaların olmaması çünkü evliyanın olmaması peygamberler var. Peygamber vasıtasıyla kitaplarımız var, Kur'an var.
1: Siz de bir evliya olabilirsiniz.
4: Ama evliyanın vasıfları, şeyleri, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okunmuş, yani bilgili.
1: Ama mesela
4: ilim, irfan, fıkıh gören insanlarız. Yani bir işi okuyan ve okumayan bir mi?
0: Misafirimiz evliyaların vasıfları, sıfatları ayrıdır. Biz olamayız. Onlar daha okumuş, bilgili, ilim, irfan gören insanlardır. Evliyalık çok bilgi sahibi olmakla kazanılan bir vasıf mıdır? Kur'an-ı Kerim'e göre evliya olmak bir dilektir. Başlangıç noktasında herkes gizli şirktedir. Ve Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَانَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Onu bir ilim üzerine, faydası ilmi üzere Allah'a delalette bıraktı. Önce Nebiliya Sultanı Peygamber Efendimiz faydası ilimden, yükseltmeyin amelden, doğmak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydası ilimden, ürpermeyen bir kalpten, doymak bilmeyen nefsten ve kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Allah Teala her devirde insanları Allah'a davet eden Allah'ın dostları var. Yunus 62-63'te اَلَا اَنَّ اَوْلِيَ اللّٰهُ وَلَا خُوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَلٌ Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. İşte bu en büyük kurtuluştur. İsa Allah'ın velileri Fevzul Azim'e ulaşan insanlar. Ama bidayeti Sümer 17'ye göre bir dilek. İki tür insan yaşıyor. Allah'a davetle muhatap olduğu zaman Yunus 7-8'e göre dünya hayatını tercih eden, Zümer 17'ye göre de Allah'a ulaşma dileğini gerçekleştiren, Allah'a tercih eden kişi. Kim Allah'a tercih ederse Rum 31'e göre Allah'a yönelir, Allah'a ulaşmayı diler ve takva sahibi olur ve şirkten kurtulur. Takva sahibi olan, şirkten kurtulan kişi Şura 13'e göre mutlaka Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de iki ilim çeşidi var. Faydalı ilim ve faydasız ilim. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin hepsi faydalı ilmi terk edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun alacağı bütün ilmen onu cehennemden kurtarabilecek olan bir hükmü asla kapsayamaz. Her şey Allah'a dost olmakla başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın dostu, yani Allah'ın velisi, evliyası olmuştur. Ermiş evliya olmak da ancak nefs ezgisiyle gerçekleşir, ama ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın dostudur. Allah-u Teala herkesi kendisine dost kılmak üzere yaratmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten uğra çıkartır. Ama kafirler de, onlar şeytanın, tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar?
2: Vücudumuza sağlık sağlar, huzur sağlar.
4: İnsanı ruhen, bedenle depresif şeylerden arındırır. Aynı hani yoga falan yapılıyor ya, onların aynısı işte. Onların vasıfları, şeyleri aynı orada toplanıyor, namazda toplanıyor.
3: Kalben huzur, çok güzel bir şey. Yani zaten onu hep geçiriyoruz içimizden. Hep sürekli onunla beraberiz. hani açık olabilirim ama onun şeyinin farkındayım yani. Allah ismini söylediğimiz sürece kalpten o böyle içime bir huzur dolduğunu hissediyorum.
1: Devamlı zikreden insanın Allah ile ilişkilerinde, başkalarıyla olan ilişkilerinde neler, Allah ile zikretmek toplumda ruhen bedenen çok iyi, ahlaken çok iyi. Çünkü Allah'la beraber olan kişi ahlaksız olmaz, huysuz olmaz. Allah'ın vasıflarını bildiği için toplum içinde daha makbul, daha bilinir kişi olur.
2: Ben bazı çok üzüntülerim var. Hep bu ibadetle kendimi yendim. Bu beni ibadet kötü yollara işittirmedi yani. Dedi ki bu dünyanın zaten sonu yok. Bu öte dünyada şey yapma diye. Bunun için hep ibadet beni her şey önüme çıkan kötülükleri engelledi yani.
1: Peki siz zikrediyor musunuz mesela Allah Allah Allah?
4: Evet, zaten Allah'a Allah'ım dersen zikretmemiş olsaydık yani ayakta duramazdık. Kuşlar, yapraklar her şey Allah zikreder.
0: Bir misafirimiz benim çok üzüntülerim var. Hep ibadette kendimi yendim dedi. Bir insanın yaşadığı üzüntülerde kurtaracak en önemli ibadet nedir? Tabii ki zikir. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan dış düşman olan şeytan, nefsin afetlerine %100 tesir etmek suretiyle insanı hep devamlı huzursuz ve mutsuz kılar. Kim zikretmiyorsa şeytan onun dostudur. Zuhruf 36'da "Men yahşu an zikrurrahmani nukayit lehu şeytani." Rahmanından kim, zikrinden kim yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. Yani zikir yoksa kişi şeytanla beraber. Şeytanın kuludur. Ama kim Zümer 17'ye göre kalbin Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmişse o zaman Allah Teala o kişiye zikri sevdiriyor ve o kişi ulaşmayı dileyip takva sahibi olması hasebiyle yavaş yavaş tedrici basamaklar içerisinde mutlulukları yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir, Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı zikrullah'tır. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Bizi mutsuz eden şey iblisin yani şeytanın üzerimizdeki negatif tesiridir. Şeytanın hegemonisinden kurtulan herkes mutluluğu yaşamaya ehil olur. Böyle bir şey için ilk tavsiye edilmesi lazım gelen şey zikirdir. Allah Teala bu sebebe değerli olarak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ı zikretmek ibadetlerin en büyüğüdür. Zikirsiz bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle inşallah. Muhterem Hocam bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Tekrardan hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Ve sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz, daha doğrusu biz hepinizi çok seviyoruz. Suali tekrar edecek olursak, Mevla Sultanı Peygamber bir hadisinde Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir buyuruyor. Bu hadisi bizlere açıklar mısınız? Şimdi hikmet daimi zikri ulaşmanın Kur'an'daki adıdır. Yağmurla ölü toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani zikrin başka bir adı da hikmettir. Allah Teala demiş oluyor ki Allah Teala ölü kalpleri zikirle diriltiyor. Başlangıç noktasında herkes sağır dilsiz ve kördür, kalpleri de ölüdür. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o bu dünyaya göre dirilmiştir. Ama henüz ahirete göre ölüdür. Fakat ne zaman daimi zikre ulaşırsa, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbi daimi zikirle dirilmiştir, hikmet ile dirilmiştir. O 4 tane sonuç, 18 şey, 3 tane sonuç, 4 tane vasıf şartının sahibidir. Bakara suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sümmün bükmü umyün fem la yercun. İsra 45-46'da ise Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman seninle yevmül ahire iman etmeyen, Allah'tan sadece dünyalık isteyen ama ahirete inanmayan kişinin baş gözüne icabına müstere kulaklarına vakra kalplerine kinet koyuyor. Huzurlar da kapanıyor. Bakara 6-7'de ilgisiz kaldığı zaman hastaları Allah-u Teala engel koyuyor. Ama Enfal 24'te Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Allah ve Resulün davetine icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Öyleyse mutevaya baktığımız zaman başlangıçta herkes yedi inan şartının sahibidir. Ve yedi kalp şartının sahibi yedi nimetle ikinci kez dirilme noktasına gelir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar Allah'a göre ölü kabul edirler. İnsanlar hikmet sahibine anlattıklarını hüsnü niyetle dinlerlerse işlerinde Allah'ın güzelliklerini yaşama arzusu duyacaklardır. Ve de hemen Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Arkasından da tabiyet gelir. Tabiyetle birlikte yeni bir dünyaya kapılar açılır. Hikmetin nuru ölü kalpleri diriltir. İşte sahiyat verecek şeye davet ettiği zaman davete icabet için davete icabet edenler hikmet doğruyla kalpleri dirilenlerdir. Mesela şu anda bu sohbeti dinliyorsunuz, dinlediğiniz zaman kalbinizde eğer Allah'a ulaşma dilemek diye bir talep oluştuysa işte bu ölü kalbinizin dirilmesi demektir. Bu da hikmet sohbetinde gerçekleşen bir olaydır. Başlangıçta herkes sağır dizikör ölüdür. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğin zaman o ölü kalp diriliyor Allah'a ulaşmayı kalben dilediği için. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hikmet sahibi olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğini görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Huzura ulaşmak.
1: Ya bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşır. Allah'ı zikrettiğimiz zaman, Allah'la beraber Allah korkusu olduğu zaman Allah'ın sevdiği kulları oluruz.
3: Dualarımız ulaşır. Yani dediğim gibi içten dua edersek, kalben onunla konuşabilirsek, yani onların ulaştığına inanıyorum. Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum.
1: Peki Allah-u Teala bunu bir tek bir dileğe bağlamış. Diyor ki Yunus Emre, dervişlik bir dilektir. Dileğine düğün dernektir. Siz de o dileği yapmak ister miydiniz?
4: Tabii tabii. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Ben de ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların gibi. Amanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de sevdiklerin arasına al ya Rabbi. Ben de huzurlu olayım.
3: Emanet olan ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim inşallah.
1: Ne hissettiriyorsun?
4: Çok ruhu böyle çok bambaşka huzur. Sanki bir şeye emanet vermiş gibi bir huzur, bir rahatlık hissediyorsunuz.
3: Huzur, yani şu anda kalbim böyle çok güzel, ne bileyim, huzur hissediyorum yani. Evet. Çünkü Allah'tan bahsettik. Sizlerle tanıştık. Sizlerle çok güzel enerji verdiniz. Güzel, şu anda iyi hissediyorum. Çok iyi hissediyorum.
0: Misafirimiz, Allah'ın beni duyduğuna inanıyorum. Ne istersen verdiğine de inanıyorum. Bizleri duyan işten Rabbimizden en çok neyi istemeliyiz? Tabii ki duayla Allah'tan talepte bulunabiliriz. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabetsinler. Allah-u Teala bizi yaratandır. Bizden hep ona müracaat etmemizi, ondan dua ile bir şeyler talep etmemizi ister. Bu bir farzdır. Bu hepimizin üzerine vazifedir. İnsan hayatının manevi tekamülün başlangıç noktasında bir dua vardır. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte bizi hayata bağlayan şey, bizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle elinizi öpüyorum inşallah. Uygun görüşeniz bir sualim olacaktı. Rabbimizin bizlere vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı anlatır mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Esselamu rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetlere şükretmekle hikmet arasındaki bağlantıyı açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Allah'ın bize verdiği maddi nimetler var. Allah'ın bize verdiği manevi nimetler var. Maddi nimetlere karşı şükretmemiz isteniyor bizden. Rahman esmasıyla Allah'ın verdiği her şeye şükretmemizi. Ama manevi nimetler var. Allah'ın nurları. Ona da Allah-u Teala hamd etmemizi emir buyuruyor. Allah ile kullar arasındaki ilişkiler şükre ve küfre dayalıdır. Şükredenler hidayete ermeyi dileyenlerdir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şükredenlerden olmak için hazırdır. Allah yolunda ilerlerken Allah'ın bizi ulaştırdığı basamakta hep daha çok şükreden birisi oluruz. Şükrün en üst boyutuna ise hikmet ve ötesinde ulaşılır. Hikmete ulaşmış olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikre ulaştığımızda da Allah'a devamlı şükreder hale geliriz. Ama şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Allah'ın manevi nimetlerine de hamd etmeliyiz. Onların artması için de Allah-u Teala'ya dualarda bulunmalıyız. Allah-u Teala Lokman suresinin 12. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَ الْلُقْمَنِ الْحِكْمَةَ اَنِ شُكُرَ لِلّٰهِ. Demek ki şükrün bütünlendiği nokta hikmete ulaştığımız nokta. لَقَدْ عَتَيْنَ الْلُقْمَنِ الْحِكْمَةَ اَنِ شُكُرَ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاَنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَاَنَّ اللّٰهَ غَنِينَ حَمِيدٍ. Kim küfrederse de Allah-u Teala onun küfründen müstahidir. Öyleyse şükretmek asıldır. Vallahi İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer olay buysa Allah-u Teala İbrahim 7'de şükrederseniz nimetimi arttırırım. İnsanlar bu dünyada Allah'ın bize verdiklerini ya küfreder ya şükreder. Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın bize bu zahir âlemde verdiklerine karşı onun emrine uygun kullanmamızı yerine getirenlerdir. اَلَّذِينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْ بَعَ سَبْعَ سَلَامِيلَ فِي كُلُسُمْ مُوَيْتِ مِيَّةٍ حَبَّةٍ. Mallarının Allah yolunda infak eden hali, her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Bunlar Allah-u Teala'nın kendine verdiklerine şükredenler ve bunun karşında Allah'ın en üst seviyedeki derecatını alan insanlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bugün konumuz hikmetti ve Kur'an muhtevası içerisinde hikmetin geniş yelpazede nasıl yer aldığını ayetlerle sizlere açıklamış olduk. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
8: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibû le'allekum tuflihûn. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha erersiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytanı akıl olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytan akıl olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdele. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha mahasselavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Sohbet, Allah'tan bahsetmek. Ama Allah'ın ayetleriyle ve Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in ayetlere uyan hadisleriyle kaynaklara dayandığı zaman bu Allah'ın zikir sohbeti oluyor. Yoksa tersi insanların kendi alanında dünyevi konuşmaları, malayin konuşmaları sohbet değil elbette. Allah Teala zamandan münezzeh, mekandan münezzeh. Yani zamanı, mekanı kullanmıyor. Allah zamanı da yaratandır, mekanı da yaratandır. Zaman ve mekan yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala zamanı da, mekanı da insan için yaratmıştır. Allah'ın insanın dışında sonsuz mahlukatı var. Canlı ve cansız milyarlarca çeşit mahlukatı var. Ama bütün bu yaratıkların arasında Allah en çok insanı seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın hedefi kesinlikle mutluluk. Bütün varlıkların hedefi insan ama insanın hedefi ise Allah'tır. Öyleyse insandan başka neyi yaratmışsa Allah her şeyi insan için yaratmış. Ama insan başıboş değil, boşuna yaratılmamış, insanı da kendim için yarattım diyor. İnsanın Allah için olması,

Zaten tüm zaman dilimlerinde sadece odur. Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Allah cansızları yarattı. Suda başlayan canlı hayatı yarattı. Bitkileri yarattı. Cinleri yarattı, melekleri, kısacası her şeyi yarattı. Ama en üst noktada da insanı yarattı. İnsan dünya üzerinde değil, İnsan Allah katında yaratıldı ve Allah Teala yeryüzüne onu indirdi. Hepiniz biliyorsunuz, Bakara 30'da وَاِسْقَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ اُنِي جَعْلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım, halife yaratacağım. Yeryüzünün halifesi Allah'ı temsil eden varlık, o insan. Evet, insan Allah'ın halifesidir. İnsan Allah'ı temsil ediyor. İnsan yeryüzünün de hakimidir ama Allah'a teslim olduğu kadar hakimdir. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir mahluktur ve insanlarla bir imtihan içindedir. Nefsinde afetler var olduğu süre içerisinde iç dünyasında kesin bir kavga vardır. Kavga nefse ruh arasındaki bir kavgadır. Çünkü nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu hastalıkların her biri şeytanın tesir alanı ve bu hastalıklar sebebiyle nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işler durumda. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Ama ruh 19 tane hasletle mücehez, Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve Allah'ın emrinden. Fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Ve akıl iki yolla şuurlanabilir. Bir, Allah'ın kutsal kitaplarından şuurlanması halinde akıl devamlı olarak ruhun talebine uyuyor. İki, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardan şuurlanırsa o zaman da nefsine tabi oluyor. Nefsine tabi olduğu zaman şeytanın tesir alanı içerisinde. Ama Allah biz insanları hem bu dünyada mutlu olalım hem de ahirette huzur ve mutluluğu yaşayalım diye bizleri yaratmış. Mutlu olabilmemiz ancak içimizdeki kavganın sonlandırılması ile mümkündür. Ruhumuz tekamülün en üst noktasında Allah tarafından bize üfürülmüştür. Muhtevasında 19 tane haslet var. İman, daha doğrusu sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet ruhta var. Ruh, tekamülün en üst noktasında ve ruh sadece Allah'ı dilemektedir. Ama fizik vücudumuz, nefsimiz öyle değil. Fizik vücudun da Allah'ı diler hale gelmesi halinde fizik vücut da Allah'a teslim olur.
Daha sonra

nefsimizin de sadece Allah'ı dilemesi, Allah'a teslim olması halinde, o zaman insan zaten doğuştan bize üfürülen ruh %100 Allah'a teslimdir. Fizik vücut ise, daha doğrusu ruhun teslim olmasına rağmen, ruhun teslimi, ruhun bizden ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıyla ruhun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudun Allah'a teslimi ve daha sonra nefsin Allah'a teslimiyle, teslimi külli ile kişi Allah'a teslim oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklık İslam merdiveni var. Tüm zaman parçalarında Allah Teala'nın değişik zaman dilimlerinde nübüvvetle vazifeli kıldığı peygamberlerine Allah insanların uyması gereken şeriat kitaplarını veriyor. Bütün şeriat kitapları biz insanların aklını nasıl kullanması gerektiğini kılavuzluk ediyor, bize işaret ediyor. Evet, akıl beyin vasıtasıyla bedenimize kumanda ediyor ve aklımızı nasıl kullanmamız lazım, kutsal kitaplar bize bunu bildiriyor. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Aklımızı kullanmamız halinde mutluluk, aklımızı kullanmadığımız zaman da huzursuz ve mutsuz oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk suresi var mı? Var tabii. Kur'an-ı Kerim'de bir mutsuzluk suresi de var mı? Var. Mutsuzluk suresi de, mutluluk suresi de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Hasr suresi. Başlangıç noktasında vel asr innel insane lefî husr. Asra, zamana yemin ederim. Öyleyse zaman istisnasız Allah'ın katında en büyük hazine ve Allah'ın bir mahlukudur. Zamanı da Allah yaratmıştır. Çünkü Allah zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Allah zamandan da münezzeh, mekandan da münezzeh. Zamanı da ihtiyacı yok, mekana da ihtiyacı yok. Zamanı da yaratan odur, mekanı da yaratan odur. İşte Allah Teala asra, zamana yemin ediyor. Biz insanlar için en üst seviyedeki olay zamandır. Zamana yemin eden insanlar hüsrandadır. Hüsranda olanların hepsi mutsuzdur. Hüsranda olanların hepsi gideceği yer cehennemdir. Başlangıç noktasında da insanlar hep hüsrandadır. Allah Teala zamana yemin ediyor. Öyleyse bütün zaman parçalarında hüsranda olan insanlar var, mutsuz insanlar. Hüsrandan kurtulan insanlar var, mutlu insanlar. Allah bizi mutlu olalım diye bizi yaratmış. O zaman mutlu olalım diye Allah bizi yarattığına göre bizim kendimizi hüsrandan kurtarmamız lazım. Hüsran nedir? Hüsrandan kurtulmak nedir? Hüsran her saniye, her an üzerimizde vazifeli olan 4 tane melek var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına kiramen katib melekleri dediği 4 tane melek. Sağ omuzumuzdaki melekler bizim hayırlarımızı yazıyor. Sol omuzdaki melekler de bizim yaptığımız günahları, şerleri yazıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala adına ister günah desin, ister zulüm desin,
ister şer dersin, ister seyyiat desin, bunların hepsi bize derecat kaybettiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ister hayır desin, ister hasenat desin, ister sevap desin, bunların hepsi de bize derecat kazandırıyor. Öyleyse her saniye, her an derecat kazanan ve derecat kaybeden bir pozisyondayız. Kıyamet günü bize hayat filmimiz teslim edilecek. Hayat filmimiz sağdan bize teslim edildiği zaman bileceğiz ki hayırlarımız şerlerimizden fazla. Hayat filmimiz, amel defterimiz bize sol taraftan verildiği zaman bileceğiz ki kesinlikle bizim kaybettiğimiz negatif dereceler fazla. Allah Teala mutlak adaletin sahibidir ve Allah Teala en çok insanı seviyor. Tekrar ediyorum, her şeyi insan için yaratmıştır. İnsanlar iki tür şekilde dini yaşarlar. Bir, gerçekten Allah'ın dinini yaşayanlar, teslim dinini yaşayanlar. Bir de yaşadığını zannedenler. İki tür insan var. İşte en büyük tehlike çağımızın belki de en büyük iflası dindeki iflastır. Yani dini yaşadığını zannedenler ama gerçekte dini yaşamayanlar. Dini yaşamayanlar ama dini yaşadığını zannedenler. İşte 28 basamaklı İslam merdiveninin Hasr suresi 28 basamaktan oluşuyor. Mutsuz olan insanlar için de 28 basamak var. Mutlu olan insanlar için de 28 basamak var. Mutsuz insanların ilmi faydasız ilimdir. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Eferayte men ettehaze ilâhehu. O hevasını ilah edinini görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmış. Öyleyse bir faydasız ilim söz konusu. Bu faydasız ilim insanların zanlarından oluşan şeytanın da öğretisini, muhtevasını alan bir dizaynı ifade ediyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de adına emaniye dediği. Dikkatle bakın, hemen Bakara 78-79 aklınıza gelmeli. Allah Teala buyuruyor ki وَمِنْهُمُ الْاُمُّيُّنَ. Onlar ümüdürler. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. Allah'ın kitabını bilmezler. İlla emaniye. Sadece emaniye bilirler. Öyleyse dini yaşadıklarını zanneden iki grup insandan bir tanesi emaniyeden besleniyor. Yani aklı emaniyeyle şuurlanmış. Öbür taraftan Allah'ın kutsal kitaplarından beslenen insanlar var. Akıl onlarla şuurlanıyor. Yahudiyseniz, aklınız Tevrat'la şuurlanmışsa, siz kurtuluştasınız. Yahudiyseniz, aklınız emaniye ile şuurlanmışsa, siz hüsrandasınız. Hristiyansanız, aklınız İncil ile şuurlanmışsa, siz kurtuluştasınız. Hristiyansanız, aklınız emaniye ile şuurlanmışsa, siz hüsrandasınız. Müslümansanız, aklınız Kur'an-ı Kerim ile şuurlanmışsa, siz kurtuluştasınız. Müslümansınız, aklınız el yazması kitaplarla, emaniye ile şuurlanmışsa, siz hüsrandasınız. İşte iki grup insan, bir yaşadıklarını zannedenler, biri de gerçekten dini yaşayanlar. Dini yaşayanlar da dini yaşadığını zannedenler içinde olaylar var. Birinci basamak olaylar. Hangi ayet-i kerime bize bunu söylüyor? Bakara 216.
Allah Teala buyuruyor ki savaş o sizin için kerih olsa da hoşunuza gitmese de üzerinize farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için bir hayırdır. Seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. İşte ister insanlar deyin, ister dini yaşadığını zannedenler deyin, olayları yaşarlar ve bu dini yaşadığını zanneden olayları yaşayanlar, onların hoşuna giden bir olay olursa hayır kabul ediyorlar. Şer olursa da kendilerini üzen bir durumla karşılaşınca da şer kabul ediyorlar. Allah Teala bu doğru değil diyor. O zaman Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre derecet kazandıran her şey bizim için hayırdır. Hoşumuza gitse de gitmese de. Allah'a göre derecet kaybettiren her şey hoşumuza gitse de gitmese de bizim için şerdir. Öyleyse bizim her olayda, her saniye, her an şuna dikkat etmemiz lazım. Biz derecet mi kaybediyoruz, derecet mi kazanıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu dünya melundur. Zikir ve zikre yardımcı olan mürşit ve mürit müstesna. Şimdi dikkatle bunu değerlendirelim. Demek ki bu dünyada bizim önemle üzerinde durmamız, mutlu olmak istiyorsak durmamız gereken şey nedir? Zikir. Allah Teala zikri bize farz kılmış. Üzemi 8. Veskur ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismi Allah. Allah'ın ismini tekrar et. Bu ara sıra zikirdir. Ama Allah Teala Ahzab 41'de Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da en az günün yarısından fazla zikirdir. Yani 13 saat zikir. 13 saat zikir devamlı Allah diyeceksin, Allah diyeceksin, Allah diyeceksin. 13 saat oturarak biz başka bir şey yapmayacak mıyız? Hayır. Bu dünya hayatındaki aktiviteleriniz aynen olduğu gibi devam edecek. Ama sizden istenen ne? Sizden istenen bu hayatı yaşarken tıpkı nefes alır verir gibi Allah demeniz. Nasıl bizim dışımızda ne yapıyoruz? Nefes alıp veriyoruz. Öyle değil mi? Bize kimse şimdi nefes al, şimdi nefes ver demiyor. Bu hayatımızın bir gereğidir. Bu dünya hayatını yaşamak istiyorsak nefes alıp vermemiz lazım. Manevi açıdan da yaşamak istiyorsak da bu sefer zikretmemiz lazım. Dikkat ederseniz astım hastaları var. Zorlukla nefes alır verirler. Hatta bazen alete bağlanırlar. Çok zor, yani yeterli boyutta nefes alıp vermedikleri için dıştan bir destek söz konusu. İşte tıpkı fizik vücudun buna ihtiyaç duyduğu gibi nefsimizin manevi kalbinde de devamlı Allah'a zikretmemiz lazım. O zikri yapmadığımız takdirde zikirsizlik bizi ölüme, zikir bizi diriliğe götürüyor. Gerçekten de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde zikirsizlik ölüme teşbih edilmiş, zikir ise diriliğe teşbih edilmiş, benzetilmiş. Öyleyse biz Allah'a göre yaşayan birisi olmak istiyorsak mutlak surette Allah'ın ismini tekrar etmemiz lazım. Şu anda biz bir olaydayız, olay yaşıyoruz, dünya hayatındayız. Siz oturuyorsunuz, beni dinliyorsunuz, ben de burada konuşuyorum. Ben Allah'tan bahsediyorum, siz de dinliyorsunuz. Bu bir zikirdir ve derecet kazanıyoruz. Yetmez, hepiniz de neyle? Zikir yaparak dinliyorsunuz. Hep diyoruz ki, ne diyoruz? Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ekranda, kulağınız da bizde olsun. Şu anda kulağınız bizde olsun, kalbiniz de Allah'ta olsun. Ve eğer varsa ekranda bir ayet, gözünüz de ekranda olsun. Devamlı olarak bu üçlüyü hayatımıza tatbik etmeniz lazım.
Evet, gözümüz ekranda, kalbimiz Allah'ta ve istisnasız devamlı Allah ismini tekrar etmemiz gerekir. İşte ayet-i kerimeyi okudum size. İnsanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. Olayları yanlış değerlendiren insanlar, onlar el yazması kitaplardan besleniyorlar. Oradan şuurlanıyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor acaba bu konuda? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Ademoğlu dehre söverek beni ezalandırır. Dehr ne? Zaman dehri. Yani Ademoğlu zamana sövüyor. O kadar kötü, mesela insanlarla konuştuğunuz zaman ne diyorlar? O kadar kötü bir zamandayız ki diyorlar. Halbuki zaman hiçbir suçu yok. Ama o kadar kötü bir zamandayız. İşte Allah'ın Resulü'nün ifadesi bu. Ademoğlu dehre, zamana söverek beni ezalandırıyor. Halbuki ben dehrin yanındayım. Yani ben zamanın yanındayım. Her emir benim elimdedir. Geceyi gündüzü ben idare ederim. Zamanı ben idare ediyorum. Allah-u Teala buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda ne buyuruyor Rabbimiz? وَلِكُلِّ نَبَنْ مِسْتَقِرٌ فَيْسَوْفَ تَعْلَمُونَ Her haberin bir gerçekleşme zamanı vardır. Mesela kişi el açıyor, dua ediyor. Ya Rabbim bana şunu ver, bana şunu ver, bana şunu ver. İstediği Allah'tan. Ama Allah Teala diyor ki ben sana verdim. Fakat zamanı ben tayin ederim. Dilersem anında veririm. Dilersem 5 ay sonra veririm. Dilersem 5 sene sonra veririm. Dilersem ölümden sonra veririm. Ama zamanı ben tayin ederim. Her şeyin zamanını ben tayin ederim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben el açtım, açtım, Allah'tan istedim, istedim. Tabii dünyalık isteyenler diyor, Allah bana verdi diyor. Ben çok harikayım diyor. Allah bana verdi. Öbür taraftan da manevi istikamette ben de o kadar istedim, hiç de gelmedi diyor. Hatta birisi çok zikrediyor. Şeytan gelmiş, zikrine mani olmak için ya demiş. Sen bu kadar zikrediyorsan Allah sana ne verdi? Hiçbir şey. O zaman zikri bırak demiş. Yani boşu boşuna ne kürek sağlıyorsun? O da tamam demiş yani. Madem böyle zikrettim, hiçbir şey gelmediyse ben de bırakıyorum. Ertesi gün Hızır Aleyhisselam demiş ki sen niye zikir bıraktın? O da demiş vallahi zikir yaptım yaptım ama bana hiçbir şey verilmedi. Demiş sana Allah-u Teala o zikri yaptırmakla Allah'ın yardımıyla yapıyordun. En büyük ihsanı değil mi sana? Tabii iblistir bu. Her zaman insanların ayağını kaydırmak için her türlü gayreti gösteriyor. Öyleyse Allah katında her şeyin bir zamanı var. Yani el açtığınız zaman biz Allah'a muhtacız. Allah buyuruyor ki hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Öyleyse her saniye, her an hepimiz Allah'a el açmayız, dua etmeliyiz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay nedir? Duadır. O Rabbimizdir, sahibimizdir. Biz de onun mahluklarıyız. O verendir, biz de dilenenleriz. El açacağız dilen ama istedik. Kişi diyor ki bana vermedi. Halbuki aslında vermiştir Allah-u Teala. Vermemesi mümkün değil. Ama zamanı Allah tayin ediyor. İşte ayet-i kerimede her haberin bir gerçekleşme zamanı var. Ve bakın Tevrat'ta ne diyor? Olayı nasıl Allah tarafından bu ay açıklamış? Vaiz 3-1-4 bölümde. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Her şeyin zamanı vardır. Doğmanın zamanı var. Ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var. Sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var.
Şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var. Yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var. Gülmenin zamanı var. Yas tutmanın zamanı var. Oynamanın zamanı var. Her şey zamana bağlı. Her şey. İstisnasız. Şifa vermenin zamanı. Kişi hasta. Hasta olan insan Allah'tan ne diler? Kesinlikle şifa diler. Bana şifa ver ya Rabbim. O dilediği an kalpten diliyorsa Allah Teala şifa verir mi? %100 verir. Ama zamanı Allah tayin eder. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin döneminde bir bedevi geliyor. Ya Resulallah benim midem ağrıyor. Bana ne buyurursun diyor. O da Allah Teala'nın Resulü bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Sonuca ulaşmıyor. Tekrar ya Resulallah benim midem ağrıyor. Tekrar Resulullah sana bal tavsiye ediyor. 3 ay tatbik ediyor. Yine sonuca gidemiyor. Yine 3. kere bu sefer ya Resulallah benim midem ağrıyor. Bana bir şey söyler misin? Yine bal tavsiye ediyor. Diyor ki Allah yalan söylemez. Senin miden yalan söylüyor. Allah yalan söylemez. Yine bal tavsiye ediyor. 3 kere de bal tavsiye ediyor. 3.sünde iyileşiyor. Ve kişi diyor ki ya Resulallah 3.sünde de bana bal tavsiye ettin. Ben 3.sünde de tatbik ettim. Ama 1.sünde hiç sonuca ulaşamadım. 2.sünde de sonuca ulaşamadım. 3.sünde şifaya kavuştum. Evet diyor. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Zamanı Allah tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim siz neye sahipseniz el açtığınız zaman kalben ulaşmayı dilemeniz halinde. Eğer kalben ulaşmayı dilediyseniz, el açıyorsanız, Allah'tan bir şey istiyorsanız, Allah'ın vermemesi mümkün değil. Ama Allah zamanı tayin ediyor. Neden öyle? Allah'ın indinde en üst seviyedeki kanun nedir? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz istiyorsunuz, liyakatınız var, anında Allah size veriyor. Siz istiyorsunuz, liyakatınız yok. Allah sizi o liyakata yükseltiyor. Allah o zaman veriyor. Siz istiyorsunuz ama liyakatınız bu dünyada olmuyor. Ancak öbür tarafta size veriliyor. Ama Allah'ın vermemesi mümkün değil. Öyleyse Allah'ın kapısında bekleyen ve istediğini bulamayan hiçbir insan yok. Tekrar ediyoruz. Allah hepimizin sahibidir. O Rab'dır. Rab demek, emir merci demek, Rab demek, sahip demek, Rab demek, beslemek demektir. Mesela evin hanımlarına Arapçada ne deniyor? Rabbül Beyt. Yani evi besleyen kişi. Öyleyse Allah Teala devamlı bizi besliyor. Vücut neyi istiyorsa, talebi neyse Allah Teala mutlaka veriyor. Vermemesi söz konusu değil. Bu cehenneme gidenler Allah'tan ne istiyorlar? Cehenneme gidenler Allah'tan cezalarını istiyorlar. Çünkü Allah Teala kanunlarını koymuş. 7 tane ayeti kerimede sen benden dünyayı istersen sana veririm. Ama senin ahirette nasibin yok. İşte ayetler. 7 ayeti kerime. Kim bizden dünyayı isterse veririz. Ama ahirette hiçbir nasibi yok. Yani ahirette gideceği yer cehennem. Bakara 200, Nüs 78, Hud 15-16 ve devam eden diğer ayetlerin hepsi kim bizden dünya isterse. Şimdi ben bu yola girdiğim zaman insanları araştırmıştım. 1-2 tane kitap yazdım, dua kitapları. Acaba insanlar Allah'tan ne istiyorlar? Yaptığım o araştırmada insanların %90'dan fazlası hep dünyalık. Mesela şu anda kardeşlerimiz bile oğlum imtihanı geçsin, kızım şunu yapsın, benim ev alayım, araba alayım. Bütün bunların hepsi nedir? Dünyalık talepler. Dünya, dünya, dünya. Ama Allah bizden ne istiyor? Allah bizden kutsal kitaplardan neyi isteyeceğimizi tayin ediyor. Allah bizden Allah'a ulaşmayı dileyin, onu benden isteyin diyor. Allah bizden mürşidiniz kim onu benden isteyin diyor.
Allah benden ne isteyin diyor? Ruhunuzun teslimini isteyin. Allah benden fizik vücut teslimini isteyin. Allah benden nefsinizin teslimini isteyin. Allah benden, ben size bu hedefleri tayin ettim. Ama Allah bizden bunları talep etmemizi isterken biz ne istiyoruz? Biz de dünyadayız. Çevre faktörü var. Şeytan devamlı bizim üzerimize oklarını gönderiyor. Devamlı şeytanın tesiri altında biz Allah'ın bizim için bunları isteyin isteyin demesine rağmen biz ne istiyoruz? Biz şeytanın bize emrettiği talepleri istiyoruz. İşte birinci basamakta olaylar, olayların değerlendirilmesi. İkinci basamak, insanlar ikinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve ancak üçüncü basamakta Allah katında bir kıymet sahibi olmak söz konusu. Kimdir onlar? Dua edenler. Allah ayet-i kerimede şunu buyuruyor. Furkan 77'de. Duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Yani sen Allah'tan istemiyorsan, senin Allah katında bir kıymetin yok. Çünkü Allah'tan istemeyen kişi kimden besleniyor? Şeytandan besleniyor. Nefsinden besleniyor. Ama Allah Teala benden isteyin diyor. Allah'tan istemenin vasıtası dua. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Az önce ifade ettim yani. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek. O Allah. Neden? Çünkü Allah'ın yanında yok yok. Ne isterseniz Allah'ta var. Mesela siz Allah'tan ikinci bir kainat istiyorsunuz. Her şeye kadir. Yani Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Çünkü bize göre imkansız. Ama Allah'a göre sadece ol der ve olur. Çünkü biz zamanı kullanıyoruz, mekanı kullanıyoruz. Ona ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var. Mesela nedir? Bizden birisi bir bina istiyor. Diyor ki arkadaş benim oturmak istediğim bir bina bana lazım, bir ev lazım bana. Bizden istedi. Biz ne diyeceğiz? Arkadaş tamam demiş diyeceğiz ki bizim mekana ihtiyacımız var, bir arsa var. Sonra zamana ihtiyacım var. Şunu bir planını yapalım. Ondan sonra taşıyacağız, edeceğiz vesaire. Belki 3-4 senede biz o binayı inşa edip bizden isteneni teslim edeceğiz. Çünkü zamana ihtiyacım var, mekana. Ama Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Hayır, Allah'ın buna ihtiyacı yok. Mekana da ihtiyacı yok. Zamana da ihtiyacı yok. Ol deyince oluyor. Ol deyince oluyor. O her şeye kadir. Onun için Hazreti İsa Aleyhisselam ne diyor? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Evet, kullar için imkansız olan. Mesela şimdi biz insanlara diyoruz ki arkadaş bak ezeli ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça diye İslam. Ve bu din üç esas üzerine bina edilmiş. Allah tek. Başka bir yaratıcı yok. Dün bir kardeşimiz bana şeyi söyledi. Birisi sual sormuş. Biz Allah'ı nasıl idrak ederiz? Nasıl Allah'ı tanırız? Allah'ı en üst seviyede idrak etmek, tanımanın yolu hangi suredir? İhlas suresi. Allah kendisini tanıtıyor. Allah kendisini tanıtıyor. Allah diyor ki ben tekim diyor. Kul huvallahu ahad. Ben tekim diyor. Başka Enbiya suresi 22. ayet kerimesinde eğer Allah-u Teala diyor başka ilahlar olsaydı onlar kavga ederlerdi. Öyleyse Allah tek. Kul vallahu ehad. Allahu semed. O her şey ona muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değil. Allah kendisini tanıtıyor. Allahu semed. Her şey Allah'a muhtaçtır ama Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir fayda veremez. Bütün kainat bir araya gelse Allah'a bir zarar da veremez. O her şeye kadir, o her şeye anında ol emri de vücuda getirendir. Allahu Semed,
Her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yüled. Allah Teala 3. ayet-i kerime, o doğurmadı ve doğurulmadı. O doğurmadı ve doğurulmadı. Lem yelid doğurmadı ve doğurulmadı. Ve lem yekun lehu kufuven ahad, onun benzeri de yok. Benzerler eğer insanoğlu bir şey istese varlıklar aleminden bir şey bir şeye benzetir. Ama Allah varlıklar aleminde değil. Allah yoklukta. Onun bir dengi olmadı olamaz. Denge olsaydı o zaman Allah diyor ya, eğer başka bir ilah olsaydı kavga olurdu diyor. Onun benzeri yok. O tek. İşte Allah kendisini tanıtıyor. Allah tektir. Bu dinin 3 esası var. Allah tek. Ve o tek Allah'a bizim teslim olmamız lazım. O zaman hani diyelim ki bir şeyi sizden insanlar teslim almak istiyor. Ya benim neyim var ki, dikili ağacım bile yok. Neyim var diyeceksiniz. Var sende. Sen işte hayattaysan bir ruhun var. Hayattaysan bir fizik vücudun var. Hayattaysan bir nefsin var. Hayattaysan iraden var. Bunları Allah senden teslim almak istiyor. Sana vermiş karşılıksız, bila bedel, ama bunları teslim almak istiyor. İşte ruhumuzun teslimi, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Allah'ın Resulü hadisinde ne diyor? Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olan fizik vücuttur. Yükselen de, Allah'a ulaşan da ruhtur. Ama dua nereden geliyor? Dua kalbimizden, nefsin kalbinden geliyor. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Sevgili kardeşlerim, kalp, nefsimizin manevi kalbi, Allah'ın ilk kudret elinde. Ya şeytanın talebiyle talepleniyor veya Allah'ın talebiyle talepleniyor. İstisnasız. Nefsimiz şer işlediği zaman şeytanın tesiri altında, ama nefsimiz hayır işlediği zaman Allah'ın kudret elinde. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Nefsim 7 kudret elinde olan Allah. Öyleyse Resulullah'ın nefsini kim idare ediyor? Allah Teala. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. O halde sevgili kardeşlerim, duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var? Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Dua, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olup ruh sizden ayrılıp yükselecek ve sonuçta Allah'a kul olacaksınız. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi münafığı tarif ederken, şu çağın en büyük iflas edenleri kimlerdir? Münafıklardır. Münafıklar dini yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafığın 3 tane tarifini yapıyor, 3 işaretini veriyor. Münafık diyor, yalan söyler. Münafık diyor, ahde ve emanete ihanet eder. Münafık diyor, yalan söyler. Evet, münafığın 3 alameti, istisnasız yalan söylemesi, ihanet etmesi ve doğruyu söylememesi. İşte konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Hadid suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Fetih 11'de. Seyekulul lekal muhallafun min el arabi şagaletna amwaluna ve ehluna.
Araplardan geride kalanlar mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Öyleyse yalancı kimdir sevgili kardeşlerim? Yalancı kalbinde olmayanı diliyle söyleyen kişidir. Dili bir şey söylüyor ama kalbinde yok. Mesela bir insan dese ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ama kalbinde yoksa bu kişi neyi söylüyor? Yalan söylüyor. Ama bir kişi derse ben kalpten Allah'a ulaşmayı diledim. Kalbinde varsa neyi söylüyor? Doğruyu söylüyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Öyleyse insanoğlu bu dünya hayatında ya sadıklardan olacak, doğruyu söyleyecek, ya yalancılardan olacak, yalan söyleyecek, kaziplerden yalan söyleyecek. Neyle belli olur? Doğruyu tespit etmek, yalanı tespit etmek neyle belli olur? İmtihanla Allah Teala imtihan ediyor. Bu dünya hayatı bir imtihandır. Ama bu dünya hayatı imtihan, bu imtihanda kağıt kaleme lüzum yoktur. O zaman imtihan varsa, kağıt kalem yoksa nasıl bir imtihandır? Mevlana'nın ifadesiyle bu dünya hayatındaki imtihan kulun kulla imtihanıdır. Evet, kulun kulla imtihanı. Yani insanlar insanlarla imtihan oluyor. İşte Ankebut suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ahasiben nasu en yutreke en yekulu amennâ ve hum lâ yeftenûn. İnsanlar biz inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Mesela şu anda insanların %95'inden fazlasına sorsanız ne der? Ben Allah'a inanıyorum der. Hatta deistler de Allah'a inanıyorum diyor. Ateistler de ona inanıyor. Yani Allah'a inanıyorum diyor. Ama Allah Teala diyor ki ben inandım demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Öyleyse inanmanın arkasında ne geliyor? İmtihan geliyor. Bu imtihanda Allah neyi görmek istiyor? Allah şunu görmek istiyor 3. ayet-i kerimede. Ankebut suresinin 3. ayet-i kerimesinde şunu görmek istiyor Rabbimiz. وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Evvelkileri nasıl imtihan ettiysek biz bunları da imtihan edeceğiz. Her saniye, her an Allah Teala biz insanları imtihan ediyor. فَلَا يَعْنِمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ سَدَقُوا Allah doğru söyleyenleri de bilecek. وَلَا يَعْلَمُ اللّٰهُ الْكَازِب۪ينَ Allah yalancıları da bilecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Doğruyu söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yalan söyleyenler kimler? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Çünkü devamlı Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Doğruyu söylemek bir duadır aslında. Kalpten söylendiği zaman. Ama eğer dilin söylediğini kalp tasdik etmiyorsa o kesinlikle yalandır. O sebeple iki tür insan var. Doğruyu söyleyenler, yalan söyleyenler. Allah Resulü doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de yani hayra götürür. Derecet kazanır. Doğruluk derecet kazanmaya götürür. Derecet kazanmak da cennete götürür. Kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur.
İşte birisi sadık, diğeri de kazip, münafık. Ya sadıklardan olacaksınız, ya münafıklardan olacaksınız. Şefaat kim için geçerlidir? Şefaat sadıklar için, doğruyu söyleyenler için geçerlidir. Münafıklar, yalancılar için şefaat var mıdır? Hayır, mümkün değil. Münafıklar için şefaat yoktur. İşte bu dinin üç esasından bir tanesi Allah vahdettir, tektir. Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve ne yapmak? Tevhidi gerçekleştirmek. Tek bir cemaati oluşturmak. Tevhid. Yani Allah'a teslim olanların vücuda getirdiği tek cemaat. Allah'a teslim olanlar kimler? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allah'ın nimetlerinden dolayı sevinir. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte bu Allah'a teslim olanlar. Allah'a teslim olanların giriş kapısı Allah'ı sevmek. İkinci kapısı Resulü sevmek. Üçüncüsü de sahabeyi 7-4 teslimi yaşayan sahabeyi sevmek. Dini yaşayanları sevmek. Diğerleri ise, diğerlerinde ne yazık ki hayır yok. Hayır olmadığı için onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Öyleyse Allah tek, Allah'a teslim olmak, ruhu, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmek ve tek cemaati oluşturmak. Tek bir grubu oluşturmak. İşte Allah Teala bunu buyuruyor. Fusilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde "Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle innî minel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Bu ayetle örtüşen hadiste şüphesiz ki doğruluk hayra, üstünlüğe yöneltir, iyilik cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sadıklar olarak kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya fücür sürükler. Fücür de cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edince Allah katında yalancılardan olur ve gideceği yer kesinlikle cehennem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ya doğruyu söyleyenlerden olacağız ya yalanı söyleyenlerden olacağız. Yalan söyleyenler, onlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, Allah'a ulaşmayı dilemezse o yalancılardandır. Kim olayları yaşar, olayları değerlendirir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o da kesinlikle sadıklardandır. Devamlı Allah Teala'nın kalbimize bakmasının arkasında ne var? Acaba biz kalbimizden Allah'ı mı istiyoruz yoksa Allah'ın dışındaki şeylere mi sevgi duyuyoruz? Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'ı en üst seviyede seveceğiz. Resulü de Allah'tan dolayı seveceğiz. Ve diğer sahabesi de Allah yolunda olmandan dolayı seveceğiz. İşte İncil'deki Markos 29-31'de dinle ey İsrail, Allah tektir. Rabbi bütün yüreğinle sev. Bütün yüreğinle sevmek, ruhun teslimi, bütün canınla sevmek, fizik vücut teslimi, bütün aklınla sevmek, nefsin teslimi ve komşunu kendin gibi sevmek, iradenin teslimi. Yani komşuyu da kesinlikle kendimiz gibi seveceğiz. İster Hazreti Musa Aleyhisselam olsun, en adil hakim,
kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. İster Hazreti İsa Aleyhisselam bu İncil'deki ayette komşunu kendi gibi sev desin, İster Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz kendin için istediğini kardeşin için de istemedikçe, kendin için istemediğini kardeşin için de istemedikçe imanın kemaline eremezsin. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabesine sesleniyor. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar. Olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemalini eremezsin. Öyleyse en üst noktada Allah'ı seveceğiz ama Resulü seveceğiz ve Resulü kendimizden daha fazla seveceğiz. İşte sahabenin davranış biçimlerine baktığımız zaman annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Neden insanlar? İnsanlar mallarını severler. İnsanlar akrabalarını severler. Ama bu olayda eğer biz imtihandaysak ne mal sevgisi ne de akraba sevgisi hiçbir şey Allah ve Resul sevgisinin önüne geçmemesi gerekir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah yolunda malını tamamen infak edip Resulullah'a teslim ettiği zaman ki işte ayet-i kerime indiriliyor. Onlar ki Allah yolunda gece gündüz gizli ve aşikar olarak mallarını infak ederler. Öyle olunca Hazreti Ömer onun yanında, Resulullah'ın yanında malının yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Malı seviyor ama eğer Resulü de kendinden fazla seviyorsa ne yapıyor? Ona teslim ediyor. Hazreti Ömer'e gelince ayet-i kerimeyi dinlediği an sahip olduğu her şeyi gidip Allah'ın Resulüne teslim ediyor. Neden öyle? Çünkü o şunun bilinci içinde, her şeyden daha fazla Allah'ı ve Resulünü sevmesi gerekir. İşte eğer malı elinde bulunduruyorsa, malı Resul'den daha fazla seviyorsa, o zaman henüz o kemalata ulaşmamış demektir. Çocuklarına miras olarak ne bıraktın ya Ebu Bekir deyince ne cevap veriyor? Allah ve Resulü sevgisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir kefesinde Allah ve Resulü sevgisi var. Terazinin diğer kefesinde sizin mala duyduğunuz sevgi var, akrabaya duyduğunuz sevgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Buyuruyor ki öyle insanlar var ki şehit değiller, Resul de değiller. Ama şehitler ve Resuller onlara gıpta ediyor. Ya Resulullah, bunlar kimlerdir deyince, onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar aralarında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece ne yaparlar? Birbirlerini Allah için severler. Öyleyse aralarında bir akrabalık bağı olan kişi seviyor ama o akrabalık bağı sebebiyle sevebilir. Mal alışverişi varsa mal sebebiyle sevebilir. Ama hayır, bu şehitlerin, Resullerin gıpta ettiği insanlar aralarında bir mal alışverişi yok. Bir akrabalık bağı yok ama birbirlerini çok severler. İşte o birbirlerini çok sevenler niçin severler? Sadece Allah için severler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olanlar, Allah için çalışanlar, kendilerini Allah'a teslim edenler, onlar birbirlerini Allah için severler. Şehitler onlara gıpta ediyor. Şehit ki kendisini, hayatını kime adamış? Allah'a adamış. Allah'a adamış nereden belli? Şehit olmuş. Kendisini Allah'a adamış. Ama şehit de ona gıpta ediyor. Öyleyse onun üstünde bir sevgi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteberdir. Öyleyse bu kişi şehit, kendisini Allah-u Teala'ya vermiş ama onun ötesinde bir alim var. Alimin mürekkebi şehidin kanında müteber. Kalbi dışından daha iyi olan kişi Allah'ın velisidir. Kalbiyle dışı
birbirinin aynı olan kişi Allah'ın ilmine sahiptir ama dışı kalbinden daha güzel olan kişi ise cahildir. Yani asıl teziyyeh Allah'a göre eğer bir hayat yaşıyorsak bizim üzerinde durmamız gereken şey neresidir? Evimiz mi? Kalbimiz mi? Neden kalbimiz? Çünkü Allah Teala kalbin müzeyyen olmasını istiyor. İşte Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَعَلَمَا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِنَ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim belki de Allah'ın lanetine bile uğradınız. Lakin حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِمْيَانِ Lakin Allah size imanı sevdirdi. وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi onunla tezyin etti. وَكَرِيَ الْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. اُولَٰكَ مُنْ رَاشِدُونَ İşte onlar irşada ulaşanlardır. Öyleyse Allah Teala bu dünyada neyi tezyin etmemizi istiyor? Evimizi mi yoksa kalbimizi mi? Kalbimizi tezyin etmemizi istiyor. Evimizi değil. Ama insanlar ne yapıyorlar burada? Evlerini tezyin ediyorlar. Kalplerini değil. Öyleyse evlerin tezyini mal sebebi, mal çokluğudur. Diğeri de akraba sevgisidir. Bu dünya hayatı ne ifade ediyor? El malu vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Ve insanlar, iki tür insan vardır bu yönüyle. Mallarını ve çocuklarını arttıranlar. Allah-u Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde وَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ Bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٌ ve süstür. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ve aralarınıza bir övünme, iftihar vesilesidir. وَتَكَاسُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادِ ve dünya hayatı tekasürün çoğaltmadır. Fil emvali ve evlat. Malları ve çocukları arttırmadır. Yani insanlar eğer mallarını arttırıyorlarsa, çocuklarını arttırıyorlarsa onlar bir dünya hayatının peşindedirler. Kim dünyayı isterse Allah'tan verir ama onun ahirette bir nasibi yok. Allah-u Teala başka bir ayette onların malları ve çocukları onları Allah'a yaklaştıramaz. Ve eğer diyor bizi Allah'a yaklaştıran şey nedir? Zikir. Dünya melundur. Zikir, zikre yardımcı olan, zikri hatırlatan mürşit ile zikri yapan mürit hariç. Zikir, zikri yardımcı olan mürşit, zikrin yapan ise mürit. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişi zikredendir. Kur'an-ı Kerim'i öğreten kişi de zikre yardımcı olandır. Zikir emrini verendir. Ve zikir, zikir, zikir. İşte bütün mesele bu Allah'ın en üst seviyedeki emri, ibadetlerin sultanı olan zikri hayatımıza mal etmek, kalbimizi zikirle süslemek, kalbimizi zikirle tezyin etmek. Allah-u Teala'nın kesinlikle bizden istediği bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar var. Aklı el yazması kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Kutsal kitaplardan beslenen kişiler de olaylar var. Olayların değerlendirmesi her ikisi de değerlendiriyor. Ama bu olayları değerlendirilenden iki grup insandan bir tanesi Allah'a ulaşmayı diliyor, diğeri dilemiyor. İşte dilemeyenler o zaman şeytanın öğretisine tabi olanlardır. Şeytanın da bir öğretisi var mı? Evet, şeytan insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyor. Allah'ın ilmi ne? Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ilmi İncil. Allah'ın ilmi Tevrat. Allah'ın ilmi diğer kutsal kitaplar. Bunlar Allah'ın ilmi. Ama eğer iblis allem ediyor, kallem ediyorsa, biz insanları Allah'ın ilminden uzaklaştırıyorsa o zaman neyle bizi besliyor Allah'ın ilminden uzaklaştırmak için? Emaniye denilen insanların zanları, insanlar zanlarını kitaplara aktarmışlar, yazmışlar kitaplar. Ve her gelen bir önceki nesli refere etmek suretiyle akılların oradan şuurlanıyor. Bir akılların
emaniye ile beslenmesi, şuurlanması var.

Nasıl kitaplarla beslenen bir kişisiniz. Ama siz kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsanız o zaman Allah Teala kutsal kitaplardan sizi besliyor. Gerçekten de mümin kulağından sularını buyuruyor Peygamber Efendimiz. Mümin kulağından sularını. Şimdi ne dedik? Dedik her olay, her olayda Allah ne istiyor? Kalbinizin Allah'ta olmasını istiyor. Ve gözünüzün de ayetlerde olmasını istiyor. Kalbiniz Allah'ta, gözünüz ayetlerde, ama kulağınız da kimde olsun? Konuşanda, Kur'an'ı anlatan kişide, mürşitte. Kulağınız onda olacak. Mümin kulağından sulanır. Yani şu anda evet tamam, kalben zikrediyorsunuz, gözünüz de ekrandaki ayetlere geliyor, ama aynı zamanda kulağınız ne olsun? Bizde olsun. Eğer kulağınız bizde değilse, o zaman buradaki söylenenlerden nasibinizi alamıyorsunuz demektir. Mutlaka kulak bizde olacak, mümin kulağından sulanır. İşte bu kulağından sulanan kişiye ilk kişi Kur'an'ın giriş kapısı nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi en iyi bilen kimdir? Allah'tır. Allah kalplerdekini bilendir. Bakıyor o talep var. O zaman o talep varsa Allah sizi kime bağlıyor? Sizi kulağınızın sulayacağı bir mürşide bağlıyor. Mürşit konuşacak. Siz de onu dinleyeceksiniz ve kalbiniz sulanacak. Allah'ın izniyle. İşte ayet-i kerimede Feyza kuriyel Kur'anu, Kur'an kurat edildiği zaman festemü lehu, dinleyin. Ve ensitu leallekum turhamun, dinleyin ki rahmete kavuşasınız. Öbür tarafta Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde ve in lev istakamu ale tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı, yani mürşitlerine tabi olsalardı. Tarikat demek, tarikat neyle anlaşılır? Kim söyleyecek? Mürşide tabi olmakla. Yani ben tarikattayım diyen kişi aslında ben neyim diyor? Ben mürşidime tabiyim. Ben tarikattayım diyorsa ben mürşidime tabiyim. Günümüz insanı şeytanın da tesiri altında tarikatı ne olarak gösteriyor? Öcü gibi. Tarikatı öcü gibi gösteriyor. Halbuki tarikat Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. İşte ayetler. Ayetlere baktığımız zaman bakın Allah Teala tarikat için ne diyor? Diğer ayetleri de devreye alalım. Kur'an'daki tarikat gerçeği. Nisa 168'de bir tarik-i müstakim var, Allah'a ulaştıran yol. İki tarik-i cehim var, cehenneme götüren yol. Nisa 168'de, 169'da var. Nisa 169'daki ise tarik-i cehennemdir. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 168'de ise tarik-i müstakimdir. Ama Allah Teala Nisa 168'de inkar edenleri, zulmedenleri, başkalarına mürşide ulaşmaktan men eden saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve onları sırat-ı müstakime, yani tarik-i müstakime ulaştıracak da değildir. İla tarik-i cehenneme. Mümini 17'de andolsun ki üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Tarik-i müstakim 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tarikten oluşuyor. Ahkaf 30. Ya kavmena, ey kavmimiz, enne semeyna, işittik. Münadiyen, bir münadiyi, daha doğrusu inni, ya kavmena işittik. Semeyna kitabem, kitabı işittik. Unzile min ba'di Musa, Hazreti Musa'dan sonra indirilen. Yehtüne ilal hakki ve ila tariki müstakim. Hakka ulaştıran ve tariki müstakime ulaştıran bir kitap işittik. Hakka ulaştıran ve tariki müstakime. Hakka ulaştırmak Allah'a ulaştırmak. Tariki müstakime ulaştırmak da mürşide ulaştırmak. Yani öyle bir kitap işittik ki kesinlikle biz hakka ulaştırıyor, mürşide ulaştırıyor. Tariki müstakime ulaştırıyor. Cin 16'da ve in lev istakamu ala tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı la eskaynahum ma en gadakan, onların kalpleri doyabileceği kadar onlara rahmet verirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz.

0: Kalbiniz Allah'ta, gözleriniz ekranda, ayetlerde ama kulağınız mürşitte olacak. Yani ayetleri devamlı açıklayan kimdir? Ayetleri devamlı açıklayan Allah Teala'nın mürşididir. Herkes Kur'an okumamalı mı? Herkes Kur'an okumalı. Kesinlikle Kur'an okumalı. Kur'an okuduğu zaman bildiği, öğrendiği ayetler olacak. Ama Kur'an okuduğu zaman bilmediği ayetler olacak. O zaman o bilmediği ayetler, bilmediklerini kimden soracaklar? Allah Teala cevap vermiş Kur'an'da. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öyleyse herkes Kur'an'ı ele almalı. Çünkü tekrar ediyoruz. Allah Kur'an'la, kutsal kitaplarla aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi her şeyi, hayatınızın her saniyesini neyle yaparsınız? Aklınızla yaparsınız. Karar verirsiniz. Ya nefsinizin talebine, yavrunuzun talebine. Şimdi siz bir karar verdiniz. Kur'an ayetlerine uymuyor. O zaman Kur'an ayetlerine uymuyorsa siz neye tabi oldunuz? Nefsinize tabi oldunuz. Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi misiniz, değil misiniz? Nefsinize tabi olduğunuz zaman akleden birisi değilsiniz. Çünkü nefsinize tabi olduğunuz zaman kesinlikle Allah sizi azaplandıracak. Ayet-i kerime ne? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde. وَيَجْعَلَ الرِّسْءَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَقْلُونَ Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Aklını kullanmayanlara azap ederim. O zaman sevgili kardeşlerim, günlük hayatta aldığınız kararlar Kur'an'a uymuyorsa Allah sizi azaplandıracak mı? Evet. Aklını kullanmayanlara azap ederim. Aklımızın nasıl kullanmamız gerektiğini de kim bize bildiriyor kutsal kitaplarda? Allah bildiriyor. Aklınızı şöyle kullanın, şöyle kullanın, şöyle yapın. Mesela ilk etapta aklımızı nasıl kullanmamız lazım? Allah bize diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Akleden birisi. Mürşide tabi olun. Mürşide tabi olan kişi aklını kullanan birisi mi? Evet, çünkü Allah emrediyor. Allah Teala farz kılmış. Ruhunuzu teslim edin. Ruhunu teslim eden kişi aklını kullanan birisi mi? Evet. Fizik vücut teslimini yapın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Nefsinizi teslim edin. Aklını kullanan birisi mi? Evet. İhlasa ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Salaha ulaşın. Aklını kullanan birisi mi? Evet. Yani en sonunda iradesini de Allah'a teslim eden kişi en üst seviyede aklını kullanan kişidir. Bütün kavim resulleri kesinlikle irade teslimindedirler ve onlar A'dan Z'ye kadar akıllarını kullanan kişiye. Ama bir de aklını kullanmayanlar var. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayan diye sizden ahd almadık mı? Şeytanın kulları aklını kullanıyor mu? Hayır. Şeytanın kulları akıllarını kullanmıyor. Nereden biliyoruz? Devamında. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan. Şeytana kul olmayın diye ben sizden ahd almadım mı? Ve ne budûni hâzâ sirât-ı müstakîm. Bana kul olun, bu da sirât-ı müstakîm üzerinde bulunmaktır. Ve devamında ve lekad edelle minkum cibillen kesîr efelem tekûnû tâkirûn. Ve şeytan çoğunuzun ayağını kaydırdı. Siz akletmediniz mi? Siz aklınızı kullanmadınız mı? Öyleyse şeytanın bütün gayesi insanı kutsal kitaplardan. Yahudi ise iblisin gayesi insan, Yahudileri Tevrat'tan ayırmak. Hristiyansa İblisin gayesi insanları İncil'den ayırmak. Müslümansa gayesine insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak. Kur'an-ı Kerim. Allah Resulü hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Ve Kur'an'da yok yok. Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, istisnasız ve Kur'an'ı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indiren Allah-u Teala, nezele bir ruhul emin ala kalbike leytekunü minel müzerin. Öyleyse ya kalbinizde ayet vardır veya kalbinizde şeytanın talebi vardır. Eğer kalbiniz Kur'an'la besleniyorsa ayet vardır. Ama eğer kalbiniz emaniye ile besleniyorsa o zaman o zanlar vardır. Ve başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ne söylemiştim? Kur'an'da bir mutluluk suresi var mı? Var. Hangi sure var? Asr suresi. Mutlu olanlar kimler? اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ Onlar amen olup ıslah edici amel işler. İşte bunlar mutlu insanlar. Kur'an'da mutsuz insanlar var mı? Var. Kimler bunlar? Hüsranda olanlar. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlar. Onlar hüsrandadırlar. Onlar ayetlerden gafildirler. Onlar helaktedirler. Onlar şirktedirler. Küfürdedirler. Delalettedirler. Onlar şeytanın kulu dostudurlar. Onlar gay yolundadır. Onlar fırkalar ayrılmışlardır. Onlar sağır dilsiz ve kördürler. Onlar birbirine düşmandırlar. Onlar fısıktadırlar, isyandadırlar, fitnededirler, zalimdirler, cahildirler. Hepsi bütün negatif özellikler ne değiller? Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Tamamen negatif özelliklere sahip olan insanlar. Ama Allah bizden ne istiyor? Bizden bir dilek sahibi olmamızı istiyor. Kalpten ulaşmayı dilememizi istiyor. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibiz Rum 31'e göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman müminiz Sebe 20'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman hidayetteyiz Rad 27'ye göre. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ve Allah-u Teala'nın de devamlı kalbe bakmasının arkasında bu olay var. İşte sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilediniz. Allah bu talebi kalbinize gördü. Hemen Rahim esması ile tecelli ediyor. Allah'ın Rahman esması herkes için. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Kim? Herkes için. Yani bu fiziki alem, kainat herkes içindir. Ama sevgili kardeşlerim, fizik ötesi olay sadece ve sadece kimler içindir? Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişiler için. وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. اِلَا مَا رَحِيمَ رَبِّي Öyleyse bir nefsimiz var. Allah Teala tezkiye ve tasfiye etmemizi istiyor. Ama bu nefsin tezkiye ve tasfiyesi ancak ne iledir? Rahim esmasının tecellisiyledir. Ama Allah Rahim esmasıyla kime tecelli eder? Sadece kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Allah devamlı kalbe bakıyor. Bu talep varsa Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve şeytana açılan kapalı sistemleri kapatıyor. Allah'a açılan kapalı olan sistemleri de açıyor. Ne yapıyor Allah Teala? Gözümüzü açıyor. Biz mürşidi mürşit olarak görüyoruz. Kulaklarımızı açıyor ve kalbimizi açıyor. Ne demiştik? Gözümüzü açacak gözümüz ekranda ayetlerde. Kulağımızı açacak kulağımız mürşitte. Kalbimiz kimde olacak? Kalbimizi açıyor Allah'ta olacak. Yani kalbimiz Allah'ta, gözümüz ayetlerde, kulağımız mürşitte olacak. Bu minval üzere biz ameni oluyoruz ve birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama devamında Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbimize hidayetle ulaşıyor. Kalbimizi kendisine çeviriyor. Ve göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor ki dört kalp şartını sahip olan kişi Allah ismi bir şifre, kainatın şifresi. Kim bu şifreyi kullanırsa Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir. Allah diyorsunuz, daha der demez Allah size hemen ne yapıyor? Rahmetini gönderiyor. Ve neyi gönderiyor? Fazlını gönderiyor. Rahmet ve fazıl hemen gönderiyor. Ama göğsünüze gelen rahmet ve fazıl, rahmet kalbinize sızıyor, sizi huşu sahibi kılıyor. Ama fazıllar içeriye giremiyor çünkü kalbinize henüz iman yazılı değil. Ve Allah-u Teala o huşu ile sizi mürşidinize ulaştırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. Evet, benden sonra nübüvvet yok, mübeşşirat vardır. Mübeşşirat nedir? Salih rüya. Öyleyse 3 çeşit rüya var. Rüya peygamberlik cüzünün 46'da biri. 3 çeşit rüya var. Kabus nevinden rüya şeytanın korkutmasıdır. Nefsin hasiyatı rüya dünyayla alakalıdır. Bir de Allah'ın müjdesi olan rüya. O zaman Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır deyince ne manaya geliyor? Evet, sahabe dini benden öğrendi. Ben nebiyim, son nebiyim. Sahabe zaten sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen son nebisin, dinimizi senden öğrendik. Ama senden sonra nebüvvet yoktur. Kimler gelecek, ne yapacağız, dini kimler öğreneceğiz? Benden sonra nübüvvet yok ama mübeşşirat var. Yani siz haccet namazıyla mürşidinizi kimden isteyeceksiniz? Allah'tan isteyeceksiniz. Mübeşşirat var. Mübeşşirat salih rüyadır. Biz de diyoruz ki eğer kalben ulaşmayı dilediysen, haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan soracaksın veya ondan sonra dini kimden öğreneceksin? Nasıl sahabe dinini son nebiden öğrendiyse, sen de haccet namazıyla sana gösterilen mürşidinden dinini öğreneceksin. Gidip ona tabi olacaksın ve dini ondan öğreneceksin. Ama şeytan allem etmiş, kallem etmiş el yazması kitaplarda ne diyor? Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır derken bütün insanların ruhu ölümle Allah'a ulaşır mı? Evet, bütün insanların. Ama ölümle ruhu Allah'a ulaşan kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. Çünkü Allah Resulü hadisinde diyor ki, şirkli olarak mülaki olana cehennem vacip olur. Şirksiz olarak mülaki olana cennet. Öyleyse siz kendiniz bizzat ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ölüm kaderdir, siz dilemiyorsunuz. Allah diliyor. Ama siz kendi iradenizi kullanarak ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman şirksiz olarak Allah'a mülaki olmayı diliyorsunuz. Allah-u Teala şirksiz mülaki olana cennet, şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. O zaman iblis diyor ki tamam, ben bunların hepsinin gayesine, gayesi cehenneme göndermek. Diyor, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır ve ne yazık ki bugün çoğu insan, %90'dan fazla insan ruhun Allah'a ulaşmasına inanıyor ama nasıl inanıyor? Ölümle ulaşacağına inanıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşacağına çoğu insan %95 inanmıyor. %10'dan azı inanıyor. Tabi olduğunuz mürşidinize, o zaman sevgili kardeşlerim, inanç şartları sizin kalp şartınıza dönüştü. Dili kalbe indirdiniz. Dilden söylüyorsun, dillen ikrar, makalben tasdik. Dillen ne diyoruz? Mesela birisi size derse imanın şartları nedir diyorsunuz. Daha doğrusu inancın İslam'ın şartı, imanın şartı nedir? İşte Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, resullerine inanmak, yevmül ahire inanmak, şerrin Allah'tan, hayrın nefsimizden olduğuna, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bunlardır inanç şartları. Ama Allah Teala dilinize mi bakıyor yoksa kalbinize mi? Evet, dillen ikrar ama kalben tasdik. Bunu kalbinize indireceksiniz. Ne zaman kalbinize indiriyorsunuz? Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kalbinizdeki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor, ihbatı koyuyor. Kalbinizi kendisine çeviriyor. Kalpten, göğsünden kalbinize nüron açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah demeye başlıyorsunuz. Kalbinize Allah'ın nuru, rahmet sızıyor içeriye. Huşu sahibisiniz ve huşu sahibi olan kişi haccet namazını kılıyor, müşrini Allah'tan soruyor. Allah Teala mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkesini yapan kişi kimdir? Nefs tezkesini yapan kişi 7 kalp şartının sahibi olan kişidir. Kalp şartları olmadıkça nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetü min el iman. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Namazdan ve zikirden gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Evet, tekrar ediyorum. Zikirden ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zikirden gafil olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Evet, zikirden gafil olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Namazdan gafil olan kişi ise mürşidine tabi olmayan kişi. Çünkü namaz nedir? Es-salatu miracil mumin. Namaz müminin miracıdır. Kalbinize iman yazılmadıkça siz miracı yaşayamazsınız. Onun için kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte siz duanızın kabulünü istiyorsanız kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Siz ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmasını istiyorsanız, mürşidinize tabi olacaksınız. Siz Allah'a kul olmak istiyorsanız, şeytana kul olmaktan kurtulmak istiyorsanız, yedi kademede nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Allah Teala bunları istiyor ve böylece 7-8 aylık süre içerisinde hepiniz Allah'ın izniyle ermiş evliya oluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak önemli mi? Çok çok önemli. Çünkü Allah Teala herkesi kendisine dost olsun diye yaratmıştır. Her şey insan için ama insan da Allah içindir. Şöyle ifade edeyim size. İnsanlar genellikle hayatı yaşarken hep dışındaki şeylerden şikayet ediyorlar. Gitmiş adam çiftçi arazisini ekmiş. Yağmur yağmıyor. Öf diyor, pöf diyor. Olmuyor diyor bu iş. Adam hayvan ticaretiyle meşgul. Hayvanları almış ama bir şey sebep oluyor. Hayvanın telef oluyor. Öf diyor, pöf diyor, şikayet ediyor. Ok çocuğunu okula göndermiş. Öğretmenle bir takışması var. Öf diyor, pöf diyor, öğretmen benim çocuğumu sevmiyor. Yani hep insanlar şikayet halinde, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar, şikayet ediyorlar. Halbuki şikayeti kimsin, dışarıdan kimden, yani kendi nefsinden şikayet etmesi mi lazım yoksa dışarıdaki insanlardan şikayet etmesi lazım? Sadece kendi nefsinden. Allah Teala öyle buyuruyor. İbrahim 22'de lema kudiyel emru, iş olup bittikten sonra kâle şeytanım, şeytan der ki ennallâhu vaadukum vaadel hak, Allah hakkı vaatte bulundu ve enne vaadtukum, ben de size vaad ettim ama fâhlaftum, ben vaadimden caydım ve mâ aleyküm sultan, ama ben bunları size zorla yaptırmadım. Enni da'avtukum, ben sizi davet ettim, fesecebtüm, siz benim davetimi kabul ettiniz. Fela telumuni, beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diyelim ki tarlamıza mahsul ektik, gelmeyince, yağmur gelmeyince kimi kınayacağız? Allah'a mı? Hay nefsimizi kınayacağız. Çocuğumuzu okula gönderdik, kimi suçlayacağız? Öğretmeni mi? Nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi, nefsimizi. Yani nerede bir şikayetimiz varsa kimden şikayetçi olmamız lazım? Nefsimizden şikayetçi olmamız lazım. Nefsimizi kınamamız lazım. İblis bile, şeytan bile bizi kandırıyor. Diyor ki niye beni suçluyorsunuz? Ya ben sizi davet ettim. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse nefs bizim nefsimiz. Kabul edip etmeme bizim elimizde. Allah'a deyin bakalım.
1: Allah.
0: Evet, siz Allah'a reddettiniz. Şeytanı reddettiniz. Ama Allah demezseniz kimi kabul ettiniz? Şeytanı. Öyleyse Allah dediğiniz an Allah'ı kabul ediyorsunuz. Allah demediğiniz an kimi kabul ediyorsunuz? Şeytanı. Ve şeytan gelip bunu bize zorla yaptırmıyor ki. İradeyi bize vermiş. Allah Teala diyor ki iradenizi kullanın. Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin, Allah deyin. Allah dediğimiz zaman Allah'la birlikteyiz. Allah demediğimiz zaman kimle birlikteyiz? Şeytanla birlikteyiz. Men yakşu an zikrurrahmani nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa ne yaparız biz ona? Şeytanı musallat ederiz. Her şey elimizde. Her şey elimizde. Allah iradeyi vermiş. Allah deyin diyor. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Allah deyin. Allah'la bile olun. Ve zikri, çok zikri, daimi zikri bize farz kılmış. Ve bundan Allah bizim kendisine dost olmamızı istiyor sevgili kardeşlerim. Dost olmamızı istiyor. Allah'a dost olmak önemli mi? Çok çok önemli sevgili kardeşim. Şu kainatta en büyük şeref Allah'a dost olmaktır. Çünkü ne diyor Allah Teala? Hemen onu da okuyalım inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah'ın emrine Allah de. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet. Boluk içindeyken emirlerine bağlı kalmakla sen Allah'ı tanı ki o da darlığa düşünce kurtarmak suretiyle seni tanısın. Yani sen bollukta Allah dersen darlıkta da ne yapar Allah Teala? Seni kurtaracağım. Feskuruni eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz bollukta zikredersek Allah da ne yapıyor? Darlıkta bizi ne yapıyor? Zikrediyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala tarlamıza yağmur yağdırıyor. Biz bollukta zikredersek Allah Teala çocuğumuza en güzel öğretmen sevgisini. Biz yani Her şey bizim zikrimize dayanıyor. Ve şu kısayla bitirelim. Neydi? Koyun baba. Çorum'da Osman Cıkırcası, Osmanlı döneminde Koyun Baba lakabıyla anılan bir Allah dostu var. Bir ara köylüler gidip şikayet ediyorlar kadıya. Bu Koyun Baba'nın koyunları bağımıza zarar veriyor. Köpeklere de bize zarar veriyor. Kadı Koyun Baba'yı çağırıyor. Diyor ki senden şikayetleri var köylülere, ne diyorsun falan. Hayır diyor, ne münasebet. Benim köpeğim haram yemez. Benim koyunlarım kimseye zarar vermez. Nasıl oluyor? Meydanda topluyorlar. Kadı da onların başında. Ve gerçekten diyor ki herkes kendi parasıyla et alsın. Ben de et alacağım ve köpeklerimi saracağım. Sizin etinize dokunmayacak. Sadece benimkine dokunacak. Çünkü benim köpeklerim haram yemiyor. Kimsenin etine dokunmuyor. Hakikaten yapmışlar. Sadece mal sahibinin etini köpekler yemiş. Diğerlerine dokunmamış. Koyunları da bağa salmışlar. Koyunlar da bağın içinde yabancı otları yemişler, içmişler. Ama bağa zarar asla bir yaprağına dokunamamışlar. Kadı tamam diyor, bunu sen nasıl yapıyorsun yani? Bunlar koyun nihayetinde. Bağa salarsan herhalde ona da zarar verir. Hayır diyor, bunları yani bu koyunları, bu köpekleri Allah benim için yaratmış. Ama ben de Allah içinim. Ben ne kadar Allah içinsem, ne kadar Allah'ın emrine itaat ediyorsam, bu köpekler de, bu koyunlar da benim emrime itaat ediyorlar. Ben onlara söylüyorum, sakın bana zarar vermeyin. Ben onlara, köpeklere söylüyorum, sakın haram yemeyin. Onlar beni dinliyorlar. Ama ben ne zaman Allah'ı dinlersem, onlar da beni dinliyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında o koyunların sahibi, köpeklerin sahibi gerçekte kim? Allah. Yani o koyun baba bir vasıta. %100 Allah'a teslim olmuş. Dolayısıyla Allah için, kullar için zor olan nedir? Allah için çok kolay. Allah Teala o koyunları salıverdiği zaman dokunmayın oraya diyor. Bana dokunmuyorlar. Haram yemeyin, haram yemeyin. Biz ne yapmamız lazım? Biz de aynen koyun baba gibi teslimi külliyle ne yapmamız lazım? Allah'a teslim olmamız lazım. Allah'a teslim olduğumuz zaman, o zaman da Allah her şeyi bizim emrimize veriyor. Biz ne zaman Allah'ın emrindeysek. Mesela ruhunuzu mu teslim ettiniz? Ruhunuzu teslim ettiğiniz oranda Allah-u Teala size kainatı teslim ediyor. Fizik vücut teslimini yapınız. O kadarını teslim ediyor. Nefsini teslim o kadarını. Hatta bu bina yapanlar istikrak bedelini alıyorlar. Yani mesela adam alıyor, ihaleyi kazanıyor. Arkadaş diyor ki bak ben şimdi temelini ben inşa ettim. Sen bu sana verdiğim fiyatın ne bileyim onda birini vereceksin bana. Temelini inşa ettim, ver o parayı. Birinci katı çıktım, ver diğer parayı. İkinci katı. Yani ne kadar veriyorsan o kadarını da sana hakkın olan, hak ettiğin şeyi teslim ediyor. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerde Allah Teala nefsimizden hangi oranda vazgeçersek o oranda da bize teslimatı yapıyor. Nefsimizden %51 oranda vazgeçtik, teslimat o kadar. %81 mi vazgeçtik nefsimizden? O kadar. %100'ünden mi vazgeçtik? O kadar. Hazreti Ebubekir ne yaptı? Tamamından vazgeçti. Aldı her şeyi, ne yaptı? Allah'ın Resulüne teslim etti. Ne bıraktın ya Ebu Bekir çocuklarına? Allah ve Resulü sevgisi bıraktım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak bu. Teslimi külliyle Allah'a teslim olmak. Her şeyi ama her şeyi tamamen Allah'ın iktidarına bırakmak. Nefsimizi tamamen devreden çıkartmak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, darlıkta, daha doğrusu bollukta Allah'ı zikredin ki darlıkta Allah size imdadınıza yetişsin Allah'ın izniyle. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Sizden gelen suallerle sohbetimiz devam ediyor. İnşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, birinci suali seher vakti zikir çekmenin faydaları nelerdir? Bu konudan daha verimli olabilmek için nasıl bir düzen ve disiplin olmalı? Sevgili kardeşlerim, seher vakti Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kıymetli adettiği bir vakittir. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Allah Teala secde 16'da şöyle diyor. Onlar yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerini korku ve ümitle dua ederler, zikrederler. Bu bir. İkincisi Zariyat suresinin Zariyat 17'de kanu kalinen minel leyli yahşun. Onlar geceden uyudukları şey zaman parçası çok azdı. Onlar çok az uyuyorlar. Öyleyse bütün mesele ne? Geceyi zikirle geçirebilmek. Seher vakti gecenin bir parçası. İmsaktan bir saat evvelki dönem seher vaktidir. O süre içerisinde kalkar, zikrinize başlarsanız, zikrederseniz Allah'ın katında çok güzel bir şeyi yerine getirmiş olursunuz inşallah. Allah'ı düşünmek nasıl olur? Özellikle zikir yaparken diğer ibadetlerimizde. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu huzur namazını düşünün. Allah Teala yoklukta, Allah mekanda değil, zamanda değil. Allah yoklukta, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi, kainatı yarattığı yer nerede? Yine yoklukta. Ama yoklukta nasıl bir bağlantı, ilişki içine gireceksiniz? Huzur namazını düşünün. Huzur namazındaki imamı düşünün. O namazın imamın üzerinde boşlukta Allah Teala'yı düşünün. O orada. O orada. İşte siz o şekilde düşünürseniz zikrinizi o şekilde yapabilirsiniz Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, huzur namazında namaz kılan ruhlar bizden öncekilerin ruhları mı yoksa şu anda hayatta olup ruhunu teslim ediyor. İkisi de var. Ben Efendimizin sohbetinden biliyorum. Abdülkadir Geyni Hazretlerinden bahsetti. Yedi kutuptan bir tanesi Kutup Aktab, Abdülkadir Geyni Hazretleri. Ve o zaman çok Abdülkadir Geyni Hazretleri 1200'lü yıl, hatta 200'lü yıllarda vefat etmiş. Çok üst seviyede kaç senedir, belki 1200 yıldır hayatta değil. Ama o Kutbul Aktab'tan bir tanesi de oydu. Efendimiz niye buyurdu? Dedi ki henüz onun derecesine ulaşan birisi yok. Allah. Hayatta olanlardan birisi onun derecesine ulaşırsa o zaman onun yerini ona veriyor. Öyleyse şu anda hayatta olanlar da var, diğerleri de var. Mesela henüz ait olduğu liyakat seviyesine ulaşmamışsa onlar huzur namazında vazifeli olan bir tane melek de bulunabiliyor. Ama eğer o liyakat seviyesine ulaşırsa o zaman bekaya ulaştığı zaman kendi seccadesinde ne yapıyor o kişi? Huzur namazına iştirak ediyor Allah'ın izniyle. Efendimiz'den öğrendiğim bu inşallah, Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali. Ruhbanlık kavramı açıklar mısınız? Günümüzde İslam'da ruhban yoktur deniyor. Bu söz ne derece doğrudur? Sevgili kardeşlerim, ruhbanlık yok tabii. Nedir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan bir mevkide bulunur ve insanları çağırır. Gelin ben sizin günahlarınızı bağışlıyorum derse bu nedir? Ruhbanlıktır. Günahı bağışlayan mürşid değildir. Günahı bağışlayan kimdir? Allah'tır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Ama eğer siz o Allah'ın yerine o kişiyi geçirirseniz o zaman işte bu olmaz yani. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Yanılmıyorsam. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve merhamet kıldık. Yani onlara tabi olanlar. Onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Yani evlenmeme ve benzeri şeyler mesela. Allah Resulü ne buyuruyor? Evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ruhbanlar ne yapıyorlar? Evlilikten yani evlenmiyorlar o şekliyle. Ve ona göre. Bu bir sapmadır diyor. Allah Teala diyor ki biz ona ruhbanlık ihdas etmedik. Yani böyle bir şey vermedik. Onlar ruhbanlık ihdas ettiler. Ve bu ruhban olan kişi de insanlar, onlar bizim günahımızı bağışlıyor. Mesela nedir? Şu anda Hristiyanlık alemin çoğu Hazreti İsa bizim, biz bir şey yapmasak da günahımızı bağışlayacak, bizi kurtaracak diyor. Öyle değil mi? Her türlü günah işliyor işliyor. Ondan sonra da bizi kesinlikle o kurtaracak. İşte bu bir ruhbanlık sınıfıdır. Halbuki bunlar tamamen sapmadır. Dindeki sapma. O halde biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan ameni olanların ecirlerini verdik. Onların çoğu fasıklardı. Yani İslam'da ruhban sınıfı yok. Kullarla arasına kimse giremez sözü tamamen şeytanın bir tuzağı. Ruhbanlık yok. Ama mürşide tabiyet kesinlikle var. Siz mürşidin yerine mesela şu anda Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan ve İslam'ın beş şartıyla kurtuluşu anlatan insanlar bu ruhban sınıfına giriyor mu? Giriyor tabi yani. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtuluşu mümkün değil. Hayır diyor onlar İslam'ın beş şartıyla. Mürşide tabiyet hayır diyor. Halbuki Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. İkinci suali karşılaştığımız musibetlerde ya da bizi sıkıntıya sokan olaylarda nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kulağa musibet gelmez. Hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Yine bugünkü hadis-i şeriflerden bir tanesindeydi. Ben onu inşallah sizlere söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bakın ne diyor Allah Resulü. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Yazıcılar kimler? Yazıcılar kiramen katibin melekleri. Öyleyse eğer sen şer işlemişsen, Allah Teala yazmışsa, o zaman musibet başına gelir mi, gelmez mi? Kula musibet gelmez, hak yazmayınca. Hak musibet yazmaz ama kul azmayınca. Kul azmış, onları devreye almış ve Allah Teala sırf o musibeti niçin sana veriyor? O kaybettiğin derecatı tekrar kazanabilmen için. İşte Kasas suresinin 47. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Levle en tusibe musibetin bima kademet edeyim. Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle. Şerlerin hepsi kimden geliyor? İnsanın nefsinden. 7 tane ayet-i kerimede musibetler insanın elinden geliyor. İşte ayet-i kerime 7 tane ayet-i kerimede musibet insanın işlediği şerlerin sonucudur. Musibetler kendi yaptıklarımızdan kaynaklanıyor. Alimran 132, ellerinize takdim ettiğiniz yaptığınız şeyler sebebiyle. İsa 62, elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geldiği zaman. Elleriyle yaptıkları işlerden dolayı musibet geldiği zaman. Ellerinize takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyle. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Haç 10, elleriyle takdim edilen şeyler sebebiyle. Elleriyle takdim, yani nerede bir musibet varsa ne yapmıştır o kişi? Nefsine uymuşlar işlemiş. Kiramen katibin melekleri yazmış. O sebeple diyor ki bil ki senin hakkında yazılmamış olan hiçbir şey başına gelmez. Yazılmış ki mesela hayır da aynı şekilde. Hayır Allah'tandır. Şer bizim nefsimizdendir. Sen yapıyorsun. Üzerindeki kiramen mesela şu anda nedir? Şu an hepiniz beni dinliyorsunuz. Hem dinlemenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Hem de zikretmenizden dolayı derecat kazanıyorsunuz. Öyle değil mi? Yazıyor mu kiramen katibin melek? Yazıyor. Yazıyor ama bunun mükafatını görecek misiniz, görmeyecek misiniz? %100 göreceksiniz. Ya ama şimdi diyelim ki bir kardeşimiz de buraya gelmedi, oturmadı. O da şu anda ne diyelim? Kahvede öyle kabul edelim. Asıl anlatmak için söylüyorum. O da cezalanır mı, cezalanmaz mı? Yani siz derecat kaybederseniz otomatikmen cezalanacaksınız. Ama siz derecat kazanırsanız otomatikmen mükafat kazanacaksın. Yani bil ki senin hakkında yazılmamış hayır namına da yazılmamışsa başına gelmez. Şer açısından da yazılmamışsa başına gelmez. Sen ne yazıyorsan odur yani. Kesinlikle. Allah hayrı arttırıyor, şeri arttırmıyor. Şer birebir. Yedik ayeti kerimede bakın hemen göstereyim. Şerin cezası birebirdir. Ama hayrın cezası birebir değil. En az 1'e 10, 1'e 700, daha üstü daha üstü. Bakın, evet. Seyahatte ceza arttırımı yok. Kötülüğün cezası sadece 1. 1, 1, 1, 1. Bütün ayetler bize bunu gösteriyor. Ama hayırsa daha arttırıyor. Öyleyse siz hayır bir tane yapıyor. Mesela şu anda bir hayır işliyorsunuz. Buradasınız. Allah Teala size 700 katını veriyor. O 700 verdiği derecatın mükafatını görecek misiniz? Evet. Birisi darlığa düştünüz. Bu hayır önünüze gelir, sizi aydınlatır ve siz onun mükafatını kurtarıyorsunuz. Yani nedir? Bir kaza geçireceksin, Allah Teala sizi o kazadan kurtarıyor. E ne yaptınız siz burada? Evvela ektiniz. Ne ekerseniz ne yapıyorsunuz? Orada da biçiyorsunuz. Bollukta ekersen darlıkta da biçersiniz. Onu hayır açısından. Diğerinde de aynı şekilde siz yapıyorsunuz. Yani dilinizin söylediği sizin için kader hükmüne giriyor. Allah her şeyi bir kaderle yaratmış mı? Yaratmış. E bizim kendi serbest irademizle işlediğimiz nasıl kader oluyor? Orada da müktesebat devreye giriyor sevgili kardeşlerim. Sıra hepimizin şu anda burada oturan kardeşlerimizin Allah katında bir liyakatı var. Siz Allah'tan ne dediniz? Diyelim ki bir şey istediniz. Anında Allah Teala size cevap verdi. O zaman müktesebatınız, niyet ettiğiniz şeyle nasip çakışıyor. Hemen Allah Teala veriyor size. Ama Allah'tan bir şey istiyorsunuz, liyakatınız yok. O zaman o liyakat seviyesine ulaştığınız zaman Allah Teala size veriyor. Yani el açtığınız zaman Allah'ın o eli boş çevirmesi söz konusu değil. Allah'ın izniyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Allah'ın izniyle. Öyleyse bil ki senin hakkında yazılmamış olan şey başına gelmez. Hayır içinde, şer içinde. Sana takdir edilen de senin atlayıp başkalarına gitmez. Yani Allah-u Teala'nın senin için takdir ettiği şey de sana mutlaka gelir. Başkasına gitmez. Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi devam ediyorum.

0: Evet, huzur namazını da Allah-u Teala düşünüyoruz. Huzur namazını namazında namaz kılan ruhlar, bizden öncekilerin ruhlar, onu anlattık zaten. Ruhbanlık yok. Musibetler bizi sıkıntıya sokan olaylardan nasıl düşünmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğim gibi mutlak surette zikir yapıp Allah'a tevekkül edin. İzmir'den bir kardeşimiz, zekat ve özellikle bir nedir? Bizlere açıklar mısınız? Zekat kazancımızın %2,5'u bize haramdır sevgili kardeşim. Eğer zekatını vermiyorsak ne yapıyoruz biz? Kursağımıza haram ediyoruz. %2,5 kazancımız, %2,5'u zekat. %2,5'u da bir paranın kiri. Efendimiz sofraya otururken, ya Rabbim bize ihsan ettiğin helal ve tayyip nimetler. Birincisi helal, zekatı verilmiş. İkincisi tayyip, biri verilmiş. Helal ve tayyip nimetlerden. Yani biz hem kursağımıza aldığımızı helal yapacağız zekatı vermekle, tayyip yapacağız biri vermekle. İkisini verdiğimiz an biz o kursağımıza aldığımızı bu sefer helal alıyoruz. Vücudumuza sağlık oluyor ve bedenimize ibadet oluyor. Ama haram yerseniz o haram ile beslenen vücut ibadetten hoşlanır mı? Hayır. Hoşlanmaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Kasas 68'de Taha 13 ayetleri arasında ilahiyat rabıtası var mı? Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yehter ve mâ kâne min hayr. Bu Resullerin seçiliş kanunudur. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik olanı değil. Taha 13'te enehter tüke festemil lima yuha. Evet, Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a diyor ki, ben seni seçtim. Şimdi beni dinle. Ben sana vahyedeceğim. Beni dinleyeceksin diyor. Ta 13 İlahiyat rabıtası var. Ancak bu ayetlerde ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var mı? Tabii ki ilahi iradenin cüz'i iradeye tesiri var. Sen iradeni Allah'a teslim edersen, iraden yoksa o zaman sana iradene kim tesir edecek? Elbette Allah. Seçim Allah'ındır. Allah insanların çok büyük bir kısmını kendisine seçer. Allah'ın seçtiği kullar Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilirler. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşır. Kulun Allah'a ulaşmayı dilemekle dışında bir tercih hakkı yoktur. Hazreti Musa Aleyhisselam tarafından da Allah tarafından seçilmiştir Hazreti Musa. Allah razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bu sohbeti bize bahşeden, bize nasip kılan Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Seni çok seviyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum.
4: Ben seni çok seviyorum.
5: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
6: Çok seviyorum, çok seviyorum.
5: Her an için, her gün, her gece gündüz.
7: Allah'ım seni çok seviyorum.
8: Seni çok seviyorum.
9: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
10: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
11: Ölmeden önce
12: emanet olarak verdiğin ruhumu
13: yaşarken
14: bu hayatı yaşarken
12: dünya hayatını yaşarken
14: sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Sana ulaşmak istiyorum.
13: Çok istiyorum.
15: Sana ulaşmayı diliyorum.
16: Kalpten diliyorum.
17: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
18: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
19: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
0: Dost olmak istiyorum.
4: Dostlarından olmak istiyorum.
12: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
5: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
6: Kabul et inşallah, amin.
2: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen benim dua edincik yani.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeş muhterem hocam. İsrail'in Filistin'e karşı yaptığı savaş ve eziyetlere bizler ne yapmalıyız, nasıl dua etmeliyiz veya fayda sağlayacak çekmemiz gereken bütün kardeşlerimizle beraber bir esma veya ayet var mıdır? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel İsrailler de insan, Filistinliler de insan. Ve Allah Teala insanlar için barış içerisinde, huzur içerisinde el ele, gönül gönüle yardımlaşarak mutlu bir dünya hayatını yaşamalarını istiyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Öyleyse bahsettiğim tek Allah'a inanan üç dinin mensuplarından dinde fırkalara ayrılanlar, onlar kutsal kitaplardaki dini yaşamayanlardır ama onların içerisinde Yahudilerden de, Hristiyanlardan da, Müslümanlardan da dini yaşayan, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Kimin bu şekilde olup olmadığını biz bilmiyoruz ama yaşayanlar var. O zaman bu durum muhacesinde olaya bakalım. Acaba Kur'an ne diyor? Hücurat suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa, şimdi Filistinlilerle fırkayı naciyeden olanlar var. İsraillerden de fırkayı naciyeden olanlar var. O zaman ikisinin arasını düzeltin. Yani onları barıştırmak, onları birbirine yaklaştırmak, kavgaya üzerine gitmemek. Ne diyor Fussilet 34'te? Kötülükle iyilik bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle söndür diyor. اِتْفَ بِلَّتِي اَحْسَنْ Seyyiatı hasenatla söndür. İşte bu oluşan savaşın önüne geçebilmek mutlak surette barışla söz konusudur. Şimdi eğer ikisinden biri diğerine saldırırsa o takdirde saldıran grupla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Şimdi her iki tarafta birbirine saldırıyor. Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzelttin. Bütün mesele İsraillerle Filistinler arasında kalıcı bir barışı gerçekleştirmek. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki af barışın zekatıdır. Eğer insanlar barış istiyorlarsa daha önce kendilerine yapılan kötülükleri unutarak affetmek durumundalar. Eğer her iki taraf intikam almaya kalkarsa ki genellikle savaşın sebebi bu, o zaman intikam şeytanın silahı. Şeytan her iki tarafı birbirine karşı kışkırtıyor. Gerçekten de Maide suresinin 91. ayet 191. ayet-i kerimesinde
91'de yürüdüğü اِنَّمَا يُرِدُوا شَيْطَانُ اَنْ يُقَعْ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ İblis, insanlar arasında düşmanlığı ve buğzu körüklemek istiyor ve onları Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. İblisin muradı bir taşla iki kuş, onları birbirine karşı kışkırtarak birbirine düşman kılıyor ve bu düşmanlıktan da faydalanarak onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Bizim de tam hedefimiz onları birbirine kardeş kılmak. İşte kardeş olabilmeleri kalben ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendileri için taneti mürşide tabi olmalarına bağlı. İşte Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا Hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Şimdi üç kutsal kitapta da bakıyoruz. Hemen gösterelim. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dileyin. İncil'de de Allah'a ulaşmayı dileyin. Kur'an'da da Allah'a ulaşmayı dileyin. Burada Filistin'de, İsrail'de yer alan insanlar sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah-u Teala barışı gerçekleştiriyor. Sadece bir dilek. Öyleyse ne yapmalıyız bu durumda? Bu durumda İsrailler için de, Filistinler için de ve bütün dünya insanı için de hidayeti dilemeliyiz. Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Bize vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimet için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni bize mağfiretmeni dileriz. Ve bütün insanları sonsuz hidayete, sonsuz saadete ulaştırmanı dileriz. İşte bizim her iki taraf için yapmamız gereken şey bu. Bu onlar arasında adaleti gerçekleştirmek açısından en önemli husustur. İşte Hücurat Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi de bunu bize söylüyor. Bir kere daha bakalım. Hücurat 9'da ne diyor? Bundan sonra eğer dönerse böylece ikisinin arasını adaletle düzeltin. Yani her iki taraf savaş değil de barışmak istiyorlarsa adaletle bunların arasını bulun. Allah adil davranan kişileri sever. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam Maide 105 ayetini açıklar mısınız? Maide 105'te Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men delle izah tedeytum. Sevgili kardeşlerim, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz delalette olanlar size zarar veremez. Gerçekten kim 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olursa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir ve şeytanın zulmani ilimleri ona tesir edemez. Delalette olanlar da ona zarar veremez. Şeytanın fısıldaları da zarar veremez. Musibet de isabet etmez. Tamamen Allah'ın koruması altına girmiş oluruz. Ne zamana kadar? Ruh teslim olana kadar. Üçüncü sual Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bir sohbetinizde zikrinizi ve hizmetinizi arttırın buyurdunuz. Hizmet artışı ne demek açıklar mısınız? Allah yolunda tebliğdir. Hizmetin iki temel esası vardır. Karşılıksız Allah için olmak, yani başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Tebliğ bunun en güzel örneğidir. Bütün Allah'ın peygamberleri, Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri hep Allah yolunda Allah için yaşamışlar ve hep hizmet etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyle birlikte mescidi inşa ederken Resulullah da ibrikle onlara su dağıtıyor. Gelen bir bedevi grubu, bu kavmin efendisi kimdir? Resulullah'ın cevabı ona hizmet edendir. Öyleyse
Eğer biz efendi olmak istiyorsak mutlaka hizmet etmemiz lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. İşte başkaları için yaşamak onları mutlu etmektir. Zikir Allah'la aramızdaki ilişkinin en büyük vasıtasıdır. Ama arkasından ne geliyor? Arkasından Allah için olmak, başkaları için yaşamak geliyor. 7 ayet-i kerimede bu tebliğde, bu hizmette Allah için olduğumuzu nereden anlıyoruz? Karşılıksız bu hizmeti yapmamızdan anlıyoruz. Sizden ücret istemeyenler. Tebliğin de 7 ayette yer aldığını söylemiştik. Bu 7 ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. İşte 5 ayette ona 2 ilave daha ilave etmemiz gerekiyordu. Ücret istemeden tebliğ yapmak ve zorlamadan tebliğ yapmak. Dinde zorlama yok. Belki Bakara 256'yı ilave edebiliriz. Ve o ücret ayetlerinden bir tanesi ilave edersek. Yani hikmetle davet edeceğiz. Güzel söz söyleyeceğiz, yumuşak söz söyleyeceğiz. En güzel olanla

0: Din kolaylıktır. Din sadece bir dilektir. Nitekim Bakara 185'te Allah yürüdü bükümlü Yusuf ve la yürüdü bükümlü Yusuf. Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için zorluk dilemez. Sadece bir dilek. Ondan sonra insanlara hizmet etmek suretiyle onları mutluluğa davet etmek, daveti kabul edenleri de müjdelemek inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cabbar hocamız. Hürmetle, hasretle Aydın'dan selamlar eder. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. İnşallah müsaadenizle bir sualim olacaktı. Şeytan insanları mutluluktan uzaklaştırmak mıdır hedefi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten de Allah'ın biz insanlar için dileğiyle şeytanın biz insanlar için dileği taban tabana zıt. Allah bizim kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutlu olmamızı istiyor. Şeytan da kendisine kul olmamızı, dost olmamızı ve mutsuz olmamızı istiyor. İkisinin birbirine zıt. Öyleyse şeytanın hedefi insanları mutluluktan uzaklaştırmak, kesinlikle evet. İblis evvela ne yapıyor? Evvela eğer bütün kutsal kitaplar Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetlisi ise, bir mutluluk reçetesi ise ve bir mutluluk garantisi ise, o zaman kutsal kitapları bizi kutsal kitaplardan uzaklaştırıyor, bize unutturuyor. Son şeye tabi Kur'an-ı Kerim'i yani iblis değiştiremiyor. Çünkü anın muhafızı Allah Teala. Ecir 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama iblis, değiştiremeyeceğini bilen iblis unutturmayı başarmış. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İblis diyor ki ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte bugün İslam aleminde İslam'ın 5 şartı ne yazık ki böyle bir tuzak. Yani ibadetler var. İbadetlerde de herkes kurtuluşunu zannediyor ama kurtuluş yok. Çünkü Resulullah'ın da zikrettiği gibi hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. İşte bütün mesele dinin ilk iki safhasını iblis unutturmuştur. Resulullah'ın da ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa huşu sahibi olamaz. Huşu sahibi olmazsa hiç kimse mürşidine ulaşamaz. Bir ve ikinci safhalar yoksa o zaman bundan sonrası zaten söz konusu olamaz. O zaman da insan, iblis bu ilk iki safhayı din tatbikatından çıkartmak suretiyle insanları mutluluktan uzaklaştırmayı başarmıştır. Ama açık artık hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin İmam-ı Mehdi Aleyhisselam Allah'tan kutsal kitapları öğrenen ve de Allah'ın emriyle öğretendir. Ali İmran 81'de Allah ezelde nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Siz ona yardım edeceksin, ona İman edeceksin diye misak aldığı zaman diye buyuruyor. Onlar da iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. İşte bu misak alınan nebiler, ul-azm nebileri, Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Onların hepsinin şeriatı Kur'an'da yer alıyor ve Allah-u Teala Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'a Kur'an'ı yani bu ulul azm emirlerine veren şeriatın hepsini öğretiyor, tasdik ettiriyor, tasdik ediyor. Ve bu olayda da onlar da yardımcı durumda. İşte bütün mesele kutsal kitaplardaki öğreti iki cihan saadetine ulaştırmak. Allah-u Teala bizden bu

0: istiyor inşallah. Ama iblis de bunun tam tersini. Unutturuyor bunları. Edirne'den bir kardeş muhterem hocam, yozlaşmak nasıl gerçekleşti açıklar mısınız? Bazen yozlaşıyoruz ama farkına varamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, ataların bir sözü var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Bir dilekle kişi, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve ermiş evliya olur. Bundan sonra o kişinin 3 saat, 4 saatlik zikrini aşağı düşürmemesi lazım. Düşürürse ne olur? İşte yozlaşma başlar. Yani eğer 4 saat 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e ve zikir yavaş yavaş terk edilirse o zaman o kişinin yozlaşması mukadderdir. Allah-u Teala da Nahl Suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimelerinde bunu anlatıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda hedef emirler nelerdir? Vasıta emirler hangileridir? Evet. 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. İşte 7 hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi 12 tane insanla Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşad, ihlas. Yedincisi iradenin teslimi. 7 tane hedef emir var. Bu 7 hedef emir, 7 vasıta emirle gerçekleşiyor. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidin önünde tövbeyle kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Şimdi bu duruma göre İlk iki vasıta da din tatbikatından, 7 tane hedef emir din tatbikatından çıkartılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi olur. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diye Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşide tabiyet yok. Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Ruhun teslimi sadece ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Fizik vücut teslimi insan 5 şartını yerine getirmek. Nefsin teslimi zaten bu söz konusu değil. 7 hedef emrin 7'si de din tatbikatından çıkartılmış. Vasıta emirlerden de ilk 2 vasıta emir ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilenmiyor, dilenmek yok, yetmez. Mürşit önünde kelime-i şehadet getirilmiyor. Kelime-i şehadet zaten ismi üzerinde belli. 7 şahidin huzurunda bunun söylenmesi. Bu 7 şahitten bir tanesi Allah'tır. Bir tanesi devrin imamıdır. Bir tanesi devrin imamın ruhudur. Bir tanesi arşı tutan meleklerdir. Bir tanesi kişinin, mürşidin kalp gözüdür. Bir tanesi amel defteri, bir tanesi kirame katibe melekler. 7 tane şahit huzurunda bu olay gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Eskişehir'den bir kardeş muhterem hocam, zikrimizi arttırabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Zikrimizi arttırabilmek için başkaları için yaşamalıyız. Feskuruni eskürküm. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Biz ne kadar kendimizi başkalarına adarsak Allah-u Teala da o kadar bize yardımını esirgemiyor. Zikrimizin artışı Allah'ın yardımıyladır. Ama Allah'ın yardımı da Allah Teala Muhammed Cedi'de "İnten sunna la yensurukum yusabbit ahtamakum." Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İşte bizim Allah'a yardımımız insanları, çevremizdeki insanları mutlu etmemiz. Allah'ın bize yardımı ise zikrimizin artışında rahmet, fazıl ve selavatını daha fazla bize göndermesi, bizi yardımıyla desteklemesidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın insan üzerinde bir sultanlığı ve zorlama gücü olmadığı halde nasıl bu kadar başarılı olmuştur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 2 tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin 19 tane afeti nefsimiz. Nefsimizin afetlerin 19'u da şeytanın bütün isteklerini muhtevasına alıyor. Öyleyse şeytan bir zorlamaya gitmiyor. Sadece davette bulunuyor. Şeytanın nefsinin afetlerine davet etmesinin daveti, nefsin de aklı ikna etmesi manasına geliyor. Mesela ilk insan Adem babamız. Allah Teala buyuruyor ki şeytan sana apaçık bir düşmandır. Ve bu ağaçtan yeme. İşte iki tane düşman. Birisi İblis, birisi de nefsimiz. Ama bir müddet sonra unutuyor ve İblis onlara vesvese vermek suretiyle yasak ağaçtan yemesine sebep oluyor. Yani İblis'in yaptığı şey zorlamıyor, ona bir şey yaptırmıyor. Sadece davette bulunuyor, afetleri davet ediyor. İşte başlangıç noktasında da herkes şeytandan vesvese alıyor, vahiy alıyor ve %100 şeytanın emrinde. Ama ruhumuz da 19 tane hasretle mücehaz. Fakat Allah herkesle konuşmuyor. Allah'la konuşan Allah'ın mürşitleri var. Fakat insanlar iblisin tesiri altında ne demişler? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Bunu da söyleyen şeytan onları yalnız bırakıyor. Öyle olunca insanlar şeytanın vesvesesini kendi düşünceleriymiş gibi kabul ediyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Fakat Allah Teala nasıl şeytan bu afetlere %100 tesir edebiliyorsa Allah'ın katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayetçiler de ruha davette bulunuyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Ama genelde insanların %90'dan fazlası dilemiyor, %10'dan azı diliyor. Ve şeytandan kurtulabilen, mutluluğu yaşayanlar da o %10'dan azı. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birçok toplulukta hadi ihlasla namaz kılalım diyerek namaz kılıyorlar. İhlasla namaz kılmak nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ihlasla bir kişinin namaz kılabilmesi, mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde, daha sonra mürşidine tabi olmadığı takdirde onun teslimi söz konusu değilse, o kişi ihlasla namaz kılamaz. Çünkü Allah Teala Kur'an'da nefs seskesi ve tasfiyesini farz kılmış. Nefs seskesi yükselme, Allah'a ulaşmak, nefs tasfiyesiyle Allah'ın zatını görmek. Birincisi bir dilek ve arkasından da o kişinin Allah'ın zatını görmesi. Ama o kişinin Allah'ın zatını görmesi tövbe-i nasuhla tövbe etmekten geçer. İşte tövbe-i nasuh da kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifte. Allah şükür ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İşte ne zaman kalbi 14 kademe müzeyyen olursa, yerin göğün melekütünü Allah kendisine gösterirse, o zaman Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ondan sonra bu olaylar gerçekleşiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz ümmetiyle inşallah. Sualımı arz ediyorum. İnsanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğunu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Arz ediyorum. Tekrar hasret hürmetten mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar mutlu olmak için bir gayretin içindeler. Ama gözlemlerimiz çoğunun mutsuz olduğu ortaya koyuyor. Mutluluk nasıl elde edilir? Sevgili kardeşlerim, gerçekten mutluluk, insanlar mutluluğu farklı adreste arıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötünün başı dünya sevgisidir diyor. Ama gelin görün ki insanlar da dünya ile mutlu olacaklarını sanıyorlar. O zaman herkes diyor benmişim, bana itaat ederse mutlu olurum. Ben zengin olursam mutlu olurum. Vesaire. Yani mutsuzluğun kaynağı olan dünya, ama şeytan onlara mutluluğu dünya hayatına sahip olmakla sahip olabileceğini kabul ettiriyor. Bu da mümkün değil. Evet, dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır yapar yani. Dünya sevgisi. Ne olması lazım mutlu olmak için? Mutlu olmak Allah sevgisinden geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala'nın Şura 13 ve Rahat 27'de verdiği söz tahtında mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Sadece kişi diliyor, geri kalanı Allah'a gerçekleştiriyor. 7 Furkan'ı Allah veriyor, 12 tane insanı Allah veriyor, mürşidini Allah gösteriyor, 7 nimetle desteklenen 7 kalp şartının sahibi kişi zikre başladığı zaman 7 kademede Allah onun nefsini tezkiye ediyor. 7 tane gök katını ruhu yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları kişi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi sahip kılıyor. Öyleyse mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu kişiyi 3 alemde %51 oranında mutlu yapar. Allah'ın ilişkilerinde Allah'ın emirlerine %51 oranında itaat, iç dünyamızda kalbimizin %51 nurlanması, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın da yarı yarıya sona ermesi affın sahibi olmamızı ifade ediyor. Ama %100 mutluluk, 3 alemde kavganın bittiği daimi bir sulh ve sükun haline ulaşmamız ancak daimi zikirledir. Zikrimizi arttıracağız, çok zikredeceğiz ve en sonunda daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde iç dünyamızda artık afetler yok. 19 tane fazilet var. İç dünyamızda nefsle ruhun kavgası sona ermiştir. Dış dünyamızda kalbimizde afetler olmadığı sebeple başkalarına kötülük yapmamız, bunlarla kavga etmemiz mümkün değil. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle bir hedefe ulaşıyoruz. Öyleyse mutluluk nasıl gerçekleşir? Kalpten kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olacak ve Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir, emri bil maruf nehyi anil münker ve insanlara iyilik yapmak suretiyle sonsuz saadete ulaşacaktır. Allah-u Teala'nın emri budur. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının son, her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyada ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Bursa'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iman edip elinde geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman, hakiki Müslüman mıdır? Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, her Allah'a inandığını iddia eden, ibadet yapan kişi hak müminlerden değildir. Allah dostu Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden, Kur'an'ın ruhunu ihtiva eden Asr suresini şerh ettiği zaman şöyle buyuruyor: Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırken mutlaka Varasül suresini okurlarmış. Bu neden? Çünkü meknundur bu surede esrar-ı fela. En başında iman-ı hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Sonra hak, sonra sebat. Öyleyse her Müslüman iman-ı hakikinin sahibi mi? Değil. İmani hakikinin sahibi olan kişi ıslah edici amelleri de işleyen, yani biri diğerini sağlaması. Bakın, en başında iman ve hakik geliyor, sonra ameli salih. Ameli salih kişinin yapabilmesi için bir salihe tabi olması gerekir. Neden salihe tabi olması gerekir? İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin 28 basamaktan oluştuğunu, 28. basamağın salah kademesi olduğunu biliyoruz. Salah kademesinin birinci, salah makamının birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurun verilmesi, üçüncü kademesi günahların tamamen sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Yani en başında imani hakiki gelir, sonra ameli salih. İşte ıslah edici amel yapabilmesi için iradesini teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı bir kişiye tabi olması lazım. Ama günümüzde kardeşimiz ifade, iman edip elinden geldiği kadar ibadetlerini yapan her Müslüman. Görüyorsunuz ki bu imanın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yok. Ve ikinci safhada mürşide tabiyet, yani hakiki mürşide tabiyet de yok. Olmayınca o zaman sadece ameller yapılıyor ve o amellerin de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar edenler ameli boşa gidiyor. Hakiki Müslüman olmak için nasıl bir yol izlemeliyiz? Hakiki Müslüman olmak için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. En başında imani hakiki geliyor diye ifade buyuruyor. İmani hakiki kalpten Allah'a ulaşma dileğini ifade ediyor. Allah Teala bunu Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Buyuruyor ki: İn tüsmu ila men yumin bayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ya Müslüman, işte onlar bize teslim olanlardır. İn tüsmu ila men yu'minu bi ayatina fe muslimun. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. İşte onlar bize teslim olanlardır. Bunlar kimler? Bunlar ayetleri tilavet eden veli resuller. Hikmet sahibi alimler. Onun için Allah Resulü hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinden farz. Kelamını işitmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sualını buyuruyor. İşte bu hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunan kişi eğer daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, ki Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar ayetlere iman edenlerdir. Onlar teslim olanlardır buyuruyor. Oysa her şeyden evvel hakiki Müslüman Allah'a ulaşmayı dileyen, ayetlere iman eden, yedi kalp şartının sahibi olan, yedi furkanın sahibi olan kişidir. Allah razı olsun. Ordudan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bazı konularda karar veriyoruz ama çok kolay şekilde kararımızdan dönebiliyoruz. Bizlere karar vermenin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fizik hücum kumandanı akıl aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, bir tanesi ruh. Ve akıl karar organıdır. Nefsin emirlerine uyarsa kişi nefsine tabi olur, derecet kaybeder, şeytanın kulu olur, şer işler. Ama kişi ruhun talebine uyar, kesinlikle aklı ikna ederse o zaman hayır işler. Bizim kararlarımızda daima ruh hakim olmalıdır. İşte mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamak, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarda kazandığımız pozitif dereceler. Bu devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamayı, mutluluğu yaşamayı ifade ediyor. Öyleyse aldığımız kararlara şeytanın kulu olmamalıyız. Allah'ın kulu olmak, mutluluk üçgeninde bir hayatı yaşamalıyız. Allah-u Teala'nın bizden istediği bu. Ve o kararı verdikten sonra da asla caymamalıyız inşallah. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, bir sohbetinizde küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Sevgili kardeşim, kişi nefsine zulmettiği zaman, başkasına da zulmettiği zaman kendisine zulmetmiş oluyor. Ama zulüm belli bir boyuta geldiği zaman toplumsal olduğu için Allah-u Teala mutlak surette adaletin bir gereği olarak onu yerine getirir. İşte kullar zulmeder, Allah adalet eder. Allah-u Teala devamlı El-Hak esmasıyla tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla da tecelli ediyor. El-Hak esmasıyla zulmedenin karşılığını azap olarak ona veriyor. Ama El-Hak esmasıyla da mutlak surette müjdeyi veriyor. Küfür devam eder. Başlangıç noktasında insanların hepsi 19 negatif özelliğin sahibi ve 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür. Küfürde olan, şirkte olan 19 negatif özelliğin sahibi kişi devamlı imtihanlarla muhataptır. Ve Allah-u Teala'nın ondan beklediği, o kişinin yaşadığı olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama ne zaman kişi kul hakkına girerse, zulmederse, o zaman kesinlikle şu gereken yerine getirilir. Mesela kişi namaz kılmıyor, derecat kaybediyor, oruç tutmuyor, derecat kaybediyor. Bunlar kendisine zulüm olması hasebiyle devam ediyor. Ama etrafındaki insanlara zarar verdiği zaman, o zaman Allah-u Teala mutlaka adalet El-Hak esmasıyla devreye giriyor ve gereğini yerine getiriyor. Allah'ın bir ismi El-Hak esması, birisi El-Hak esması. Toplumsal olaylarda Allah-u Teala kul hakkına devreye girdiği için mutlaka karşılığını o kişiye veriyor. İnsanlar her an başka insanlarla ayrı ayrı yaşadığı olaylarda zulüm ve karşılığında mükafat ve ceza sistemi Allah'a göre nasıl işlemektedir? Evet. Kişi bir başkasına bir hediyede, bir iyilikte bulunursa kendisi derecat kazanır ama hediye muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Bir güzelliği yaşar. Ama aynı kişi çevresindeki bir insana haksız yere zulmederse o zaman derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır ve karşılığını Allah-u Teala ona ceza olarak verir. Nefs ve fizik beden kaybettiği derecatın karşılığı olarak ruh nefsi azap eder. Allah-u Teala da fizik beden azap eder. Anında adaleti yerine getirir inşallah Teala. Mükafat ve ceza sistemi bütün boyutlarıyla hem bu dünyada hem de ahirette mutlaka gerçekleşiyor. Allah'ın izniyle. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir sohbetinize dilemeyenlerden bahsederken musibetler ders anlamayanların kalpleri katılaşıyor buyurdunuz. Bu dileyenler için de geçerli midir? Hayır, yani dileyen bir kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değil. Çünkü kalbinde bu talebi gördüğü an Allah Teala o kişiye namazı sevdiriyor, zikri sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Bütün yerine getirmesi gereken ibadetleri Allah ona sevdiriyor. Ve o sevgiyle 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra eğer zikri bırakırsa, mürşitten şüphe ederse ve Allah'a ulaşmayı dinlemekten şüphe ederse, o zaman evet tekrar kalp katılaşır ve tekrar o kişi tövbe etmeyince onun yola girmesi söz konusu değil. Kim cihadı terk ederse Allah ona zillet tokasını boynuna takar. Tövbe etmedikçe o toka kendisine alınmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kişi seçilmiştir. Seçilmesine rağmen ölüme kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu dilemeyenler devamlı kaybettiği dereceler karşısında katılaşıyor. Karanlıklar kalbe giriyor. Dileyenler için ermiş evliya olduktan sonra zikri bırakırsa geçerlidir. İkinci suali, bizler de bazen senelerce aynı musibetleri yaşayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize vermek istediği dersi alamıyoruz. Açıklar mısınız? 7 ayet-i kerimede musibetler söz konusu. Bu musibetlere baktığımız zaman musibetlerin kaybettiğimiz derecelerin sebebiyle gerçekleştiğini görüyoruz. Hakşerileri hayır eyler. Mesela ellerini de takdim ettiğiniz, günah işlemişiz, derece kaybetmişiz. Peşinden musibet geliyor. Yine Nisa 62'de derece kaybetmişiz. Yine peşinden musibet geliyor. Enfal 51, Yunus 44 vesaire. Onun için kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Yani kişi herhangi bir olayla derece kaybetmiştir. Kiramen Ketren Melekleri de yazmıştır. Kula musibet hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine uymuştur. Kiramen Ketbe örnekleri de o kaybettiği derecatı yazmıştır. Peşinden Allah-u Teala o derecatın mislini tekrar ona ödemek üzere musibeti devreye koyuyor. Musibetler bir nevi günahların kefareti. İşte Kasas 47'de elleriyle takdim ettikleri sevgili musibet isabet ederse Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, senin ayetlerine tabi olsaydık, müminlerden olsaydık. Aslında Allah-u Teala herkese Resul gönderiyor, Resul de ayetleri tilavet ediyor. Onların görevi ne? Onların görevi Resul'ün davetini kabul etmek, kalpten ulaşmayı dilemek. Ama dilemeyince o zaman kesinlikle musibetler ard arda o kişiye ulaşıyor. Ders alana kadar, mesela bir söz var, ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Ders alanlar için tekerrür etmez, ders almayanlar için devamlı bir tekerrür olayı söz konusudur. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı. Zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle hasret değerlerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursa, zekat müessesesinin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hak mümin kulları için Hucurat Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. اِنَّمَ اُمُنَ الَّذ۪ينَ اَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ سُمَ لَمْ يَرْتَابُوا. Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler. سُمَ لَمْ يَرْتَابُوا. Sonra şüphe düşmediler. ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim fisebilillah. Demek ki hak müminler mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihat ederler. Mallarıyla ve nefsleriyle cihat ederler. İşte onlar sadıklardır. Şimdi demek ki Allah'a yaklaşmanın bir kanadı da mal ile cihattır. Mal ile cihada baktığımız zaman insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin her 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Her 7 basamağında bir hakikati yerine getirmek lazım. Mesela ilk 7 basamakta Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Allah'ın hükmü bu. Maide 38'de hırsızlık yapanın eli kesilir. Ama Allah Teala bizi hırsızlıktan korumak için de zekatı emrediyor. Zekat kazancımızın %2'sini teşkil ediyor ve çalışamayacak durumda olanlara ait bir paradır. Onlara verilmesi lazım. Tövbe 60'da zekatın kime verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Muhakkak sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar, zekat toplayıcıları vesaire diğerleri. Görüyorsun ki ihtiyaç sahiplerine zekat veriliyor. Ama siz zekatı verirseniz bir gün zekat alanlar da zekat verecek duruma geliyor. Yani o kişi de ekonomiye katkıda bulunuyor. Ama eğer o zekat ona verilmese onun bir artık değer üretmesi imkansız. Öyleyse birinci yedili basamak itibariyle her şeyden evvel Allah Teala o kişiyi hırsızlıktan koruyor. Yetmez. Zekat alan birisi eğer kendisi de devreye girerse emeğiyle bir gün zekat verecek duruma geliyor. Yani devlet açısından düşünün, kişi kazanmadığı için vergisini vermiyor ama bir sermayeyi ona verirseniz o sermayeyi çalıştırdığı an o zaman o da bir gün devlete vergi vermeye başlıyor. Bu sadece devlet açısından. Tıpkı bunun gibi zekat ekonomiye katkıda bulunuyor. İkinci yedili basamakta rüşveti yasaklıyor ama Allah Teala biri emrediyor. Biz biri verirsek paranın kiri bizi Allah Teala rüşvetten korur. Rüşvet de kazancımızın %2,5'u da bir. İkisinin toplamı verdiğimiz zaman bu sefer de üçüncü yedili basamakta yatırımları gerçekleştirin. Kişi zekat verdi. Zekatla Allah onun parasını artırdı. Rum 39'a göre. Kişi biri verdi, parasını daha da artırdı ve böylece Allah-u Teala'nın kendisine verdiği iki kazanç sebebiyle artık o kişi yatırımları gerçekleştirecek seviyede. Burada da yine bir imtihan devreye giriyor. Bir, elde ettiği yani topladığı sermayeyle bir iş yeri açması, işsizlere iş sahası açması söz konusu veya elindeki sermayeyle sermayeyi faize vermesi söz konusu. 39'da Rum 39'a faize verilen para artmaz ama zekat Allah Teala kat kat artırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala bizi zekata yöneliyor, faizi yasaklıyor. Dördüncü yedili basamakta ise ihtiyaçtan fazlasını verin ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. İhtiyaçtan fazla. Kişinin ihtiyacı neyse kazancının yüzde o kadarını kendisi kullanır ama onun dışında da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilirse çok daha üst seviyede Allah Teala ona verecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala maliyle cihadı boşuna koymamış. Sadece bizim lehimize üst seviyede bir güzelliğe ulaşabilmemiz için bize emretmiştir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali, şuur nedir? Şuurlu varlıklar nelerdir? Açıklar mısınız? Beynin bir takım fakülteleri vardır. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Ve aklın kararlarında muhakeme, mukayese, hafıza, şuur ve bunun gibi bir takım altyapılar söz konusu. Şuurlanmak, bilinçlenmek manasına gelir. Bilinç, bilinç yani o konunun bütün günahına kişinin sahip olması. Şuurlu varlıklar, bilinçli varlıklar. Ne yapması, ulaşması gereken hedefi nasıl ulaşacağını bilen kişiler. Allah Teala Bakara suresinin 10. ayet-i kerimesinde fi kulubi meredin fezadahumullahu mered ve lehum azabun mimma kanu yeksibun. Bakara 11'de ve ziyakalelim la tefsülü filerdi. Onlara yeryüzünde fesat çıkartmayın. Onlar diyorlar ki hayır biz ıslah edicileriz. Bu fesat çıkaranlar kendine ulaşmayı dilemeyin, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Biz diyor fesat çıkartmıyoruz, biz ıslah ediyoruz. 12. ayet-i kerimesinde ama Allah Teala şöyle buyuruyor 12'de. اَلَا اَنَّهُمُ الْمُفْسُدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. İşte gerçek fesat çıkaran onlardır. Lakin onlar farkında değiller. Yani bilinçli değil, şuurlu değiller. Mesela bir sarhoş şuurlu değil. Bilinçsiz bir takım hareketlerde bulunuyor. İşte bunlar da bu davranışları sergiliyorlar. Bilinçsizdirler. O konunun gerçek bilgisine sahip değiller. Ama biz diyor, biz doğruyu yapıyoruz. Yanlışı yaparak, yanlışı yapanlar, ya o yanlışı doğru yaptığını zannedenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, amel defterimizin sonuçları sura kaçıncı üfürüşten sonra alacağız? Üçüncü sura üfürüşten sonra alacağız. Evvela birinci sura üfürüşte Bakara 28 Keyfe tekfirune billahi Ümküntüm emmaten fahiyâukum. Siz ölüydünüz, Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasından birinci sura üfürüşte herkes, ölenler zaten ölmüştür. Diri olanlar da ölüyor. Ve birinci sura üfürüşte herkes de tekrar zaman tersine döndüğü için diriliyor. Dirilenler bu dünyaya ait olan fizik bedenlerdir. Cennet ve cehenneme müsait değil. Dolayısıyla tekrar Allah Teala ikinci sura üfürüyor. İkinci sura üfürüşte tekrar herkes ölüyor. Sümme yumitukum. Sonra ölüyorlar. Sonra üçüncü sura üfürüşte sümme yuhyukum. Sonra diriliyorlar ve bu dirilmede cennetlikler cennetlik bir fizik bedenle diriliyor. Enerji bedenle, cehennemlikler de cehennem gibi fizik bedenle diriliyor. Ve huzur-u ilahide yaptıkları kendilerine gösterdikten sonra cennetlikler ve cehennemliklerin hepsi Meryem 71'e göre cehenneme gidiyorlar. Ama cennetlikler de cehenneme gittiği için Meryem 71'e göre 72'de ise cennetlik olan takva sahiplerini alıyor, Allah-u Teala cennetine alıyor. Zalimleri de orada bırakıyor. Üçüncü sual, bir namazı kaçırdıysak vakti gelen namazı kılmadan önce kazasını mı eda etmeliyiz? Yaparsanız çok iyi olur. Yani o namazın öncesinde kazasını kılabilirsiniz. Vaktinde kılsaydınız tabii ki derecatı daha fazla olurdu. Ama vaktinde kılamadığınız bir namazın kazasında da o namazı derecatını kazanırsınız inşallah. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Cin Suresi 17. ayet-i kerimeye göre bir kişi azap yaşarsa o kişi tekrar Allah'a ulaşmayı dileyip ruhu Allah'a doğru yola çıkabilir mi? Muhterem Efendimizin tefsirinde rahmet, fazıl ve selavat nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uğratır. Evet. Yani ermiş ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse, yani zikri bırakırsa, nasıl zikir yapan kişi inşirahı yaşıyorsa, zikir yapmayan kişi de bu azabı yaşar. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Trem Hocam adalet denilince herkes bir şeyler söylüyor. Dinimizde adalet nasıl tarif edilmiştir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, zahiri alemdeki adaletin kolluk kuvvetleri işte belli kişilerdir, hakimlerdir, savcılardır ve işte bilgi toplayıcıları, ama Allah Teala üzerimizde 4 tane melek vazifeli kılmış. Bir, düşüncelerimizi de filme alıyorlar. Düşüncemizde niyetimiz, seçtiğimiz hedef belirleniyor. Diğeri de aksiyonlarımız. Mesela bir kişi düşünün, kazaran kendi tabaşının elin tetiğe değiyor ve hiç istemeden bir başkasına isabet ediyor ve ölüyor. O kişinin kesinlikle o adamı öldürmek istemediği düşüncesinin filminden anlaşılıyor. Kazan tedbirsizlik sebebiyle. Ama öbürü de pusu kuruyor ve aynı adamı öldürüyor. Onun düşüncesinde kasten adam öldürdüğü belli oluyor. İkisinde de aksiyon ölümle sonuçlanıyor. Ama düşünce filmi farklı. Dolayısıyla Allah Teala mutlak adaletin sahibidir. Hakimlerin hakimidir. Ve mutlak adaleti gerçekleştiriyor. Üzerimizdeki 4 tane melekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tebliğ yaptığımızda iki hanım Mevlana Hazretleri için Allah dostu olmadığını ve müşrik olduğunu söyleyerek Allah'a ulaşma dileğine de tepki gösterdiler. Bir hanım Müslüman olmadığını söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bir başka hanım Hristiyan olduğunu söyleyerek tebliğ almak istemedi. Bu kişilere nasıl davranmamız ve neler söylememiz gerekiyor? Sevgili kardeşlerim, tabii bundan çok üzülüyorsunuz. Ama hatırlayın, uğruna Allah'ın kainatı yaratı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i de yalanlamışlardı. İşte Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesi. 8'de 48. Sen bundan önce kitap okumadın. Sen onu eline yazmıyorsun. Öyleyse bakın, Peygamber Efendimiz okuma yazması yok. Okuma yazması olmayan Peygamber Efendimiz neyi söylüyor? Allah'ın söylediğini söylüyor. Öyle olsaydı batılda olanlar şüphe ederlerdi. Yani Peygamber Efendimiz sadece ayetleri söylüyor. Allah'ın kendisine söylediği ayetleri söylüyor. O zaman Peygamber Efendimiz'i yalanlayanlar aslında gerçekte kimi yalanlıyorlar? Allah-u Teala'yı, yani Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. İşte Mevlana'da aynı durum söz konusu. O gün Resulullah'ı yalanlayanlar bugün Mevlana'yı da yalanlıyor vesaire vesaire. Müşriktir diyorlar. Aslında kendileri müşrik ama zavallılar farkında değiller. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hürmetle, saygıyla, hasretle gül kokan elinizden öperek sizlere bir soru sormak istiyorum. Din insanların stres ve kaygı ile başa çıkmalarına nasıl yardımcı olur? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah razı olsun.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bizi hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Zaman açısından düşünürse zaman, dün zamanın bütününe hükmediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim için diyor, yakında koyu gece karanlıkları bir fitne olacak. Hazreti Ali fitnelerden kurtulmuş neydir ya Resulullah? Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Kur'an'da sizden nebiklerin haberi var. Kur'an'da sizden sonrakilerin haberi var. Kur'an'da aranızdaki hükmü var. Yani Kur'an bütün zamanların kitabı. İşte bu bütün zamanların kitabı olan Kur'an'da bütünü, dini ifade ediyor. İnsanların strese girmesinin arkasında ne var? Bir başkası kendisine yanlış davranışta bulunmuş. Ama o intikamını alamamış. Kin oluşmuş. Kin strese, stres ise depresyona götürüyor. Halbuki eğer kişi bilinçli bir dini hayat olsaydı intikam almasına gerek yok. Çünkü Allah-u Teala anında kirame kâtirme hamletleri A'nın B'ye yaptığı zulmü yazıyorlar. B mazlum, A ise zalim. Dolayısıyla o kişiyi Allah-u Teala adaleti gerçekleştiriyor. İkincisi kaygı, gelecek endişesi söz konusu. Gelecek de Allah'ın iktidarında. Yani zamanın bütününe hükmeden Allah, geçmişten ders almak söz konusudur. Gelecek de Allah'ın güncüsü altındayız. Bize düşen sadece anı yaşamak. Dolayısıyla din insanların stres ve kaygıyla yaşamasına müsaade etmiyor. Tam tersi huzur ve mutluluk içinde bir hayatı Allah-u Teala bize bahşediyor, bize müjdeliyor. Din Allah'la ilişkilerde insanın müjdeyle terbiye edilmesinin bütünüdür. Allah devamlı olarak bizi müjdeliyor ama biz vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde. Hak o vazife. Hakkımız mutluluğu yaşamak ama vazifemizi yerine getirdiğimiz an. Vazifemizi yerine getirmek, geçmişte kin duymak, strese girmek değil, ders almak, gelecekte de kaygıyla yaşamak değil, Allah'a güvenmek söz konusudur. Din her ikisini emrediyor. Bunu yapan kişi mutlaka huzur ve mutluluğu yaşar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs sezgisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah-u Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha haram Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Birbirinin zıttı olan iki tane kavram. Felah kurtuluştur. Cennet saadetinin sahibi olmaktır. Hüsran ise tam tersi, cehenneme gitmek, cehennem azabını yaşamaktır. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Bu dünya hayatını yaşarken akil ve bali olan herkes teklifle sorumludur. Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememekle yükümlüdür, sorumludur. Her saniye, her an ya kişi derecat kazanıyor, hayır işliyor veya derecat kaybediyor, şer işliyor. İşte her saniye, her an kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa felah söz konusudur. Cennet, Mü'min suresinin 102. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Ama müminin 103, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o nefsini hüsrana düşürendir ve onun gideceği yer ebedi cehennemdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özellikten içerisinde de hüsran da var. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır, helaktedir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, huşu sahibi değil, dinde fırkalara ayrılmış, sağır, kör ve dilsiz ölüdür. Allah'ın rahmetine ümit kessen bir durumdadır, fısktadır, isyandadır, fitnedir.

hidayetçinin getirdiği hidayeti dinleyecekler veya dinlemeyecekler. Dinemeyenler delalette kalıyor. Dileyenler, hidayeti dileyenler, Allah'a yönelenler, onlar Allah kendisine ulaştırıyor. Allah Resulü hadisinde, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayeti erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayeti erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkesin hidayeti dinlemesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayet söz konusu. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasıdır. İşte hidayetle gelen hidayetçi, eğer hidayete muhatap olan kişi hidayeti diler, Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olmayı dilerse, o zaman delaletten kurtulur. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan birisidir. Felah ve hüsran birbirinin karşılığı olan iki tane unsurdur. Felah cenneti müjdeler, hüsran cehennemi işaret eder. Kalın çizgilerin felaha ermenin matematik ifadesi, sevap tartılarının günah tartılarından ağır basmasıdır. Hüsranda olanlar ise günahların sevaplarından fazla olması halidir. Ama dediğim gibi, kişi ancak takva sahibi olursa, Enfal 29'a göre, ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Takva sahibi olursa, o güne kadar işlediği günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor ve günahlar sıfırlanınca kazandığı dereceler doğal olarak kaybettiği dereceler mutlaka fazla oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama tam tersi, eğer takva sahibi olmasa o zaman amel boşa gidiyor. İşte Zümer 65, وَلَقَدْ اُحِيَّ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَاَنْ اَشْرَكْتَ لَيَفَتَّنَا اَمَالُكَ. Şirk koşarsan amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olursun. İkinci sual, ameli boşa gidenler mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlardır. İkinci sual, bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer neresidir? Bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yer, davete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Velhasıl suresinde amin olmasıdır. Enfal 29'da takva sahibi olmasıdır. Rum 31'de de yine takva sahibi olmasıdır. Yunus 45'te ise lika Allah'ı dilemesidir. Yalanlamamasıdır. Şimdi bu ayetler bize bir insanın hüsrandan kurtulup felaha erdiği yerini ifade ediyor. Bir insanın hüsrandan kurtulduğu yer amenü olduğu yerdir. Orada kişi Allah'a ulaşmayı diler, dilediği anda hüsrandan mutlaka kurtulur. O artık cehenneme giden birisi değildir. Felah, Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir kurtuluştur. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların bir kısmı hüsrandadır. Hüsranda olmayan kısım ise dört grup insan olarak karşımıza çıkıyor. Bir, ameni olanlar. İki, salih amel işleyenler. Üç, hakkı tavsiye edenler. Dört, sabrı tavsiye edenler. Evet, amini olanlar, bir, ıslah edici amel işleyenler, iki, hakkı tavsiye edenler, üç, ve sabrı tavsiye edenler, dört. Eğer olay buysa, o zaman muhtevaya baktığımız zaman, vel asr suresi, vel asr innel insane lafi husr, insanlar hüsrandadır, illellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Öte yandan Rum 31, insanlar şirktedir. Münibine ileyhi ve takku ve akimussalah ve la takunu minel müşrikin. Öyleyse şirktedir, şirkten kurtulduğu yer, Allah'a yöneldiği yer. Hüsrandadır,

0: aminoğlu yer. Şirktedir, Allah'a yöneldiği yer Roma 31'e göre. Ve takva sahibi değildir Enfal 29'a göre, takva sahibi olduğu yer. Bundan hareketle net olarak şunu anlıyoruz. Hüsrandan kurtulup felah erdiği yer, bir tek dileğin sahibi olduğu, Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği, Enfal 29'a takva sahibi olduğu, ve Hasr suresinin 2. 3. ayet-i kerimesine göre amin olduğu yer. Bu varsa mutlaka o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceler fazladır ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Evet. Hatta filhal muminun ellezine hum fi salatim kâşûn. Kimlerdir? Hatta filhal muminun, müminler felaha erenlerdir. Onlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشِينَ. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Bir namazında sev içinde namaz kılmak var. Bir de huşu içinde namaz kılmak var. Sev içinde namaz kılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Huşu içinde namaz kılanlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah iki yönlü olarak karşımıza çıkar. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Tezkiye ve tasfiye. Allah Teala namazlarında huşu duyanlar müminlerdir. Müminler felaha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama bizi dünya saadetinden bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Allah kelimesi bir şifredir. Zikirle nefslerini tezkiye edenler için felah söz konusudur. Kataflaha men zekâha. Nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Nitekim felah iki aşamalı bir olaydır. Cennetin sahibi olduğu noktadan başlayarak insanın dünya saadetinin de bütününe ulaştığı salahın sonuna kadar ulaşır. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebiliriz. Yedi safa felah söz konusu. Ayetlere baktığımız zaman birinci safa felah, kazandığımız derecenin kaybettiğimiz dereceden fazla olması mümin 102. İkinci safa felah, mürşide ulaşıp da günahlarımızın sevaba çevrildiği ikinci safa felah. Üçüncü safa felah, nefs seskeni yaptığımız kişi. Nitekim bunların hepsine dair Allah Resulü'nün cevapları var. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet, Allah'ın rahmeti, Allah'a ulaşmayı dilemekte. İkinci kat cennet, nefs seskesiyle, mürşide tabi olduğu yer. Üçüncü kat cennet, kalp temizliğiyle nefs seskesini yapıldığı yer. Dördüncü kat cennet, Müslümanlar olan rahmetiyle. Ve beşinci kat cennet, daimi zikirle. Altıncı kat cennet, ihlasla. Ve yedinci kat cennet, iradenin de Allah'a teslimiyle. Yedi safa felah söz konusu. Üçüncü sual, namazlarını huşu içinde kılanların felaha ulaşacakları doğru mudur? Söylemiştik. Hayatımızın her saniyesini mutlulukla geçirebilmemiz, nefsimizin afetlerinin yok olmasına, tamamen kalbimizin temizlenmesine bağlı. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah hüsrandan kurtulmamız ve kurtuluşa ermemiz için bu dünya hayatını yaşarken bizden bir şey bekliyor, Allah'a ulaşmayı dilememizi. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok kolay, çok zor bir soru. Allah'a ulaşmak demek, yaratılış sebebini iyi anlayabilmek, iyi kavrayabilmek demek.
3: Namaz, Kur'an.
4: Allah'ın ayetlerini okumak. Ayet-el Kürsü'yü, Elham-ı Şerife'yi.
1: Sizin kalbinizde böyle bir talep var mı? Allah'ım ben de seni istiyorum. Senin sevdiklerin arasına girmek istiyorum diye.
3: Olmaz mı? Dua ederken öyle dua ediyoruz zaten.
2: Bir fani için bunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama tabii ki yetişme tarzıyla ilgili. Biz Beykoz'da yetiştik, Beykoz'da büyüdük. Muhafazakar bir kesimin insanıyız. Bunu kalpten isteme hakkına sahibim.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
4: Allah'a bizim duamız. Mesela şimdi karımca duası Peygamber, Cebrail, Ezrail, Hazreti Musa, Hazreti İsa hep o duanın içinde. Bu duayla ben emekli oldum.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmekten bahsediyorum.
2: Anlıyorum. Yani bu nasıl olabilir bilemiyorum ama.
1: Bu duayı yapar mısın?
3: Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum. Amin.
2: Ya Rabbim, ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
4: Tamam ablacığım, biz yok.
1: Hayır. Niye etmiyorsunuz?
4: Yok, şimdi biz ben diyorum, ben şurada oturdum zaten, evden buraya gelene kadar ben 50 kere Elham-ı Şerife okuyarak geldim.
0: Bir misafirimiz, Allah bizim duamız ulaşır. Mesela karınca duası. Bu dua ile ben oldum dedi. Halk arasında yaygın olan duaları okudukça hedeflere ulaşmamız kolaylaşır mı? Hayır. Çünkü o halk arasında okunan duaların %99'u hep insanlar dünyalık talep ediyorlar. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünya malını isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi, Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Şimdi bizim misafirimiz, ben diyor karınca duasıyla emekli oldum. Emekli olmak dünyada bir faydaya ulaşmaktır. Bir dünyalıktır, dünyalık talebidir. Ama ayet-i kerimeye baktığımız zaman ayet-i kerime, kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. Bir faydaya ulaşıyor fakat onun karşında bir derecat kazanımı yok. Emekli oldu. Emekli olmadan ötürü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerime emekli olana şu kadar derecat veririm denmiyor. Emekli olmanın sebebiyle bir faydaya ulaşıyor. Ama tam tersi, Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı veriyor. Kimin niyeti ahirettir? Allah'a ulaşma dileğini. Dolayısıyla bu istikamette ruhunu ahiretteyken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, o hayreti talep eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Öyleyse birinci safa itibariyle dünya arkasını dönmüş gidiyorsa, dünyayı talep etmemek, Allah'ı talep etmek. Ahiret ise bizi yüzüne dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, yani Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabiysen, yeterse bunu yapın, bolca salih ameşlerini zikir yapın. Burası amel diyarı, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel söz konusu değil. İşte halk arasında yaygın olan dualar okudukça hedeflere ulaşmak mı? Hayır. Allah Teala Furkan 77'de duanız yoksa Allah katında ne kıymetiniz var buyuruyor. Bakara 186'da İzâ se'aleke ibâdi annî fennî karîbun. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Öyleyse kişinin davet, Allah'ın davetimize icabet etti, bizim Allah'ın davetini kabul etmemize bağlı ki bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi veya Allah'a teslim olma talebi hangisi derseniz deyin, onu dileyen kişi dünyayı değil Allah'a diliyor. O zaman Allah'a diliyorsa Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşid de ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırıyor, ahiret hayatını da diliyor. Rad 14'te ise kafirlerin davetine Allah icabet etmiyor. Yunus 12'de ise başına bir sıkıntı geldiği zaman otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken de ama Allah-u Teala'yı zikrediyor. Bir dakika bakayım, bir insana bir darlık, musibet, sıkıntısı isabet dokunduğunda zaman yatarken, otururken, yani ayaktayken bize hep dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döndü. İşte böylece müsriflere yapmış oldukları şeyler süslendi. Yani duada hep dünyalık diliyor ama Allah verdikten sonra da yüz çeviriyor. Bakara 200-202'de de dünyada hasene, ahirette hasene. Bakara 200'de hacca giden ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman artık hatalarınızı zikrettiğiniz gibi hatta daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. 202'de Ulaike lehum nesibun ma kesebu vallahu seyyul hisab. Ama 201'de Rabbena atina fid dunya hasenetin ve fil ahireti hasenen ve qina azabennar derse o zaman onun nasibi vardır. Allah her safhada yapacağımız dualara icabet eder ama neye layıksanız o kadarıyla icabet eder. Allah Teala'nın dualara icabet edip kişinin sıkıntısını gidermesi onun bir türlü lütfu keremidir. Nitekim Allah Teala kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Rahat 14'te. Örneğin Fatiha suresini 40 defa okuyan bir insan eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa onun bu okuması Allah katında hiçbir şey ifade etmez. Kur'an'dan bir ayet okuduğu için kişi sevap kazanır, derecat kazanır ama kaybettiği dereceler kazandıklarından fazla olduğu için onu kurtaramaz. Hadis-i şerifte duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu iyi bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala her devirde insanları felaha davet eden resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış, o günleri görmüş, ashab-ı kiramdan buraya kadar intikal etmişleri yaşayabilen, hissedebilen kişi olarak diye düşünüyorum.
3: Bir yere kapatıp kendini, hani biz öyle yapamıyoruz yani. Aslında öyle yapmak gerekiyor bence.
1: Mürşit deyince ne anlıyorsunuz?
4: Ben anlamam onları. Ben Allah'ın ayetlerini okurum. Kur'an'a da gittim ben. İyi kötü bir şeyler biliyoruz yani.
1: Günümüzde hala Allah'ın tayin ettiği resuller, o zincir kopmadan bugüne kadar?
2: Mutlaka, mutlaka. Allah'ın sevgili kulları var. Onların yüz hürmetine ayak durduğumuzu hissediyorum. Bu kadar aymazlığın içine, bu kadar arsızlığın, yüzsüzlüğün içerisinde hala Rabbim bize ekmek veriyorsa.
1: Biz dinimizi kimden öğrenmeliyiz?
4: Hocalardan öğreneceğiz. Kimden kitap alacaksın? Mesela peygamberimizin şifa demetleri var. Kitapları var.
1: Bir mürşidinizin olması ister miydiniz? Yani her şeyi ona sorabileceğiniz.
3: Aslında evet. Her şeyi bilmiyoruz ki biz.
1: Günümüzde Allah dostu var mıdır?
4: Hepimiz Allah dostuyuz zaten biz. Anladım. Hepimiz Allah dostuyuz.
1: Yaşayan evliyalarda mutlaka.
2: Evliyalara saygımız sonsuz. Bu her branşta, her kutsal şeyde olduğu gibi bunu sömüren kişiler, kitleler de var. Onlardan ayıtlayıp soyup budur diyebileceğin insan sayısı ne kadar bilemiyorum, çok fazla.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda kendini bir yere kapatman gerekiyor. Biz öyle yapamıyoruz. Biz öyle yapamıyoruz. Aslında öyle yapmak gerekiyor dedi. Mürşit olma vasfı elde edenler Allah'a yakın olmak için dünyadan kendilerini soyutlamış mıdır? Hayır, doğru değil. Necm 39'da vel neysen insan ila masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki insanların zulmüne karşı onlarla birlikte yaşamak kendini eve katlanmaktan çok daha iyidir. Efendimiz halk için hak ile, hak için halk ile olmak asıldır buyuruyor. Her devirde mutlaka asaleten veya onun olmadığı dönemde vekaleten devrin imamı vardır. Allah Teala gaybi onlara bildiriyor. Ve Yusuf 108'de devrin imamı ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'a davet ediyorlar. Şu kainatta insanın vücuda getirdiği neyi görüyorsanız hepsi çalışmanın mahsurudur. Çalışmak Allah'ın temel faktörüdür. Ve Allah-u Teala maddi çalışmayla manevi çalışmayı beraberce ister. Allah-u Teala'nın yapmak istediği şey hepimizi mutlaka cennetine göndermektir. İşte bunun için kaideler koymuş, kurallar, emirler ve nehiler ve geleceğimizi tayin ediyor. Halk için hak ile olmak, o halk ile birlikte bir hedefimiz var, Allah'a gitmek. Ve insanlar dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir muhteva kazanıyor. Allah'ın Resullere verdiği görev, Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek. Hiç önce ölecekmiş, yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya hayatı için çalışın buyuruyor. Evet. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyaya çalışmak asıldır. Yedi tane ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Her Resulü o kavmin lisanıyla gönderirim. O Resuller mutlaka Allah'a davet edicidirler. Bunun gibi yedi tane ayet-i kerime bize her devirde Allah'ın mürşitlerin varlığını ispat ediyor. Allah'a davet ediyorlar. İşte daveti kabul etmek bizler için asıldır. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. İşte Nisa 165 müjdelici ve erci Resuller gönderiyoruz. İbrahim 4 ana lisanıyla onları açıklıyor. Nahl 36 her kavimde bu mutlaka var. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134 Rabbimiz bize gönderseydin olmaz mıydı Resul? Rezil-i Rüsvay olmadan. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman Resul gönderseydik ayetlerine tabi olsaydık derler. Ve bunun gibi 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse hiç kimsenin başka türlü bir mazereti olmayacak tarzda Allah-u Teala mutlaka her kavme Resuller gönderiyor. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Muhatap olan her insanın bu daveti kabul ederek kurtuluşa imza atması gerekir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Cabbar hocamız, sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar hocamız, insanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dinde detaylarla uğraşanlar helak oldu buyuruyor. Suali bir kere daha tekrar edecek. İnsanlar detaylarla uğraşarak felaha erebilirler mi? Hayır. Hedef emirler var. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Bu 7 hedef emre 7 vasıtayla ulaşılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir. Hiçbir zaman işte İslam'ın 5 şartı aslında ibadetler açısından çok önemli görünüyor ama asıl hedeflerin yanında detaydır. Asıl hedef Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmektir. Dinin asılları 7 tane safa içeriyor. Geri kalanı ise detaylardır. Detaysız hedefe gidemezsiniz. Onları da yapmak mecburiyetindeyiz. Ama sadece onları işlerseniz bizi kurtaramayacak olan ibadetlerle hayatımızı geçirirsiniz ve kurtulmanız hiçbir zaman mümkün olmaz. Şu anda İslam'ın 5 şartı işte şeytan böyle korkunç bir tuzağın içine insanlara koymuş. Herkes İslam'ın 5 şartına kurtuluşa ereceğine inanıyor. Halbuki hedefler yok. Hedef yoksa yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehaletimin aleyhime delil olmasını istem, ne yapmam lazım ya Resulullah? İlim öğren diyor. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlmi yok. Yani Kur'an ayetlerine dayalı bir elinde belge yok, hedef yok ve sadece vasıta emirleri işliyor. İşte böyle bir sofu şeytanın tuzağına düşmüştür. Ve Resulullah'a bedevi soruyor, ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Yine bakıyoruz, faydası ilmin sahipleri. Aslında evet ilimleri var ama onlar da helaktedirler. Helaken nasu illel alimun, helakel alimun illel amilun. İlmiyle amel edenler de helaktedir. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Öyleyse hedef Resulullah'ın buyurduğu gibi ihlas. İhlas içinde Allah'ın ilmini öğrenmek, o ilimle amel etmek ve o amel ile ihlasa ulaşmak. İlim, amel, ihlas. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Zikir, şimdi temeli Yunus Emre'nin dediği gibi bir dergaha 40 yıl, 30 yıl neyse düzgün odun toplayıp getiren bir insan hangi mantıkla hareket ettiyse, neye yararmak, hangi dünya menfaatine faydalanmak için yapabilir? Kim yapabilir ki? Benim maaşımı iyi, kim ister sana? Her gün ben sana düzgün odun getirmek. O farklı bir kafa yapısı. İnsanı kamil boyutuna ulaşmış olan kişiler için geçerli. Zikir bu da onun bir parçası.
1: Her an Allah diyen bir insan değişir mi? Mutlu olur mu?
3: Olmaz mı? Olur tabii ki.
4: Ben günde 101 kere, 200 kere Sübhanallah den, şükür elhamdülillah diyorum. Hocalar diyor ki işte günde şu kadar 131 kere ya melekü ya Allah dersen rızkın artıya diye.
2: Yani bazen zikrettiğimiz zaman, hissettiğimiz zaman onu, ya ben ayağım yerden kesildi hissediyorum yani bunu. Doğrudur, yanlıştır. Belki ben hayal kuruyorum, belki fantezi yapıyorum ama bunu yaşadık yani, yaşıyoruz ya. Biraz kalpten gelmesi yeterli oluyor.
1: Peki Allah...
4: Kürsü. Evet. Ha.
1: Peki Allah Allah Allah demek.
4: Gül bereket artırıyor ya. Ben... Zaten Allah Allah her zaman diyoruz ablacığım. Allah Allah demeden olmaz ki zaten ya.
0: Bir misafirimiz zikir yaptığın zaman ayağımın yerden kesildiğini hissediyorum. Belki ben hayal kuruyorum ama bunu yaşadık dedi. Zikir yapan herkes bir mutluluk hali yaşar mı? Zikir yapan herkes için zikir Allah'ın katından mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmetle fazıl mürşidinize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur da daha iner rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın zikriyle mutlaka Allah'ın katından inecek ve sizin üzerinize bir tesir buluşturma getirecektir. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntısı düşmesi söz konusu olmasın inşallah ama düşerse zikre başladığı an, hasbel kader böyle bir olayla karşılaşırsa yapmamız gereken şey hemen abdest alıp zikre başlamak. Seccadenin üzerine oturup elimizi tesbihimize almak ve Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah Allah Allah diye zikretmeye başlamak. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından aldığını net olarak yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Hürmetle, saygıyla ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İsra suresinin 82. ayet-i kerimesine göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması olayını açıklar mısınız? Allah razı olsun. Kalpten sevgilerimle inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. İsra 82'ye göre Allah'ın Kur'an'da söylediği şeylerin zalimlerin hüsranını arttırması çıklar mısınız? Zaten zulüm demek derecat kaybetmektir. şer derecet kaybetmektir, seyyah derecet kaybetmektir, günah derecet kaybetmektir, zulüm de derecet kaybetmektir. Öyleyse derecet kaybettirici her şey hüsranı arttırıyor. Kimlerin hüsranını arttırıyor? Ulaşmayı dilemeyenlerin. Yunus 7-8'de اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutmain olmuşlar, ondan kazandıklarından dolayı gidecekler ya cehennem. Ama En'am 160'te Allah-u Teala, ister kafir ister putperest kim olursa olsun, seyahate karşılık birebir ceza söz konusuyken, hasenata karşılık 1:10. Ama mürşidine ulaşırsa 1:700'e kadar artar. Hüsranda olanların hepsini Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalim? Kendisini zulmedendir. Derecet kaybedendir. Ve kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı sürece, Allah-u Teala ulaşmayı dilemediği sürece, kaybettiğinden her zaman kazandığından çok büyük fazladır. Yani bu kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği dereceleri karşılamaz. Alacağı 1:10'dur. Bu sebeple zalimlerin hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler arasındaki farkın negatif olarak büyümesidir. Evet, bir kere daha söyleyelim. Hüsranda olanların hepsine Allah-u Teala zalimler diyor. Kimdir zalimler? Zalim kendisine zulmedendir. Kendisine zulmeden ama başkasını zulmederek de kendisine zulmedendir. Yani derecat kaybedendir. Kişi hüsranda kaldığı sürece, zulümde kaldığı süre içerisinde, Allah'a ulaşmayı dilemediği süre içerisinde kaybettiği dereceler her zaman kazandığından çok daha fazladır. Kişi zalimse kazandığı dereceler hiçbir zaman kaybettiği derece karşılamaz. Çünkü zalimlerin kazanacağı 1:10'dur. Ama kaybettikleri her saniye, her an derecat kaybederler. Bu sebeple zalimlerin her zaman hüsranı giderek büyüyor. Hüsranın büyümesi kaybedilen derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Yaptığım kötülüklerden kurtulmak için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmem için nasıl tövbe etmeliyim? Sevgili kardeşim, yaptığın kötülüklerden kurtulman için, Allah'ın sevdiği bir kul olabilmen için öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Enfal 29'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, o güne kadar işlediğin bütün günahların örtülmesi demektir. Yani dilediğin an Allah'ın koyduğu kanun gereğince Enfal 29'a göre bütün günahlarını örtüyor. Günahların örtülmesi demek, günah miktarı kadar sana Allah'ın sevap vermesi demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Dilediğin takdirde Allah-u Teala mutlaka sana mürşit gösterecektir. Mürşit önünde tövbe edersen bu sefer de günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ve o noktadan itibaren 1:10 değil artık 1:100, 200, 300, 1:700'e kadar derece arttırmanı yapıyor Allah-u Teala. Sakarya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çok kolay olmasına rağmen insanlar bu dileği neden dilemiyorlar? Arkasında şeytan var. Allah-u Teala Araf 16'da İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırat-ı müstakimine insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse İblis'in sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakimde Allah'a, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa, o zaman İblis ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dileğine mani oluyor. Bunu neyle gerçekleştiriyor? Sağından, solundan, önden, arkasından girmek suretiyle onları küfürde tutuyor. Onların şükretmesine engel oluyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, daimi zikir nedir? Ayrı bir ibadet midir? Açıklar mısınız? Daimi zikir, evvela çok zikir farz, çok zikir farz ve daimi zikir farz. Allah-u Teala'nın Kur'an'da emirleri var, Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Bu emirlerin içerisinde ara sıra zikir Müzemmil 8'de emrediyor Allah-u Teala. Ashab 1'de çok zikri emrediyor. Nisa 103'te daimi zikri emrediyor. Ara sıra zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle nefsin teslimi söz konusu. Zikir yoksa teslimler yok. Öyleyse dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve zikirsiz bir teslimiyet imkansız olduğuna göre zikir ibadetlerin sultanıdır. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam. Rüyanın dinimizdeki yeri nedir açıklayabilir misiniz? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde bildirmiş. Üç çeşit rüya var. Şeytanın korkutması rüya, bu kabustur. Nefsin hadisatı rüya, bu da dünyaya dönük bir nefsani görüntüdür. Allah'ın müjdesi olan rüya. Müjdeli olan rüya, nübüvvetin 46. cüzünden bir tanesidir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yok ama mübeşşirat var. Nedir ya mübeşşirat? O salih rüyadır. Öyleyse salih rüya var ve rüya bahsine girdiğimiz zaman özellikle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmesi gördüğü rüya iledir. Salih rüyadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri arasındaki olayda Yusuf Aleyhisselam'ın gördüğü rüya salih rüyadır. Peygamber Efendimiz'in Mekke'nin fethini salih rüya. Bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya olarak ifade edilir. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ben 5 vakit namazımı kılıyorum ama mutluluğu yaşayamıyorum. İbadetlerim mi eksik acaba? Mutlu olmama sebep ne olabilir? Tabii İslam 5 şartıyla kimse mutlu olamaz. Namaz. Ne olması lazım? Mutlu olabilmen için olmasa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemen gerekir. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak, Allah'a ulaşma dileği, Allah'a teslim olma talebidir. Sen Allah'a teslim olmayı dilersen, Allah bu talebi kalbinde gördüğü an, Rahim esması ile tecelli ederek, 4 kalp şartının sahibi olarak zikre başlarsın ve huşu sahibi olursun. Huşu sahibi olan kişi Allah'a mutlaka mürşid gösterir. Mürşidine tabiyet de zikre başladığın an, seni huzursuz ve mutsuz kılan nefsin afetleri yavaş yavaş zikirle azalır. Bunun manası huzurun artar. Ve nefs tezkesi ve tasfiyesiyle tamamen iki cihan saadetinin sahibi olabilirsin. Mutluluk nefsimizdeki afetlerin yerine faziletleri geçirmekle gerçekleşir. Mutlu olamama sebebin nedir? Allah'a ulaşmayı dilemediğin için hedef emirler yok. Yetmez ibadetlerin sultanı zikir yok. Eğer Allah'a ulaşmayı kalben diler, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, zikre başlarsan göreceksin ki gün be gün mutluluğun artar. Ağrı'dan bir kardeşim muhterem hocam, tabi olacağımız mürşidi nasıl buluruz açıklar mısınız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla bunu söylüyor. Mürşide tabi olmak farz. Ama bu farzın nasıl yerine getirileceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dile getiriyor. Mürşidimizi sadece senden isteriz. Neyle istiyoruz? Bakara 45-46. Hacet namazı kılarak istiyoruz. Maide 35. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyiz. Nahl 9. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Neyse bu ayetlerin hülasasından hacet namazı kılarsak, hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan istediğimiz takdirde huşu sahibi birisiysek Allah mutlaka bize mürşid gösteriyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, davranış biçimlerinin teslimler üzerindeki etkisi var mıdır açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri bizim anlık mutluluğumuza çok büyük etkisi vardır. Çünkü mutlu edersek mutluluğu yaşarız. Ve davranış biçimleri güzel ahlakı içine alır. Negatif davranışlar da kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Öyleyse çirkin ahlak amelimizin boşa gitmesine sebep oluyor. Güzel ahlak da kötü amellerimizin örtülmesine sebep oluyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Kur'an Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
7: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah-u Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermese baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde daha bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu rehine nasıl emanet olur? Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımıza? Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah Teala hükmedendir. Yaratan Rabbimiz, yarattığı mahlukatın içerisinde en çok insanı seviyor. Bakara 29'da huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainatın içerisinde belki bir toz zerresi değil. Bütün kainat kim için yaratılmış? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde olanların hepsini Allah Teala kendinden bir lütuf olarak emrinize amade kıldı. Öyleyse görüyorsunuz ki her şey, insanın dışında yaratılan her şey insan için. Allah her şeyi severek yaratmış. Ama bu severek yarattığı her şeyi de en üst noktada sevdiği insan mahluku için yaratmış. Ve insanı çok seviyor. O zaman insanla Allah arasındaki ilişki bütünüyle sevgiye dayalı. Her zaman muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvela insan Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. İşte bu insanın Rabbine olan en üst seviyedeki duyguları. Ama Allah Teala bizim katımızda bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl ediyor. O zaman insan ölçüsüyle Allah'ın ölçüsünü mukayese ettiğimiz zaman biz Allah'ı bir ünite seviyorsak Allah Teala onun 1000 katını seviyor. Kısacası sevgili kardeşlerim, sadece insanla Allah arasındaki ilişki sevgiye dayalıdır. Ve sevgiyle yarattığına göre en üst noktadaki emrini de en sevdiği varlığa dönüktür. Allah'ın biz insanlar için yarattığı her şey, bütün güzellikler ona olan dönüşümüzle, ona olan teslimiyetimizle alakalıdır. Allah her zaman bizi sever ama insanlar ne yazık ki bunun farkında değiller. İşte bugünkü konferansımızın konusu emanet ve rehineyi anlayabilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. İnsanın kalıbıdır. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. İşte fizik vücut köle ise nefs rehinedir. Ve Allah Teala zatından bize ruhu fırmış secde 9'a göre. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte
yaratılışa baktığımız zaman üç vücudun sahibiyiz. Buna serbest iradeyi, cüz'i iradeyi de ilave etmemiz lazım. Bu duruma baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasına yaratılan varlık bir denge varlıktır. Çünkü ruhunda 19 tane haset var. Bunun zıtları olan 19 afet de nefsinde var. Ama bir şey daha eklememiz lazım. Allah Teala bu denge varlığı katında yaratmış ve yeryüzüne indirmiş. İşte katından indirdiği, yeryüzüne indirdiği ki yeryüzünde baş düşmanı şeytan var. Taha 123'te Kâle bitâ cemî'an ba'dikum ba'din adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden olmaz. İşte yeryüzü hayatına gönderilen biz insanlar, bu dünya hayatı bizim için bir imtihan yeridir. İblis de insanların baş düşmanı, sadece biz insanlar için bir imtihan vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, belki diyebilirsiniz, neden imtihan oluyoruz? En basitten anlamak istiyorsanız, hepimiz çocuklarımızı okutuyoruz ve imtihanlara giriyorlar. Geçer not almaları halinde diploma sahibi oluyorlar. İşte biz de bu dünya hayatını yaşayan insanlar olarak hepimiz Allah'ın üniversitesinde Allah'ın öğrencileriyiz. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bu dünyaya gelen akil ve bali olan herkesi Allah Teala Kur'an'ın öğrenilmesi, Kur'an'ın yaşanması ve Kur'an'ın öğretilmesi istiyor. Bu insanoğlu açısından ne sağlar? İki cihan saadetini en zirve noktada sağlar. İnsanlar da bu zahiri alemdeki okullardan mezun olduklarında bir diploma sahibi ve kendilerinin rahat, huzurun içinde yaşayabileceği bir maişetin sahibi olmak için genellikle okurlar. Ama Allah-u Teala'nın Allah'ın üniversitesinden mezun olanlara sadece bu dünyada saadeti değil, ölüm sonrası sonsuz hayatı da cennet içerisinde geçirmesini istiyor. Dolayısıyla hepimiz bu dünya hayatında Allah'ın üniversitesinde öğrenciyiz. Ve Allah Teala herkesin bu üniversiteden mezun olmasını istiyor. Mezun olanların hepsi en zirve noktada iki cihan saadetinin sahibi olurlar. Kısacası Allah Teala bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizi çok çok seviyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama mutlu olmamızı istemeyen bir tek varlık var. O şeytan. Her şey bizim mutluluğumuz için yaratılmışsa, şeytan bizim mutlu olmamızı istiyorsa, bunun arkasında ne var? Sevgili kardeşlerim, eğer imtihanlara giriyorsak, normal zahiri okullarda ve ders çalışmıyorsak, sınıfta kalırız. İblis bir nevi Allah'ın üniversitesinde imtihanlara girmemizin bir vasıtası. Ama ders çalışmamız halinde o zaman üst seviyelere tırmanmamız için de bir sebeptir. İşte mutsuz olmamızı isteyen iblis, bize ait olan vazifeleri yerine getirebilirsek, görevlerimizi yerine getirebilirsek, aslında bizim en üst noktada ikinci cihan saadetimizin de sebebi oluyor.
İblis bize iyi bir kılavuz olabilir mi? Tabii ki ha, evet. Onun söylediğinin tam tersini yapmamız halinde. Yani iblis insanlara kötülüğü öğretiyor. Allah Teala da iyiliği öğretiyor. İyiliğin muallimi Allah'tır. Kötülüğün de şeytandır. Biz nasıl mutlu oluruz? İyilik yapmamız halinde derecat kazanırız. Mutlu oluruz. Kalbimizin nurlanması ile de ahiret saadetini yaşarız. Ama kötülük yaparsak derecat kaybederiz. Bu dünyada mutsuz oluruz. Ve kalbimizin kararması sebebiyle de ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle de daha fazla ise cehenneme gireriz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bize teslim edilmiş. Bize düşen ait olduğumuz vazifeyi en güzel şekilde yerine getirebilmek. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde diyor ki emaneti olmayanın imanı da yoktur. Şimdi yaratılışımıza bir kere daha göz atalım. Fizik vücut köle. Ruh emanet, nefs rehine. Ve konferansımızın konusu neydi? Konferansımız konusu rehine nasıl emanet olur? Yani başka bir deyimle rehine nasıl ruh haline gelir? İşte bugünkü konferansımızın konusu bu. Evet, başlangıç noktasında nefsimiz rehine ve rehinenin muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat. Olmak üzere 19 tane hastalık. İblis bu hastalıkların hepsine %100 tesir ediyor. Yani rehineyi elinde tutmak istiyor iblis. Ama Allah Teala da bizden rehinenin emanet olmasını istiyor. Ruh başlangıçta emanettir. Muhtevasında 19 tane haslet vardır ve Allah'ın emrindendir. Hepimiz secde 9'a göre bir ruh emanetini taşıyoruz. Hepimiz aynı zamanda nefs sahibi olmamız hasebiyle bir rehine taşıyoruz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala rehine olan nefsimizden bahsediyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler kazandıkları dereceler sebebiyle rehinedirler, bağlıdırlar fizik vücuda. Nefs derecat da kazanabilir, derecat da kaybedebilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Nefsinize zulmetmeyin, onun da sizin üzerinize hakkı var. Nefsimiz kâru bela gününde Allah'a yemin vermiş. Ve yemini yerine getirmemizi bize Allah Teala istiyor. Ve nefs Allah'ın emrine itaat etmesi halinde derecat kazanıyor. İsyan ederse derecat kaybediyor. İşte nefsinize zulmetmeyin. Zulüm bize derecat kaybettiren her şey. Nefsinize zulmetmeyin, yani derecat kaybetmeyin. Nefsinize uymayın demiş oluyor. Kimdir nefsine zulmetmeyen? Yeminlerini yerine getirenler. İlla ashabil yemin fi cennet. Onlar cennettedirler. Öyleyse görüyorsunuz ki kullu nefsin bimâ kesebet rehînetün. Bütün nefsler kazandıklarına karşı rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler, onlar cennetedirler. Çünkü onlar Allah'a ezelde verdikleri yemini yerine getirenlerdir. Yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefine kazanmış olan nefslerin yeminlerini yerine getirip yemin sahibi unvanı kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır elbette. Nefslerimiz
kazandıkları dereceler sebebiyle rehine. Nefs hangi dereceler karşılığında rehinedir? Kaybettiği dereceler sebebiyle rehinedir. Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten rehine olmazlardı. Rehinelikten kurtulmuş olurlardı. Bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi kazandığı negatif dereceler sebebiyle rehinedir. Çünkü nefsimizin kalbi doğuşumuzdan itibaren zifiri karanlıklar içerisinde. Nefsimizin kalbinde sadece afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimiz devamlı bizi suça çağırıyor. İşte 7 tane ayet-i kerime şer bizim nefsimizden olduğunu Allah Teala ayetlerde beyan ediyor. Yusuf 53'te ama uberu nefse enne nefse le amaretin bisuy. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Şeytanın telkinleri altında nefsimizin afetlerinin devamlı negatife götürmesi ve derece kaybettirmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Bu sebeple kaybettiğimiz dereceler sebebiyle nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuz mu rehine? Hayır, ruhumuz rehine, nefsimiz mi rehine? Bu üç vücuttan sadece rehine olan nefsimizdir. Nefsler rehinedir. Emanetin sahibi teslimi mutlaka rehinelikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan emanetimiz var mı? Elbette var, ruhumuz. Rehine olmayan başka bir emanetimiz var mı? Evet, fizik vücudumuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı. Rehine olan nefsimizi Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne aretlen emanete ale semavati vel erdi vel cibali ve ebeyna en yehminle ve eşfekle minâ ve hamelel insâni inne kuan zelimü cevle. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü insan nefsinin kalbi afetlerle doludur, cahil ve zalimdir. İster Müddessir 38-39'dan hareket edelim, ister ruh emanetinin belirtildiği Ahzab suresi 72. ayet-i kerime.

emaneti hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemiz, teslim etmemiz farz. Ne demiştik? Nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Tezkiyetün nefs bütün insanlar üzerine farz. Nasıl nefs tezkiye olacak? Nefsimiz zikir adlı bir vasıta kullanılacak ve bu vasıta ile nefsimizin kalbinde 7 tane kalp şartının ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Kalbimiz baştan aşağı sadece karanlıklardan müteşekkil, %100 afetlerle dolu. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş tezkiye ile birlikte nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1, %2 derken %7'yi bulacak. İkinci %7'yi bulacak kuşu da aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbinde nurlar %51'i aşacak. İşte o zaman nefs tezkiye olmuş olur. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Hayır, henüz rehinelikten kurtulmayacak. Nefsin rehinelikten kurtulması sadece ruhun teslimiyle değil, nefsin rehinelikten kurtulması aynı zamanda fizik vücudumuzun da teslimiyle mümkündür. Nefsimizin rehinelikten kurtulması tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu bize neyi sağlar? Emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, ruhun Allah'a teslimini sağlar. Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Emanetin Allah'a geri dönmesi Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala kim ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesi. Ennellezine la yercun elikana ve radu bil hayatid dunya ve temuna biha vellezine ma'atina gafilun ulayke mevvam nar ve makan yeksibun. İşte onlar kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gideceği yer ateştir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluş Allah'ın garantisine gerçekleşir. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Dilemeden ölürsek gideceğimiz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Felahın birinci safhası gerçekleşti ve böylece biz birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah Resulü emanete riayet etmenin imanı yoktur, ahde vefa etmenin de dini yoktur. Bir başka hadisinde ise nasıl abdestsiz namaz olayı yoksa emanete riayet etmenin de imanı yok. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi ahde vefa emanete riayet etmenin de imanı yok. Allah Teala son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a dönüşünü açıklıyor ve 12 kere üzerimize farz kılıyor. Emanetin sahibine iadesini Allah Teala 12 defa üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünya hayatını yaşarken herkes mutlu olmak istiyorsa mutlaka 12 kere üzerimize farz kılınan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu Allah Teala Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 hadis-i şerifte belirtmiş. Evet, 7 tane hadis-i şerif. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine köp sarıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Din adamlarının rehine ile emanet hakkındaki görüşlere baktığımız zaman din adamlarına göre emanetler. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? El cevap, ibadetler.

0: beden, ruh sağlığı, servet, makam, mevki, nimetler, sırlar. Görüyorsunuz ki hiç Kur'an-ı Kerim'in hakikatine bunlar uymuyor. Evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah-u Teala Mü'minin suresinin, daha doğrusu Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُحَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلٰى Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Başlangıç noktasında ruh emanettir ve sahibine teslimi gerekir. O teslim olduğu zaman fizik ücret emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur ve hepsini sırasıyla Allah'a teslim etmemiz gerekir. Bir din adamına soruyorlar, Allah'ın gökyüzüne ve yeryüzüne arz ettiği emanet nedir? Cevap, Allah'ın şeriatına dair emirleri ve yasaklarıdır. Emaneti yerine getirmek, yerine vermek, gerektiği ibadetler yapmanın önemini bildiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman görüyoruz ki birçok ayet-i kerimede Nisa 58, Enfal 27, Mü'minun 8, Mâriç 32, Ahzab 72, Müddessir 38-39 ve Tin suresinin 41. ayet-i kerimesi. Enfal 27'de emanete ihanet edenlerden bahsediyor ki o ihanet edenler kurtuluşa eremezler. Bezir Bislami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz işte o zaman emanet sahibine mağab olur. Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size hayattayken nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalet olmakla suçladık. Münafıkların alametine baktığımız zaman Nebiler Sultanı Peygamber münafıklar yalan söylüyor. Ahde vefa etmiyor ve emanete ihanet ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber'in başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kalp doğrulmayınca iman doğrulmaz, dil doğrulmayınca da kalp doğrulmaz. Öyleyse kimdir yalan söyleyen? Dilinin söylediği kalbinde olmayan. Kur'an-ı Kerim'in her sözü Allah'ın sözüdür, doğrudur. Ve yeri de kalptir. Şuara 190-194'te nezele bir ruhul emin ala kalbike. Kur'an Allah-u Teala sana indirdi. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla kalbine indirdi. Öyleyse kalpte ayet yoksa ve kişi dinden konuşuyorsa hep yalan söylüyor, zanda bulunuyor. Onun için Fetih Suresi 11. ayet-i kerimesinde onlar dilinin söylediği kalbinde olmayanlardır. Dilinin söylediği kalbinde yoksa, ayet kalbinde yoksa o devamlı zanda bulunuyor, yalan söylüyor demektir. İşte diyor gelen nezirleri biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve aklasaydı bugün cehennemde olmazdık. Allah Teala Kur'an'ın özeti olan Asr suresine baktığımız zaman asra yemin ediyor zamana. İnsanlar hüsrandadır. Ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, amel-i salihat işleyenler, nefs seskesine başlayanlar hariç, hakkı tavsiye edenler ve onu Allah'a ulaştıranlar hariç, sabrı tavsiye edenler, sabra ulaşanlar hariç. İşte Vel-Asr suresi, Kur'an'ın bütününü ifade eden Vel-Asr suresi 4 tane yedili basamaktan oluşuyor. Ve Allah Teala bizden emanetin onun gerçek sahibine Allah'a Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine göre teslim etmemizi emrediyor. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمِنُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibine eline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanmış. Emanetler ama sahibi ehliya diyor, tekil. Emanetler çoğul, sahibi tekil. İşte eğer insanlarla alakalı emanetler insanlarla alakalı olmuş olsaydı sahiplere de çoğul olması gerekirdi ama sahibi tekil. Ve başlangıç noktasında emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmesini, teslim etmenizi Allah-u Teala emrediyor. Sevgili kardeşlerim, Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتِّحُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ Ayetleri yalanlayan ve kibirli olanlara gök kapıları açılmaz. Gerçekten de nefsin tezke kademelerinin bir bir ilerlemesi, bunun karşılığında da ruhun da yediğine gök katı yükselmesini ifade ediyor. İşte normal standartlarda Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla Allah'ın Resulü'ne alay edenler, onlara gök kapıları açılmaz. Gök kapılarının o kişiye açılabilmesi, mutlak surette dünya hayatını yaşarken bir sultan da olmasına bağlı. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinden ya maşer cinni vel insi en istetatu men takhuzu min aqdar semawati vel ard fem zulatan zulabi sultan. Ey insan ve cin topluluğu, semaların ve arzın kurtarlarından, çaplarından nüfuz edip çıkmak isterseniz çıkın. La tenfuzu. Geçip çıkın. Çıkamazsınız. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın geçip çıkamazsınız. İnsanın cahili sebebiyle, nefsin cahili sebebiyle eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Birinci katta dünya üzerindeki sadece bir apartmanı düşünün. Yedinci katlı bir apartmanın tavanlarından çıkıp yükselebilmesi kalbindeki zikirle biriktirdiği nurun oluşumuna bağlı. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 4. basamakta Allah Teala Rahim esması ile tecelli ediyor ve 5. basamakta baş gözündeki Cevher Mesture'yi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki Vakra'yı alıyor. 7. basamakta kalbindeki Ekinet'i alıyor. Böylece o kişi Allah'la arasındaki kapalı kapıları Allah Teala Rahim esmasıyla açtığı için, engeller kaldırıldığı için o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. Yani hakkı batıldan ayırma noktasına geliyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen. Eğer takva sahibi olursanız Allah size 7 tane Furkan verir ve günahlarınızı örter. O güne kadar işlediğin bütün günahların miktarı kadar Allah ona sevap yazıyor ve tek bir dilek o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. İşte 7 Furkan'ın sahibi olan kişi Allah o halde bırakmıyor. Tekabül 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nurunu açıyor. Ve böylece zikirle birlikte o kişinin kalbine giren nur miktarı %2'ye ulaşıyor. Nur Sure, Zümer Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde nurlar kalbe girip hadis 20-16'ya göre %2'lik huşuya ulaştığı zaman o kişinin haccet namazıyla mürşidini Allah'tan istemesi lazım. 7 kalp şartı, 7 inan şartı, 7 tane nimet kişiyi hak mu'minlerden kılıyor. Amin olan bu kişi zikir yapmaya başladığı zaman Allah Allah Allah diye Allah ismini tekrar ediyorsa Allah'ın katından bir çift nur mutlaka o kişiye gelecek. O kişiye gelen bir çift nurdan sadece rahmet içeriye sızacak ve reynenin kurtuluşunu sağlayan Allah'ın o kişiye verdiği 7 Furkan 12 tane ihsanla muhtevayı temeli oluşturuyor. Allah'tan 7 tane ihsan aldınız. Bunlar o kişiyi mürşide ulaştırdığı zaman hepsi nimete dönüşüyor. Mürşidimize ulaştık. Haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık, tabi olduk ve zikre başladık. 14. basamaktayız. Allah Allah diye zikretmeye başlıyoruz. Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat-ı fazl göğsümüze geliyor. Göğsümüzden kalbimizine açılan nurunu takip ediyor. Ve oradan eğer mühürü açılmış, küfür dışarıya almış, kalbimize iman yazılmışsa o zaman Allah'ın katından gelen fazıllar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlıyor. Selavatın, rahmetin ve selavatın fazlın baskısı mühürü aşağıya doğru itiyor ve kalbimize rahmetle, %2'li rahmetle birlikte fazıllar dolmaya başlıyor. Ve böylece o kişi nefsi emmaredeyken %7 fazıl birikimiyle ruh birinci gök katına, nefsi levamede iken yapılan zikirlerle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %7 artarak devam ediyor. İkinci gök katına ruh yükseliyor. Tabii bunların oluşabilmesi için mutlaka haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşidin gösterilmesi gerekir. Mürşide ulaşan bir insan Allah'tan 7 nimet alıyor. Bu nimetler olmadan, bu 7 nimete baktığımız zaman 7 nimetten birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet kalbimize iman yazılıyor. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen günahları Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet ruhumuz vücudumuzu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikirle birlikte. Altıncı nimet fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve yedinci nimet irademiz güçleniyor. İşte bunlara karşılık muhtevaya baktığımız zaman her kalbimizde biriken %7'nin fazıl birikimiyle uzaktan kumandayla rahine birinci gök katının kapısını açıyor. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında gök katların kapısının açılması meleklerin eliyle gerçekleşiyor. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fatir-i semavati vel ard. Şura suresinin 12. ayet-i kerime bakalım inşallah. Evet, Şura 12. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak O her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Sevgili kardeşlerim, demek ki gök kapılarının birer birer aşılabilmesi rehinenin kalbinde %7 fazıl birikimine bağlı. Birinci gök katının kapısının açılması nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl birikimiyle rehine elindeki uzaktan kumandayla o kapıyı açıyor ve ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin manevi kalbinde %7 fazıl birikimi sağlanmadıkça o gök katının kapısı açılmaz. Ve böylece nefs tezkiyesi 7 safhada 7 kademede gerçekleşir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezki kademelerinin bir kişi geçer. Nefs tezkiyesinin sadece zikir ile olduğunu Ra'd suresinin 28. ayet-i kerimesi bize net olarak ispat ediyor. Ra'd 28'de ellezine amenü ve tetmeyinü kulübüm zikrullah. Onlar amen oldular ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Nefsimizin 7 tezki kademesinden bir tanesi mutmainedir. Ama Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyurduğuna göre demek ki nefsin tezkiyesi her kademeyi geçmek Allah'ın zikriyledir. Zikir bir şifredir. Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavatı göğsümüze oradan da kalbimize indirmesini sağlar. İşte 7 kademedeki nefs tezkiyesi evvela 15 bin zikirle kalbimizde biriken nur miktarı %7 nur ve derece sistemi de 1'e 100 artıyor. 17 bin zikirle kalpte biriken nur miktarı %14, ruhta ikinci gök katına yükseliyor. Zikri yapan fizik vücut 19 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %21, ruh üçüncü gök katına 21 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı fazlalar %28, ruh dördüncü gök katına 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki biriken fazıl miktarı %35, ruh beşinci gök katına 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %42, ruh altıncı gök katına ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbinden biriken fazıl miktarı %49, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. B7 alemi geçerek Allah'ın zatında ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi rehine rehinelikten kurtuldu mu? Hayır. Rehinelikten kurtulmadı, devam ediyor. Rehinelikten kurtulabilmesi için emanet olabilmesi fizik vücudun da Allah'a teslimine bağlı. Allah Teala ruhumuzdan misak almış, fizik vücudumuzdan ahd almış ve nefsimizden yemin almış. Emanete riayet etmenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de kesinlikle dini yok. İşte emanet ruhtur. Ruhun Allah'a teslimi misakın yerine getirilmesidir. Fizik ucunun Allah'a teslimi ahdin yerine getirilmesi ve her ikisinin teslimiyle o kişinin nefsinin rehinelikten emanet olma noktasına geldiğini görüyoruz. Tezkiye ile birlikte bir insanın velayetin birinci kademesinde fena makamında ruhu yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş olur. Kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve misakini yerine getirmiştir. Rehine ile emanet arasındaki birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ama ruh Allah'ın zatına yok oluyor. Allah'tan geldi, Allah'ın adı geri döndü. Allah'tan ruhtan istediği şey ise Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden evvel geri dönmesi. Ruhumuz yedi tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve böylece velayetin birinci makamındayız. Allah'ın zatında ifna olma makamı, Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete mahap oldu, sığınak oldu, oraya ulaştı. Hepimizin sahibine mutlaka teslim etmemizi Allah Teala istiyor. Cennet saadetine ulaşmamızı Rabbimiz istiyor. Rehine nasıl rehinlikten kurtulur? Fizik vücudun da Allah Teala'ya teslimi gerekli. Fena makamında kalbimizdeki nur miktarı 161. %61. Beka makamında 161. Fena makamında 151. Beka makamında 161 ve züht makamımızda %71 nurun sahibi oluyoruz. Ve muhsinler makamında kalbimiz %81 nura ulaşıyor. Böylece nefsimiz emanetken, rehineyken emanet oluyor. Fizik vücudunda emanetin sahibi olan Allah'a teslimini gerçekleştirdik. Sevgili kardeşlerim, tabi buna paralel fizik vücudunda azat olması söz konusu. İşte nefsin rehinelikten kurtulması, fizik vücutta köleyken azat olması ancak fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimiyle gerçekleşir. Fakat bunun gerçekleşebilmesi ruhun Allah'a dönmesine bağlı. Ruh Allah'a dönmedikçe ne nefs emanetlikten, rehinlikten kurtulup emanet olur, ne de fizik vücut kölelikten kurtulup azad olur. Allah-u Teala Beled suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman kölenin azadından bahsediyor. Ne hedeynâhu necdeyni. Onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. Ama o Akabe'yi sarp yokuşu aşmadı. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik ucunun Allah-u Teala'ya teslimi. 14 Beled 14 yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. 15 yakınlık sahibi akraba olan yetimi. 16 veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. 17 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ. Sonra amin olan kişiyi sabrı tavsiye etmek ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Ne zaman gerçekleşir? Fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Öyleyse nefsimiz olan rehinenin rehinlikten kurtulması, köle durumunda şeytanın kölesi durumunda olan fizik ucunda köle olmaktan kurtulup Allah'a muhsin kul olması ancak ve ancak Allah'a teslimiyle mümkün. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs de rehinlikten kurtulup emanet olur. Onun da Allah'a teslimi üst seviyede müzeyin olmasıyla mümkündür. Kişi burada sabra ulaştı ama sabrın sahibi olmadı. Sabrın sahibi olabilmesi için kalbinin 19 kademede müzeyin olması lazım. Ulelbab kademesinde 7 kademe, İhlas kademesinde 7 kademe ve Salah'ta da 5 kademe daha kalbin müzeyin olmasıyla nefsimizin manevi kalbi 19 kademede müzeyin olduğu zaman rehine gerçekten Allah'ın istediği biçimde ruh gibi emanet olur. Allah Teala'nın hepinizin bu emaneti sahibine mutlak teslim etmenizi, böylece Allah'ın cennet ve saadetine ulaşmanızı, dünya saadetini bütün boyutları yaşamanızı Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Rehine Nasıl Emanet Olur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sizde olan rehineyi emanet kılıp Allah'a sahibine teslim etmek istiyorsanız, iade etmek istiyorsanız ve söylediklerimden Allah'a ulaşma dileğine bulunduysanız, bütün bunları yaşayabilmeniz mutlaka mürşidinize tabiyette gerçekleşip bunu idrak ettiyseniz, mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Ve konferansımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufta olan bir insanın günlük görevlerini yapmasının önemini ve gerektiğini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Ve tasavvuftaki görevlerimiz ahiret hayatını kendisiyle yaşayacağımız nefsimizin aklanması, nurlanması ile alakalıdır. Öyleyse eğer o yoksa hiçbir şey yoktur. Yani zikirle nefsimizin manevi kalbinde giren nurlar yoksa karanlıklar içerisinde ne bu hayatı yaşarız ne ölüm sonrası hayatta cennete gidebiliriz. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeş muhterem hocam. Allah'ın bizler için vücuda getirdiği olaylarda hayır ve şer ölçüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bir olay bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Bir olay bize derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Ama hayır Allah'tandır, hayır insanlardandır, külli iraden bize hayır gelebilir, her şeyden hayır gelebilir ama şer sadece nefsimizdendir. Şerrin Allah'tan olması, şerrin külli iraden bize ulaşması, şerrin başka bir kişinin iradesinden bize ulaşması mümkün değil. Yani kader sebebiyle derecat kaybetmemiz asla mümkün değil. Derecat kaybı sadece nefsimizin şer talebine uyduğumuz zaman gerçekleşir. Nefsimiz de iki yönlü olarak pozitif istikamete değişebilir, negatif istikamete de. İşte nefsimizin pozitif istikametteki değişimin talebi fazlalardan kaynaklanıyor, o da ruhun talebi gibi. Ama karanlıklardan kaynaklanan talep ise şerdir ve bize derecat kaybettiriyor. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman cehennem. Ama kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa o zaman cennete gidiyoruz. Van'dan bir kardeşim muhterem hocam, kalbimiz zikir yaptığını nasıl anlarız? Sevgili kardeşlerim, zikir yapmıyorsanız mutlaka derecat kaybediyorsunuz. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz Hal Şerif'inde kim ayakta durup Allah'ı zikretmiyorsa ona derecat eksikliği var. Kim bir yerde oturuyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor zikretmiyorsa derecat kaybı var. Öyleyse zikretmediğimiz her noktada derecat kaybı var ki bu derecat kaybı şeytanın üzerimizdeki baskısını oluşturuyor ve hep huzursuz ve mutsuz. Ama zikrediyorsak zikir şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Şeytan nefsin afetlerine tesir etmediği zaman afetler varsa da bizim huzurumuzu onlar bozamıyorlar. Hizmetten bir karşı muhterem hocam, muhterem efendimiz davranış biçimi sohbetinde davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezseniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Bu müracaatların neleri kapsadığını ve müracaatımızın muhakkak hacet namazı ile mi olması gerektiğini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ister o şekilde talep edin, ister hacet namazıyla mutlaka ama mutlaka hedefimize ulaşmamız Allah'ın yardımı iledir. Bizim kendi amelimizle hedeflerimize ulaşmamız imkansız. Ama Allah yardım ederse Allah her şeye kadir. O zaman hacet namazıyla istenilen hedeflere ulaşmak istikametinde devamlı Allah'tan yardım istemeliyiz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvufa giren kişinin ihlas makamına ulaşana kadar her gün yapacağı virt genel olarak şöyle olmalıdır diyebilir miyiz? En azından 2-3 saat zaman ayırarak gök katlarına göre tesbih ile beyaz örtü altında yapmalıyız. Bazı günler şeytan farklı şekillerde vesvese vererek bu günlük virdini farklı yapabilirsin diyerek beni kandırıyor. Hayır, Efendimiz ne buyurduysa onu yapmak asıldır. Ordu'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, kalp zikri yapmaya çalıştığımda çok çabuk unutuyorum. Dil ile zikri başlayınca zikrim uzun sürüyor. Evet, Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Kalp zikrini kalbimize nasıl alıştırabiliriz? Dil zikriyle kalp zikrini açıklayabilir misiniz? Ait olduğu seviye standardında dil zikrini yaparsanız o zaman bir gün Allah'ın yardımıyla kalp zikrine de ulaşırsınız inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf zincirler halkası gibidir. En zayıf yerinden kopar sözünü açıklayabilir misiniz? Evet. Muhterem Efendimiz öyle buyuruyor. Bin zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılıdır. Dolayısıyla oradan kopup fitne oluşabilir. O zaman her zaman da Efendimiz şöyle buyuruyor. Siz tasavvufu yaşayanlar olarak o zincirin en zayıf halkası değil, en güçlü halkaları olmak üzere çalışınız ve gayret sarf ediniz. En zayıf halka siz olmamalısınız. En zayıf halka olmak istemiyorsak o zaman iştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat daima hayatımıza %100 tatbik etmeliyiz. Bir konferansın daha sonuna geldik. Rehine nasıl emanet olur konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın başka bir konferansla bizleri tekrar bir araya getirmesini Yüce Rabbimizin Efendimizin minnetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, hep bütün güzellikleri sizinle olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Yüce Allah'a, Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum. Ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum. Böyle taleplerde bulunuyor musun?
2: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
3: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
4: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
3: Uzanamam. Hakkım değil.
5: İsterdin ama imkanların yok ki.
6: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
7: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
2: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Ve bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Fatiha maselavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Allah beni uzun zamandır hastalıklardan süründürüyor. Acımasız doktorlara düşürüyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah bir kere hiç kimseden nefret etmez. Herkesi sever. Ateisti de, Allah'a inanmaya da inanan, dost olan, yani Allah Teala bütün insanları seviyor ve Allah'ın bir ismi El Hak'tır, bir ismi El Ad'dır. Kişinin yaptığı her neyse onunla diğer insanlar arasında mutlaka adaleti gerçekleştirir. Ama eğer kişi hak ettiği bir mükafatta söz konusu ise mutlaka karşılığını fazlıyla çok daha öder. Her şeyden evvel hastalık bir kaderdir. Beş şey var kader. Doğumumuz kaderdir. Ölümümüz kaderdir. Dualar kader. Evlilik kader. Ve veli olmak kader. Ama hastalıklar da kaderdir. Çünkü hiç kimse hasta olmayı istemez. O zaman kaderse hastalıklardan dolayı biz derecat kaybetmeyiz. Derecat kazanırız tabii ki sabır oranında. O zaman Allah seni çok seviyor ve o hastalıklarla imtihan ediyor. Allah'ın en sevgili peygamberlerinden bir tanesi Eyyub Aleyhisselam. Allah Teala onu bütün peygamberler arasında sabrın timsali olarak bize sunuyor. Gerçekten de vücudundan kurtlar dökülüyor. Bu kadar üst seviyede hastalık olmasına rağmen Allah'a karşı hamdini ve şükrünü devamlı eda ediyor. Ya Rabbim, vererek ihsan ettin, vermeyerek ihsan ettin bütün nimetlere ben hamd ve şükrediyorum. Sevgili kardeşim, bir kaza var, kader var. Kaza, kişinin kendi serbest iradesiyle tamamladığı bir olayı ifade ediyor. Buradan derecat da kazanabilir, derecat kaybedebilir. Örneğin Allah'ın bir farz kıldığı namazı kılmıyorsa o kişi, elbette kılsaydı hangi derecatı kazanacaksa o derecatı kaybediyor. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunuyorsa yine derecat kaybediyor. Ama ona bir iyilikte bulunsaydı derecat kazanacaktı. Eğer hastalıklar kaderse, hastalıklardan dolayı hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ama sabredebilirse çok üst seviyede bir derecatın sahibi olur. Kardeşimiz diyor ki hastalıklardan süründürüyor, acımasız doktorlara düşürüyor. Doktorlar da Allah'ın gözlükleriyle baktığınız an bizlere tedavi istikametinde hizmet eden insanlar. O zaman bize hizmet eden bir insana negatif bakıyorsak o bakış açısı bizim nefsimizden kaynaklanıyor. Hastanelerde sürünüyoruz. Her olayda muhatap Allah-u Teala'dır. Ya Allah'ın takdiridir, ya Allah'ın müsaadesidir. Allah'ın insanlardan bu kadar nefret etmesinin sebebi hayır. Kesinlikle Kur'an senin bu şeyin Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymuyor. Allah hiç kimseden nefret etmiyor. Herkesi çok seviyor. Ve herkesin çok sevdiği için de kendisine dost olmasını istiyor. Bu olayları Allah'ın gözlükleriyle değerlendirirsen Allah'ın seni ne kadar sevdiğini idrak edeceksin. Eğer nefret hissiyatı içindeysen o senin nefsindeki afetlerden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, sohbetlerinizde başka insanlar ile beraber olmak bizlere ya bir fayda ulaştırır ya bir derecat kazandırır diye öğreniyoruz. Toplumda bazı insanlar ise insana iyilik yapmayacaksın, insanlardan uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında bu konuyu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşim, her zaman söylüyoruz. Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk iki kanatlıdır. Bizimle Allah arasındaki ilişkilerdeki kanadı zikre dayalı. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle kesintisiz bir mutluluğa ulaşabiliriz. Ama daimi zikre ulaşmak çok zor. Kolay değil. Daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir mutluluğu yaşayabilir miyiz? Evet. Nasıl olacak bu iş? İnsan sosyal bir varlık. Daima başka insanlarla birliktedir. Ya aile ortamında babası, annesi, kardeşleriyle veya sınıf arkadaşları, öğrenci ise veya iş arkadaşı veya herhangi bir şekilde daima birileriyle beraberdir. Bu beraberliklerde Allah'ın bir kanunu var. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. O zaman eğer Allah Teala bizim mutlu olmamızı istiyorsa, o zaman biz bunu kardeşlerimiz için, etrafımızdaki insanlar için isteyeceğiz. Yani babamızı mutlu edeceğiz, annemizi mutlu edeceğiz, kardeşimizi mutlu edeceğiz, öğrenci arkadaşımızı mutlu edeceğiz, iş arkadaşımızı mutlu edeceğiz ve bu mutlulukları onlara verdiğimiz zaman hem derecat kazanırız hem de Allah Teala'nın da bu konuda bizi mutlu ettiğini göreceğiz. İyilik yap, denize at, balık binmese kim bilir, Halik bilir. O halde toplumda bazı insanlar insana iyilik yapmayacaksın, insana uzak duracaksın diye düşünüyorlar. Bu düşünce nefsani, şeytani düşüncedir. Tam tersi, her şeyi Allah bize insanlar için yaratmış ama insanı da kendisi için yaratmış. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak demek Allah için olmak demektir. Ve Allah için olan bir insan başka insanlara hangi iyilikte bulunursa Allah onu kendisine yapılmış kabul ediyor. Öyleyse Allah'ın dostu olmak istemez misin? Hal böyleyse insanlara iyilik yapmayacaksın. İnsan, bu şeytanın bir düşüncesidir. Nefse tesir altında. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Kur'an-ı Kerim ayetleri şunda. Bize iyilik yapana zaten iyilik yapmalıyız. Bu herkesin yaptığı bir iş. Ama kötülük yapana da iyilik yapmalıyız. Allah'ın biz insanlardan istediği bu. İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Dört tane ayet-i kerime kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerden bahsediyor. İşte buyurun. Rahat 21. Bunlar seyahati hasenatla saman kimselerdir. Muminin 96. Seyahati güzel olanla yok et. Kasas 54. Keza öyle. Sûret 34 öyle. Öyleyse bir tarafta kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, bir tarafta iyiliğe karşı iyilikle mukabele etmek, bu Allah'ın temel emridir. Ama şeytan ne yapıyor? Şeytan diyor ki kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Yani iblis bunu söylüyor. İşte iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler bunlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, Bunlarda hayır yok. Nefsin 19 afeti söz konusu ve kalbi Allah Teala tab etmiş. 19 afet sebebiyle o kişi kesinlikle kalpten ömür boyu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Dilemediği takdirde devamlı olarak şeytanın tesiri altında başkalarına kötülük yapacaktır. Üçüncü sual, Antalya'dan bir kardeşim götürüyorum hocam. İsra 80 ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Rabbi edhalni mudhale sıdkın ve ahrici muhrece sıdkın ve ec'alni min ledünke sultanen nesire. De ki Rabbim beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Bana senin katından gezimden bir yardımcı sultan kıl. Sıdk ile kabre girmek, sıdk ile kıyamet gününe kabirden çıkmak ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu duayı yaptığı masal sebebiyle katından sultan olan Cebrail Aleyhisselam. Şimdi beraberce bakalım Muhterem Efendimizin tefsirinde bu konu nasıl anlatılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıdk ile sadıklardan olarak ölmeyi, mezara girmeyi, kıyamet günü de sıdk ile dirilmeyi, mezardan çıkmayı talep etmektedir. Ruhlar mezarlarından yükselerek çıkacaklar ve indi ilahiye, mahşer meydana geleceklerdir. Kıyamete kadar binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen insanlara bu süreyi bir saat gibi algılarlar. Herkes için ölüm kaderdir. Herkes ölecektir. Gömülecek yer olan mezara girecektir ve oradan kıyamet günü dirilerek çıkacaktır. İşte marifet mezara Allah'tan, Allah'a tam bir sadakatle, Allah'ı doğrulayarak, varlığına kesin olarak şahit sıfatıyla doğrulardan örülü bir hayat yaşadıktan sonra sıdk ile girmektir. Oradan da aynı standartlarda çıkmak söz konusudur. Yardımcı Allah'ın katından yardımcı sultan Cebrail Aleyhisselam'dır. Cebrail Aleyhisselam Allah tarafından gizli ilminin yardımcısı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişti. Her zaman onunla beraberdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın ilmi nedenini Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Mekke'den Medine'ye giderlerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir'e bir mağaraya giriyorlar. Onları takip edenler de mağaraya geldiler ve Allah Teala hemen örümceğe ağ örüldü. Orada ilmi nedun bir sultan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gerçekleşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İlmin Ledü'nün gerçek sahibiydi. Birçok fizik ötesi olayı yaşamıştır. Bir gün namaz kılarken Ya Ali Cebel Dağ diye bağırmıştır. Ama birkaç saat sonra Hazreti Ali düşmanların saldırısına uğradığını, sonra Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyduğunu ve dağa yöneldiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber yola çıkarlar. Acıkırlar. Bir tek keçide biraz süt var. Başka hiçbir şey yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt sağmaya başlar. Bir keçinin sütüyle beraberinde olan 50-60 kişiyi rahatlıkla doyurur. O ilmi nedenin sahibiydi. İlimle mücezdi. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Fatiha okurken ellerimizi Allah'a açıyoruz ve yüzümüze sürüyoruz. Allah'a açtığımız elleri Fatiha sonrası veya dua sonrasında yüzümüze sürmenin anlamı nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'tan dileniyoruz ve Allah'tan talepte bulunduğumuz manevi rızıklar Allah'ın nurları ve Allah Teala tarafından bize ulaştırıyor. Biz de o nurlarla bir nevi yüzümüzü yıkıyoruz. Yani Allah Teala'dan bir şeyler geliyor ve o bir şeylerin de bizim ihtiyacımız olan manevi rızıkları ifade ettiğini biliyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden öpüyorum inşallah. Kıyamet gününün alametleri nelerdir ve bunlardan gerçekleşmeye başlayan var mıdır? Açıklar mısınız? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Bizler hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, sual bir kere daha tekrar edecek olursak, kıyamet gününün alametleri nelerdir? Aradan gerçekten şeye başlayanlar var mıdır? Açıklayabilmişsiniz diyor kardeşimiz. 10 büyük alametten bahsedebiliriz. Birincisi Deccal fitnesi, ikincisi Duhan fitnesi, üçüncüsü WTLers, dördüncüsü güneşin batısından doğması, beşincisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ve 5 tane daha bu şekilde ifade edilebilir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz sizler, 10 alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa Aleyhisselam'ın inmesidir. Yine sizler bu İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, ikisi de aynı şey. Deccal fitnesi hiç her zaman var. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz yok ki, buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Öyleyse her peygamberin döneminde bu olay var. Nedir bu? Allah Teala Tevbe suresinin 32. ayet-i kerimesinde, Saf suresinin 8. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Allah o kafirler kedi görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Allah kafirler istemese de nurunu tamamlayacak. Kimdir bu nuru söndürenler? İsa 167, 168, 169'da Allah şöyle buyuruyor. اَنَّذِينَ كَبَرْ وَسَدْوَ عَنْ سَبِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالَ مَعِيدًا. O kafirler Allah'ın yolundan alıkoyanlar var ya, onlar mürşitlerine ulaşamadıkları için uzak bir delalete sapmışlardır. Muhakkak inkar edenler ve zulmedenler, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranlar. Allah mağfiret edecek değildir. Onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ama cehennem yoluna ulaştırır. İşte bunlar Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan insanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Deccal fitnesi her devirde var.

يخشى الناس هذا عذاب أليم. رب نكشف إن العذاب إن مؤمنون وأن لهم ذكرى قد جاءكم رسول مبين. فتولوا عنهم وقالوا إني معلم مجنون. Şimdi o gün diyor göğün apaçık bir dumanla getirecek günü gözetle. İnsanların büyük bir kısmını bir azap sarıyor. Herkes azabın içinde, elim azabın içinde. Bu azabı bizden kaldır ya Rabbim biz müminleriz. Azabı bizden kaldır biz müminleriz diyenler gerçekte dilleriyle iman eden ama kalpleri iman etmeyenler. Ve Allah Teala da Duhan 13'te enne lehum zikra, işte bu bir öğüttür. Bir her şeyi beyan eden bir Resulümüz gelmişti. Onlar her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Ama onlar ibret almadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte bu ayetler okunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oluyor. Ve başı önüne eğiliyor. Diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır. Sahabeden birileri ya Resulullah biz eşlerimize, çocuklarımıza Kur'an'ı öğretiyoruz. Kendimiz okuyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Allah Resulü diyor ki şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Anlıyoruz ki evvela Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç dinde fırkalara ayrıldılar. Sonra Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehennem bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehennem bir tanesi hariç. Her devirde bir tek kurtuluşa ulaşan fırka var. Fırka-i Naciye. O fırka-i Naciye kutsal kitaplardaki yedi sabah dört teslimi yaşayanlar. Ama geri kalan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, şirkte oldukları için Kur'an onlara kapalı, sağır, dilsiz ve körler ve ayetlerden gafiller. Yani Kur'an ellerinde var ama ayetlerden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Öyle olunca bu insanlar dini neyle yaşıyorlar? Bu insanlar dini bidatlerle yaşıyorlar. İşte şu an günümüzde 19 tane bidat var. 19 tane hürafe. Bidat nedir? Kur'an'da yer alan ama dil tatbikatından çıkan. Bidat nedir? Kur'an'da yer almayan ama din tatbikatına sokulan. İşte şu anda bunu görüyoruz. 19 tane bidat ama bunların Kur'an'daki karşılıkları var. Fakat insanlar Kur'an'daki muhtevasıyla bilmiyorlar. Sadece emaniyeden öğrendikleri zanlarla dini yaşıyorlar. Öyle olunca da tamamen Kur'an'ı unutmuş durumdalar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Efendimiz bir sohbetinde kalbinizde bir kıvılcım yanacak. O kıvılcım mı? Yok göremiyorum buyuruyor. Biz o kıvılcımı nasıl yanmasını sağlayabiliriz? Sevgili kardeşim, kalpteki pozitif muhteva zikrimizle, daimi zikirle hedefe ulaşmak mümkün. Bu ancak kişinin gayretiyle gerçekleşir. Her zaman diyoruz ki ilim ibadetin imamıdır. Efendimizin sohbetlerde açıklarını biz dinleyebilir hayatımıza tatbik edersek ötesini de Allah Teala bize nasip edecektir. Ama bu devamlı bir gayretle gerçekleşen bir olgudur. Efendimizin o kıvılcımı bizim kalbimizde görebilmesi iştiyak, liyakat ve mükafatımızla ancak neticelenir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tevhid ehli cemaatlerin görüşleri olarak şeriatı bir sistemin dışındaki tüm sistemler rejiminin tağutî bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuların da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını söylüyorlar. Delil olarak da Tövbe suresinin

0: 31, Mayda 44, 45, 47, 49, 50, Yusuf 40 ayetlerini gösteriyor. Tağut nedir? Tevhid nedir? Bizlere açıklayabilir misiniz? Tağut, insan ve cin şeytanları. Nasıl Allah'a olan irşat yolu varsa, mürşitler hep Allah'a davet ediyorlarsa, İblis ve avanesi de insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar da bunlar hepsi birden tağuttur ve onlar da irşat yoluna insanların girmesine mani oluyorlar. Tevhid ise sırat-ı müstakimde olmaktır. Dinde fırkalara ayrılmamaktır. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz bir yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bunlar dinde fırkalara ayrılanlar. Bir Allah'ın yolu sırat-ı müstakim var. Tevhid yolu. Bir de sağına soluna sırat-ı müstakimden saptıran diğer yollar. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala tevhidi en güzel biçimiyle açıklıyor. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve lâ tettebi'u sübûle feteferrakû bikum an sebîlihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. İblis insanları sırat-ı müstakimden saptırmakla fırkalara insanları ayırıyor. Ama serbest iradenin sahibi kişi Allah'ın katından gelen hidayetçilerle Allah'a davet olunuyor. Daveti kabul eden herkes sırat-ı müstakim üzerinde tevhidde oluyor, tevhid yolunda. Sahabe sual soruyor. Ya Resulallah, o fırka inerce kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakimde olanlar tevhiddedir. Sırat-ı müstakimden sapanlar ise dinde fırkalara ayrılanlardır ve dinde fırkalara ayrılanlar hepsi yanlışa davet eden birer şeytan hükmünde o yolların başında bulunuyor. Şimdi asıl muhtevaya gelelim. Tövbe 31'de, Maide 44'te. Şeriatı bir sisteminin dışındaki bütün sistemlerin, rejimlerin tağuti bir sistem olduğunu, dolayısıyla bunun savunucuları da tevhid ehli olamayacağını, kafir hükmünde olacağını buyuruyor. Önemli olan rejimden ziyade insanların tevhidde olması, tevhidde olan insanların ulaştıracağı cemaat söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan herkes tevhiddedir. İnsanların rejimleri başka olabilir. Ama önemli olan Allah kişinin kalbine bakıyor. O talep sahibi ise ve mürşidine hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi ise o tevhid ehlidir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, Tövbe suresi 75. ayette zikredilen sadakanın muhtevasını da açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, senle Allah arasındaki ilişkide maddi infak açısından evvela zekat var, bir var, sadaka ve üstü var. Şimdi sahabeden bir tanesi İbn-i Selebe hep devamlı Peygamber Efendimiz'e bana dua et, Allah bana mal versin. Evvela diyor, ben senin için güzel bir örnek teşkil etmiyor muyum? Ama anlayamıyor. Sonra tekrar bana dua et, Allah bana mal versin. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır diyor. Yine anlayamıyor ve Peygamber Efendimiz'in duasıyla bir sürünün sahibi oluyor. Evvela cuma namazlarını terk ediyor. Daha sonra vakit namazlarında gelmiyor. Ve Allah Resulü onu zekat memurlarını ona gönderiyor. İşte o zaman bana Allah verirse ben de mutlaka sadaka olarak veririm diyen İbn-i Selebe o mala kavuşunca sözünü yerine getirmiyor. Salihlerden olmak kolay alanda bir iş değildir. Ben salihlerdenim demek kimseyi salihlerden yapmaz. Salihlerden olmak birçok şartı beraberinde getirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane ihsanı almak, ruhun, fizik, vücudun, nefsin ve hidayetin hidayette adım atmış olması, ruhun Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, göğün 7 katıyla birlikte sizlerin müdahiyi görmek lazımdır. Ondan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve kişi salihlerden olur. Buradaki sadaka vermek ve sıddıklardan olmak da rol oynar. Sıddıklardan olmak salah makamının 5. mertebesinde hakkat unkatili takvaya ulaşmakla mümkündür. Tövbe 75-76 77 78 evet. Öyle demiş, söz vermiş. Bunlardan bazı kimseler eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz. Misaleve. Salihlerden oluruz. Bundan sonra ona Allah kendi fazlından verince onunla verdiği şeyle cimri oldular. Yani zekatı veremiyor. Ve onları yüz çeviren kimseler oldu. Yani Peygamber Efendimiz zekat memuru gönderince vermiyor. Böylece ona Allah-u Teala vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerini onunla karşılayacak bir güne kadar nifak koydu. Allah'ın onların sırlarını fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları gaybi bilgin hepsini biliyor. İkinci sual Yunus suresinin 22. ayet-i kerimesinde ben ateistim diyen kişilerin ölüm korkusu gelince inanmadıkları Allah'tan yardım istediklerine delil olarak gösterilebilir miyiz? Yunus 22 karada denizde sizi seyrettiren odur. Hatta siz gemilerdeydiniz. Güzel bir hoş rüzgar ile onlarla denizde gemiler seyrediyorlardı yüzünde. Onunla beraberdiler, sevinçliydiler. Fırtınalı bir rüzgar geldi ve her taraftan dalgalar sardı. Onlarla ihata edildikleri kuşatıp çevreni zannettiler. Dini ona mahsus has kılarak ihlasla Allah'a dua ettiler. Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz. Tabii örnek verilebilir yani. Allah'a inanmayan kişilerin ölüm korkusu kendisini sarınca derhal Allah'tan yardım istediğini görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cappar Hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sual sormak istiyorum. Tasavvufta eşlerin birbirine karşı olan davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Lütfen açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum Cappar Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta olan insan Allah yolunda bir insandır. İnsan ilişkilerinde Allah'ın bizden istediği doğru biçimi af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Allah Teala iyiliğe karşı iyilikte bulunmamızı, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. O zaman koca eşine, hanımına karşı onun yaptığı iyiliğe karşı iyilik ama onun yaptığı kendisine bilmeden nefsine uyarak yaptığı yanlışlara karşı da iyilikte bulunması gerekir. Örneğin iş yerinde kocası birilerine kızmış durumda. Eve gelince hıncını eşinden alıyor. Bu durumda eşin nasıl davranması lazım? Hemen cevap verip onunla tartışmak yerine o fevri davranıp öfkelendiği zaman zikre sarılması, zikir bitiminden sonra o sustuğu zaman ona en güzel sözleri sarf etmesi, onu mutlu edecek davranışlarla kendisine yaklaşması gerekir. Aynı olay kocası da eşi herhangi bir sebeple sıkıntıya düşmüş olabilir ve nefsine uyarak yanlış yapabilir. O zaman da kocanın mutlak surette şeytanı araya sokmayarak zikre sarılması ve peşinden de güzel davranışlarda bulunması gerekir. Şeytan daima kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı iyilikte bu, hayır, kötülüğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı kötülükte bulunmamızı, Allah da iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilikte bulunmamızı emrediyor. Olay buysa, tasavvuftaki kardeşlerimizin öncelikle şeytanı aralarına sokmaması lazım. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse böyle bir olay olur olmaz onunla mücadele etmek, ciddileşmek yerine ben haklıyım, sen haklıyım tartışmasına girmek yerine tam tersi taraflar zikre başlamalı ve yanlışı Efendimiz her zaman buyuruyor. Siz başkasından yana olun. Her iki taraf erkek olan taraf eşinden yana olursa %100 ben haksızım sana karşı, ben senden özür diliyorum. Eşi de kendi kocasına hayır %100 ben haksızım, senden özür diliyorum dedikleri takdirde o zaman Resulullah'ın şu sözü tahakkuk etmiş olur. Af barışın zekatıdır. Her iki tarafta birbirini affettiği takdirde barış, sulh ve sükun olayı gerçekleşmiş olur. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. O zaman mutluluk tahakkuk eder. Hiçbir zaman tasavvuf aileleri arasında bir cidalleşme, bir tartışma asla olmaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünyayla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucu kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah-u Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Krem sarfiler sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram'ın programının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sualle başlıyoruz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın ilmi ledün ilmini dilediği kişiye veriyormuş diye duydum. Allah'ın bu ilmi vermesi için kişinin hangi basamakta olduğunun bir önemi yok mu? Var tabii. Bu ilme sahip olabilmek için ne yapmak gerekir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Nem suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor. Nem suresinin 40. ayet-i kerimesi, kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam onun yanında onun durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim yoksa küfredecek miyim diye beni imtihan etmek için dedi. Kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Kim küfrederse o takdirde muhakkak ki Rabbim onların küfründen müstahanidir. Bu ilmi ledünle ilgili Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kısayı tekrar edecek olursak da görüyoruz. Musa Aleyhisselam, ya Rabbim benden daha ilim sahibi kimse var mı diyor. Musa Aleyhisselam, nefs eskesini yapan, Allah'ın kendisine indirdiği Tevrat'taki ilmin lafzi manasını öğrenen bir kişi, ben daha üst seviyede bir ilmin sahibi var mı? Henüz o seviyede. Allah Teala evet diyor, kendisine ledün ilmini verdiğim bir kulumuz, o senden daha üst seviyede bir ilim sahibi. O zaman ya Rabbim bana bu imkanı ver, ben de ondan o ilmi öğrenmek istiyorum. Ve olay Kehf suresinin 65. ayet-i kerimesiyle başlıyor. Ve kıssalar ne diyor? فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا عَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُونَ اِلْمَ. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz, ledün gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam bütün zaman parçalarında hayatta yaşayan, sadece insanları mutlu eden ve mutluluk üzere olan bir Rabbani insanlardan olan kişi. Şeytan da bunun tam zıttı. Bütün zaman parçalarında olan ama negatif yönde gizliyle dünya ilmin sahibi birisi şeytan. Şeytan da bütün zaman parçalarında var. Sadece insanlara kötülük öğretiyor. İlmi ledünü sahibi Hızır Aleyhisselam da var. Sadece insanlara iyilik öğretiyor. Ve onları mutlu kılmak istikametinde. Şeytan da mutsuz kılmak istikametinde. İşte 65'te o ledün ilmi sahibi olan bir kulu buldular. 66'da Musa Aleyhisselam, ben sana tabi olabilir miyim? Öğrenmek üzere sana tabi olabilir miyim? قال له موسى هل اتبعك على ما تعلمان مما علمت رشدا. Rüşte ulaşmak üzere sana öğretilen ilmi ledünden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Öyleyse bir insanı kamil olabilmesi mutlaka aynı zamanda ledün ilmini de öğrenmesine bağlı. Aynel yakin ve hakkal yakin mertebesindeki muhteva, yani Allah'ın yerin göğün melekütünü insana göstermesi ve ötesini Allah-u Teala'nın ikram etmesi, bu ilmi ledünün bir parçasıdır. Öyleyse her seviyedeki insana ilmi ledün verilir mi? Hayır. Ancak daimi zikrin sahibi, ulul elbab, ihlas ve salih kullardır. Ötesi de Allah'ın kavim resulleridir. Daha ötesi en üst seviyedeki ledün ilmin sahibi olan devrin imamıdır. Koca Ali'den bir kardeşi muhterem hocam, Maide suresi 51. ayetini nasıl anlamalıyız? Açıklayabilir misiniz? Maide 51'de ayet Nebi Muhterem Efendimizin tefsirinde burada Allah-u Teala'nın söylediği bir genelleme gibi görünüyor. Kim Yahudi ve Hristiyansa onları asla dost edinmeyeceksiniz. Yani kitap sahiplerinin hepsini kendinize dost edinmeyin gibi bir manaya ulaşanlar var. Halbuki Maide suresinin 57. ayet-i kerimesindeki esası gözden kaçırmamak gerekir. Allah-u Teala'nın Hanif dininden sapmış Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Yani onlara itaat etmeyin dediği açık ve kesin bir hakikat olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, ama Ali İmran suresinin 113. ve 114. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Leyse sevu ehli kitabi ümmetin kaimetin liyettim hayatullahi aleyhine neyl ve mescidun. Yümüne billahi ve yevmil ahiri yâmurne bil mahri yenhemlim kerim ve surne fil hayrat gülâkim salihun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onların içerisinde bir ümmet var ki ayetleri, tilavetleri ve secdeye ulaşıyorlar. Allah'a ve yahmere iman ediyorlar. Maruf emir münkerden nehyedir ve hayırlarda yarışanlardır. İşte onlar da salihlerdir. Öyleyse ehli kitabın içinde Allah'ın dinini, teslim dinini yaşayanlar var. Bunlar fırkayı naciyedendir. Ama Yahudilerden 70 fırkada bunlar gerçekten cehenneme gidecek olanlardır. Ayette kelimede bahsi geçen Yahudileri dost edinmeyin. O 70 fırkanın içinde yer alan, dinde fırkalara ayrılanları dost edinmeyin diyor. Ama Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o hariç olan fırka-i niyacedeki insanlar, onlar da salihlerdendir. Ali İmran 113-114'e göre onları tabii ki dost edineceksiniz. Dünya sulhu onların beraberliğiyle kurulacak. Nisa 160'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa 160'ta. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle kendileri için helal kılmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Yani yoldan sapanlar, dinde fırkalara ayrılan ve başkalarını da yoldan saptıran Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Evet, bunlar cehennemliklerdir. Onlara itaat etmeyin demiş oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, 2019 yılında tabi oldum. Kısa zamanda yoldan düştüm. Şimdi tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek istiyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Tabi dileyebilirsin, tekrar tövbeni alabilirsin. Allah her şeye kadirdir. Dördüncüsü var, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Sırat Köprüsü ile Sırat-ı Müstakim aynı şey midir? Açıklayabilir misiniz? Sırat Köprüsü Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Bu bir benzetmedir, Sırat Köprüsü. Kur'an-ı Kerim'in bütününü araştırıyoruz. Sırat-ı Müstakim geçiyor ama Sırat Köprüsü geçmiyor. Hatta 7 safa Sırat-ı Müstakim var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim H54. Mürşidine tabi olanların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Fatiha 5-6. Ruhunu Allah'a ulaştıranların üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Nisa 175. Fizik vücut teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Yasin 60-61. Nefslerini Allah'a teslim edenlerin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Enam 153. Ve ihlasa ulaşanların üzerinde bu Sırat-ı Müstakim Saffat 118. İradesini de Allah'a teslim edenin üzerinde bulunduğu Sırat-ı Müstakim Nisa 68. Öyleyse Sırat Köprüsü diye bir köprü geçmiyor. Belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ruhunu Allah'a ulaştıran vuslata eren ve fizik vücut teslimine kadar olan bir ara köprüden bahsedebiliriz. İlim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte ilimle hikmet arasında irfanın sahipleri kalp gözleri, kalp kulakları açık ama henüz daimi zikrin sahibi değil. Bunlar risk içinde eğer zikirlerini azaltır ve cihadı terk ederlerse cennetteken cehenneme düşebilirler. Yani ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprü. Ama burada bunlar irfanın sahibidirler. Fıska düşenler ancak bu riskte tekrar cehennemliklerden olabilirler. Karavandan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhu kaçıncı basamağa kadar Allah'ın garantisinde oluyor? Açıklar mısınız? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın ruhu 21. basamağa kadar Allah'ın garantisinde. Hatta 22. basamak. 21. basamakta vasıl oluyor. 22. basamakta Allah-u Teala teslim alıyor. Buraya kadar Allah'ın garantisi söz konusu. Ama bundan sonra fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ne Allah'ın bir garantisi yok. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudunu Allah-u Teala teslim edebilmesi için mutlaka talepte bulunması lazım. Ya Rabbim, ben fizik vücudumu sana teslim etmeyi diliyorum. Nasıl kalbin ulaşmayı dilediğim an senin yardımınla benim ruhumu kendine ulaştırdıysan, senin garantinle ruhum Allah'ın zatına ulaştıysa ve sözünü yerine getirdiysen, ben de fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum. Bu teslimde de bana yardım et, beni hedefime ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunursa, o zaman Allah-u Teala diyor ki, benim senin için yaptıklarım, yapacaklarım da senededir. Neyi yapmıştı Allah-u Teala? Bir kalbi dilek karşında ruhumuzu kendisine teslim almıştı. O zaman yapacakların senedi ne? Fizik vücut teslimi için harekete geçersek ve zikrimizi arttırırsak Allah-u Teala'nın yardımıyla bunun da gerçekleşeceğini göreceğiz. Nefs için de öyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cappar Hocamız. Hasretle ellerinizden öpüyorum ve sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. İnşallah izin verirseniz sorumu arz etmek istiyorum Muhterem Hocam. Daha üst düzeyde hizmetler yapabilmemiz için nasıl bir düşünce ve kalbi standartlar içerisinde bulunmalıyız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ondan sonraki insanla Allah arasındaki ilişkide farz olan bütün safaların hedef emirlerin yerine getirilmesi tabii ki mürşidin nimeti, gayretimiz, mürşidin nimeti ve Rabbimizin nusratıyla mümkündür. Ve burada mürşidin nimeti çok üst seviyede rol oynuyor. Öyleyse daha üst düzeyde hizmetler yapabilmek, mürşid sevgisiyle paralel bir seyir takip ediyor. Hangi oranda mürşidimize muhabbet duyuyorsak, o oranda duası üzerimize tecelli ediyor. O sebeple Allah-u Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kunu ma'a sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Burası çok önemli. İşte daha üst seviyede hizmetler yapabilmek sadıklarla yani mürşitle beraber olmayı ifade ediyor. Takva sahibi olun ve mürşitle beraber olun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyorlar en eftal amel kıyamet gününde en üstün amel ne? Takva sahibi olduktan sonra güzel ahlak diyor. Evet hadiste bu zikrediliyor. İşte takva sahibi olmak, şirkte olan bir kişinin takva sahibi olması bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor. Ve ondan sonra Kur'an ahlakı, güzel ahlak Allah'ın ahlakıyla aranıyor. İşte hadiste bir gün sahabe geliyor ya Resulullah insanların cennete en çok neden dolayı girerler diye soruyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a karşı takvalı olmak ve güzel ahlak. O zaman daha üst seviyede hizmetin sahibi olmak, zikir ve başkaları için yaşamak. Tabiyette birlikte zikir var. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla ondan sonra da başkaları için yaşamak, Allah için olmak bütün boyutlarıyla derece derece artıyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde içinizden en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağı şeriat diyelim. Tabi olduktan sonra tarikat, marifet ve hakikat. İşte bu standart içinde 28 basamak İslam merdiveninin şeriat bölümü ilk 14 basamak ayetlerin tilavetiyle Kur'an'ın lafzı söz konusudur. Yani teorik olarak ilim öğrenilir. Ama bunun hayata tatbiki ilmin amel boyutunda sergilenmesi, yaşanması tarikat da mutlaka gerekiyor. Ondan sonra da hakikat kişinin mutlaka usta olması. Nitekim Osmanlı'ya baktığımız zaman tasavvufu, yani 28 basamak İslam merdiveni olan tasavvufu çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde yaşamışlar. Bir nevi çıraklık bu işin teorisinin öğrendiği basamakları ifade ediyor. İlk 14 basamak şeriat. Daha sonra nefs eskesinden sonra o kişi kalfalıkla hayatına devam ediyor. Fizik vücudun teslimi, ama usta olabilmesi mutlaka nefsinin de Allah'a teslimiyle daimi zikir noktasına ulaşması lazım. İşte Osmanlı'daki toplum teşkil eden katmanların hepsine baktığımız zaman, ister Bağcıyani Rum olsun, ister askeriye sınıfı olsun, Hacı Bektaşi Veli Tarikatı'na bağlı, ister esnaf sınıfı olsun, Ahi-i Evren Teşkilatı, ister ulema sınıfı olsun, Mevlana Cennetü Rumi'den, hepsi bu ilişki içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve gerçekten Osmanlı 400 yıl çok geniş topraklara hükmetti. Zaten Kur'an'ın hadis-i şerifte de kim Kur'an'a sarılırsa Allah Kur'an'a sarılan milletleri yükseltiyor. Kim uzaklaşırsa da onları alçaltıyor. Öyleyse evet, hadiste de zikrettiği gibi en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Bir kişinin öğrendikten sonra yaşayarak yaşaması, ondan sonra öğretmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, gerçek iman sahipleri ve iman sahibi olduklarını sananların muhtevalarını ve aralarındaki farkları bizlere açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesinde andaki her kavimde Allah'ın vazifeli kıldığı veli resullerden imam tayin ederken bakın ne diyor. Allah habis olan kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayrıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere, mümin olan da mümin gözükenin arada bir olduğu bir hal terk edecek değildir. Allah sizi gaybe müttali edecek de değildir. Lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer ve o Resulüne gaybi bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. Allah'a ve Resulüne iman devrin imamıdır. Eğer amin olur, takva sahibi olursanız o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ecrun azim. Yani en zirve noktada iradenin teslimiyle gerçekleşen ecir, ecrun azim var. Ama burada görünen o ki bu işlemde, bu standartta mümin olanla mümin gözükeni ayrıncaya kadar bir müminler var, bir de münafıklar var. Münafıklar mümin gözüküyorlar ama gerçekten mümin değillerdir. Birçok ayetlerde belli. İşte Kur'an okumasına rağmen Kur'an kursaklarından geçmeyen, mümin gözüken münafıklar söz konusu. Ayetlerde de bu ifade ediliyor. Hemen görelim inşallah. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre kalacaktır. Onlar Kur'an okuyacaklar ama Kur'an'ın feyzi onların boğazlarından geçmeyecek. Yani dilde kalacaktır. De kim onlar onun okun avı delip geçtiği gibi dilden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyecekler. İşte bu insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Şimdi bir slaytımız var. O slayta baktığımız zaman evet burada da ayetler geçiyor. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani Kur'an dillerinde kalır, kalplerine geçmez. Ali İmran 167, Maide 41, Yunus 7, İsra 44, 45, Câsiye 23, Fetih 11, Hücurat 14, Münafıkun 1 ve diğer hadisler. Buradan anlıyoruz ki onlar dilleriyle iman ediyorlar. Kur'an dillerinde kalıyor ama kalplerine girmiyor. Onun için Yunus ne diyor? Evet, kalplerinde olmayan dilleriyle söylüyorlar. İçi kafir, dışı Müslüman çok. Dillerinden Müslüman olduğunu biliniyor ama kalplerinde küfür var. Evet, görüyorsunuz. Bu ayetlerin hepsi Maide 41 dahil. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Ya Eyyüher Resulü, La yusun kellezine amenü bu efvahim ve lem yumin bi kulübühüm. Maide 41. Maide 41'e baktığımız zaman bu çok açık şekilde ifade ediliyor. Ya Eyyüher Resulü, La yusun kellezine yusarunna fil hayr küfri minellezine kalu amenna bi efvahim ve lem tumin kulübühüm. Yani dilleriyle iman ettiklerini söylüyor ama kalpleri iman etmiyor. İşte bunlar kimlerdir? Bunlar kalben ulaşmayı dilemeyen münafıklar. Allah Resulü hadisinde münafıkları tarif ederken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Onlar yalan söylerler. Emanete ihanet edenler hayattayken ruhlarını Allah'a teslim etmeyenlerdir. Ahde vefa etmeyenler, fizik vücut teslimini gerçekleştirmeyenler ve yalan söyleyenler de nefs teslimini yapmayanlar. İşte Enfal 27'de Ya eyyühellezine aminu la tehinu Allahe ve Resulü ve la tehinu emanatikum. Siz Allah ve Resulüne ihanet ederseniz aslında emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz. İhanet mi, siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Allah razı olsun. Tüccar'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, gaybe iman etmek ve yakın hasil etmek kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, gaybde iman edenler ayetler kendilerine tilavet edildiği zaman ayetlerin Allah'tan olduğunu bilen ve ona inanan kişilerdir. İşte Yasin suresinin 11. ayet-i kerimesi اِنَّمَا تِنْزُلُ مَنِ اتَّبَعَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Sen kimleri uyarabilirsin? Zikre, Kur'an'a tabi olanları ve gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Kastamonu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir insandan negatiflik duyarsak ne yapmalıyız? Dedikodu ve negatiflik bize neler kaybettirir? Bu konularda nasıl dikkatli olmalı ve şeytanın tuzağına nasıl düşmemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, negatif hissettiğin zaman ki hem En'am 68 hem de Nisa 140. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanların gördüğün zaman onları hemen başka söze geçinceye kadar onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimle topluyla beraber oturma. Nisa 140 da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse negatif hissettiğimiz kişiyle beraber olmamak, hele hele bu bizim kardeşimizse derhal o dedikodu yaptığı kişiyle beraber oraya gidip bunları barıştırmak, dedikodunun bir hastalık olduğu, Allah'tan bahsetmenin bir şifa olduğu ve bundan sonra da her karşılaştığımızda Allah Resulü hadisinde iki kişi yan yana gelmez ki üçüncüsü Allah olmasın. O zaman iki kişinin yan yana gelmesinde üçüncü Allah olabilmesi için Allah'tan bahsedilmesi, Allah'ın zikrinin yapılması gerekir. Bursa'dan bir kardeş, Muhterem Hocam, karakter nedir ve nasıl oluşuyor? Karakter nesilden nesile geçebilir mi? İyi karakterli olan insanlar, kötü karakterli olan insanlar. Bu tamamen kişinin Allah'ın emrettiği nefs sezgisi ve yapıp yapmadığına bağlı. Eğer kişi kötü düşünüyorsa, kötü konuşuyorsa, kötü amellerde bulunuyorsa, bu özelliklerin sahibi olan insanlar kötü karakterli insanlardır. Ama eğer Allah'ın emrettiği kutsal kitaplardaki kanunlarla kişi düşünüyor, onu konuşuyor ve onunla amel ediyorsa bunlar da iyi karakterli olan insanlardır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok severim. Kalbimden müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Tasavvufta itaatin ve yeri önemi konusunda değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, tasavvufta zikrin önemini öğrendik. Ama tasavvufta itaatin yeri ve önemi konusunda değerli bilgilerinizi bekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mürşit'le Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği 7 hadise baktığımız zaman bunun merkezinde itaat olduğunu görüyoruz. İşte şu anda ekranda bakın. Benden sonra nübüvvet gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse zikrin meyve verebilmesi, pozitif manada bizi iki cihan saadetine ulaştırması ancak tabiyette Allah'ın bizim için seçtiği mürşidi İtaatle mümkündür. Mürşit deyince akla itaat gelir. Yine benden sonra nevi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olmuştur. Tabiyetle birlikte itaat de başlıyor. Serruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim mürşidine tabi olursa dört cepheden devrin imamın ruhu onu korumaya başlar. Benim sünnetime, Hulefai Raşid'in sünnetine sarılın, tabi olun. Bütün bu hadisler bize bir hakikati ifade ediyor. Evet, itaat dinin temelidir, itaat bir teslimiyettir. İşte başlangıcı Zümer 54'te ve enibül rabbikum Allah'a yönel ve eslimu lehu. Ona teslim ol. Teslim olmak itaati gerektiriyor. Hatta bu teslim olma bir ölünün önü köşesine teslim olduğu gibi teslim olmak. Derler ki bir söz var Kelami Kibar Nevi'nden. Ne zaman şemsimi buldum, aklımı bir kenara koydum. O zaman ne manaya gelir bu söz? Ben ne zamanki mürşidimi buldum, ondan sonra hep onun emirleriyle hayatı yaşadım, ona itaat ettim. Kendi aklı yorumlarıma bağlı kalmadım. İşte tasavvufta bu çok önemli bir yer tutuyor. Hatta 28 basamağın 28'i de itaate dayalıdır. Neden itaate dayalıdır? Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin, mürşidin Allah'a davetiyle başlayan onun bir neticesidir. Nitekim cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerden cehennem bekçileri size itaat etmeniz gereken nezirler gelmedi mi? Mülk 8, 9, 10. Evet geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişti dedik, onları delalette olmakla suçladık. Yani itaat etmedik. Eğer itaat etseydik, daveti kabul etseydik, itaat etseydik, işitseydik, o hak etseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse dini hayatın esası itaattir. Allah razı olsun. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünün bir kere daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim ve irfan. Birinci sual, ilim ve irfan aynı şey midir? Tabii ki aynı şey değil. Allah'ın ilminde, Allah'ın peygamberlere indirdiği kutsal kitaplarda bu zahiri alime ait olan Allah'ın bütün hakikatleri ilim muhtevası içerisinde yer alıyor. Ama bu ilmin fizik ötesi uzantısı, emr alemiyle karşıt emr alemiyle, gayb alemine karşıt gayb alemine, berzah alemiyle ve indi ilahi Allah'la ilgili bütün muhteva İrfan içerisinde yer alıyor. Allah-u Teala'nın da ilim, onun daha ötesinde olan irfan, biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşıyor. Allah'a göre sadece ilim vardır tabi. Çünkü Allah için Allah her sıfır zamanda her şeyi gören, bilen ve işitendir. Allah ilmin sahibidir ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı

algılayabileceği her şeyi kapsar. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı veya kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla ilgili alanın kesimdir. Ama ne zaman bir insanın kalp gözü açılır da Allah ona bu dünyanın daha ötesindeki bilgileri vermeye başlarsa, o kişi irfana adım atmıştır. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Bu sebeple onların algılayabileceği ilim muhtevası bu dünya ile alakalı. Ama ne zaman bu dünyanın ötesinde muhtevaya sahip olursak, ki bizim sahip olmasak da birinci safhada ilmi alıyoruz ama ikinci safha mürşide ulaşıyoruz ve mürşit alelade birisi değil, 19 kademede kalbi müzeyyen olan ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi, Allah'ın zatını gören kişidir. Ondan almış olduğumuz fizik ötesi bilgilerin hepsi irfan muhtevası içinde yer alır. O sebeple Yunus diyor ki, sevmu selat hacu zekatle sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Sevmu selat hacu zekat, kelime-i şehadet, bu zahiri alemle alakalı olan kesimi ifade ediyor. Ama zahit olan kişinin bununla işi bitmiyor. Lazım olan irfan. İşte irfan muhtevasına girmek istiyorsak mutlak surette mürşide ulaşmamız lazım. İlmel yakin ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla irfan, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini mütevazına alıyor. Dolayısıyla ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlmel yakin ruhun teslimiyle, irfan fizik vücut teslimi, hikmet nefsin teslimi ve hikmetin ötesi ise iradenin teslimini içeriyor. Allah Teala bizden ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olmasını istiyor. Allah razı olsun. İlim sahibi herkesin kurtuluşa ereceği söylenebilir mi? Örneğin Arşimet, Edison, Einstein, Newton, hayır. Kurtuluşa ermenin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, yaptığı amel boşa gidiyor. İster Einstein olsun, ister Edison, onlar insanlar için faydalı olan bir şey üretmişler. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, ahlak sahibi olmak, o dini içeriyor. Ama bu insanların insanlar için ürettiği faydalı ilim, bu dünyadaki insanların işini kolaylaştırıyor. Belki Edison elektriğin bulunmasına sebep olmakla Einstein, başka Kanun ve Newton, ama Allah-u Teala'nın kurtuluşa mütalik, ahlaka mütalik olan kanunları 7 safa 4 teslim içeriyor. En alt noktada Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince, ki Allah-u Teala'nın bizdeki emanet olan ruhun Allah'a teslimini içeriyor. Bu yoksa o zaman kurtuluş yok.
Rabbani ilimlerin

0: İçinde ama kurtuluşta değil. El Cabir, Lokman Hekim, İrfan Ehli, bu tip insanlar birçok şeyleri insanlara sunmuşlar. İlmin muhtevası içinde bir Allah'ın ilminin sahibi olmak vardır. İki şeytanın ilminin sahibi olmak vardır. Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değildir. Bir kısmı insanları cennet saadetine veya dünya saadetine ulaştırır. Bir kısmı ise sadece ilim sahibi yapar. Yani eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar gelir. Ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımaz. Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan birçok evliya da olmuştur. Hadis faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bu faydasız ilim, şeytanın zülmani ilmi. Çünkü bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah razı olsun. Üçüncü sual, ilim, irfan sahibi olmak önemli midir? Bir, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere üç kategoride toplanabilir. İnsanların çoğu ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. İrfan mutluluğa açılan yegane kapıdır. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de üç grup insan demiştik. İlim verilenler, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere. İşte bu ilim verilenler ve ilmin sahipleri diğer de cahiller, zanlarına tabi olan insanlar. Kurtuluşta olanlar ilim verilenler ve ilmin sahipleridir. Bir kişinin irfan sahibi olması demek onun da hikmetin de ötesi sahibi olması demektir. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an'la örtüşen, Kur'an'ın muhtevası içerisinde ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesine sahip olurlar. Allah'ın çizdiği kanunlar belli. Allah Teala hepimizin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasını, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasını ve böylece ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Ama öte yandan bu dünyada kolaylığı sağlama bakımda tekniğin de bir insan için faydalı olan kesimi söz konusu. Kolaylaştırıcı yanı vardır. Konumuzla ilgili aklımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların ilim ve irfan sahibi olmasını istiyor. İlim öğrenmeye başlamamız için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz aklıma gelir benim ilk. Allah'a ulaşmak. Yani namaz zaten Allah'la konuşmak demektir.
3: Kur'an-ı Kerim'i okumaktan geçiyor.
4: İbadetlerimizi tam teslimiyetle ona yapmak anlıyorum ben.
5: Dinimize yönelmemiz gerektiğini anlıyoruz.
6: Kur'an-ı Kerim okumak aklıma geldi şu an.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız ulaşır. İstedikten sonra Allah'a her şeyimiz ulaşır. Yeter ki isteyelim, dileyelim, onun için dua edelim. Aramızda bağ kuralım. Rabbimizle.
1: Allah Teala ilmi öğrenmeye başlamamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Farz kılmış üzerimize. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, senin evliyan olmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye manevi taleplerde bulunuyor musunuz?
4: Tabii ki. Mutlu olduğumda şükrediyorum. Üzgün olduğumda ona içimi açıyorum. Oturuyorum mesela, hiçbir şey demesem bile sadece bekliyorum. Onun bile içimdeki ne istediğim bildiğinden eminim yani. Duygularımı dille ifade etmesem bile gözlerimi kapatıp düşündüğümde Rabbimin yüreğimden geçeni okuduğunu biliyorum yani.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
3: Emanet olarak verdiğin ruhumu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince aklıma namaz geliyor. Namaz zaten Allah'a konuşmak demektir. Namaz kıldığımız zaman her an Kur'an ölçülerine göre Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Es-salatu miracil müminin. Namaz müminin miracıdır. Öyleyse namazda miracı yaşayabilmek mutlak surette kalbimize imanın yazılmasıyla mümkündür. Kalbimize iman yazılmadığı süre içerisinde ruhumuz vücudumuzu terk edemez. İşte Mü'minun suresinin 1. ve 2. ayet-i kerimesi قَطَّ حَبْلَهَنْ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Mü'minler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öte yandan Maun suresine göre de namaz kılanlar var. وَاِلَيْنَ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ وَاِلَيْنَ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyleyse kim namazından gafil olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbine iman yazılmayan insanlar namaz kılsalardır namazlardan gafil olan kimselerdir. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ve ruhun bizden ayrılabilmesi için mutlak surette hacet namazıyla kıldığımızda Allah'ın bizler için tanıttığı müşride tabi olduğumuz zaman ruh vücudu terk eder ve devrin imamının ruhu mümin 15'e göre başımızın üzerine gelip yerleşir. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Namaz büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan itibaren bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görüyormuş gibi, kendisini Allah'ın huzurunda hissederek secde ediyorsa o namaz boyunca bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Allah'a ulaşmak ise bizde bir emanet olan ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla gerçek değerini alıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Hadis-i şerifte namaz müminin miracıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli etmez. 5'te gözlerindeki engelleri kaldırmaz. 6. basamakta kulaklardaki engeli kaldırmaz. 7.sinde kalpteki ekinliği kaldırmaz. Evvelden bütün insanlar sağır, dilsiz ve kör. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ki bu dilek kalbinizden olacak. Bu dilek kalbinizden olunca Allah Teala rahim esmasıyla dış hali değiştiriyor. Baş gözümüzdeki camime süreyi alıyor. Basar hassasını müşahatını perdeye alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. Ve bütün bunlar bizim dışarıyı pozitif algılamamıza sebep oluyor. Mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyoruz. Ama kalbimizdeki ekinetin alınmasıyla, ihbatın konulmasıyla artık biz Allah'ın ayetlerini kalbimize indiriyoruz, kendimize mal ediyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ilmin gerçek manada tahsil edildiği, öğrenildiği yer kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir dua ederken yani çok ilimli insanlar var. Onların da bize aracı olacağını dünyada ona inanıyorum yani.
4: İnsanlara dini anlatan ya da dini konularda bilgi veren kişi, şahıs.
1: Onlara tabi olursak Allah'ın mürşitlerine ilmimiz artar mı?
2: Tabi demeyelim de yani şöyle bir şey. Bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bana tesbihat veriyor. Kendim evde olsam bunu yerine getirmeyeceğim. Alıyor mu dersi de yani yapmaya da çalışıyorum.
7: Bunlara tabi olmak inşallah bize yani cennete ulaşmamızı sağlar.
4: Mürşide ihtiyaç duymak yerine biz kendimiz bir şeyleri öğrensek, okusak. Hani Kur'an-ı Kerim var sonuçta, ayetlerimiz var. Anlamıyla beraber okuduğumuzda zaten bütün surelerin içerisinde hayatımıza dair bir sürü bilgi var.
1: Siz de mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
7: Tabii.
1: Allah-u Teala Kehf 17'de bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış üzerimize. Sizce Kur'an ilmini bir mürşid olmadan öğrenebilir miyiz?
4: Artık insanlar dini kullandıkları için insanlarda bence güven kalmadı bu konuda. Sonuçta birilerine güvendiklerinde onun ne amaçla size geldiğini artık kestiremiyorsunuz. Çünkü birçok insan dini manevi duygularımızı kullanarak başka şeyler yaptıkları için artık o duygularımız öldü yani şu an. Herkes, yani benim duygum en azından öldü.
0: Sahibimiz sonuçta Kur'an-ı Kerim var. Mürşide ihtiyaç duymak yerine ayetlerin anlamıyla birlikte olduğumuzda hayatımıza dair bir sürü bilgi var. Kur'an'ın ayetlerinden doğru mesajları alabilmemiz için bir mürşidin devrede olup olmaması önemli midir? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Yetmez. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı açıklayandır. Ve Kur'an'ı en üst seviyede açıklayan Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz birinci safa itibariyle 7 tane hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Mesela birinci hadis Cebrail aleyhisselam iman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman nikah Allah'tır buyuruyor. Ama günümüzün tatbikatında nikah Allah yok. İkinci hadis Allah kulları dünya hayatıyla kendi nikahı arasında serbest bıraktı. Yani bir taraftan iki seçenek var. Allah'ın nikahı öbür taraftan dünya hayatı. Kim dünya hayatını tercih ederse o sınıfta kalır, gideceği yer cehennem. Ama kim nikah Allah'ı tercih ederse o kurtuluştadır. Üçüncü hadis. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse kulun iradesiyle Allah'ın istediğini dilemesi lazım. Allah zaten kendisine ulaşmamızı istiyor. Ulaşmamızı istediğini nereden biliyoruz? Bize ruhunu üfürmüş. Ve tekrar emaneti geri istiyor. Dördüncü hadis. Dünya hayatını dostlarım için acaba bulanık sıkıntılı yarattım ki bana ulaşmayı özlesinler, dilesinler diye. Hadis-i Şerif 5, ölmeden evvel ölün, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah-u Teala size 1:700 versin. Altıncı hadis-i şerif, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Yedinci hadis, görüyoruz ki Peygamber Efendimiz en üst noktada Kur'an'ı açıklayan olması hasebiyle birinci safhada Allah'a ulaşma dileğini bu kadar hadiste açıklamış. Ayetlerde var mı? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. 7 ayet. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını Allah beyan ediyor. Öyleyse eğer olay buysa o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı kalben dilese, Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidi tayini Allah'a aittir. Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidini sorması halinde Allah bunu da kanuna mürşid gösterir. Ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle Kur'an'ı okumak, mürşide tabiyetle okumaktır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse Kur'an'ı hidayetle okuyamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki grup ayet olduğunu söylüyor. Mühkem ayetler, müteşabih ayetler. Bugün ayetler manası açık ve kesin ayetlerdir. Allah Teala namaz kıl diyor. Bu bir muhkem ayettir. Açık ve kesin olarak manası anlaşılıyor. Ama Allah Teala bazı ayetleri kapalı bir tarzda ifade etmiş. İşte müteşabih ayetler, çeşitli manalar çekilebilecek olan ayetlerdir. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir ama bir kişinin dünyadaki bütün kitapları okuması o kişiyi müteşabih ayetleri açıklama yetkisine ulaştırmaz. Bu konuda en üst hükmün sahibi Allah ile konuşup ondan sormak yetkisine sahip olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle olsa bir sorum olacaktı Muhterem Hocam. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimiz Mehdi'yle inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu müminler için, ulaşmayı dileyen için. Ama öte yandan tebliğ açısından baktığımız zaman herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Öyleyse herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Bir insanın aklı edebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri onlara sual soruyorlar. Selam hazanetuha. Elem yetikum nezir. Size uyarıcı nezirler gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Gâli velâkaz câne nezir. Nezirler geldi. Bunları bize söylediler ama biz onları yalanladık. Vallahi bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla onlar suçlaştık. Ama kâlû lev kunâ nesme ve nâkilû. Eğer işitseydik ve aklıysaydık, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik, vakleseydik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek akletmektir. Dilemeyenler akletmeyenlerdir. Allah Teala da Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde akletmeyenlere, aklını kullanmayanlara, akletmeyenlere azap eder. Öyleyse akledebilmek mutlaka bir dilekle mümkündür. İşte لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَنَاقِلُوا. İşitseydik ve akletseydik. Kimi işitmek? Hikmet sahibi alimi. Hikmet sahibi alimi işitmek ve akletmek. Onun sözlerini kendimize mal etmek. Öyleyse doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmi anlatırken nelere dikkat etmeye, onların seviyesine uygun açıklamalarda bulunuyor. Aslında onlar farkında bile değiller ama doğrusunu öğrenmek üzere Allah-u Teala onları size gönderiyor. Onların doğrusunu öyle bir lisan anlatmazsınız ki onlara kızmazdınız, onları rencide etmek istemediğiniz açıkça belli olmalı. Hem hakikati de söylemekten yılmayacaksınız, çekilmeyeceksiniz. Devamlı Allah'ın güzelliklerini, doğrularını onlara anlatacaksınız. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Akılları ölçüsünde hitap ediniz. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de artacağını açıklıyor ve irfan sahibi olmak için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
2: Günahtan alıkoymak bence, kalbi de temizliyor.
7: Allah anmaktır en başta. Yani zikir yapıyorsak zaten hakkını vererek de yapmalıyız bence. Yani Allah, tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız.
2: Ferahlık veriyor.
1: Müzemmil 8'de Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona Allah'a ulaş diyor. Rabbimizin ismi de Allah olduğu için Allah Allah diye zikretmemiz üzerimize farz kılıyor. Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Evet ediyorum, zikir geldiğinde onu da söylüyorum yani.
4: Mesela evladımı uyuturken sürekli Allah'ın isimlerini sayıyorum. Beni hem rahatlatıyor, sakinleştiriyor, daha sabırlı olmamı sağlıyor. Hem de böyle manevi bir huzur oluyor içerimde.
7: Zikir yaptıkça dinimize daha da çok ulaştığımızı hissediyorum ben kendim yaptığım zaman.
1: İrfan sahibi insanda neler değişir?
2: Kendisine çeki düzen verir. Rabbimin izin vermediği şeyleri daha iyi bilir ve bilinçli davranır.
3: Kalbi güzelleşir. Bakış açısı güzelleşir.
7: İnançlı biridir. Kendini Allah'a yakın hisseden biridir. O yolda ilerlemek isteyen biridir.
9: Hiç öyle de İrfan sahibi insan görmedim.
4: Bence daha anlayışlı. Olaylara karşı bakış açısı daha farklı. Tamamıyla tek bir yönden bakmak değil de geniş açıda düşünebiliyorsun o zaman. Bir de empati kurabiliyorsun.
0: Mesela zikir yapıyorsak hakkını vererek yapmalıyız. Tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız. Zikir yaparken devamlı Allah'a düşünmeyi nasıl başarabiliriz? Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. Zikir çekerken başka düşüncelerden kendinizi arındırın. Bu da bir anda tahakkuk eden bir şey değil. Sık sık kendimize geldiğimizde o anda Allah'ı düşünmediğimizi görebilirsiniz. Ama bu sizi sakın üzmesin. Herkes de başlangıçta böyle olmuştur. Kişinin zikir seviyesine paralel olarak Allah ile olan ilişkisi yavaş yavaş giderek artmıştır. Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman Allah'la hemhal olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar Allah'ı düşünürsek, zikredersek o kadar Allah'ın yardımını alırız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Daha üst seviyede derecat kazanmak da Allah'ı daha çok içtenlikle düşünmekle mümkündür, zikretmekle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle o gün okul edinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, bazı kesimler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur inşallah? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bazı kimseler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Bilim ne kadar ilerlese ilerlesin, ulaşabildiği sadece Kur'an'ın ifade ettiğidir. Bilimin hiçbir zaman Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Bilim her zaman Kur'an'ı ispat edebilir. Bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfırdır. İlim bir geometrik dizi olarak her gün bir evvelkinin iki katı olsaydı, sonsuz bir zaman devresinde de artsaydı, gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Çünkü her ulaştığı alanda insanlık, o öğrendikleri kesimin bilinmeyen daha büyük bir boyutunu devreye almak mecburiyetinde kalacak. Yani bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği beyin, akıl, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde sadece 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan kişinin muhtevası içerisinde değildir. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olan dalgaları algılayamıyor. 6 milime kadar olan kısım da yok. 11 milimden sonsuza kadar, artın sonuna kadar olan kesim de algılayabiliyor. Sadece algılayabildiği 5 duyu organıyla 5 milim bir kesimi muhtevasına alıyor. Kur'an ilmi de, irfanı da, hikmeti de, hikmetin ötesini de hepsini içerdiği için Kur'an'da her şey var. Enam 38'de ve İlim ilerledikçe, keşifler arttıkça sadece Kur'an'dakini ispat edebiliyor. Kur'an her zaman gençleşiyor, her şeyin ihtilamasına karşın. Ama Kur'an daima gençleşiyor. Çünkü yeni bulunanların hepsinin 1400'e evvel Kur'an'da yer aldığını görüyoruz. Evet, ilim, daha doğrusu bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfır. İlim bir geometrik diziyle her gün evvelkinin iki katı kadar olsaydı, sonsuz zaman devresinde artsaydı gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Allah razı olsun. Haram Kur'an'la Ramut Kur'an bir daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavat ve tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor rünsiyetiyle. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِ مِنْ عَتِينَ غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inan şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdü şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Pazar sohbetinizde buyurduğunuz, senin dışındaki her şeyi, kainatı senin için yarattım. Ama sen benim içinsin. Sakın ha sakın kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımı seviyesine indirme. Sözünü açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, gerçekten de Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahar emre amade kıldı. Görüyorsunuz ki her şey insan için. İnsan Allah ile varlıklar alemi arasında bir köprü. Varlıklar aleminin bütünü insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse ne zaman kişi sakın ha sakın kendim için yarattım senin için, yani yer gözünü insan varlıklar alemine diker de nefsine uyarsa, o zaman kendisi için olur, Allah için olmaz. Halbuki varlıklar alemi her şey insan için ama insan kainat için. Allah'ın kendisi için yarattıklarına teslim olmayacak. Allah'a teslim olacak. Allah-u Teala'nın ilk insanla Adem babamızla başlattığı, kıyamete kadar yaşamasını ve farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin 7 safhasına baktığımız zaman 7 safha teslimle Allah insana, Allah'ın, yani daha doğrusu insanın Allah'a teslim olmasını istiyor. Birinci safa teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de. İkinci safa teslim, Allah adına mürşide teslim, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Dördüncü safa teslim, ruhun Allah'a teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci safa, dördüncü safa teslim, fizik vücut teslimi. Tevrat'ta, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı safa teslim, beşinci safa teslim. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yani Allah-u Teala her safhada Allah'a teslim olmamızı istiyor. İşte aslında Allah'a teslim olanlar gerçekte Allah için olduğunun farkına varanlardır. Ama Allah'a teslim olmak yerine insan için yaratılana teslim olduğun zaman, dünyaya gözünü dikersen, zenginliğe, dünyadaki nesnelere gözünü dikersen, o zaman işte Allah-u Teala'nın Allah için yaratılanlar, kendisi için yaratılanların seviyesine inmiş oluyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği, ezeli ve ebedi, her şeyin sahibi, vahid-i kahar olan Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Tan Efendimiz bir sohbette hidayet çağının bütün insanlar için bereket ve mutluluk çağı olacağı müjdesini veriyor. Günümüzde ise insanların bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların mümkün olmadığını düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Öyleyse hidayet çağında kutsal kitaplardaki 7 safa hidayet yaşanacak. bu yedi safa hidayetin yaşanması, kavgaların bitmesi, dinlerin birleştirilmesi ve tek dinin bütün insanlar tarafından yaşanması manasına geliyor. Öyle olunca herkes kardeşçe bir dizayna ulaşacak. Kur'an'ın da ifade ettiği kardeşlik, herkesin birbiri için yaşadığı bir dizaynı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman kendinizi değil, başkaları için yaşadığınızı düşünün. Allah'ın bereketi devreye giriyor. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, o zaman Allah Teala sizi bırakmaz ve ihtiyacınız olanı da en güzel bir şekilde size takdim edecektir. İnsanların günümüzün büyük bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların yaşanmasını, mutlulukların yaşanmamasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Çünkü nefsin gözlükleriyle bakıyorlar. Onlar için mutluluk dünyevi imkanlara üst seviyede sahip olmak manasına geliyor. Zenginliktir, makamdır, şan ve şöhrettir. Halbuki hidayet çağında yaşanan mutluluk sevgiye dayalıdır. Bir kısa anlatılıyor. Bir kişinin evine üç şahıs geliyor. Birinci şahıs sevgiyi, ikinci şahıs başarıyı, üçüncü şahıs zenginliği temsil ettiğini söylüyorlar. Ev sahibine kapıyı çalıyorlar ve diyorlar ki ben sevgiyim, öbürü ben başarı, öbürü ben zenginliği temsil ediyorum. Hangimizi eve davet edersen bundan sonra o konuda sizin hiçbir ihtiyacınız olmaz, Allah-u Teala mutlaka karşılar. İşte kendi aralarında düşünürken baba zenginliği çağıralım diyor. Evin hanımı başarıyı çağıralım diyor. Kız ise sevgiyi çağıralım diyor. Sonuçta anne baba çocuklarını kırmayarak zenginliği eve davet ediyorlar. Ve zenginlik eve girince diğer ikisi de peşinden geliyor. Ev sahibi gayri ihtiyari diyor ki hani bize böyle söylemiştin, hangimizi çağırsanız o girecek, diğerleri devre dışı kalacak. O zaman sevgi diyor ki bunların ikisi bana bağlı. Yani başarı da sevgiye bağlı, zenginlik de sevgiye bağlı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve eğer bu dizayn içerisinden meseleye bakacak olursak, hidayet çağının alamet-i farikası, herkesin birbirini sevmesidir. Herkesin birbirini sevdiği, birbiri için olduğu, başkasının öne geçirdiği, Allah için olduğu bir dizayn, elbette üst seviyede bereketi devreye koyar. Savaşlar bitecek, dinler birleşecek, başka savaşlara, silahlara harcanan paralar yatırıma dönüştürülüp de insanın refahına harcayınca o zaman elbette hidayet çağı bolluk ve bereket dönemidir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Şura 38 ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Şura 38'de Allah Muhterem Efendimiz Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu mutevada onlar Rablerine icabet ederler. Arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek yaparlar ve istişare ederler. fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar. Demek ki zikri yapan fizik vücut, ama zikri yapan fizik vücut olmasına rağmen fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğüsteki o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah'ın yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak ediyor. Bu rızık manevi rızıktır. Selavatla rahmet ve selavatla fazıl nurlardır. İşte onlar Rablerine icabet ederler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve ondan sonra namaz kılarak Allah'ın kendini için tayinli mürşide ulaşırlar. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İstişare, insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam, nübüvvet makamı, nübüvvet makamı doğal olarak asaleten devrin imamlarını temsil ediyor. Ama onlar olmadığı durumlarda kavim resulü arasından vekaleten bir resul atanıyor. O hidayete erdirendir. Ama onun dışındaki Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler vesile olanlardır. Veli mürşitler, veli resullerin temsilcileri, vekil mürşitler, onlar da vesile olanlardır. Ve bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman vekil mürşide, veli mürşide, veli resule sorarlar. Ama ola ki bunlarla sonuca ulaşmadığı takdirde o zaman Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi ya eyyühellezine amenu atiullah ve atiur resule ve ulul emri minkum. Fe en tenazaytum fi şeyin, bir ihtilaf söz konusuysa, niza söz konusuysa onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. İşte işlerin istişareyle olması bunu ifade ediyor. Onları rızıklandığımız şeylerde infak ederler de zikirle Allah'ın katından gelen selavat ve rahmet, selavat ve fazıl. Selavat bir taşıyıcıysa %2'lik rahmet kalbe giriyor ve arkasından %98 fazıl. Toplam %100 kalp nura ulaşıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, ana rahminde bebeğe henüz ruh üfürülmediği için nefs ve fizik vücudundan oluştuğunu öğrendik. Sevgi ruhumuzun bir hasreti, ruhumuzun hasretiyle seviyoruz. Peki ana rahmindeki bir bebek ruhu ve ruhunun hasretleri olmadığı halde nasıl annesine karşı sevgi duyuyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, serbest iradenin sahibi olmayan her şey tesbihtedir. Özellikle bütün nebatat, bütün hayvan, bütün canlı varlıklar, cin ve insanların dışındaki her şey külli iradenin kontrolündedir. Nitekim çocuğu çevreleyen plasenta vücutta şekillenen her şeyi frekanslar yoluyla gerçekleştiriyor ve bunlar tesbihin muhtevati içerisinde külli iradenin dizaynı içerisinde tahakkuk ediyor. külli irade ile tespitte olmak, serbest irade sahibi, cüz-i irade sahibi olmayan bütün varlıklar için geçerlidir. Kişi hakim ve bali olmadığı noktada onun sorumluluğu iradesinden bahsedilemez. O tekliften muaftır. Böyle bir durum mutlaka külli iradenin kanunları içerisinde değerlendirilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cappar Hocam. Saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cappar Hocam. Müsaade buyursanız bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar ve internet siteleri mevcut. Çoğu insan da bu tuzaklara düşüyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz? Tekrardan saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cappar Hocam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar internet uygulamaları söz konusu. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor ve elindeki parayı da kaybediyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neleri tavsiye edersiniz diyor. Şimdi Allah Teala ayet 90'da ya eyyühellezine amenu enemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rijsun amali şeytan feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amen olanlar, şarap, kumar, yekili taşlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Şeytanın amelidir. Bunlardan kaçının, umur ki siz felah ararsınız. Yani şarap içen, kumar oynayan, putlar devrede, fal oklarıyla istikamet tayini yapanlar, şeytanın kumandasında olan, şeytanın güdümünde olan kişilerdir. Onların yaptığı işler de şeytanın ameli, pis şeylerdir. Bunlardan kaçının. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Mutsuzluk üçgeni içerisinde olaya baktığımız zaman bir kenara şeytan, mutsuzluk üçgeni bir kenara şeytan, diğeri de nefsimiz ve kaybettiğimiz dereceler. Eğer Allah-u Teala bu fiillerin şeytanın ameli olduğunu ifade ediyorsa, o zaman şeytan %100 nefsine afetlerine tesir ediyor ve bu kişi, fizik vücudun içerisinde nefsi, ona kumanda eden şeytan. Ve şeytanın tek bir gayesi var, insanları bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme götürmek istiyor. O zaman kardeşimiz diyor ki, bu şekilde şeytani tuzağa düşenler, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için sürü kumar, internet uygulama var. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor, gerçekten öyle. Elindeki parayı da kaybediyor. Bu tuzağa düşmemek için ne tavsiye edersiniz? Ayet-i kerime belli. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Şeytandan iştinab edin. Şeytandan iştinab edenin açıklaması ayet Zümer 17. Zümer 17'ye baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Vellezine neştenebu tağuta. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçınırlar. Neyle kul oluyor? Kaçınıyorlarmış. Ve anabu ilallahi. Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte kişi şeytana kul olmaktan kaçınıp da Allah'a enabu ilallahi, Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun için müjde vardır. O Allah'a kul olmuştur, kulları müjdele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri Kişi bir tek diletle Allah'a dost olmuş mu? Olmuş. Ama henüz erimiş evliya olmamıştır. Allah'a dost olmuştur. Bir tek dilekle birinci kat cennete gidiyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs sezgisiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dikkat edersen bunların hiçbirisi henüz kendi ameli yok. Bunlar sadece kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah'ın rahim esmasıyla o tecellisi ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırması ve mürşidiyle bütün vasıta emirleri tabi olduğu zaman vasıta emirleri sevdirmesi ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması hasebiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah ona ikram ediyor. Allah'ın lütfu keremi. Öyleyse herkes Allah'ın bu tuzaklara düşmemesi için kendisinin vaziyetini sunduğu korumayı, hafizin olmayı, evap olmayı Kaf 31'de, 32'de zikredildiği gibi yapabilir. Sadece neyle? Kalpten Allah'a ulaşma dilemesiyle. Uzilefetil cennetülün muttakine gayre bayim. Yani takva sahibi kullarımıza cennet yaklaştırıldı. Bir insanın takva sahibi olması için nedir lazım? Sadece Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi lazım. Ve bu Allah'a yönelen kişi mürşidine ulaşacak, hafizun olacak, ruhunu Allah kendisine ulaştıracak, evap olacak. Bir tek dileğe bağlı. Allah razı olsun. Fransa'da birkaç muhterem hocam, hayvanların ruhları var mıdır? Yok. Ölen hayvanlara ne olur? Cennette veya başka bir aleme gider mi, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayvanlar toprak olup gidiyor. Bir nevi diğer varlıklar insan için yaratılmıştı. Ama ondan sonra vazifeleri bitiyor. Çünkü onların hesaba çekilmesi söz konusu değil. Serbest irade sahibi cin ve insanlar Allah'a hesap vermek suretiyle ya cennete mükafata veya cehenneme cezaya çarptırılacaklardır. Ama hayvanların bir sorumluluğu hesaba çekilmesi söz konusu değil. Ve toprak olup gidiyorlar. Nebe suresinin 40. ayet-i kerimesinde يَوْمَا يَنْزُرُ الْمَرُّ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَاقُلُوا كَافَرِي لَا اِلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا. Muhakkak ki Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اَنْزَرْنَكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا. Sizi yakın bir azapla uyardık, cehennem azabıyla. Ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak, işlediği şerlerle elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan, ulaşmayı dilemeyen, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Yani hayvanlar gibi olsaydım, toprak olsaydım diyecek. Samsun'dan bir karşı muhterem hocam, Sebe suresi 18 ve 19. ayetler açıklar mısınız? Sebe 18 muhterem efendimizin tefsiri şöyle: Allah-u Teala bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler oluşturuyor. Eser edilecek, üzerinde gezilecek yollar takdir ediyor. Orada emin olarak dolaşın, yolculuk edin diyor Allah-u Teala. Sebe 19 ayetinin tefsirindeyse Allah-u Teala şehirlerini birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirlerinden uzaklaşmasını istiyorlar. Ama kendilerine zulmediyorlar.

Allah kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum. Kağıda yazdıktan sonra duamı etsem Allah'ın katına değerli olur mu ve böyle dualar kabul olur mu? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz diyor ki, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte sen eğer kalpten yapıyorsan ama dilinden yapıyorsan ve dilin söylediği kalpte yoksa, yani kalp bu talebinden gaflet içindeyse, dilinde bu talep var ama kalbinde bu talep yoksa, o duayı kabul etmiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadisinde faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım diyor. İşte faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların ürettiği zanlardır. Ürpermeyen kalp zikretmeyen kalptir. Doymak bilmeyen nefs mutmain olmayan bir nefstir. Kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Yani bir tarafta insanların elleri yazdıkları faydasız ilim var. Bir tarafta ürpermeyen bir kalp, yani kalbin ürpermesi cezbe sahibi olun. Ürpermeyen bir kalp, doymak bilmeyen nefs ve kabul olmayacak olan dua. Allah Teala buna karşılık kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse kimin duasını Allah kabul etmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Kimin duasını kabul ediyor? Ulaşmayı dileyenin. O zaman senin kağıda yazman, şöyle yapman, böyle yapman önemli değil. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa kağıda yazıp okursan da kabul ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa hatipler gibi en üst seviyede dua edersen de duan kabul edilmiyor. Açıkça ortada. Antalya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci sual, tasavvufta yaşayan bir kişinin Allah'tan dünyevi bir ihtiyacı ile ilgili talebi nasıl olmalıdır? Örneğin bir ev, bir araba açıklayabilir misiniz? Olabilir sevgili kardeşlerim. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve el neyse insani illamasa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sen o parayı helal yoldan kazanmışsan, araba almak istiyorsan gayet doğal. Hele bu arabayı konferans hizmetinde kullanırsan nurun ala nur. Başkalarını taşımakta kullanırsan. Ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya hasenetin. Fırakte hasenem ve kini azabınla. İşte Allah Teala sana o arabanın parasını veriyor ve sen de o arabanın parasını, o parayla satın aldığın arabayı başkalarının hizmetinde kullanıyorsun. Hayır kazanıyorsun. Öyleyse hiçbir engel yok. İkinci suali, insanlara Peygamber Efendimiz ve sahabeyi misal olarak gösterdiğimiz zaman bazen onlar tamamen dünya hayatından elini çektiğini çekmiş, sadece ibadetle meşgul olmuşlar gibi bir anlayışla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sahabe ailevi maişetlerini nasıl sağlıyor da açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazarda özellikle gidip ticaretten Pakistan Hazreti Ali diyor ki, bugün nerede çalışsın ya Ali diyor. İşte bir kişinin bahçesinde kaç küfe hurma topladın? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Tabii o zaman diyor, yarın gittiğin yerde, çalıştığın yerde 7 küfe yap ve daha fazla para kazan. Öte yandan yine Hazreti Ali'nin alışverişi yapılan bir yere daha fazla para kazanmak için gittiğini biliyoruz. Ama orada pazar yerinde iki kişi kavga ediyor. Hazreti Ali onların arasını ayırıyor ve barıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, niye kavga ediyorsunuz? Birisi diyor, benim 40 dinar ona borcum var. Öbürü diyor ki, tamam ben borcum var ama benim elimde para yok.

0: O zaman Hazreti Ali cebini yokluyor. 40 dinar ona veriyor, borcun sahibine. Borcu al diyor, sana bu para ve borcunu öde. Tabii elinde, cebinde sıfır para kalıyor ve eli boş dönüyor. Parayı şey yerinde. Ama yolda Allah-u Teala'nın o başkası için olduğu Hazreti Ali'nin önüne bir kişi geliyor, elinde bir deve. O kişi diyor ki, ben bu devi sana satmak istiyorum. Ben diyor, param yok. Olsun diyor. Ben sana satmak istiyorum. Param yok diyor. O satınca verirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Devenin fiyatı 100 dinarsa deve sahibi diyor ki, ben sana 50 dinar bu deveyi satıyorum. Ya diyor, bunun fiyatı 100 dinar. Niye şimdi öyle yapıyorsun? Olsun diyor, ben öyle istiyorum. 100 dinarlık deveyi Hazreti Ali'ye 50 dinar satıyor. Ve Hazreti Ali yola düşüyor. Bir başka şahıs tekrar geliyor önüne. Bu deveyi bana satar mısın? Satarım diyor. Ben 300 dinar sana vereceğim. Bunun gerçek fiyatı 100 dinar. Niçin bana 300 dinar veriyorsun? Olsun diyor. Ve bu olayı yaşayan Hazreti Ali geldiği zaman Peygamber Efendimiz gülümseyerek, ne oldu ya Ali, ne yaşadın bugün diyor. Yaşadığını ifade ediyor ve Allah Resulü diyor ki, o birincisi Cebrail, ikincisi de Mikail diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse sahabe böyle iftira atıp onlar çalışmıyorlardı, dünyadan er etek çekmişlerdi diyemez. Tam tersi, bugün baktığımız zaman Allah yolundaki hizmetleriyle en üst seviyede örnek insanlar olmuşlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Seni çok seviyoruz. Sualimi bir kere daha tekrar etmek gerekirse, Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah dostu olmak için Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeliyiz. Allah dostu olmanın ilk şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kimdir kalpten ulaşmayı dileyenler? Nika Allah'ı dileyenler. Kimdir kalpten ulaşmayı dilemeyenler? Lika Allah'ı dilemeyenler şeytanın dostudur. Lika Allah'ı dileyenler Allah'ın dostu. Ama dilemek o kişiyi ermiş evliya kılar mı? Hayır. Ermiş evliya olabilmesi için o kişini Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Vasıta emirleri sevdiriyor. Zikri, namazı ve bütün ibadetleri ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. Ama Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. İşte Allah'a dost olanlar amenup takva sahibi olmuşlar. Vesaire. Bütün bunlar hepsi bu şekilde ifade ediliyor. Bir her an Kur'an, her an Mutlu Pro'nun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye aile yapısı araştırma raporuna göre evli bireylerin %11,3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27,5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul eslemtü veçhiye lillahi ene ve men ettebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ot kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya barışı. Allah-u Teala'nın dinle insanlara getirmek istediği hedef elbette mutluluk. Ama insanların bu mutluluğa ulaşabilmesi barış içerisinde bir hayatı yaşamalarına bağlı. Bu da ancak Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefine ulaşmanın birinci merhalesi, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, barış içerisinde bir hayat, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde barışa ulaşması ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan pillerin işlenmemesiyle dört başı mamur bir mutluluğu tek bir dilekle yaşayabiliriz. Birinci sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? %100 evet. Şu an dünya üzerinde gerçekten sıcak çatışmalar olmaktadır, harpler olmaktadır. Ve birçoğunda da harpler dinler arası bir çatışmanın da neticesinde oluşmaktadır. İnsanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları diye birbirine düşman olmuşlardır. Oysa ki üç kitaplı dini incelediğimizde Allah'ın Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ı, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil'i ve Nebine Sultan Peygamber Efendimiz'e verdiği Kur'an-ı Kerim'i üç kitabı ayrı ayrı incelediğimizde üç ayrı peygamber tarafından Allah'tan alınan ilimle gerçekleşmiştir ve aynı esasları ihtiva ediyor. Yedi safa dört teslim. Evet. Birinci safa Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak Tevrat ayetleriyle. Üçüncü safa onu Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Dördüncü safa fizik gücünü Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Altıncı safa ihlasa ulaşmak Tevrat ayetleri ve yedinci safa iradenin teslimi Tevrat ayetleriyle görüyoruz. Aynı yedi safa dört teslim İncil'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik ucunun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak iraden Allah'a teslimi. Yedi sabah dört teslim aynı muhteva Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31, mürşide tabiyet, mümin 15, ruhun Allah'a teslimi, Rad 21, fizik ucunun Allah'a teslimi, Yasin 60-61 ve nefsin Allah'a teslimi Nisa 103. İhlasa ulaşmak beyine 5 ve iraden Allah'a teslimi Enam 97. Aynı esaslar 3 kitapta da var. Kesin bir lisanla ayetlerle ispat edilmiş. Elimizdeki bu sağlam delillerle başkalarına ulaşıp onlara da anlatmak durumundayız. Bir tek din var. O din ne Müslümanlıktır, ne Hristiyanlıktır, ne de Museviliktir. Tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah Teala Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde "Enne dini indallahi İslam." Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da "Fe akime şekele dini hanife fıtratallahi elleti feteren nase aleyha." Ve şimdi hanif olan dine yönel Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. "Zalike dinul kayyime." Bu kayyum ezeli ve ebedi dindir. "Lakin ekseren nasi la ya'lemun." Lakin insanların çoğu bilmez. İkinci sual, dünya barışının sağlanmasında herkes görev düşmektedir mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, dünya barışının sağlanmasında herkese kesin bir görev düşüyor. Allah'ın muhatabı daima insandır. Ama Allah Teala'nın muhatap olduğu insandan tek Allah'a inanmasını, tek toplum oluşturmasını ve tek dini, ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edip esas alan tek dini yaşamasını istiyor. Yani Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim insana verilen emanetleri sırasıyla ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala bunu buyuruyor. Dinlerin birleştirmesinin temelinde savaş için değil, dünya sulhu için Allah'ın etrafında toplanacak olan insanlar Allah'ın adamları olacaklardı. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in hanim dininde birleşecek olan kişidir. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu emrin gerçekleşmesi konusunda hepimizin bir gayretin sahibi olması gerekir. Evet, dünya sulhu hepimizin temel hedefi olması gerekir. Dünya sulhu çok zor mudur? Çok kolaydır tek bir dilek. Bu nasıl oluyor? Evet, sadece biz dileyeceğiz. Çünkü toplumlar fertlerden oluşuyor. Her fert Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kalpten Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve düşünün ki bir toplum düşünün. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olan fertlerden oluşuyor. O insan kesinlikle dünya saadetinin yarısı ve 3 tane cennetin sahibi olarak dünya üzerinde de mutlu yaşayacaktır. Bu insanlar arasında kavga değil, tam tersi barış hakim olacaktır. İşte dünya sulhunun, kısacası dünyada yaşayan insanlar arasında barışın gerçekleşmesi zor değil, en kolay olan şey. Yeter ki insanlar Allah'ın temel emrine itibar etsinler, yerine getirsinler. Üçüncü sual, dünya barışın sağlanmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzyıllar, yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Rüvetiyenler o peygamberlere göre devam etmiştir. Ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimleri gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonra gelen İncil'de de 7 sabah 4 teslim var. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim var. Allah-u Teala herkesten bu 7 sabah ve 4 teslimi yaşamasını istiyor. Yaşanması halinde nasıl sahabe asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl havariler asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl Hazreti Musa'ya tabi olan asr-ı saadeti yaşadıysa, her devirdeki devrin imamına bağlı olanlar da, onlar da mutlaka asr-ı saadeti, hidayeti yaşayacaklardır. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir, ama hidayetin hedefi mutluluktur. Dolayısıyla bütün kutsal kitaplar, Tevrat bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İncil, bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an, bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak her zaman elimizde mevcut olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya barışının temelinde 3 semavi dinin birbirine yaklaşması vardır ve dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta ise Allah'a teslim olmaktır. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Allah'a hakiki kul olarak.
3: Gönülden teslim olunur. Bilerek, hissederek, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak olur.
4: Günah işlemeden, onun nimetleriyle, şükürle.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a teslim olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Öncelikle Allah'ın kanunlarını bilip ona göre yaşamak. Yani İslamiyet. Gene İslam'a açılan kapı.
4: Teslimiyet.
3: İnanmak yani. Gönülden inanmak.
1: yaşarken, hayattayken Rabbimize nasıl ulaşabiliriz veya ona ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Efendimizin sünnetlerine bakıyoruz, yaşantısına bakıyoruz, ona uymaya çalışıyoruz, ona göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
4: Duayla, ibadetlerle, onun dilediği gibi Resulullah aşkıyla.
1: Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları, hepsi yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Siz de böyle bir duanın sahibi olmak ister misiniz?
3: Kesinlikle isterim yani. Neden istemeyeyim?
2: Kim istemez ki? İsterim tabii ki de.
1: Bunun için Allah'a kalbimizden sıcacık bir talepte bulunmamız gerekiyor. Birlikte bulunalım mı?
4: Bulunalım, ne olur.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Ben de bütün ermiş ve evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostlarım ve velilerin arasına al.
2: Bu duayı kalbime indir Allah'ım.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Güzel hissediyorum, huzurlu hissediyorum.
0: Misafirimiz Allah'a hakiki kul olmak ve kul olarak teslim olmak söz konusu. Allah'a kul olmakla Allah'a teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Öncelikle 7 safa rıza, 7 safa amin olmak, 7 safa felah, 7 safa takva ve 7 safa hidayetin peşinden 7 safa kul olmak geliyor. Arkasından da 7 safa teslim. Öyleyse Allah'a kul olmakla teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Gerçekten de bu din Allah'a teslim olmayı içeriyor. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktan geçer. Bütün kurtuluş çizgisi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları biz cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Allah-u Teala insanları ve cinleri ruhlarını teslim etsinler. Ruhları kul olsun, fizik vücutlarını teslim etsinler. Fizik vücutları kul olsun, nefslerini teslim etsinler. Nefsleri kul olsun. İradelerini teslim etsinler, iradeleri kul olsun diye yaratmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kul olmanın, Allah'a takva sahibi olmanın, Allah'a teslim olmanın başladığı yerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Ruh ve sükun bütün dünyanın kurtuluşudur ve dünya sulhunun gerçekleşmesi herkesin mürşidine tabi olarak sırat-ı müstakimde olmasına bağlıdır. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben şu anda Hacı Bayram'ın yanına gidiyorsam bile Hacı Bayram'ı Allah'la beni buluşturmasını istemem yani. Kesinlikle direkt Allah'tan isterim ne isteyeceksem yani. Asla böyle kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor yani. Anlıyor musun? Direkt Allah'tan.
2: Allah'a giden yol. Yani Efendimizin soyundan gelenler, Allah'ın dostları. Diyelim ki bir şehirden bir şehire gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Ya bir araç kullanacağız, ya yürüyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama mürşit demek Allah'a ulaşmak için en güzel yol.
4: Mürşit Allah yolu, Allah elçisi.
2: Nasıl bir öğrenci, öğretmeni olmadan bir şey öğrenemiyor. Biz de Allah dostları olmadan, hocalarımız olmadan, mürşitler olmadan Allah'a ulaşamayız.
1: Peki günümüzde de var mıdır Allah dostları?
3: Var da biraz böyle siyaset bulaşmış gibi yani şu anki müritlere bilmem neylere.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Gönülden aşkla bence her şey bağlanır ve doğru yolu Rabbim gösterir diye düşünüyorum.
2: Gönül aşkla herhalde yani gönlün hissetmesi lazım bunu.
3: Yani gerçeği bulmak için o adamı iyi araştırmak lazım.
1: Rabbimiz bu istikamette bizlere hacet namazını vermiş.
2: Saf ve temiz kalbimizle Allah'a dua edersek Cenab-ı Allah dostlarını tabii ki gösterir rüya yoluyla.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ne isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Asla kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden yardım istemek yanlış mıdır? Allah Teala buyuruyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَنَفْسَهُمْ zulmedenler جَاءُوكَ sana gelselerdi فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ Allah'tan mağfiret dileseydi فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ مِنْ رَسُولٍ رَسُولٍ onlar için mağfiret dileseydi Allah ve her kitabın tövbesini kabul ederdi. Şimdi bu Allah'ın ayeti kerimesi. Allah-u Teala bizzat diyor günahlarınız için mağfiret talebinde bulunuyorsanız siz Allah'tan talep edin. Ama Resulüm de eğer sizin için Allah'tan talep ederse o zaman ben kabul ederim diyor. Yani bizim mağfiret talebimiz Resulün bizim için mağfiret talebiyle gerçekleştiği an Allah Teala bizim talebimizi kabul eder günahı. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği müşriklerden yardım istemek yanlış mıdır? Hayır, kesinlikle değil. Bizzat Allah Teala öyle buyuruyor. Yetmez. Günde 45 kere namaz kılan herkes Fatiha'yı okuyor. Fatiha Allah'tan istenen özel bir yardım. Mürşid. Biz mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O zaman eğer mürşidimizi Allah'tan istiyorsak ve Allah emrediyorsa 7 ayet-i kerimede benden istaneyi dileyin diyor Allah Teala. İstane de eşit de mürşitse o zaman Allah Teala şirki mi emin ediyor?
5: Talebim yok dedi.
0: Böyle saçmalık olur mu? Yetmez Allah Teala Maide 35'te ya eyyuhellezine amittakullaha vebtagu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bizzat Allah emrediyor. İnsanlar Allah ayetleri bilmeden sadece ulu orta birilerinin yani işittikleri boş sözlerle gün geçiriyorlar. Yetmez Allah Teala bütün peygamberler bizimle Allah arasında Allah'ın tayin ettiği hidayete erdirenlerdir. Enbiya 73'te ve cealnahum eymeten yehduna bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salati ve itaz zekat ve lekan lena abidin. Bizzat Allah tayin ediyor. Onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Allah kendisiyle diğer insanlar arasında hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Her devirde nebi var mı? Yok. Nebiden olmadığı dönemlerde durum ne? Nebilerin olmadığı dönemlerde durum veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak secde 24'te açıklıyor. İrşadın temeli nimete dayalıdır. Bakın ne kadar güzel buyuruyor. Evet, irşad, himmet yoksa irşad yok. Himmet, mürşidimiz bizim için Allah'a yaptığı dualardan kabul edilmiş olanlarına denir. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Teslimleri hiç kimse başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü iblisin bir hürafesi, bir tuzağıdır. Öyleyse şu esasları hiç unutmayalım. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bunlar olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. Yine Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasındaki işlerin Kur'an-ı Kerim'de 19 farklı isimle isimlendirdiğini buyuruyor. Nebi, Resul, İmam, Mürşid, Veli, Müjdeleyici, Nezir, Hidayetçi vesaire. Yani hepsi ayrı ayrı 19 tane isim söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleşmesi arasında bir ilişki mevcuttur. Nasıl bir ilişki mevcuttur? Al-İmran 193'te Rabbena enne semina münadiyen yunadil imani enâmeni bi rabbikum fâmenna Rabbena fâfir lena zünubena ve kefî an seyyâtin ve tevfâna mehalebrâ. Al-İmran 194'te Rabbena Atina ma vahattana ala rasulika la tuhsuna yawmul qiyame innaka la tuflihu miyad. Rabbimiz resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmesin. Resulleri vasıtasıyla bize vaat ettiğin, Resuller vasıtasıyla Allah-u Teala neyi vaat ediyor? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Mürşidinize tabi olursanız ben yediğim mentibi size veririm. Ruhunuzu teslim ederseniz 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını ben size veririm. Fizik vücut teslim yaparsanız dünya saadetinin %81'i 4. cennet. Nefsinizi teslim ederseniz dünya saadetinin tamamı 5. cennet. İhlasa ererseniz 6. cennet, dünya saadetinin daha ötesi ve iradenizi teslim ederseniz 7. kat cennet, an cennetleri ve üst seviyede bir dünya saadeti. Öyleyse Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki var mı? Var. Eğer Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vaat etmiş 7 safayı yaşamaları halinde iki cihan saadeti söz konusu, Hazreti İsa Aleyhisselam'a havarinin 7 safayı yaşaması halinde iki cihan saadetine ulaşacaklarının vaadini vermişse, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sahabe 7 safada teslim yaşayarak asr-ı saadet ulaştıysa, öyleyse Allah Teala biz neyi hak ediyorsak, hangi liyakatın seviyesindeysek onun mükafatını mutlaka Allah bize veriyor. Allah'ın vaadi ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenin karşılığında bize vereceği sonsuz dünya ve cennet saadetlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'sini ve de vaat eder. Kim fizik gücünü teslim ederse dünya 4. kat cennet ve dünya saadetinin %90'ını teslim ederse 5. kat cenneti, kim irşada ulaşırsa 6. kat cennet, kim iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü Allah Teala vaat eder. Allah'ın vaadi hiç değişmemiştir. Tüm dinlerin başlangıcında aynı şeyleri söylemiştir. Zaten dinler mevcut değildir. Tüm peygamberler, onlara tabi olanlar kainatın tek dinini yaşamışlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar insanların nefslerini temizleyecek olan zikir adlı ameldir. Sizce insanlar zikirle nefslerini tertemiz yapsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Savaşlar olmaz. Herkes olduğu yere razı olur. Yani herkes zaten olduğu yerde geçinebiliyor da, ama doyumsuzluk savaşlara, silahlara, ne bileyim o tür şeylere sevk ediyor insanları. Bir gerçeği bilinse hiç savaşta olmaz. Herkes olduğu yerde Allah'ın rızkıyla geçinir gider yani.
2: Tertemiz bir yer olurdu işte. O zaman İslam'ın nuru tamamlanırdı Allah'ın dediği gibi.
4: Çok güzel olurdu. İbadet dolu güzel olurdu bence.
1: Peki sizce o günler yaşanabilir mi?
3: İnşallah yaşanır yani. Tek dileğim yani. Ama çok zor. İnsanlar daha çok silahlanıyor. Ne yapayım, ülkeler. Ne bileyim ben. Çok zor.
2: Yaşanır. Allah isterse tabii ki de olur. Tabii ki kul da çalışacak.
3: Zaten İslam'da büyük barış var ama bunu anlayarak bilmediği için insanların, hatta hangi dinden olursa olsun, İslam'ı yanlış anlayanlar var ya, onlar bile gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur.
4: Duamız o yönde. Neden olmasın? Kabul olur inşallah. Rabbim kabul eder ve olur.
1: Zikir yapan insanın Allah'la olan ilişkilerinde neler değişir?
3: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 20 yaşımıza kadar köydeydik. Orada iyi yetiştiriyorduk. Kur'an'la, camiyle ilişkimiz çok güzeldi. Çok huzurluyduk. Ama ondan sonra geçim bilmem ne olayları bizi şehirden şehire sürüklediği için, yani o şeyi, o ortamı zor buluyor.
0: Bir misafirimiz, İslam'da büyük barış var ama bunu anlamıyorlar. Hangi dinden olursa olsun insanlar gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur. Herkesin gerçek İslam'ı öğreneceği günler gelecek midir? Evet. Kesin bilirim ki insanlık 3. milenyumda yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dini etrafında, bir tek çatının içerisinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl olacaktır. Dünya sulh ve sükunu bu hedefe ulaşabilmemize bağlıdır. Çağımız hidayet çağıdır. Hidayet çağı bütün insanlara derece derece hidayetin öğretildiği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin kurtulduğu bir yeni çağ olacaktır. Tüm dünyaya ve dünyanın ötesine kainata hidayet yayılacaktır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Beden İslamu gariben sen yaudu garibe kema bedehu ve tubalul guraba kale menil guraba ya Resulullah kale lezine ila yustuhune ma afsadu min sünneti ve yuhune ma amatahu min sünneti. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdele olsun. Kimlerdir o garipler ya Resulullah? Onlar ki insana dolan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimle de ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanlar arasında ıslah ederler. Onlar insanlar için az bir topluluktur. Onlara düşman olanlar sevenlerinden daima çoktur. İşte her devirde Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlarla beraber yeni bir toplum barış içerisinde, huzur içerisinde Allah'ın hakim olduğu, hükümlerinin hüküm ferma olduğu, herkesin huzur ve mutluluk içinde adalet içerisinde bir hayat yaşadığı günler olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Hocamız. Hasretle, hürmetle, büyük o kalemlerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla oluşacağı söylenebilir mi? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla ulaşacağı söylenebilir mi? Evet. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanların ancak birbirini çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki İdil Sava 4 teslimi gerçekleştirenler, başka insanlara yardım için yaşayan hüviyette olan insanlardır. Allah'ın da isteği budur. Başkaları için yaşamak. Âl-i İmrân suresinin 52. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah Teala فَلَمَا أَخَذَ عِيْسَى مِنْ الْكُفْرَ Hazreti İsa onlardan küfrü hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اللّٰهِ Dedi ki Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَارِينَ نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Havariler biz Allah'ın yardımcıları. اَمَنَّ بِاللّٰهِ فَشَّدْ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a iman ettik. Şahit ol ya İsa, biz ona teslim olanlarız. Öyleyse her devirde Allah'ın yardımcıları söz konusu. Kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah Teala insanlardan ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Öyleyse hangi insanları mutlu etmek için bir gayretin içindeyse o Allah'ın yardımcısıdır. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve Allah insanların mutluluğu için emirlerini vaaz ediyor. Hangi insan da insanları mutlu etmeye gayret ederse o zaman o Allah içindir. Vallahi herkesten bunu istiyor. Ne diyor? Başkalarına yardım edin. Onları mutlu etmeye çalışın. Aslında buradaki büyük olmak isteyen kişi insanlara göre değil, Allah'a göre büyük olmak isteyen, Allah yolunda bir yere ulaşmak isteyen kişidir. Bu büyüklük nefsin büyüklük talebinin neticesi değil, ruhun yücelme talebi. Ruh zaten Allah'a geri dönmek üzere dizayn edilmiştir. Allah razı olsun. Matta 20-27-28'de aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İnsanoğlu dediği Hazreti İsa Aleyhisselam. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için feda etmeye, teslim etmeye geldi. Gerçekten de Allah'ın tüm insanlardan istediği bu. Nebile Sultanı Peygamber sahabesiyle birlikte ilk meşidi inşa ederken bir grup Arap bedevi geliyor ya Resulullah'tan din öğrenmek üzere. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da elinde kerpiç ve onlara taşıyor. Hatta biraz uzaktan seyrediyorlar. İbrikle Peygamber Efendimiz çalışan sahabesine su dağıtıyor. Tanımadıkları için o bedeviler geliyorlar, diyorlar ki bu kavmin efendisi kim? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in cevabı çok manidar. Bu kavmin efendisi ona hizmet eden. Öyleyse her devirde hizmet edenler, onlar efendi olanlardır. Biz hepimiz başkalarına hizmet etmekle vazifeliyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle ben hepinizin ayağını yıkamaya geldim demekle hepinize hizmetmeye geldim mesajını veriyor. Hepimizden de buradan alabileceği bir ibret, bir ders var inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci sual, bir kimseye hediye olarak karşı taraf mutlu olduğunda bu durum başkaları için yaşamak sayılıyor mu? Sevgili kardeşlerim, asıl olan niyettir. Siz başkasına hediye alırsanız karşı taraf mutlu olsun veya olmasın. Niyetiniz onu mutlu etmekse kesin o niyetin karşı olan mutluluğun siz de yaşarsınız. Ama karşı taraf mutlu olursa iki kat yaşarsınız. Nurun ala nur. Fakat siz aldınız, karşı taraf mutlu olmadı. Niyetinizden dolayı yine mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, Efendimiz bir sohbetinde siz güzelliği dönmek istedikçe şeytanın üzerindeki nüfuzu sizi negatif istikamete yönetmek için giderek artacaktır. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, iblis hiçbir zaman kimseyi kendisinden, daha doğrusu onun esaretinden insanların kurtulmasına engel olacaktır, mani olacaktır, istemeyecektir iblis. Onun için ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis hep insanları küfürde tutmaya çalışıyor. Şükre gitmesine mani oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, Hicr suresi 27. ayetinde geçen can için halk arasında cinlerin babası diye söyleniyor. Böyle söylemeleri doğru mu? Açıklar mısınız? Evet, insanlar nasıl Adem babamdan türemişlerse, Adem'in zürriyetiyiz diyorlarsa, cinlerin de atası can. İnsanın yaratıcı topraktan, cinlerin yaratıcı kavurucu ateşten, bir başka ifade enerjidendir. Hicr suresi 23. ayetin kelimede Allah Teala hayatı kendisinin verdiğini, başka hiç kimsenin bu işe etkili olmadığını ifade ediyor. Hayatı başlatan da bitiren de, öldüren de dirilten de Allah'tır. Cinlerin atasının ilk cinin adı can. Nasıl insanlar Adem Aleyhisselam'dan geliyorsa cinler de candan gelmişlerdir. İkinci sual, Kur'an-ı Kerim'i hatmi indirmek istiyoruz. Toplumlarda bazıları Arapça harfleriyle okuyor, bazıları da Türkçe harfleri okuyor. Hatim için Türkçe okuyabilir miyiz? Kabul olunur mu? Elbette. Kur'an Kur'an'dır ama belki normal Arapça harflerinden mahreçleriyle okuduğunuz gibi olmaz. Ama kesinlikle diyoruz ya, niyetiniz çok önemli. Niyet amelden üstün. Allah razı olsun. Neyse, kabul olun inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeş, muhterem hocam. Fizik vücut teslim olunca aile fertleri, örneğin eş, çocuk vesaire, dünyaya dair istek arzularına cevap verememek gibi bir durum oluyor mu? Yani benim yüzümden onları mutsuz eder miyim? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Hayır sevgili kardeşim, sen tam tersi, teslim oldukça Allah'a karşı teslimiyetin artarsa etrafındakileri daha fazla mutlu edersin. İki grup insan var her devirde. Ne kendi eylediği rahat, ne aleme verdiği huzur. Öbür tarafta da kendisi huzur içerisinde, etrafını da huzur eden bir grup. Allah'ın taraftarları hem kendilerini mutludurlar, hem etrafı mutlu ederler. Şeytanın taraftarları hem kendisi mutsuzdur, hem de etrafı mutsuz ederler. Seçimi buna göre yapın ve düşünün inşallah. Bu konuda düşüncemiz nasıl olmalı? Siz hem mutlu olmalısınız, hem de etraftaki insanları mutlu ettirmelisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici, Müslüman hocam, sizi takip etmeye başladım. Bu yolda mürşide bağlanmanın doğru yöntemi nedir acaba? Sizler mürşidinizi hepiniz istihalede mi gördünüz? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki hayır. Yani bunun standardı, herkes için genel kaide budur. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istemesi ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Kişinin kendi mürşidinin seçim hakkı kendisinde değildir. Mürşidi Allah tayin eder. Dolayısıyla hacet namazıyla siz mürşidinizi Allah'tan istiyorsunuz. Ama Hazreti Yunus Emre ne yapmış? Bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gitmiş. Ve Hacı Bektaş Veli'den buğday almak üzere gitmiş. Ama Hacı Bektaş Veli iki teklifi de yapıyor. Diyor ki her insan dünyayı da isteyebilir, ahireti de isteyebilir. Sen diyor buğday mı istiyorsun yoksa himmet mi istiyorsun? Himmet ahirete dönük olan mürşidin duası. Hangisini istiyorsun diyor. Yunus Emre tabi himmetin ne olduğunu bilmediği için buğday diyor. Ama yarı yolda kalbine bir şüphe düşüyor. Ya acaba bu Allah dostunun benden para almadan buğdayı bana vermesine karşılık olan bir şey daha teklif etmişti. Himmet, acaba himmet benim buğdayımdan daha mı hayırlı? Gerisin geri dönüyor ve diyor ki efendim sen bana bir himmet diye teklifte bulundun. Ben bazıca buğdayı anlıyordum. Buğday istedim ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Himmet ne yapar? Çocuklarımın karnı doyurur mu, koyunlarımı güler mi? Ne yapar bu himmet? Himmet diyor seni güder, sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını gülersin. O zaman diyor bu himmet benim bu çuval buğdayımdan daha hayırlıdır. Gerisin geri bana diyor ben himmet istiyorum diyor. O zaman diyor anahtarın bende değil tapduğa ve tapduğa yönlendiriyor. Dolayısıyla kimisi hacet namazı kılarak mürşidinize Allah'tan sorur. Kimse Yunus gibi mürşide sormak suretiyle asıl mürşide ulaşıyor. Kimisi istihare namazıyla Allah'tan soruyor. Bunlar hepsi mümkün ama önemli olan soru yani önemli olan nokta kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olması. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmadan herhangi bir insana tabi olur. O herhangi bir insan mürşit değildir. Hiçbir fayda sağlamaz. Mürşittir ama kendi mürşidi değil de yine bir fayda sağlamaz. Ama eğer mürşit ve kendinin de mürşidi ise işte Allah-u Teala'nın da istediği bu. Ve hacet namazını kılarak ki 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede veya kandil gecelerinde kılınan bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Birinci rekatte Subhaneke Fatiha 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Üçüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Dördüncü rekatte Fatiha İhlas ve Lakinaz. Okunduktan sonra namaz tamamlanır. Allah'tan mürşid istenir. Ve Kadir gecesi, kandil geceleri, Perşembe-i Cumali'ye bağlayan gecelerde kılınır ve yatağını kıbleye göre dizayn edilir. Sağ taraf üzere yatılır. Yatmadan 3 ayet-ül kürsi okunur ve Allah Allah diyerek yatışa geçilir. Başını yastığın üzerinde ileri geri hareket ettirirse kalbin atışlarını duyarak o atışa paralel zikirle uyur. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olur. Allah Resulü'ne ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. İşte hacet namazı kılınarak Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi aslında mübeşşirat müjdeli rüyaya sahip olmuştur ve Allah ona mürşid tayinmiştir. Onun da gidip bu salih rüyayı Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi olması ve onun da tövbe etmesini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimizin bir sohbetinde Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim, Allah-u Teala insanı kendi suretinde yarattı ama Allah'ın bir insan değil. Öyleyse olayları yaşayarak öğreneceksiniz Allah'ın izniyle. Bir gün daimi zikre ulaştığın an bu suali Rabbimize soracaksın. Alacağın cevabı ona göre hayatına tatbik edeceksin inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti üzere her perşembe günü oruç tutuyoruz. Borç olan oruçlarımızı hangi gün ve aylarda uygundur? Dilediğin zamanlarda borç tutabilirsin. Senin için en uygun olan zaman en iyi bilen sensin. Ona göre tayinini yapacaksın inşallah. Her zaman borç kılabilirsin. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tövbe 34 ayette din adamları ile ilgili Allah ne demiştir? Açıklar mısınız? Tövbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, bu parayı da Allah yolunda harcamadıklarını görüyor, söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azabı müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis tüm insanları dejenere etmek için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmakla mecburiyetindedirler. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki bir yozlaşmanın içerisine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil, insanların da %90'dan fazlasının Allah'ın kurtuluş reçetesini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerinin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey kopartmıştır. Aradan asırlar geçtikçe iblisin insanları adım adım Allah'ın yolunda ayırdığının kesin işaretini görüyoruz. Bu ayet-i kerime artık Yahudilere de, Hristiyanlara da, özellikle din adamlarına da ve rahiplere de her yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık dinlerini yaşamıyorlar. Gerçekten de Tövbe suresinin 34. ayet-i kerimesi çok manidar. Ey iman edenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dinler. Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden, ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere, haksız yere olarak yerler. Allah'ın yolundan engellerler. Mani olurlar. Altın gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler artık onlara elim azabı haber verir. Öyleyse Allah yolunda harcanması lazım gelen para mutlaka harcanmalıdır, infak edilmelidir, etrafa insanlara verilmelidir inşallah. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma emret

sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşında Allah Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansın da adından anlaşıldığı gibi emanet yoksa iman yok. Acaba dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de emanetin yeri ne? Baktığımız zaman, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. Allah insanı bir nefse dizayn etmiş. Nefsimiz berzah alemine ait. Allah Teala zatından bize ruh üfürmüş. İşte bu ruh, Allah'ın zatından üfürülen ruh emanettir. Allah'ın bizdeki emaneti. Ve Allah Teala emaneti dünya hayatını yaşarken kendisine geri göndermemizi, kendisine ulaştırmamızı 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Bu konu o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de ruhun ölmeden evvel Allah

0: ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. İşte iki tane ayet-i kerime. Bakara 120'de Allah Teala "Velen terda yankel yahud ev nesara hatta tettebi'u milletehum." Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kul ünne hüdallahi vel hüda." De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. Alman 73'te de "Kul ünnel hüda hüdallah" de ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu konuda çok ayet olduğu gibi aynı zamanda bu ayetlere uyan hadisler de çok ve Allah Teala'nın ölmeden evvel Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farzlardan bir tanesi de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin alıyor. Ve bunları hayattayken kendisine teslim etmemizi de farz kılıyor. İşte bu dizaynda olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah Teala'nın 12 kere üzerimize farz kıldığı emirlerdendir ve Allah Teala Maide 7'de misakinizi de yerine getirin. Burada da iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor ki ruhun misaki, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi gerçekleşmeden fizik vücudun Allah'a teslimi olmaz. Fizik vücudun Allah'a teslimi olmadan nefsin Allah'a teslim olmaz. Ve misak, ahd ve yemin yerine getirilmeyince otomatikman irade teslim olmaz. Ve Maide 7'de misakinizi yerine getirin. Yani bir kere daha bize hatırlatıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Enam 152'de bu sefer Allah cephesinden, bizim cephemizden Maide 7. Allah cephesinden ve bihatullahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin irademizin misakine eşdeğer olması hasebiyle bir kere daha ruhun Allah'a teslimi olmadan ahdin yerine getirilmesi mümkün değil. Eğer Allah Teala ahdinizi ifa edin diyorsa o zaman bir kere daha ruhumuzun hayattayken Allah'a teslimini farz kılıyor. Yunus 25'te Allah Teala teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Arştır. Allah Teala alemleri 6 günde yaratmış. Allah Teala yaratandır. Yarattığını zıttıyla kaim kılarak çift yaratmıştır. Zahiri alemine karşı zahiri alemi 2 günde, gayb alemi karşı gayb alemini 2 günde, emr alemi karşı emr alemi 2 günde toplam 6 günde bütün kainatı yaratıyor. Ama Allah Teala ilmi ve rahmetiyle de bütün kainatı kuşatmıştır. 7. alem yokluk. Fakat ilim ve rahmetiyle kainatın kuşatılması ayrıdır. Varlıklar alemin kuşatılması ayrıdır. Ama zatıyla yoklukta olması ayrıdır. Zatıyla arşta yokluktadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatır. kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala en üst noktada yarattığı insanın zatından ikisinden ruhu sürdüğünü ve bu ruhun insanda bir emanet olduğunu ve Allah-u Teala bu emanetin hayattayken sahip olan Allah'a iade etmesini, teslim etmesini emrediyor. İşte bu konudaki birçok ayete binaen Beyazid Bistami Hazretleri'nin de bir hadisi, bir sözü var. İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince bedendeki ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahab olur. Emanet ruhtur. Mahab de Allah'ın zatı sığınaktır. Allah-u Teala Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki dünya hayatını zikrediyor. Kadınlar, çocuklar, kantar kantar biriktirmiş altın, gümüş mallar, salma, etler, ekinler. Bunların hepsi dünya hayatının metaidir. İnsanlara güzel gösterildi. Ama bundan daha önemlisi Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Vallahu ende husnul ma'ab. İşte sevgili kardeşlerim, ölmeden evvel ölme sırrına erişmek, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatına ruhun sığınması, Allah'ın zatı ruh için ma'abdir ama ulaşan ruh evvap olur. Allah Teala bunu hayattayken gerçekleştirmemizi istiyor. Bu konuda tabii birçok hadisler söz konusu. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. Bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki Allah'ın emanetin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmasa ne yapmış olur? Sahibine kesinlikle ihanet etmiş olur. Bu konuda Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ey ameni olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse eğer emanetlerin sahibine ihanet etmek istemiyorsak Allah ve Resulüne ihanet olmaması lazım. İhanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken ruhu sahibi olan Allah'a iade etmeyen, teslim etmeyendir. Emanete ihanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken fizik vücudunu o Allah'ın bizde emanetidir. Eğer ruh Allah'a teslim olursa onu teslim etmeyendir. Sonra nefsi teslim etmendir. Yani kısacası eğer ait olduğu standartlar içerisinde Allah'ın ayetleriyle dini yaşarsak sırasıyla evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak iradenin teslimiyle emanetlerin hepsi sahibi olan Allah'a iade edilmiş, teslim edilmiş oluyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi uyarıyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Gerçekten de insanın iki düşmanından bir tanesi nefsimizdir, diğeri de şeytandır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman iblisin Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16'da zikredildiği gibi ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. İblisin oturduğu sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman iblisin oraya oturmasının arkasında ne var? İblis bütün gayretiyle, avanesiyle birlikte Nasıl Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmışsa, İblis de bu ruhun Allah'a ulaşmaması istikametinde gayret sarf ediyor. Ve diyor ki, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların çoğu dünya hayatını yaşarken senin emanetini teslim etmeyecekler. Ruh her halükarda Allah'a ulaşacaktır. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması mükafatı, ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise mücazatı ifade ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde bunu şöyle buyuruyor. Şirkli olarak Allah'a ulaşana ceza, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşana mükafat. Öyleyse ruh her halükarda Allah'ın bize emanetidir ve mutlaka sahibi Allah'a iade teslim olacaktır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşiyor ve şirkli olarak Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde o gün diyor kafir olanların imanı onlara fayda vermez. Hem Allah Teala kafir diyor hem de iman ediyor. İman nedir? İman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşıyor. O zaman ölümle ruhunu Allah'a ulaşması o kişi küfürde, kafirlerin imanı onlara fayda vermiyor. Fetih 29'da değil, Secde Suresi 29. ayet-i kerimesi inşallah. Secde 29'a baktığımız zaman, evet, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Yani ölümle ruhun Allah'a ulaşması onlara bir fayda sağlamıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması onlara mükafat sağlıyor. Üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa o ümmetten kaldırılması nasıl olur? İşte günümüzde faydasız ilmin sahibi insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bu külliyen Kur'an ayetlerine aykırıdır. Bir kere daha üç vücudumuza işaret edelim. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var. Zahiri alem bizim dışımızda. Ama bir de berzah alemine ait olan bir vücudumuz var, nefsimiz. O da içimizde. Allah'ın zatından üfürülen bir ruhumuz var. Emanet. O da içimizde. İşte fizik vücudun içerisinde, fizik vücut nefs ve ruh için mekandır. Nefs de ruh da üç şekilde vücuttan ayrılabiliyor. Bu üç şekilde nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması sadece bir şekilde fizik vücudun ölümüyle eşdeğerdir. O zaman şöyle söyleyelim. Ölmeden evvel nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması iki şekilde gerçekleşiyor. Nefsin ölmeden evvel vücuttan ayrılması bayılma halinde. İki, uykuda. Her gece yatağınıza yattığınız an kesinlikle nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini yaşıyorsunuz. Rüya alemi nefsinizle yaşadığınız hayatın adıdır. Bayılma halinde belki operasyon geçirenler, ameliyat masasında olanlar narkozla uyutulurken birçokları bu olayı şahit oluyor. Nefs vücuttan ayrılıyor ve kişi kendi nefsin gözleriyle ameliyatını seyredebiliyor. Nasıl kendisini yarıyorlar vesaire. Birçok bu şekilde olaylar vücuda geliyor. Çünkü artık nefs fizik vücut bayılmıştır ve nefs de vücuttan ayrılmıştır. Akıl o zaman nefse kumanda ediyor. Ruhun da bunun dışında iki şekilde vücuttan ayrılması var ölümün dışında. Birisi fizik vücut ve nefs günah işlerken. Günahı işleyen sadece fizik vücut ve nefstir. Hiçbir zaman ruh günah işlemez. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın vücuttaki bizdeki temsilcisidir. Ama fizik vücut ve nefs birlikte günah işleyince ruh vücuttan ayrılıyor. Şahit oluyor bitiminden sonra işlediği günah miktarı kadar nefse azap ediyor. Allah da fizik vücuda azap ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ölmeden evvel ruh vücuttan ayrılabiliyor ama kişi ölmüyor. Fakat Kur'an'ı bilmeyenler ruh insana hayat verir diyor. Halbuki hayatı bize veren Allah'tır, ruh değil. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kesinlikle değil. Fizik vücut ölüyor. Ondan sonra vücuttan Allah'a sahibine gidiyor. Bütün bunlar Kur'an'ın kimli ayetlerle net olarak ifade edilebilir. Öyleyse olay buysa Kur'an'daki ayetlerle muhtevaya baktığımız zaman emanetin ruh olduğunu biliyoruz. Nefs ise rehinedir. Fizik vücut da köledir. Kur'an'daki adlarıyla ifade etmek gerekirse. İşte Allah emanetin sahibine iadesini, teslimini istiyor. Teslimini istiyor ki rehine, rehinelikten kurtulabilsin. Allah Teala istisnasız kölenin azadını istiyor. Yani kölenin azadı köle olan fizik vücudun Allah'a teslimini istiyor. İşte Beled suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. O akabeyi sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuş fizik vücudun Allah'a teslimiydi. Akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik vücudun Allah'a teslimidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilen fizik vücudun Allah'a teslimi. Allah Teala istisnasız bunu söylüyor. O zaman demek ki hayatı bize veren istisnasız ruh değil Allah'tır. Ölümle de değil fizik vücut ölür. Nefs ölümü tadar ve ruh vücuttan ayrılır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur olayı. Külliyen yalan. Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَاَنَّ مِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve ölümle de Allah'a mutlaka dönerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İş emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah emanet nasıl zayi olur? İş eline verilmeyince. İşte şu anda dini öğretenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Resulullah'ın deyimiyle bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani iman kalplerine girmeyenler. Ne yazık ki öyle. Ulaşmayı dilemeyen, iman kalplerine girmeyenler, faydasız ilmin sahipleri ne yazık ki çoğu din öğretiyorlar. Öyle olunca da bidatlerle din yaşanmayacağına göre bunların öğrettiği dinin muhtevasında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Bunlardan öğrettiği dinin muhtevasında ibadetlerin sultanı zikir yok. Ama Allah Teala'nın da 12 kere üzerimize farz kıldığı hayattayken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir. Ve seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılır dünya hayatında. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Bir dünyadayken seçilmeyenler ve seçilenler var. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Doğmadan evvel seçilenler hepsi Risaletle Allah'ın vazifeli kıldığıdır. Risaletle vazifeli olan belli Resullerin hepsi Allah'ın otomatik koruması altında dinin 28 safhanın 28'ini de Allah'ın kontrolünde yaşarlar. Yani Resullerin bir fire verme yetkisi söz konusu değil. Doğmadan önce seçilmişlerdir. 40 yaşında Allah Teala onları vazifeye tayin ediyor. Sonra bu söylediğimiz 28 basamak İslam merdiveninin bütününü Allah'ın kontrolüne gerçekleştiriyorlar. Ve bu kavim resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin fetret dönemi olmadan devamlı Allah tarafından tayin ediliyor. Bir kavim resulü vefat edince anında yerine yenisini Allah tayin ediyor. Dolayısıyla kavim resulleri arasında fetret dönemi yok. Ama Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği resuller arasında fetret dönemi var. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz'e Hazreti İsa arasında 600 yıllık bir fetret dönemi var. Mesela Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Öyleyse bu olaya baktığımız zaman veli resuller arasında bir olay bu şekilde değil. İşte kim o dünya hayatını yaşarken seçilmiyorsa bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlar tağutun adamları. Bunlar ne yazık ki faydası ilmin sahipleri ve bunlar devamlı insanlara vesvese vermek suretiyle insanları Allah'ın dininden uzaklaştırırlar. Kur'an-ı Kerim'in son bir suresi var. Nas suresi. Diyoruz ki Rabbinin, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Kimden? Cin ve insan şeytanların şerrinden. Öyleyse cin ve insan şeytanlar bunlar dünya hayatını yaşarken seçilmeyenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Ve seçilenlerden bir kısmı da o Resullerin davetiyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onların üzerinde delalet hakkı oluyor. İki grup da gideceği yer cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Kendisini cehennemden kurtaranlar bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ölenler, yani ruhun talebine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, abdesti olmayanın namazı nasıl yoksa emanete ihanet edenin de kesinlikle imanı yok. Abdest fizik vücudun huzurlarıyla gerçekleşir. Eğer o kişi abdest almazsa namaz olmaz. Tıpkı bunun gibi o kişinin ruhun talebine uyması, Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatını yaşayan ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişide iman yoktur. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama hayattayken Allah-u Teala bunun istiyor. O sebeple emanete riayet etmenin imanı yoktur. İman yoksa din olabilir mi? Hayır. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani evvela kişi kalü bela gününde ruhun verdiği misaki yerine getirmez. O yerine getirmezse o kişinin dini de olamaz. Ahdini de yerine getirmez. Misakini ahdini yerine getirmeyen bir insanın yeminini yerine gelebilir mi? İmkansız. Öyleyse sevgili kardeşlerim bir kere daha bir salayetimiz var. Ayetlerle ve hadislerle emanet. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve peş peşe yedi furkan vermek suretiyle o kişinin gözü açılıyor. Aç gözünü gafletten uyan diye bir ilahi var. Ne demek istiyoruz? Demek ki gaflet zikirsizlik halidir. Aç gözünü gafletten uyan, yani gözün açılmasından sonra kişi zikre başlayacak. Eğer göz açılmıyorsa, yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa, irşat makamına baktığı zaman onu alelade bir insan olarak görüyorsa, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. Evet, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. O zaman İncil'deki bir ayet aklımıza geliyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen bir kişinin görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Öncelikle kesinlikle insanı sevmek asıldır. Bu insanların içerisinde de en üst noktada Allah'ın taneti mürşidi sevmek asıldır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Gerçekten. Ben Allah'ı seviyorum ama gördüğü kardeşini sevmeyen. Şimdi bunu gidin din öğreticilerine sorun. Çağımız hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz mürşitlerin en üst noktasında, en üst noktasında. Ama gelin görün ki din öğreticileri efendimizin ismi geçince felik felik kaçıyorlar. İşte Allah'ı seviyorum diyor. Ama gördüğü kardeşini ne yapmıyor? Sevmiyor. Sevmiyorsa o kişi Allah'ı sevdiğini iddia edebilir mi? İmkansız sevgili kardeşlerim. Allah Teala 7 Furkan vermek suretiyle anında hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor ve kalbe giden nur yolunu açıyor ve böylece o kişi huşu sahibi oluyor. Ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşu. Emanet yoksa huşu da yoktur. Çünkü emanetin talebi ruhun talebine uyulması halinde kişi huşu sahibi oluyor. Eğer emanet yoksa huşu da yoktur. Ama kişi huşu sahibi olduğu zaman hacet namazını kılması halinde Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor ve 7 nimetin sahibi oluyor. Mürşide tabiyet tövbe ile gerçekleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse gerçekten tövbe ile mürşide tabiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı ruh için mehab ama ulaşan ruh ise evap oluyor. Allah Teala Nebe suresinde Zalikel yevmul hak femen şaatta kaza ila rabbi ma'ba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi Rabbine giden yolu, sırat-ı müstakim yol itaz eder ve Allah'ın zatı o ruh için kesinlikle mehabdir, sığınaktır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi 4 kalp şartının sahibidir. Ama müşrine tabi olduğu zaman Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs eskesine başlıyor. Ama aynı zamanda 7 nimetin de sahibi oluyor. İşte emanete riayet etmenin imanı yok. Gerçekten de kimdir mümin? Kalbine iman yazılan kişi. Eğer o kişi ruhun talebine uymasaydı Allah ona mürşid gösterir miydi? Göstermezdi. Göstermeyince o kişinin kalbine iman yazılır mı? Hayır. Ömrü boyu kalbinde küfür olarak kalır. Onun için Yunus ne diyor? İçi kafir dışı Müslüman çok. Tamam, dıştan gerçekten ibadetleri yapıyor. Ama iç yapıda küfürde, mürşidine tabi olmadığı için. İçi kafir dışı Müslüman çok. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ne diyor? قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا. Araplar biz mümin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesini girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İman girmedi. O zaman kalbine iman yazılmayan kişi mümin değildir. Emanete, emanet ruhsa, ruhun talebine uymayanın imanı yok. O kişi asla kalbine iman yazılmaz. O kişi iler evet küfürde kalır. Ama ne zaman kalbine ulaşmayı dilerse, ölmeden evvel emanet olan ruh hayattayken sahibine ulaştırmayı dilerse ki Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fille açıklıyor. Evet, 19 fille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve bunu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Yani imanın sahibi olabilmemiz için görüyorsunuz ki çokça ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve Allah Teala bizden bu ruhu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, ya Rabbim sahabenin bütün Allah dostları sana hayattayken nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır diye bir kalbi talibin sahibi olan kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması imkansız. 7-8 aylık süre içerisinde olay tamamlanıyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Hidayete eriyor. Hidayete ermek hayattayken Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demektir. İşte bu da mürşitle gerçekleşiyor. Mürşitsiz olmaz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde "Men yahdillahu fehuvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. "Ve men yuddil," ama kimi de hidayete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kim ki bu dünya hayatını yaşarken mutlu, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorsa tek bir dilek. Bu dilek emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Eğer bu olay yoksa, emaneti sahibine kişi ulaştırmıyorsa, o zaman onun imanı yoktur. Ancak kimin imanı vardır? Ölmeden evvel ölen, mutu kable temutu hadisinin gereğini yerine getiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve gerçekleştiren kişinin imanı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerle baktığımız zaman emanetle alakalı birçok ayet ve ona uyan hadisler var. Bunların bir kısmını söyledik. Mümin 8. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Evet, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman emaneti teslim etmiş olur. Ama o zaman fizik vücut emanet olur. Onu teslim eden kişi bu sefer nefs emanet olur. Onu teslim eden kişi irade emanet olur ve onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Yani ruh emanetini teslim ettiği zaman misakini yerine getirmiş olur. Fizik vücut emanetini teslim ettiği zaman ahdini yerine getirmiş olur. Nefs emanetini yerine getirdiği teslim ettiği zaman yeminini yerine getirmiş olur. İradesini teslim ettiği zaman iradenin misakini yerine getirmiş olur. Mâric 39'da, 32'de onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ahzab 72'de de ruhun bir emanet olduğunu söyledik. Ve bu emanetin sahibine ulaşmasını Allah Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor ve bu meyanda birçok hadis de söylemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yok. Ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşudur. İkinci hadis, emanete riayet edenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yok. Üçüncü hadis, şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabzederek alır. Öyleyse ilmin insanlardan alması, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına önderlik edecek olan mürşidin kabzedilmesi olayıdır. O zaman ilim onlardan alınıyor. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetin kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur ya Resulullah? İşler ehil olmayana teslim edildiği zaman. Şu anda kişi Allah'ın bir mürşidi değil. Ama etrafında insan topluyor. İş ehil olmayan kişide. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa o zaman olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Münafığın üç alametinden bir tanesi. Yalan söylemesi, emanete ihanet etmesi ve ahde vefa etmemesi. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söylemek. Söz verince sözünde durmaması ve emanete ihanet etmesi. Ve Allah Resulü diyor ki sana ne emanet verilmişse onu mutlaka ver, geri ver. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki emanete riayet etmenin, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin imanı yok. İstediği kadar insanlar amel yapsınlar, amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Ulaikellezine keferu bi ayati rabbim ve likai habitat amaluhum. Onlar lika Allah'ı ve ayetleri inkar ediyorlar. Lika Allah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar ederse o zaman otomatikmen ayetleri de inkar etmiş olur ve o zaman ne amel yapsa yapsın ameller boşa gidiyor. Öte yandan Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُ عَلَى اَمْسُمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. O nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ جَمِيعًا. Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Yani çok günah işlemiş, iblisin vesvesesiyle artık senin için iş bitti. Bu noktadan sonra senden ne köy ne kasaba olur düşüncesi tamamen yanlış. Rahmetten ümit kesme, kalben ulaşmayı dile. Kalben ulaşmayı dilediğin an Allah'ın sana verdiği söz gereğince Ankebut 5'te men kane yercu lika Allah fe ne ecra lehad. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır ve hayattayken mürşidine tabi olan kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezke kademelerini bir bir geçerek her kademede kişinin kalbi %7 fazıl biriktirmek suretiyle %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nura kalp ulaştığı zaman ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Öyleyse ermiş evliya olmak bir dilektir. Dünya hayatını yaşarken kim ruhunu hayattayken sahibine Allah'a ulaştırırsa, teslim ederse o kişi 3. kat cennet ve dünya saadetin yarısına sahip olur. O zaman ne gün ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tek bir dilek, bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an ermiş evliya olmanız Allah'ın garantisinde. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde yok, hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan kalben ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız, ben de tövbemi almak istiyorum, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diye istiyorsanız o zaman ayağa kalkmanızı İslam ediyoruz ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: Allah'tan kendisine,
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun.
0: 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizi de vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cehalet ve kemalat. Birinci sual, cehalet ne demektir? Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Cahil, ilimsiz olandır. Herkes hayata geldiği zaman nefsinde cehalet afeti mutlak olarak mevcuttur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا بَشْمَكْلَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. İnsan zalim ve cahildir. Bilse başlangıç noktasında cehalet afeti herkeste var. 19 afetten bir tanesi. Ve ruhunda da bunun zıttı olan ilim, kemalat sahibi olmak var. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنَ اَتَغَذَ اِلٰى وَوَهُ وَعَذَلَ اللّٰهُ وَالْعَلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانَ مُكْشَابَ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Bir ilim üzere Allah onu faydası ilmi üzere delalette bıraktı. Onu işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassas züngeşe atadı, perde çekti. Bir ilim üzere. Bu sağır, dilsiz ve körler aynı zamanda bir ilmin sahibiler. Fakat bu ilim Kur'an-ı Kerim'e uymayan, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ters düşen faydasız ilim. Faydası ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul edilir. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında cehalet vardır. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir, zanna dayanır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik, 19 tane zan, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin, bunlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman cahiller zanna tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Ben hepsinin batıl olduğunu Allah Resulü bu hadisiyle de açıklıyor. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Zana dayanır. Yani insanların Kur'an'a muhalif olan zanlarını, bidatleri, hürafeleri insanlar fetvalaştırmışlar ve dini insanlar bunlarla yaşıyorlar. Bidatlerle din yaşayanın kendisini şirkten kurtarması mümkün değil. Zanlarla din yaşayanın kendisini bundan kurtarması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağıdır. İkincil kaynak bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan, iradesini Allah'a teslim eden, teslim-i külliye teslim olan Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse biz Allah Teala'nın hakikatlerini yaşamak istiyorsak, Allah'ın kanunlarına uyup huzurlu mutlu bu dünyada bir insan olmak, ölüm sonrası ayette de cennetin sahibi olmak istiyorsak kesinlikle zandan sakınmamız lazım. Zan sözlerinin en yalanıdır. Allah Resulü zandan sakının hadis-i şerifinde buyuruyor. Zan sözlerinin en yalanıdır. Ve bir başka hadis-i şerifinde de zancılardan önce ilim öğrenin. İster bu hadisler, ister yaratılışta
Allah Teala'nın nefsimizde var ettiği 19 afetten bir tanesi zan olsun. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Zandan kurtulup hakikatleri yaşamak hepimizin vazifesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, cehaletten kurtulup kemalata, manevi olgunluğa nasıl ulaşılır? Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Daha doğrusu nefsin afetlerinin giderek azalması, yerine faziletlerin gelip yerleşmesi, ruhun hasletlerinin de bu faziletlerle birlikte bütünü kemalatı ifade eder. Cehaleti cimriliğe, zulmü isyanı, her türlü afeti yok ederek edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Cehaleti, cimriliği, zulmü, isyanı, her türlü afeti yok edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Kemalat ilk meyvelerini ruhun Allah'a ulaşması noktasında verir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yükselme işlemi bitmiştir. Yücelme başlayacaktır. 7 tane makam bir insanı kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatın en üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin yok olması yerine ruhun bütün faziletlerinin faziletler şeklinde dolmasıdır. Bunun ötesi kalbin tezyin edilmesidir. Allah Teala'nın emri bu istikamettedir. Öyleyse hepimiz bu hedefe ulaşmak istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Üçüncü sual, insanın kemal derecelerinde olgunlaşmasında zikir ehlinin rolü nedir? Zikir ehli hikmet sahibi alimdir. Zikir ehli muhlislerden birisidir. Zikir ehli salihlerdendir. Kısacası daimi zikir üstü, daimi zikir, ihlas ve salah makamların hepsi zikir ehlini de ifade ediyor. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَزَكَّرُ اُلَا اُلَا الْبَابِ Bilenlerle bilmeyenler tabii bir olmaz. اُلَا الْبَابِ bilenleri ifade ediyor. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ مِنْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Öte yandan Âl-i'mrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle insanlar arasında fitne yayarlar. Ama müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ التَّوِيلِ اِلَّا اللّٰهِ الرَّاسُخُونَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِيكُلْ مَنْدِي رَبِّنَا Ama ilimde rüsul sahibi olanlar, kökleşmiş olanlar hepsi hüküm müteşabih ayetler, hepsi Allah katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. اِلَّا اُلْ الْبَابِ Yani zikir ehli olan اُلْ الْبَابِ tezekkür edebilir. اُلْ الْبَابِ her şeyi bilir mi? Hayır. اُلْ الْبَابِ bilmez ama Allah her şeyi bilir. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdi. Asaleten devrin imamının 5 görevinden bahsediyor Allah-u Teala. 5. görev وَعَلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 5. görev daha ötede bilmediğin şeyleri size öğretir. Bütün kavim resullerin görevi 4 olmasına karşın devrin imamlar ise asaletin ister vekaletin olsun hepsinin 5 görevi var. Allah-u Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kim zikir ehline sorarsa zikir ehli ona mutlaka bir kurtuluş yolunu sağlık verecektir. En basitinden başlayalım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın cennetine

0: namazdır. Ümmetimde ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. Diğer bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim ve namazdır. Yani o hadiste var. Buradaki ilimden murat kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Namaz da haccet namazı olarak ifade edilir. Öyleyse her ikisinde de istisnasız evet, ümmetimden ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Konumuzla ilgili bir hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala cehaletten kurtulup manevi olgunluk basamaklarında ilerleyebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek.
3: Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
4: İlim anlıyorum, ilimi geliştirmek lazım. Okuyarak.
1: Bu dünyadayken ölmeden önce ulaşabiliyor muyuz sizce?
2: Tabii ki ulaşabiliyoruz. Yerine getirirse dini vecibelerimizi ulaşabiliyoruz. İsteklerimizi cidden kalben dua ettiğiniz zaman o kadar çabuk ulaşıyor ki.
4: Zaten ibadetini yaparsan Allah'la birebir olduğunda hissediyorsun yani. Ulaşmak için hissetmek yetiyor.
3: Ulaşabiliriz tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, dürüst bir Müslüman olursak, Peygamberimizin sünnetini yaparsak ulaşırız elhamdülillah.
1: Siz de ister miyiz bir Mevlana gibi olmak, Hacı Bayram Veli gibi
2: ya,
1: olmak?
2: Öyle diyorum, keşke diyorum ya. Gerçekten istiyorum.
3: Tabii ki isteriz. Ne mutlu olur bize ama zor işi.
1: Rabbimiz diyor ki Şura 13'te, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani dilememizi bekliyor bizden.
3: Dileyelim elhamdülillah. Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım yaşarken.
2: Ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
1: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok oldum. Ben çünkü dergaha gidiyorum. Orada bu ölümü falan anlatırken benim hemen o anda ölesim geliyor.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ölümü anlattıkları zaman ölesim geliyor dedi. Allah-u Teala insanların ölümü temenni etmesini mi ister? Hayır. Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Allah'ın talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Bu hayatı Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte mutu kable temutu. Mutu kable en temutu. Yani ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün çünkü ölmüş olsaydık emanet olan ruh Allah'a ulaşacaktı. Nefs de berzah alemine gidecekti. Ama ölmeden evvel bunu yapın. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak şirksiz Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Ölümle Allah'a ulaşmak ise şirkli olarak Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Şirksiz Allah'a mülaki olanlara cennet, şirkli Allah'a mülaki olanlara cehennem vacip oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere danışmaktan, onlara tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Zaten kalp gözü açık insanlar. Onlar Allah dostu. Onlar zaten kalbi Kur'an'la bütünleşmiş insanlar.
2: Ya mürşit öğreten, doğruyu söyleyen. Tabii ki onlara biz tabi olacağız kuzum. Tabi olmamız lazım ki bir şeyler öğrenelim.
1: Bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostları?
3: İnşallah vardır. Bulmaya çalışalım inşallah.

0: Tabii ki var. Tabii çok. Onların sayesinde zaten bu dünya ayakta duruyor tatlım.
1: Ben yurt dışında yaşıyorum Almanya'da. Dinimizi buradaki Müslüman bir İslam ülkesinde yaşayanlardan belki daha iyi diye yaşayabiliyoruz oralarda da.
2: Nasıl bulabiliriz?
3: Arayacağız. Arayan bulur.
0: Doğru insanla arkadaşlık ederek. Müslüman mahallesinde salyongaz sattırmayarak.
1: Zaten kalbin seni Allah yönüne yöneldi mi, sen onlar kendiliğinden gelip seni buluyor.
2: Onda Rabbimiz bir de hacet namazını emrediyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
0: Tabii ki başka bir şeye diyorum vakit ayırıyoruz. Televizyon izliyoruz. Telefonlarla saatlerce uğraşıyoruz. Ama ona geldin mi? Böyle 5 vakit namazı kılıp ayrılıyoruz.
1: Aynen öyle. Hacet namazı gerçekten çok önemli. Bazen mesela hayatın telaşlarına kapıyoruz. Aa şu iş niye şöyle olmadı, bu iş niye böyle olmadı diye bahtüs derken orada o insanlarla olunca dünyayı bir kenara bırakıyoruz.
4: Bir misafirimiz, ben yurt dışında yaşıyorum. Oralarda dinimizi İslam ülkesinde yaşayanlardan daha iyi yaşıyoruz dedi. Günümüz İslam ülkelerinin dini yeterince yaşamadıkları söylenebilir mi? Evet, İslam'ın bugün kendi arasında birçok fırkaya ayrılması ve bu fırkaların bir tanesi hariç diğerlerinin Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmemesi İslam ülkelerini en geri ülkeler haline getirmiştir. Hep şunu hatırlayalım, İslam deyince ilk aklımıza gelen şey sahabenin hayatıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin o 7 sapanın 7'sini de geçirdiğini kesin olarak ispatlıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler Zümer 17. Hepsi mürşitlerin hası olan Peygamber Efendimiz'e tabi olup biat etmişler Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş Rad 21. Fizik vücut teslimi yapmış Alimnan 20. Nefs teslimini yapmış Zümer 18. İhlas irşada ulaşmış Bakara 139 Hücret 7 ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Tövbe 100. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan irşat makamına ulaşıp tabiyetten geçen ruhu ve için nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan irşada ulaşan bir merhaleyi içeren bir vetire, bir bütünü ifade ediyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Onlar 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele eden Allah'ın sevgilileri oldular. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Mehdi'ye selam döneminde cahil, cimri ve korkak olan bir kişi onun irşadı ile alem, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve
4: Berekatuhu. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisinin onun irşadıyla aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Evet. Bir insan elbette tabi olduğu anda alim, cömert ve cesur olmaz. Ama tabi olduğu anda bunların başlangıç seviyesindeki bütün altyapısı onlarda oluşmuştur. Kalplerinin 7 şartı tamamlanmıştır. 7 açıdan onlar inançlarında tamamlanmıştır. Mürşitlerine ulaştıkları anda 3 ayrı cepheden hidayet başlamıştır. Bütün bunlar onların cimri, cahil ve korkak olan birisi olmaktan cömert, alim ve cesur kişiler olma noktasına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Allah-u Teala manevi olgunluğa yani kemalata erişmemiz için en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insana nasıl bir değişim olur?
0: Kalben o kadar rahatlıyorsun ki yolda giderken hep ben zikir çekiyorum. La ilahe illallah diyorum. Eşeden la ilahe illallah diyorum. Sürekli bunları söyleyerek gidiyorum. Kendimi kuş gibi olduğunu hissediyor.
1: O zikirle bütünleşti mi artık dilin kendiliğinden o zikire mesela yürüdüğünde, oturduğunda, başkasıyla konuştuğunda bile dilinde zikrin olduğunu hissediyorsun.
3: Zikir yapan insanlar önce abdesti gezer, devamlı yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar, gezerek de zikrini yapar, ibadet ederken de zikrini yapar, alışveriş yaparken de zikrini yapar. Şimdi inşallah biz zikir yaptık elhamdülillah.
2: Bizim davranışlarımızı da etkiler mi?
1: Tabii ki mutlaka etkiler. Zikir uzak durmayı, kötülük, kötü sözlerden uzak durmak için insana kalkan oluşturur dilinde.
0: Tabii ki etkilerimiz olur mu? Diyoruz bizi bir yaradan var, bizi bir yargılayacak var, kendimize dikkat edelim diyor.
3: Güzel duygular paylaşırsın, güzel insanlar edinirsin, güzel arkadaş edinirsin. Bir kahveye gidenle bir Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret eden biri olur mu yavrum?
2: Onlar esnasında nasıl düşünürüz zikrettiğimizde? Başımıza sıkıntılar geldi.
0: Başımın sıkıntında geldiğinde sadece diyorum ki sıkıntıya girdiğimizde Rabbime yalvarmayalım. Rabbimin huzuruna gelmeyelim. Her zaman Rabbimden isteyelim ki hazır bir şeylerimiz olsun diyor.
4: Misafirimiz insan yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar, ibadet ederken de zikrini yapar. Şimdi biz zikir yaptık elhamdülillah dedi. Allah'tan bahsetmek de zikir midir? Evet. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek zikrullah ifade eder. Zikir sohbeti de Allah'ı zikretmek demektir. Allah'tan bahsetmek demektir. Bizim sohbetlerimiz onlardır ki hep Allah'tan bahsederiz. Biliriz ki insanların mutluluğu oluşabilmeleri Allah'la kes ilişkili bir konudur. Kim Allah'ı devreden çıkarmışsa o kişinin mutlu olması, saadete ulaşması asla mümkün değildir. Ama kim ki Allah'la bir ilişkinin içine girmişse, ulaşmayı kalben dilemiş, mürşidine 12 tane insana tabi olmuş, zikrini yapıyorsa, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde o kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını Allah Teala müjdeliyor. Öyleyse Allah Resulü boşuna yesiru ve la tuassiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz demiyor. Eğer diyorsa bir hakikati söylüyor demektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktı efendim. Maide suresi 3. ayet, dinin kemale ermesi ne demek? Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimizin nimetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Maide suresinin 3. ayetine göre dinin kemale ermesi ne demektir? Maide suresinin 3. ayet-i kerimesi El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum İslam'ı dinen. Dinin kemale ermesi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dini tamamlaması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim dini bütünleştirmiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten irayı Allah'a teslime kadar tüm kademeler dinin içinde yerli yerine oturmuştur. Dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslimiyle etmesiyle birinci etabını oluşturur. Kesî fücûk vücûd teslimini edecektir. Mutluluğu %90'a %80'e ulaşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın hepsinin bu hedefe dönük insanları yarattığını ve Resulullah'ın Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var ettiğini buyuruyor. İşte ruhun teslimi bir dilektir. Fizik vücut teslimi vasıta emirlerin bir hakkın yerine getirilmesidir. Nefsin teslimi ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle mümkündür ki bu 3 teslim mutlak surette kişiyi ihlasa, irşada ulaştırır ki ihlas aynı zamanda Allah tarafından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Eğer Allah muhlisleri tövbe-i nasuha davet ediyorsa bu muhlislerin Allah'ın koruması altına girdiğini de kesin ifade eder ki kişi varlıklar alemin son noktası olan sistem-i mütehani de Allah kalp gözüyle kendisine gösterdiği zaman bu ihlasın da bitirişidir. Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmemizdir. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler, onlar salaha geçerler ve salahın ilk beş kademesinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. Birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi, dördüncü kademe iradenin teslimi ve beşinci kademe kişinin irşada memur ve mezun kılınmasıdır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala kavim resulleri tayin ediyor. Nebilerin olmadığı bir dönemde kavim resulü arasında seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamıdır. Secde-i 24'e göre. Öyleyse her devirde devrin imamı, kavim resulleri ve o kavim resulünü temsil eden veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve onun dışındaki vekil mürşitler yani muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Herkes ermiş evliya olabilir mi? Yoksa sadece eskiden mi evliyalar? Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi galu bela gününde kendisine ermiş evliya kılmak üzere yarattığını bilmemiz lazım. Ruhumuzdan almış olduğu misak dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a teslim etmektir. Bu da bir dilektir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir diyor Yunus. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Evet, herkes serbest iradenin sahibi olarak bunu dileyebilir. Dilediği an geri kalanını Allah Teala ona garanti sağlıyor. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rad 27 ve Şura 13'te Allah Teala bu garantiyi bize veriyor. İnne Allah yudillu men yeşau ve yehdi ileyhi men enab. Allah dilini dirahate bırakır ve enab olan kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Şura 13 Allahu yeştebi ileyhi men yeşau. Allah dilini seçer ve yehdi ileyhi men enab. Ve enab olanları da kendisine ulaştırır buyuruyor. Tokat'tan bir kardeşim muhterem hocam. Ailece her yıl Kur'an hatmi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'i yaşayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i yaşamak için ne yapmamız gerekir? Açıklayabilir misiniz? Evet, herkes Kur'an okur. Ama asıl olan Kur'an'ı okumaktan ziyade Kur'an'ı öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde öyle buyuruyor. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenendir ve Allah'ın emriyle öğretendir, aynı zamanda yaşayandır. Kavim Resulleri kesinlikle her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, devrin imamından öğrenen, öğreten ve yaşayanlardır. Onun dışındaki veli mürşitler, onlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitlerinden öğrenen, ister devrin imamı ister kavim resimler öğrenen, yaşayan ve öğretenlerdir. Öyleyse yaşamak istiyorsak, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin bir ve üçüncü basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama üçüncü basamaktan itibaren kişi kalben ulaşmayı dilerse, 21. basamağa kadar olan düzlem içerisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla. Fizik vücut teslimini yaptığı zaman 4. cennet dünya saadetinin %80 ile nefsini Allah'a teslim ettiği zaman 5. cennet dünya saadetinin tamamıyla ve ihlasa ulaştığı zaman 6. kat cennet dünya saadetinin tamamı, irşada salaha ulaştığı zaman 7. kat cennet dünya saadetinin bütününe sahip olmasıyla gerçekleşir. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a iman etmek cennete gitmek için yeterli mi yeterli diye öğrendik. Cennete gitmek için iman sahibi olmak yeterli mi? Açıklayabilirsiniz. İnsanlar inanç şartlarıyla iman şartlarını birbirine karıştırıyorlar. Ağızlarıyla iman edenler inanç itibariyle mümindirler ama kurtuluşta olan mümin değillerdir. İşte Allah-u Teala Maide Suresinin 41. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimelerde öyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani Yunus'un ifadesiyle içi kafir dışı Müslüman. Diliyle iman ediyor. Diliyle kişi inanç sahibi olabilir ve inanç itibariyle mümin olabilir. Ama kalp şartları itibariyle mümin değildir. Kurtuluşta olan mümin kalp şartları itibariyle mümindir. İşte Allah Teala Haç suresinin 34. ayet-i kerimesinde fe ilahukum ilahun vahid fe'stimu lehu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve ihbat muhbitleri müjdele. Kimdir muhbitler? Muhbitler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın kalbinde bu talebi gördüğü, kulaklarda ve gözlerdeki engelleri kaldığı, kalbindeki engelleri kaldığı yerine ihbat koyduğu ayetleri algılayan kişidir. Öyleyse ayetleri algılayan kişi, kalbinde ihbat olan kişi, o kalben ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluştadır, birinci kat cennetin sahibidir. Bütün birinci kat cennete gidenler onlar muhbitlerdir. Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir. Ondan sonra sağ kalırsa 12 ihsanla mürşidine ulaşır. Mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduğu anda ömrü sermayesi yeterse vasıta emirleri yerine getirir ve zikir yapmaya başlayarak kalbi temizlenir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs ezkesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizleri cennete girerler. Bu Allah tarafından herkese garanti verilmiştir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Öyleyse dördüncü kat cennet fizik vücut teslimiyle elde edilen cennetin urafa Müslümanlar olan merhametle onlara yapılan yardımla cennete girmek söz konusudur. Beşinci kat cennet daimi zikirle, altıncı kat cennet külli zikirle, yedinci kat cennet tesbihle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir açıklayabilir misiniz? Negatif taleplerden kurtulmak için daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikirle afetlerin arasında bir illet rabıtası var. Zikir artarsa afetler azalır. Afetler artarsa zikir azalır. Öyleyse çok zikir ve daimi zikir her zaman zikir artışını ifade ediyor bize ve buna paralel de teslimlerimizi gerçekleştirmemizi Allah'a teala istiyor. Bir Ankara'da bir izleyicim, Muhterem Hocam, Arapça bilen bir çok insan hidayet ve sırat-ı müstakim için doğru yol diyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sırat yoldur. Ama alelade bir yol değil. İstikamet üzere olan yol. Yol varsa yolcular da var. O zaman şu suali sorun, sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Bu yolcular nereye gidiyor? Yani yolcuları, bu yol yolcuları nereden alıyor ve nereye götürüyor? İşte ona bakarsanız sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu. Allah'a ulaşmak açısından sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ama mürşitler açısından baktığımız zaman sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu olarak tarif edilir. Hidayet de yol değildir. O yol üzerinde bir hedefi gerçekleştirmektir. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri zanlarla yine onlar da zanda bulunmuşlar. Ama el hakku min rabbike fe la tekun min mutrin. Zandan sakın, hak Rabbindendir, sakın şüphe edenler olma. Ve zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Denizli'de Mikail için muhterem hocam, insanın daimi mutluluğa yaşaması nasıl olur? Başımızda musibetler, sıkıntılar olsa da yine de mutlu olabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle kesintisiz bir mutluluğu yaşayabiliriz. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizin içerisindeki afetlerdir. 19 afet. Allah Teala kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan dünya hayatına gelmiş olan her kimse kendisinden evvela nefsin afetlerinin kontrol altına alması bu ruhun teslimiyle bir dilektir. Daha sonra nefsin tasfiyesiyle nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine Allah katından ruhun hasletlerin eş değeri olan faziletlerin gelip yerleşmesidir. İşte kim 19 faziletin sahibi ise ruhunda da 19 tane haslet varsa o kişi istisnasız daimi mutluluğun içindedir. Senin daimi mutlu yaşaması nasıl olur? İşte böyle olur. Yani nefsini evvela tezkiye ederek Allah'a ulaşma dileğiyle daha sonra tasfiye ederek Allah'ın zatının görülmesiyle daimi bir mutluluğu yaşayabilir daimi zikirle inşallah. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde duanın önemi nedir? Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an'ın cennetin giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek bu aynı zamanda bir duadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öte yandan Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız yoksa Allah katında bir kıymetiniz yoktur. Öyleyse insanı Allah katında kıymeti kalan o kişinin Rabbine yaptığı duadır. Evet, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalpte yapılan duaları Allah mutlaka kabul eder. Zamanını Allah tayin eder. Vaktini Allah tayin eder ama mutlaka kabul eder. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en büyük şey duadır. Zikir, ibadetlerin sultanı en üst seviyedeki bir duayı ifade eder. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanların sevgisizliğini, mutsuzluğunu ve huzursuzluğun sebebi nedir açıklar mısınız? İnsanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. İnsanlar Hicr 26'da buyurulduğu gibi Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Fizik beden bizim kalıbımız. Allah-u Teala'nın fizik bedenden kalbi bela günde istediği an şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefse vermiş bize şemse dide ve nefsin ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle mağlup olan nefsimiz dizayn edilmiş. Ve şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Ruh 19 tane hasletle mücehaz. Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Herkes ruh itibariyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bu yapıdaki bir insan şeytanın da nefsin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle ruhla nefs arasında afet ve hasretler denge içinde olmasına karşılık afetleri azdıran dıştan bir şeytan var. Herkesin çevresinde şeytanlar var ve devamlı onların nefsin afetlerini azdırıyor ve nefs aklı ikna ediyor. Mevlana ne diyor? Ruh için iman bir çoban, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurt. İman çoban güçlü değilse kurt kuzuyu yiyor. Yani her seferinde tabii ki burada da şeytanın tesiri var ve aklı ikna ediyor. Her seferinde kişi şer işliyor. Her şer mutlaka peşinden ruhun nefse yaptığı azap var. Allah-u Teala'nın da fizik vücuda yaptığı bir azap var. Ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah-u Teala da fizik vücuda azap ediyor. Ama sebep nefsimizin afetleri. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben hepsine yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben nefsinizin taleplerini davetiye çıkarttım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücuttan almış olduğu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsimizden almış olduğu yemin, şeytanın etki edebildiği 19 afeti kalbimizden temizlemek, Allah'ın zatından üfürülen ruh da Allah'ın bizde bir emaneti hayattayken sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Ama başlangıç noktasında herkes nefsi emarede ve şeytanın tesiri altında nefs, kurt, aklı kuzuyu yiyor, aklı ikna ediyor ve kişi şer işiyor, devamlı bir azap. İşte iş dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insan çevresiyle birlikte devamlı bir sevgisizliğin içerisinde. Bundan kurtulmak istiyorsa ruhun talebine uyması lazım. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhtan Allah'ın ezelde aldığı misak, dünya hayatını yaşarken fizik vücut ölmeden evvel emanet olan ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. İlk insandan başlayan bu olay kıyamete kadar da böyle devam edecek. İlk insan o Adem oğlumuz Allah-u Teala Taha 120'de eşiyle birlikte onu cennetine koyduktan sonra şeytanı da yeryüzüne gönderiyor. Ama cennetteki Adem babamız ve eşine vesvese veriyor iblis. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve ey Adem, sana ebedilik ağacını sona ermeyecek bir saltanata davet edeyim mi? Halbuki zaten insanın ölümsüzlüğü söz konusu. Cennet ve cehennem hayatı, cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. Ama iblis sanki bir yokmuş gibi vesvese veriyor ve onları kandırıyor. Taha 121'de baktığımız zaman, Taha 121'de bunun üzerine ikisi de Adem babamız ve eşi ondan o ağaçtan, Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. İsyan etti. İşte şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bu Allah'ı bilen Adem babamız asi olduğu zaman kime itaat etmiş oluyor? Şeytana vesvese veren şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytan ne yapıyor Hicr 39-40'ta? Beni azdırmana yemin ederim. İblis de Allah-u Teala'nın kendisini azdırdığını. Allah'ı suçluyor, beni azdırmaya. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Ama hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. İşte kimdir ihlas sahibi kul? Taha 122'de Allah-u Teala 122'de ne yapıyor? 122'de Taha 122'de Sümeştebâhu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabbi onu seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Onun tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirdi. İşte bu ilk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın ilk Resulü, ilk Nebisi, sahibi verilen kişi ve hidayete erdiriyor ve hidayete erdirdikten sonra da Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Adem babamızın çocuklarına hidayetçi olarak Allah kimi gönderiyor? İlk Resul, ilk babası Allah'ın Resulü, Nebisi Adem Aleyhisselam'ı. Adem Aleyhisselam Allah'ın dinini çocuklarına anlatıyor ve bu anlatımdan da bir sonuca ulaşıyorlar. Kim hidayetime tabi olursa, oradaki ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o delalette kalma şakilerden olmaz. Allah-u Teala mutlaka onu tövbesini kabul ediyor. Ama kim zikirden yüz çevirirse, daveti kabul etmezse, işte ona dünyada dar bir geçim var ve ahirette de kör olarak karşılayacağız, gideceği yer cehennemdir diyor. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizi kalıcı şekilde artırmak için neler yapmalıyız? Bu konuda ne buyurursunuz? Efendimizin sohbetlerini dinlemelisiniz ve zikrinizi arttırmalısınız. Ama zikrinizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımının alma sebebiniz başkalarına yardımdır. O zaman başkalarına hangi oranda hizmet ederseniz Allah Teala da o kadar size yardım eder ve zikriniz bu şekilde artar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, tazim, teyit ve tevhid konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tazim Allah Teala'nın irşat ve vazifeli kılışına itaattir. Teyit her zaman iblis de ilham verebilir. Allah Teala da ilham verebilir nefs muhtevası içinde. Hangisinin Rabbani, hangisinin zülmani olduğunu Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşide sormak, ondan hakikati öğrenmek gerekiyor. Tevhid ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yani tevhidin var olabilmesi mutlak surette mürşide teslimiyettedir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimede "Bunlar adaletle Allah'ın zatına şahit oldular." buyuruyor. Buradaki adaletle Allah'ın zatına şahit olma. Adalet, Allah cihetiyle her şeyi yerliğine oturtmaktır. Zaman ve mekan itibariyle. O zaman Allah'ın zatına adaletle şahit olanlar, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Zaten her şeyin sahibi Allah'tır. Daha evvel bu noktaya gelmemişlerse, demek ki eksiklik vardır. Ama Allah'ın zatına şahit olan kişi her şeyle Allah'a teslim olmuştur ve adaletle bu gerçekleşiyor. Burada Allah-u Teala Allah'tan başka ilah olmadığına kendisini de şahit gösteriyor. Allah ilk şahittir. Ondan sonra buna melekler, ilim sahipleri de şahitlik ediyorlar. Öyle ilim sahipleri kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah-u Teala tarafından sahip kılınan insanlardır. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda ve görerek sahip olmak söz konusudur. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Rüyet baş gözüyle görme işleminin tahakkuku basiret, kalp gözüyle görme işle hassasının çalışmaya başlaması halidir. Ulu'l-ilm basiretin sahibidir. Bu basiret Allah'ın zatına da ihata etmiştir. İşte bunu gören insan ulu'l-ilmin en üst kademesi olan hakkul yakin kademesindedir. Ulu'l-ilmin Allah'a şahit olabilmesi iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar tahakkuki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler ama Allah kime kendi zatını kalp gözüyle basiret aslına gösterirse onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Emanetle alakalı ayet ve hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala ayetler çerçevesinde emaneti sahibine iade ediniz. Emanetle alakalı ayetleri görüyoruz. Ama sana birisi emanet verirse ona ihanet etme, sahibine ver diyor Allah-u Teala. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybedilir diye soruyorlar. İşler ehli olmayanlara teslim edilince. O zaman bugünkü durum bu haliyle ortaya çıkıyor. Çünkü NSV'deki kanun Allah-u Teala'nın liyakat ve mükafat kanunu ehil olanlara iş teslim edilmelidir. Bir kişi eğer layık değilse, o işe ehil değilse onu oraya tayin etmek elbette Allah'ın kanunlarına terstir. Bugün de ne yazık ki böyle oluyor. Evvela kıyametin büyük alametleri nelerdir? Deccal fitnesi, Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Deccal fitnesi biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Resulullah'ın başka bir hadisi, asıl deccalden ziyade imam şeklindeki decallerden korkuyorum. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani Nisa 167, 168, 169'da açıklanan kişiler. Araf 146, 147'de zikredilenler. Araf 146, Sehâsî fânâyetillezîne ellezîne tekebbün nefler gibi gayri hakkın. Haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırırız. Onlar bütün ayeti görsele inanmazlar. Rüşt yolunu görsele yol edilmezler. Gay yolunu görsele yol edilirler. Öyleyse bunlar gay yolun yorucuları. Gay yoluna kimler giriyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve başkasının dilemesine mani olan insanlar gay yoluna kılavuzluk ediyorlar. İşte bu da aynı şekilde gay yolunda olanlar Allah'ın yolunda olanlara Nisa 167-168'de onlar zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Kimleri mağfiret etmez? Gay yolunda olanları mağfiret etmez. Velayetim tarika, tarik-i müstakim onları ulaştırmaz. İla tarik-i cehenneme. Yani gay yolunda olanları tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Sırat-ı cahime ulaştırıyor. Duhan fitnesi de Allah'ın kutsal kitaplarda belirttiği hidayetin unutulması, kutsal kitapların unutulması, hidayetin din tatbikatından çıkartılması ile gerçekleşiyor. İşte burada da ayet-i kerimeler o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla fitne getireceği gün gözetle. Fitne nedir? Herkesin dünya hayatını talep etmesi. Yakşan nasıl azabın edeyim. Bu fitnenin içerisinde olanlar devamlı bir azap içindedirler. Ve Allah'a inandığını söyleyen bu fitnenin içinde olanlar Rabbimizden bizden bu azabı kaldır. Biz müminleriz. Bunlar diliyle iman edenler ama kalbiyle iman etmeyenlerdir. Allah-u Teala da diyor ki kalbiyle iman etmeleri için biz size her şeyi açıklayan Resul göndermiştik. Ama siz ibret almadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlara Allah'ın Resulü ne diyorlar? Ona şeytan tarafından vahyediler, öğretilmiş deli dediler. Yani şeytanın taraftarları Allah'ın hidayetçisini bu şekilde iftira ediyorlar. Bu Kur'an'ın din tatbikatından çıkartılması manasına geliyor. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّحَذُ وَحَذَ الْقُرْآنِ مَحْشُرًا. İşte buradaki Resul, Furkan 30'daki bahsi geçen Resul, burada da Allah onu göndermiş olmasına rağmen her şeyi açıklayan Resul kendilerine girmişti ama ibret almıyorlar. İbret almayınca Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Duhan fitnesi davetülerz Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdeledi. Ümmetin aynısı diye buyurdu. Mehdi Resul, Mehdi Aleyhisselam. O Kur'an'ın bütününü bizlere lafzı ve yedi ruhuyla açıklıyor. Ama ibret almıyorlar. Labetürez Muhterem Efendimizin Kur'an açıklamaları yerdeki kayıt altına alınan yayınların satellite yoluyla herkese ulaştırılması lisanı, onu ifade ediyor Nur TV. Ve güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğması tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani Mehdi Resul'ün öğretisiyle en sağ 4 teslimi yaşayan sabikun ol ahalinin devreye girmesi. Ve de Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse Ebiye Sultanı Peygamber Efendimiz başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz buyuruyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Ama küçük alametlerde işte iş eline verilmeyince kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, müşride tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık vardır? Allah bütün vasıta emirleri sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Kime sevdiriyor? Kalben ulaşmayı dileyenlere. Kim kalben ulaşmayı diler de bu talebin sahibi ise Allah bu talebi onun kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi kapalı sistemleri Allah'ın Rahim esmasıyla açması manasına geliyor ve o güne kadar işlediği bütün günahların artısına örtülmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun hangi ibadeti yaparsa yapsın daima kaybettikleri kazandıklarından fazladır. 500 yıl ibadet yapan bir kişi aynı durumdadır. Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kişi 500 yıl ibadet yapmış, kendi amelin deyince cehenneme atın. Çünkü kanun şu, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulallah sen de mi? Evet Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahların örtülmesi manasına geliyor. İnsanı cehenneme götüren günahlar, eğer günahlar örtülmüşse o zaman mutlak surette sevaplar günahlardan fazladır ve birinci cennet Allah'ın rahmetiyledir. Birinci cennet o kişinin günahların örtülmesiyledir. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlardan fazladır. Mü'minin 102'ye göre ve o sebeple kazandıkları kaybettikten fazla olduğu için gideceği yer cennet. Hiçbir amel şu bu değil. Günahların örtülmesiyle size bir kat cennet. İkinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. O da mürşide tabi oluyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Üçüncü kat cennet nefs tezkiyesi. %51 oranında kalbin nurlanmasıyla tahakkuk ediyor. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam kalbinde hardal tanesi imanı olan cehennemden sonra cennete gidecek diye bir duydum. Kalbimizde bu imanın sahibi nasıl olabilir açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cennete giren kişinin bir daha cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması, cennete giren kişinin de cennetten çıkması mümkün değil. İşte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme dolduktan sonra onların arasında ölüm getirilir ve kesilir. Ve cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayının mümkün olmadığını ayetler net olarak bize söylüyor. Bunlar hep insanların safsataları. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hacet namazı sonrasında görülen rüyalarda şeytanın etkisi var mıdır? Hacet namazını gördüğümüzde tüm rüyalar Allah'tan mıdır? Evet, hacet namazının kılınması halinde Allah Teala o kişi kendisine Allah'a vekil tayin ettiği için vekil tayin edilenlere 4 ayet-i kerimede şeytanın sultanlığı yok. Şeytanın bir tesiri yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yani İsra 65 şeytanın sultanlığı yok. Nahl 9 vekil kılınan şeytanın sultanlığı yok. 142 kullarıma senin bir sultanlığın yok. Allah kulu olanlara Sebe 20 ve Zümer 17. Bilse iblis devreden Allah tarafından çıkartıldığına göre hacet namazını kılması halinde mürşidi Allah'tan soruyorsa hayır tabii. Ona bir negatif şeyin ulaşması söz konusu değil. Rusya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Ahzab suresi 50 ayetinde Allah ya Nebi amcanın kızları, dayının kızları, halanın kızları bazıları sana helal kıldık ama başka müminlere haram buyuruyor. Birçok insanlar amca kızıyla, dayı kızıyla, helal kızıyla evli bu haram mıdır? Hayır, haram değil sevgili kardeşlerim. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz kendi kızını amcasının oğlu Hazreti Ali'ye vermezdi. Ama burada farklı bir durum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarruf kanunlarına tabi. Şimdi 7 ayet-i kerimede Resulullah'ın tasarrufta olduğunu bakın Allah-u Teala nasıl açıklıyor. Resulullah'ın iradesi yok. Resulullah'ın iradesi Allah'ın iradesidir. Allah da diyor ki ben Resulüme irade, ilahi irade, Resulullah'ın iradesi, ben amca kızı, dayı kızı, hala kızı bunlar eğer hibe ederlerse ve ben almak istesem bana helal. Yani Allah ona helal kılıyor. Ama diğerleri tasarrufta değil. Bakın, tasarruf kanunları Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Öyleyse kendi iradesi yok. Enfal 17. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine atıyor. Allah Teala diyor ki onu sen atmadın, onu biz attık. Allah attı diyor. Fetih 10'da da keza öyle. Bütün bu ayetler bize Resulullah'ın tasarrufta olması hasebiyle tabi olduğu kanunlar ayrı. Öyleyse eğer olay buysa diğer müminlerden farklı bir statüye sahip, diğer müminlere nikah etmeleri halinde şartlar el veriyorsa evlenebilirler. Haram değil. Ama Peygamber Efendimiz amca kızı, dayı kızı, hala kızı kendisini Peygamber Efendimiz'e hibe ederse alabilir. Kendisi isterse alabilir. Bu kanunu ifade ediyor inşallah. Nitekim Muhterem Efendimiz'in tefsirinde kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah'ın huzurunda kıyılan nikah halinde de nikah geçerlidir. Nasıl ötekiler Allah-u Teala'nın helal etmesi söz konusu ise kendisini de hibe eden bir kadını da helal kılması söz konusu derece sahabe tabidir. Peygamber Efendimiz'in bütün nikahları 7. gök katında 4. alemde makam-ı Mahmud'da kıyılıyor. Bütün 7. katta ulaşan sahabenin huzurunda kıyılmıştır. Allah'ın katında asıl önemli olan nikah bu makamda kıyılan nikahdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Daha önce deist olup da tövbe edip Müslüman olan bir kişi dini görevlerini yapmakta zorlanıyorsa ne yapmalıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Daha önce deist olup tövbe edip Müslüman olan kişi dini görevinde zorlanıyorsa ne yapmalıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, eğer doğru düşünme alışkanlığı ait olduğu seviyede değilse bunlar normaldir. Ama kardeşlerimizin yardımıyla çok kısa sürede bu aşılabilir. Ne olacak? Deist kardeşimiz daha önce dergah hayatı ve dergah topluluğuyla tanışık bir hayatın içinde değil, yeni olarak devreye giriyor. O zaman kardeşlerimizin dıştan bu kardeşimize destek olması gerekir. Zaman içerisinde dergah hayatı ve dergahta yer alan kardeşlerimiz bu kardeşimizin çevresini oluştururlarsa normal rutin hayat şartları içerisinde etrafındakiler kardeşlerimiz olurlarsa çok kısa süre içerisinde dergah hayatına adapte olur ve dergah hayatının kendisine sağladığı yardım, Allah'ın yardımı ve kolaylıklarla çok üst seviyede mutluluğu yaşar. O zaman da ikisinin farkını görür. Dayıstken ki hayatıyla dergah hayatını yaşamaya başladığı zaman ki mutluluğu kesin fark edecektir ve bir daha asla o deist hayata dönmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bütün insanların arzuladığı şey sevgi, saadet, huzur ve mutluluktur. Bu da ancak Allah yolunda gerçekleşir. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman görevlerinde zorlanan bu kardeşimize çevre şartlarında da dıştan da örneğin Efendimizin sohbetinin dinlenmesinde tatbikatta özellikle birlikte mesela tek başına namazın kılınması zor gelebilir ama cemaatle kılınan namazda cemaate Allah'ın yardımı daha fazla olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse mümkün olduğu kadar beraber yapılması istikametinde kardeşlerimiz yardımcı olmalılar inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha Mahsarva. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
5: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
6: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
7: Ölümden sonraki hayat.
8: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
9: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce var.
10: Ölünce.
11: Öldükten sonra.
12: Ölünce mesela evet.
13: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
14: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tarihinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala

0: ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölüm, mutu kable temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor.
1: Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hazreti İbrahim'in hanifliğini. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hanifliğinin muhtevası nedir? İnsanların mutluluğa ulaşacakları yol, Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak belirtilmiştir. Bu yol hanif dinini işaret ediyor. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Aynı zamanda 7 sabah 4 teslim olan babamız İbrahim'in hanif dininin yaşandığı bütünü de ifade eder. Başka bir din hiçbir zaman olmamıştır. Her dilde bu dinin bir karşılığı vardır. Arap dilinde ismi İslam'dır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da adı Hanif'tir. Nitekim bütün insanlar sadece bir tek dini, Hanif dinini, yani Kur'an'daki İslam dinini yaşamak üzere yaratılırlar. Bu dinin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir cemaati oluşturmaktır. Üçüncü özelliği ise Allah'a teslim olmaktır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala bu ikinci suale geçmeden evvel bu konudaki ayetleri şöyle de ifade edebiliriz. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Siz birbirinize düşmandınız. Allah Teala kalplerinizi birleştirdi ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet, gerçekten hanif dininin esası Allah'ın ipine sarılmak, fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılanların bir başka özelliği de şirkte olanlar. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَاَقِمَا شَكَلَ د۪ينِ حَن۪يفَ Veçini, fizik vücudunu hanif olan dine yönel. فِتْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın yaratmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla, yani bu dini yaşayabilecek özellikle yaratmıştır. لَا تَبْدِيلَ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Zalike dinu kayime, kayim olan, ezelden ebede var olacak olan din sadece bu dindir. Haç suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Hünefâ ilillâhi gayri müşrikî nebihî. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar olun.

0: onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş ve böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana atmış gibi olur. Hanif dininin insanlar cephesinden esası ihlastır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas tamamıyla Allah için olmak, Allah için yaşamayı ifade eder. İkinci sual, Allah Teala Hanif dini için neden babamız İbrahim'in dini tabirini kullanıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği ulul azm nebilerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti Nuh geliyor. Sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. Ve enne min şiatihi le İbrahim. Hazreti Nuh'un dininden, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Öyleyse Allah Teala Hazreti Nuh'a hangi şeriatı vermişse bu dinin şeriatı Hazreti İbrahim'in de şeriatıdır. Ama günümüzde Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen Kur'an-ı Kerim ve bu dinin müntesipleri sanki farklı dinmiş gibi şeytan devreye giriyor. Halbuki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim'den sonra geliyor ve son Nebi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala Nahl 123'te baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti Musa'ya da verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti İsa'ya verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Babaların dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız onlar değil, Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası odur. Onun dinini yaşayın. Ne zaman Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Müşriklerden olmaktan kurtulan kişinin yaptığı şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girer. Gerçekten Âl-i İmrân suresinin 67. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Yahudi مَا كَانَ اِبْرَٰهِمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَسْرَانِيَنْ Âl-i İmrân 67 مَا كَانَ اِبْرَٰهِمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَسْرَانِيَنْ وَلَاكِنْ كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا O Hanif olarak Allah'a teslim olanlardandı. Hanif dininin birinci özelliği neydi? Tek Allah'a inanmak, şirkten beri olmak. Hanif dininin ikinci özelliği Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir cemaate oluşturmak. Üçüncü özelliği teslim olmak. Al-İmran suresinin 95. ayet kelimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Al-İmran 95'te Kul sadakallahu fetebi'u milleti İbrahim hanife. De ki Allah Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan. Yunus suresinin 105. ayet kerimesine bakıyoruz da görüyoruz. Yunus suresinin 105. ayet kerimesi ve en akim ve şekele zini hanife la tekunu miyel müşrikin. Ve şimdi hanif olan dine yönel ve müşriklerden olma. Anlıyoruz ki Allah'ın hanif dininin dışında din yaşadığını söyleyenlerin hepsi şirkte babaların dinini yaşayanlardır. Şirkten beri olan tek din babamız İbrahim'in hanif dini. Yani tek Allah'a inanan. Ne zaman Allah-u Teala işte Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden değildi. Şirkte olanlar babaların dinine tabi olanlardır. Şirkten beri olanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar. Tek bir dilekle. Üçüncü sual. Hanif dini Arapça adıyla İslam sadece Müslümanlara ait bir din midir? Hayır değil. Tüm insanlığın dinidir. Al-İmran suresi 67. ayet-i kerimesi Hac 67'de bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur ve 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Maide 44'te Tevrat'ın hidayet ve nur olduğu, Maide 46'da İncil'in hidayet ve nur olduğu, Şura 52'de Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Hepsi 7 sabah 4 teslim ihtiva ediyor ki babamız İbrahim Hanif dini 7 sabah 4 teslimde oluşuyor. İnsanlar kendi aralarında Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Müslümanlık diye bir din var. Bu dinler arasında farklılık var diyerek ayrı ayrı gruplara ayrılmışlar. Oysa ki bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Dünya dinlerinin birleştirilmesine doğru gittiğimiz bu günlerde mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'e hanif dinidir. Yeni temelleri dikkate alındı, aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm peygamberler hanif dininin temsilcileridir. Evet, gerçekten de insanlar şeytanın dış tesiriyle evvela dinde fırkalara inmişler. Ama aynı dinin içerisinde mezheplere ayrılmışlar. Mezhepler farklı bölümlere ve iblis her seferinde insanları asıldan uzaklaştırmak suretiyle Allah'ın dinini unutturmayı başarmış. Ama Allah-u Teala da her dönemde mutlak surette Allah'ın dinini insanlara hatırlatacak olan en üst noktada peygamberler, her peygamber huzur namazının imamıdır. Yeryüzündeki halifesidir. Ama aynı zamanda onun dışında Allah-u Teala her kavimde Resuller tayin ediyor. Her devirde ister Nebi Resul ister Veli Resul olsun, Nebi Resul ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Veli Resul ise bu şeriat kitabıyla amel edendir. O Allah'ın aynı zamanda yeryüzündeki halifesidir ve aynı zamanda huzur namazının da imamıdır. Her devirde hayatta olanların arasında vardır. Ama onun dışında ardı arkası kesilmeksizin Veli Resuller var. Onların çevresinde onları temsil eden veli mürşitler var vesaire. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'ın kainattaki tek dinidir. Ve Hanif dininin giriş kapısı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, güzel salih amelleri işlemek. İbadet yaparken bunun kalpten yapılması gerektiğini düşünüyorum.
3: İbadet etmek, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak.
4: Namaz kılmak. Dua etmek, camilerde ibadet etmek.
5: Allah'ın emirlerini tutup neyinden kaçmak.
6: Rabbimin yolunda gitmek. İnanın. Peygamber Efendimiz Allah'ın mesela Seyyidine Muhammed emrettiği şeyleri yoluna getirmek, ibadetimizi yoluna getirmek lazım.
1: Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette sonsuz mutluluğa ulaşabilmemiz için bir dileğe bağlamış. Bu dileği siz de kalpten yapmak ister miydiniz?
3: Tabii ki. Allah diyor ki kullarım bana dua etsin. Onların isteğini bileyim yani. Onları isteklerini ben yerine getireyim. Dua etsin ister yani Allah'tan.
4: Aslında çok isterdim ama yaşam şartlarımız mesela bir de ortamımız hiç buna uygun değil. İslam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Aslında gerçekten isterdim yani.
1: Peki bunun için bir ermiş evliyalık duası var. Birlikte yapalım mı?
3: Ey yüce Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhumu.
6: Ermiş evliyalar gibi sana ulaştırma.
2: Senin dostun olmak istiyorum. Beni de dostluğuna kabul eyle. Beni de mürşidime ulaştır.
4: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Biz abim İslam'ı istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Dinin yeterli boyutta yaşanmamasında çevremizin etkisi var mıdır? Evet. Çünkü yaratılışımıza baktığımız zaman vay herkes üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yaratılmıştır. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevremizdekiler Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işliyorlarsa o zaman şeytanın da dış tesiriyle nefs, aklı ikna ederek fizik vücudu hep şer istikametinde kullanır. Ama çevre şartları, aklın şuurlandığı çevre, Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlemediği bir muhtevada şuurlanmışsa o zaman ruh aklı ikna ederek akıl fizik vücudu hayır istikametinde kullanır. Şer mutsuzluktur, huzursuzluktur, kaostur, kavgadır. Ama hayır mutluluktur, huzurdur, sevgidir, dostluktur. Etrafımızdaki insanlarla bizlerin arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Mütemadiyen çevremizden etki alırız, mütemadiyen onlara tepki veririz. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurunu sahibi olur. Mutlak saadete ulaşmanın yolu ise irademizi de nefsimizi de doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Unutmayın dilediğimiz şeyi yapmakta serbest olan bir iradenin sahibiyiz. Dolayısıyla herkes gideceği yere aslında kendi iradesiyle ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme imzasını atıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insan cennete imzasını atmış bir kişi olarak hayatı yaşıyor. Yani iki tane yol var. Birisi Allah'a ulaştıran yol. Ondan sonra aslında Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Diğeri de şeytana götüren yol. Şeytanın dış tesiriyle o kişi negatif bir hayat içerisinde ömrünü tüketiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların Hanif dini çatısı altında birleşmesini sağlamak için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani tam bilmediğim için bir yorum yapamayacağım bu konuda.
3: Yani o konu hakkında bilgim yok.
5: Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım. Ben şeyhten, mürşitten anlamam.
4: Mürşit toplum bence. Yani insanlar din mesela ayırt etmeksizin hepsi bir arada mesela namaz kılması.
1: Peki Mevlana Şems Hazretlerine, Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Siz de inanıyor musunuz bu devirde de bir Allah dostu, Allah'ın bir hak mürşidi vardır?
5: İlla ki iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Onlar da Allah'ın iyi elçileridir diyelim. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumdan onda ne yazarsa, Türkçesinde ne yazarsa, hangisini emretmişse onu uygulamak isterim.
6: Vardır. İlla ki vardır. Rabbimden kalbini onu biz bilemeyiz.
1: Her devirde Allah-u Teala bizi hidayete erdirsin diye Allah dostlarını tayin ediyor. Bunu da biz Kur'an-ı Kerim'de hacet namazıyla Allah'a soracağız. Siz de hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sormak ister miyim?
4: Evet, isterdim.
1: Hakikati daha iyi öğrenebilmek için hakikati yaşayan bir kapıya tabi olmak ister miydiniz?
4: Evet, olmak isterdim aslında.
2: Tabii herkes ister ve öncünün olmasını herkes ister.
0: Misafirimiz Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım şeyhten, mürşitten anlamam dedi. Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Vardır tabii. Evvela Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala delalette bırakıyor. Onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama aynı onun tam zıt istikametinde yine ayetlerle 7 ayette Allah'a ulaşmayı kalben dileyenleri Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. İşte Ali İmran 31, Ali İmran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ama Allah'a teslim olmanın öncesinde mürşide teslim olmak söz konusu. Mürşid alelade bir insan mıdır? Hayır. Mürşid Allah'ın dinini bütün boyutlarıyla yaşayan, %100 Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olmak ve Allah'ın teslim olduğuna teslim olmak aynı muhtevayı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mürşit var mıdır? Evet, ayetlerle sabittir. Allah-u Teala Bakara 256'da irşat yolu, gay yolu diye iki yoldan bahsediyor. İrşat yolu mürşitlerin üzerinde bulunduğu yol, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu iblis ve tayfasının üzerinde bulunduğu yoldur. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o mürşide tabi olmuştur. Men yahdillah fehuvel muhted. Ama Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Ve men yudlil فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُشِيدَ. Şimdi hemen bakalım. 7 ayet-i kerimede Allah kimi kendisine ulaştırırsa o mürşidine tabi olmuştur. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diliyor? Ulaşmayı dileyeni. Ama Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. İşte Rad 27'de İnnallâh yudillim men yeşâhu ve yehdi ileyhi men enâb. Allah dilediğini delalette bırakır. Allah'ın delalette bıraktığı insanlar için, ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için mürşit yok. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ama Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ulaşmayı dileyenleri de Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Her devirde öğrenen ve öğretenler var. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayrı isimle Allah mürşidi tarif ediyor. Evet. Her Allah'ın nebisi Allah'ın mürşididir. Huzur namazın imamı mürşittir. Halife, Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Bütün veli resuller Nebi Resuller mürşittir. Nezir, hidayetçi, veli ve diğer isimlerle. Ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi alim vesaire, bütün bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşitlerin ismidir. Allah Teala'dan mürşidimizi mutlaka istiyoruz. Mürşit irşad edendir. İnsan var olduğu sürece hep öğreten ve irşad eden, Allah'a ulaştırmaya vesile olan veya ulaştıran kişi olmuştur. Hidayetçiler, her mürşitlere, nezirlere, resullere, nebilere mutlaka tabi olmamız açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Eğer tabi olmazsa cehennemden kurtuluş da söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Rikâdım Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, mübarek evlerinizden hürmetle, saygıyla öpüyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Allah insanları Hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek evlerinizden tekrar öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Rikâdım.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanları Hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala Hanif diniyle Hanif dininin gereği olan kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Ama başlangıç noktasında ne var? Allah'a kul olmak, kul olmakla takva sahibi olmak aynı şeydir. Kim takva sahibi olursa o Allah'a kul olur. Kim kul olursa o takva sahibi olur. Allah'a yöneldiğimiz anda takva sahibiyiz. Ayetlere göre gene Allah'a yöneldiğimiz anda Allah'a kul olmuş oluyoruz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi minübine ileyi Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Zümer 17 ise وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَ بُوْ تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمْلُ مُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ. Allah'a yönelmek kişi takva sahibi kılar. Allah'a yönelmek kişi Allah'a kul kılar. Kul olmak, takva sahibi olmak her şey. Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ankebut suresinin 16. ayet-i kerimesi ve İbrahim'e iskâle li kavmi ya'budullah ve attakuhu zâlikum hayrin lekum in kuntum ta'lemun. Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Bu sizin için daha hayırlıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Hanif dininin asıl amacı insanların mutluluğu yaşamasıdır. Ve mutluluğu kesintisiz yaşamak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce Allah'ın adını Allah Allah diye anmanın insandaki faydası nedir?
3: İnsanın içine yani Allah'a iman katar yani. Şekilde onun ismini zikretmek yani işlerimiz yolunda da koyar. Allah bize yardım eder yani her konuda.
2: Sürekli Allah'ı hatırlamak, bir hareket yaparken onun günah veya sevap olduğunu düşünerek yapmak, yani bunları getirir aklımıza.
5: Her şey, her şey. Hani dinin direğe namazı derler ya, bana göre de zikretmek o günün mutluluğudur. Her zaman zikretmeye çalışırız, Allah kabul etsin. Onun isimlerinden, onun dualarından, ona ettiğimiz dualarla ayakta durduğumuzu zannediyoruz.
6: Faydasını gördüm. Daraldığım zaman, başıma bir şey geldiği zaman Rabbim açıp Fetih Suresi, Rabbime sığınarak okudum yani. Allah'a bir şükür faydasını da gördüm yani.
4: Öncelikle insanın huzura, zikir çektiği zaman huzura ulaşması, kendini mutlu hissetmesi.
1: Siz de böyle sürekli hayatınızda Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye sürekli zikrediyor musunuz?
4: Evet, oluyor. Günlük zikirlerim var zaten, evet çekiyorum.
2: Tabii bazı durumlarda zikrediyoruz.
1: Sizce sürekli zikreden bir insan kötülüklerden geri kalır mı?
2: Yani tabii ki de geri kalır. Çünkü sürekli Allah'ı düşündüğü için onun yasaklarını düşünerek bazı şeyleri yapmaktan kaçınır.
0: Bir misafirimiz dinin direği namazdır. Zikretmek de o günün mutluluğudur. Mutluluğumuzu sağlayacak ibadet zikir midir? Evet. Allah üç çeşit zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Cehri zikir, Kur'an tilaveti, namaz bir zikirdir ve zikir, zikrullah, Allah isminin ard arda tekrarı yine bir zikirdir. Dinin direği namazdır. Ama en büyük ibadet bu sebeple namaz değil, zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. Sadece zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Nefsimizin kalbindeki nurların miktarı zikirle artar. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetlerin miktarı zikirle azalır. Bu işlem devam ettiği süre içerisinde bir gün daimi zikirle tamamen afetlerden temizlenmiş, 19 faziletin sahibi, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaşmış bir kişi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: İstanbul'dan Erdem Yıldız, ellerinize mümmet öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepimizi çok seviyoruz. İnsanlardaki hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Hanif fıtratı ile yaratılmak başka şeydir. Hanif olmak başka şeydir. Herkesin hanif fıtratının sahibidir ama başlangıçta herkes şirktedir. Delalettedir, küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hani fıtratın gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse hayatları boyunca hep şeytandan telkinler alırlar ve onları yerine getirirler. Böylece Allah'tan uzaklaşarak, her gün biraz daha yozlaşarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaya başlarlar. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. Mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamak hanif dininin yaşanması ile mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'azzarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı. Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapmak gerektiğini. Spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde siz sevgili kardeşlerimizle birlikte bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Din, Allah'ın ezeli ve ebedi insanlar üzerine farz kıldığı ve yaşanması halinde tüm insanları mutlak surette sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane kaynaktır. İnsanlar dinin dışında başka şekilde bir mutlu olması imkansız, mümkün değil. Dinin dışındaki diğer bütün insanların tükettikleri, kullandıkları her ne varsa belli noktada insanın ihtiyacını gideriyor. Ama mutluluk bir takım arzuların yerine getirildiği bir muhteva değil. Tam tersi, mutluluk üç şarta haiz olan bir olaydır. Mutluluğun olabilmesi için bir daimi olması lazım. İki, sırf ve sükun, her saniye, her an insanın barışık içerisinde hem kendisiyle, hem Rabbiyle, hem diğer insanlarla barışık halde olması lazım. Ve Allah Teala'nın biz insanlar için farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte Allah Teala Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cahidu hak billahi hakka cihadi huve iştebakum ve ma ceala aleykum fiddini min kharac millete ebikum İbrahim huve semakul müslümine min kabli ve fiyaza liyekunu resulü şehiden aleykum ve tekunu şuaday alen nas. Okudum Haç suresinin 78. ayet-i kerimesi. Arapça ayet-i kerimin maali şöyle. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da ve Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahitler olasınız. Öyleyse görüyorsunuz ki insanoğlunun en üst seviyedeki ihtiyacı dindir. Çünkü bütün insanlar bu hedefle yaratılmışlardır. Yaratan Allah'tır, emretmek de Allah'a aittir, hükmetmek de Allah'a aittir ve Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ezeli ve ebedi Hanif dini, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, Allah tektir. Teslim, insanın Rabbine teslim olmasıdır. İnsan deyince aynada kendimizi tek olarak görüyoruz. Ama tek olan bizlerin bileşenleri var. Tek olan insan hangi bileşenlerden oluşuyor? Hem nefsi var, bir bileşen, hem ruhu var, ikinci bileşen, hem fizik vücudu var, üçüncü bileşen, hem de bütün bunların idaresi ettiği serbest irade, cüz'i iradesi var. Ve her şey aklın kumandasında bir hayatı yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin açıklayıcıların başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir. Dinleri ise tektir. Evet, demek ki Kur'an'da ismi zikredilen ne kadar peygamber varsa babaları bir,
anneleri ayrı kardeşlerdir ve dinleri tektir. Eğer Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de babanız İbrahim diyorsa ve eğer peygamberler babaları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir diyorsa, aslında dinde hepimizin babası babamız İbrahim Hanif'tir. Hanif dini. Yani babamız İbrahim. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de böyle buyuruyor. Dinleri ise tektir. İkinci bir din yoktur. Adem Aleyhisselam ilk peygamber, dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam dini babamız İbrahim Hanif dini. Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın dinindendi. Aslında Allah Teala Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in Nuh Aleyhisselam'ın dininden olduğunu buyuruyor. Saf Suresi'nin 83. ayet-i kerimesine bakacak olursak Allah Teala öyle buyuruyor. O İbrahim'in, Hazreti Nuh'un dinindendi. Herhalde tekrar internet çalışırsa belki size gösterebilirim ayet-i kerimeyi. Lokman Aleyhisselam'ın babasına olan övüdünde, eğer annem baban bilmediğim bir şeyi bana şirk koşarsa onlara itaat etme, dünya hayatında onlarla iyi geçin, ama baban İbrahim'in dinine tabi olun. Evet, şu anda ayeti kardeşimiz verdi. Neden? İnternet sebebiyle gecikmeler oluyor herhalde. Muhakkak ki o dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Kimin dininden bahsediyor Allah-u Teala önceki ayetlerde? Nuh Aleyhisselam'ın dininden. Öyleyse Al-İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Al-İmran Suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهِ اِسْتَفَكَ آدَمَ Allah Adem'i seçti. وَنُّٰحٌ Ve Nuh Aleyhisselam'ı seçti. وَعَلَى اِبْرَٰهِمَ Ve İbrahim Aleyhisselam'ı seçti. وَعَلَى اِمْرَانِ عَلَى الْعَالَمِينَ Ve İmran ailesini seçti. Öyleyse dikkatle bakın, bütün peygamberler bir bir zikrediliyor. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve İmran ailesinden gelen Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, bunların hepsi tek bir dini insanlara vaaz etmişler. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Sonra annesi babası onu Yahudi, Hristiyan ve veya Mecusi yapar. Evet. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda dünyaya geliyor. Dünyanın neresinde, kainatın neresinde bir çocuk doğsun, mutlak surette o doğan çocuk Hanif fıtratıyla yaratılıyor. İslam fıtratıyla, yani tek bir dini yaşayabilecek standartlarda yaratılıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinini yaşamıyorsa, doğal olarak kendi geleneksel din tatbikatını çocuğuna aktaracaktır. Öyle olunca adeta o anne baba tarafından çocuk Yahudi yapılıyor, Hristiyan yapılıyor veya Mecusi yapılıyor veya putperest yapılıyor. Hep anne babadan kaynaklanıyor. Ama eğer anne baba Allah'ın dinindense, o zaman doğal olarak o anne baba çocuğuna o dini öğretecektir. O din üzere bir din hayatı olacaktır o kişinin.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَابِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَابِهِ اِبْرَاهِيمَ مُوسَى وَعِيْسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَكُوا. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeriatı, dini ikame edin, dini dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın Allah'a ulaşmayı dileme daveti müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Yani dünya hayatını yaşarken kim Allah'a yönelirse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Şeriat tek. Bu tek şeriatın üç esas üzerine bina edildiğini söylemek durumundayım. Tekrar ediyorum. Şeriatın muhtevasında Allah'ın tekliği vardır. Vahdet. Şeriatın muhtevasında teslim vardır. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve şeriatın muhtevasında tek cemaati, tevhidi oluşturmak var. Öyle olunca eğer bu dini hakkıyla biz yaşayabilirsek, istisnasız bu dünya hepimize cennet olacaktır. İnsanlar arasındaki kavganın sona ermesi, içimizdeki kavganın sona ermesi, Allah'la ilişkilerimizdeki kavganın bitmesine bağlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ben İsa Meryem oğluna dünya ve ahirette insanların en yakını, en evlası durumundayım. Onunla benim aramda bir başka nebi olmadı. Evet, gerçekten de Hazreti İsa aleyhisselamla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz arasında geçen 600 yıllık bir dönem içerisinde başka bir peygamber, nebi yok. Ayrıca bütün peygamberler evladu alattırlar. Yani anneleri başka başka ama dinleri ve babaları bir. Öyleyse peygamberlerin anneleri farklı ama dinleri ve babaları bir. Tek bir din var ve babaları bir. Babamız İbrahim'in hayim dinine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tam 7 tane ayet söz konusu. Bu ayetlerin hepsinde Allah'ın bir hakikati var. Ben müşriklerden değilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinini şirkli yaşamak mümkün değil. Şirk varsa Allah'ın dini yoktur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yontukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey, kanıncanın ayak sesinden daha sinsi olan gizli şirk. İşte ümmeti Muhammed'in en büyük tehlikesi gizli şirktir. Gizli şirk nedir? Gizli şirk kişinin nefsini ilah edinmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizden evvelki ümmetlerde, Muhammedi ümmetin önündeki diğer insanlarda da açık şirk vardı. İnsanlar güneşe tapıyorlardı. İnsanların bir kısmı aya tapıyor. İnsanlar bir kısmı yıldızlara tapıyorlar. İnsanlar putlara tapıyorlar. Bunların hepsi açık şirk. Ama Allah Resulü müjdeliyor. Artık ahir zaman peygamberi, ümmetim olan ahir zaman peygamberi için artık açık şirk kesin yok. Yani kalkıp bir insan gidip güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama neye tapar? Kendi nefsine tapar. Yani içimizde bir nefs var. Bu nefs 19 tane afetle mücehaz. Şimdi hanif fıtratı, insan fıtratına baktığımız zaman yaratılışa Allah-u Teala Necir suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı
bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Şu anda zahiri alemde yaşıyoruz. Bu fizik bedenimiz zahiri aleme ait. Doktorların ihtisas alanı. Fizik bedenin kumandanı akıl. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Öyleyse bütün kararlar akıl tarafından alınıyor. Tek birisi hariç, tasarrufta olan devrin imamı hariç. Tasarrufta olan devrin imamının dışındaki bütün Resuller de, veli mürşitler de, insanlar da ancak akıllarını kullanırlar. Allah-u Teala'nın her devirde veya daha doğrusu bütün peygamberlere indirdiği kutsal kitapların hepsinin tek bir gayesi var. İnsanların aklını nasıl kullanması gerektiğine dair kanunları içeriyor. Yani bir insan Allah için aklını kullanmak istiyorsa A'dan Z'ye kadar aklını mutlaka nakle yani vahye tabi kılması lazım. Her konuda adım atarken acaba benim kararım Allah'ın kitabına uygun mu? Yani Allah'ın emir ve nehirlerine uygun bir hayat mı yaşıyorum? Bedeni bu istikamette mi kullanıyorum? Diye kendi kendine sorması lazım. Bu açıdan fizik bedenimiz Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi istikametinde bir teslimle Allah'a teslim olması gerekir. Ama insan sadece fizik bedenden ibaret değil, insanın diğer ikinci bileşeni nefsimiz vardır. Nefs berzah alemine aittir ve muhtevasında 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şu anda slaytta da gördüğünüz gibi insanların baş düşmanı olan şeytan da bu afetlere %100 tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Hangi konuda nefsimizin talebine uyarsak aynı zamanda o konuda biz şeytanın emrini yerine getiriyoruz. Yani 19 tane afet demek şeytanın 19 açıdan bize tesir etmesi demektir. Mesela kin ve nefret. Siz birisinden ben senden nefret ettim diyorsanız aslında onun arkasında kim var? Şeytan var. Şeytan o anda sizi kullanıyor. Ben birisine yalan söylediniz. Nefsinizin afeti yalan var. Şeytan da tesir etmek suretiyle aktif hale getiriyor. Aslında o anda size kumanda eden kimdir? Şeytan. Zulüm. Birisine zulmettiniz. O anda size kumanda eden kim? Yine şeytan. Yani her seferinde ne kadar azap gerektirici negatif şeyler yapıyorsanız arkasında kesinlikle kim vardır? Şeytan vardır. Bu sebeple biz insanların iki tane düşmanı var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şimdi olaya bakalım. Şeytan denilen insanların baş düşmanını müsaade veren, kıyamete kadar ona hayat hakkı tayinleyen kimdir? Rabbimiz Allah'tır. Öyleyse biz iblisi değiştiremeyiz. O noktada bir seçeneğimiz yok. Hadi iblisi değiştirelim, bize tesir etmesin, olay imkansız. Kıyamete kadar hayat hakkını tanıyan Allah. Öyleyse kesinlikle Allah sözünü yerine getirir mi? Evet. Allah'ın sözünde huş yok, Allah katında söz değiştirmez. İblis hep var olacaktır. O hep çalışacaktır. Allah müsaadeyi vermiştir. Ama Allah Teala bizi iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmamıştır. Allah Teala iblisin elinde nefsimizi kurtarmamız, ihlasa ulaşmamız için bize din farz kılmıştır. Din vaaz etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evet biz şeytanı değiştiremeyiz ama ne yapabiliriz? Nefsimizi değiştirebiliriz, kendimizi değiştirebiliriz. Kendimizi değiştirirsek ne olur? O zaman şeytan
zerre kadar bize tesir edemez. İhlasa ulaştığımız gün, kim ihlasa ulaşmışsa şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Hangi ayet bunları söylüyor? Hicr 39-40. Ne diyor Hicr 39'da? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah dur diyor. İhlas sahibi kulları müstesna. Öyleyse iblisin asla negatif istikamete tesir etmediği kullar var mı derseniz, evet onlar kimlerdir? Onlar muhlis kullar. İşte Allah Teala ihlasa ulaşmak için üzerimize Kur'an ayetleriyle tam 7 tane hedef emir farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2. Ruhun Allah'a teslimi 3. Fizik ucunun Allah'a teslimi 4. Nefsinin Allah'a teslimi 5. Ve ihlasa ulaşmak 6. 6 tane hedef emri yerine getirmek. Yedincisi ne? Yedincisi salah. Her zaman Efendimiz ne buyuruyor? 6 tane alem var. Bir de yedincisi var. Yedincisi Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması. Her şeyi ait olduğu kanunlarla idare etmesi. Dolayısıyla kim ihlasa ulaşırsa, ihlasa ulaşan kişi yerin göğün melekütünü Allah'ın yakın sahibi kıldığı kişidir. Ve mutlak surette seher vaktinde o ihlas sahibi kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuhla tövbe edenlerin hepsi mutlaka salaha ulaşıyor. Allah-u Teala bu tövbeyi nerede anlatıyor? Hangi Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesinde? Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Asa rabbukum en yukefir ankum seyyatikum. وَيَدْخُلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يَوْمَ يَحْصُلُ النَّبِيُّونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

Allah örtüyor. Bunlar neyin günahı? Kişi mürşidine tabi olduğu an nefsinin manevi kalbinde %2 rahmet, %98 afet vardı. O afetler var olduğu süre içerisinde mutlaka kişi günah işler. Ama bir gün ihlasa ulaşırsa artık o kişi için günah söz konusu değil. Ama o güne kadar mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahların hepsini var ve onları Allah Teala bir kere daha örtüyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. İkinci kademesinde salah nurunun verilmesi. Allah Teala salah nurundan bahsediyor mu? Evet, işte bu salah nuru bu ayet-i kerimede Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Çünkü daha evvel devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşmiştir. Devrin imamının ruhu salah nuruna sahiptir. Salah nuru hem önünü hem sağ tarafını aydınlatıyor. Ama üçüncü bir nur lazım. İşte Allah Teala o nuru veriyor. Kim salaha ulaşmışsa Allah ona aynı zamanda ikinci kademede salah nurunu veriyor. Üçüncü kademede mürşidine tabi olduktan o güne kadar işlediği ne kadar günah varsa bir kere daha sevaba çeviriyor. İhlasa ulaşan bir insan bir daha günah işler mi? İmkansız. Çünkü bize günahı işlettiren nefsimiz ve iradedir. Ama o noktadan itibaren artık nefsin afetleri yok, yetmez. İrade neydi? İrade de nefsin afetlerine karşı koyan gücün adı. Afetler yoksa o zaman böyle bir gücün de artık fonksiyonu kalmamış demektir. Dördüncü kademesinde de Allah-u Teala o kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. Yani artık tamamiyle Allah'ın emriyle iş görüyor. Sevgili kardeşlerim, biraz daha bu Allah'la insan arasındaki irşat makamını mücessem bir örnekle size ifade etmek istiyorum. Şu anda biz Alman devletindeyiz. Alman devletinde çeşitli mesleklerde çalışan insanlar var. Ama devletin işini gören memurlar da var. Herkes çalışırken özel olarak çalışıyor ama devletin memurları kim için çalışıyorlar? Devlet için çalışıyorlar. Tıpkı normal kainatta Allah'ın da memurları var. Kainatın sahibi kim? Allah. Yani kainat tamamen Allah'a aittir. Ama bu kainatın idaresinde özellikle işlerin hedefe ulaşması istikametinde onun da tayin ettiği memurlar yok mu? Tıpkı insanlar gibi. Evet, var. İşte Allah'ın mürşitleri de bu Allah'ın mülkünü idare eden memurlarıdır. Evet. Neyle iş görürler? Sahibinin emriyle. İrşada memur ve mezun kılındın. Allah Teala müsaadeyi veriyor ama bir tek şartta, benim emrimle. Nitekim bugün şu anda buradaki insanlar da, memur olanlar da neye göre iş yapıyorlar? Buradaki kanunlara göre iş yapıyorlar. Yani evet diyor, sen, ben sana bu işi verdim, memurumsun ama bu kanunlara uyacaksın. İşte bizimle Allah arasındaki ilişkide de Allah'ın memurları vardır. Bu memurlar Allah'ın mürşitleridir. Onlar da neyle iş görüyorlar? Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın emirleriyle iş görüyorlar. Bunların en başında kim geliyor? Bunların en başında başkan olan devrin imamı geliyor. İşte eğer Allah'ın peygamberi yaşıyorsa istisnasız asaleten devrin imamı kimdir? Allah'ın peygamberidir. Allah-u Teala bakın Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? وَجَعَلْنَاهُمْ اَيِّمَةً يَهْتُنَا بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقْنَامِ السَّلَاتِ وَاَعْتُ زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Allah-u Teala buyuruyor ki onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldı. Şimdi dikkat edin, Allah'ın en üst seviyedeki memuru imam. Onu imamlık makamına tayin eden kimdir? Allah'tır. Ona ne iş vermiştir? Ona şu iş vermiştir. Benim kullarım var. Onların ruhları bana ulaşacak. Seni ben bu konuda vazifeli kılıyorum. Emrimle hidayete erdiren imamlar. Yani emrimle insanların ruhlarını bana ulaştıracaksın. Allah tayin ediyor. Öyleyse devrin imamı bir memur mudur? Evet. Kesinlikle.
Kim adına iş

görüyor? Allah adına iş görüyor. Onu tayin eden kim? Allah Teala. Şimdi bazı zavallı insanlar diyorlar ki ya kitap da var, şey de var, peygamberim de var. Ben kimseyle, ben Allah'la kendi arama hiç kimseye koymam. Aslında bugün devlette işi çıkan kişi ne diyelim, diyelim ki girip oturum arasak. Oradaki memuru ben sana tanımıyorum. Ben seni tanımıyorum. Ben kendi işimi görürüm. Ders ettiğim sene bekler. Hiçbir sonuca ulaşamaz. İşte muhterem efendimizin devamlı olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, mürşidine tabi olmayan insanların kıyıya bağlı bir kayın kürekleri çekmesinin esbab-ı mucizesi bir bu. Yani onlar diyor kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Bekliyorlar sadece. Farkında değiller. Ancak vazife görenler Allah'ın mürşitleridir. Vazife görenler bu mürşitlere bağlı olan Allah'ın kutsal kitapları öğrenen Allah'ın müritleri, Allah'ın murad edenlerdir. Onlar bu dünyada gerçekten ait olduğu kanunlarla hayatı yaşıyorlar. Öyle olunca kanunlara uygun bir hayat insanlara mutluluk getirir. Şu anda kaliteli bir şoför eğer yol güzergahında trafik işaretlerine uyarak arabayı sürerse ne olur? Vallahi mutlu huzurlu bir yolculuk yapar. Ama eğer ehliyeti yoksa ve normal kanunlara uymasa yüzlerce musibet ve bela yolda yaşayabilir. Kendisini yakabilir, bindiği arabayı mahvedebilir vesaire vesaire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin kesinlikle bir idaresi, o idare edildiği kanunları vardır. İşte Allah'ın tayin ettiği memurların başında en üst noktada devrin imamı geliyor. Daha sonra her kavmin içerisinde tayin ettiği başkan olarak tayin ettiği veli resuller geliyor. Bütün aslında görseniz de bilseniz de bilmeseniz de ne kadar kavim varsa Allah o kavimden resul tayin etmişse o kavmin insanların hepsi Allah Teala diyor ben kanunum şu. Siz o resule itaat edeceksiniz. İşte Nisa 64. Ve ma arsalna min resulin illa yuta'a biiznillah. Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Adamın zahirde şahitsiz makamı çok büyük. Resul de hiç öyle. Zengin değil vesaire vesaire. Diyor ki sen kimsin? Ben burada dururken aslında sen değil, ben sana değil, sen bana itaat edeceksin diyerek isyan ediyor. Ve isyan edince de artık o kişinin hayatını siz varın düşünün. Yani normal standartlarda kanuna uyması gereken kişi isyan edince başını musibetlerden asla şey edemiyor, kurtaramıyor. Devamlı bir hengame, devamlı bir hercümeş, devamlı bir savaş, devamlı bir kavga. Kısacası muhterem efendimizin misal vererek ya sen buna hayat mı diyorsun? İşte bunlar için ne yazık ki Allah'ın istediği bir hayat, mutlu, huzurlu bir hayat yok söz konusu değil. Ama güzel bir şey, gerçekten anladığınız zaman çok güzel. Yani bugün hangi kavimde yaşıyorsa kişi bilse ki kesinlikle Allah'la ilişkilerinde imzayı son olarak kim atması lazım? Allah'a ulaşabilmesi için. Kimin atması lazım? O Resul'ün atması lazım. Allah diyor ki ben o Resul'ü sen ona itaat etsin diye gönderiyorum. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُوتَعَ بِذْنِلَا Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye. O kavmin içerisindeki birisi hayır ben seni tanımam derse tamam sen düşün. Ama bütün bizim işlerimiz kimin tarafından görülüyor? Allah tarafından öyle değil mi? Yani bizim Allah'a ihtiyaç duymadığımız bir nokta var mı? Yok. Sürekli Allah'a ihtiyacındayız. Ama sürekli dilekçelerimizin Allah'a ulaşabilmesi neye bağlı? O Resul'ün imza atmasına bağlı. Resul imza atacak ki biz dilekçemizi Allah'a ulaştırabilelim. Aksi takdirde böyle bir yönetim tarzı olabilir mi? Ben isyan edeceğim ama yine işim görülecek. Mümkün değil. Kesinlikle. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala devrin imamını bütün resullerin başında tayin etmiştir. Bütün devrin resuller devrin imamına bağlı. Ama
O kavimdeki insanlar da Resul'e bağlı. Veli mürşitler de Resullerin temsilcisidirler. Niçin? İnsanların idare etmesinde, insanların işini görmesinde. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki insanlarla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar vardır. Onlar kimlerdir diyorlar ya Resulullah. Onlar azaptan kurtulan salihlerdir diyor. Onlar için azap yok. Niye azap yok? Onlar için vicdan azabı yok. Çünkü nefslerinde afet yok. Onlar için kabir azabı yok. Çünkü kesinlikle amel defterinde bir günah söz konusu değil. Allah-u Teala her şeyi örtmüş. Onlar için cehennem azabı yok. Çünkü en üst noktada pozitif derecatın sahibidirler. Evet. Onlar kimlerdir? İnsanla Allah arasında elçilik görevini yapan insanlar kimlerdir? Onlar azaptan beri olanlardır. Eğer o kardeşimiz bu sefer internet çok geç çalışıyor veya sesimi duyamıyorsun sevgili kardeşlerim. Yani neden öyle söylüyoruz ama gelmiyor. Bir başka hadiste Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Nebile Sultanı Peygamber benim dostum kimdir diyor. Benim dostum Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Evet. Öyleyse babamız İbrahim, atam dediğine göre neydi? Peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır deyince. Eğer Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz diyorsa ki benim dostum ise atam ve Rabbimin dost edindi. Atam deyince ne demiş oluyor? Babam demiş oluyor. Öyleyse peygamberlerin babaları birse o zaman diğer peygamberlerin babaları kim? Yine İbrahim Aleyhisselam. Gerçekten de Allah-u Teala iki ayeti kerimede bunu açıklıyor, ifade ediyor. Hangi ayetler? Ankebut suresinin 26. ayeti kerimesi. Hadid suresinin 27. ayet-i kerimesi. 27 Hadid suresi, 26 Hadid suresi, 27 Ankebut suresi. Şimdi Ankebut suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şöyle diyor Allah Teala. Biz ona İshak'ı, Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Onun zürriyetine diyor. Peygamberlik ve kitap verdik. O zaman bütün peygamberler kimin zürriyetinden geliyor? Evet Hazreti İbrahim yani ayetler bize kesin bunu ispat ediyor. Bir kere daha söyleyelim. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. İşte peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar demesinin arkasında bu ayet var. Hadiste söyleniyor. Mesela bugün Nuh Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Süleyman Aleyhisselam'ın babası kimdir derseniz Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Yani peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz de ayetlerde baban İbrahim'in dinine tabi olur. O zaman dinde hepimizin babası kim? Babamız İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah-u Teala kitabı ve peygamberliği kimin zürriyetinde kaim kılmış? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hem o var hem de bir kere daha Hadid 26'da şöyle buyuruyor Hadid 26. An lakat ersene Nuhan. Biz Nuh Aleyhisselam verdik. Ve İbrahim'e ve İbrahim Aleyhisselam'a ve cealna fi zürriyetihim nübüvvete. Ve onların zürriyetinde nübüvveti, peygamberliği ve kitabı kaim kıldık. Onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir. Feminhum muktet ve kesirin minhum fasikun. Ve insanların ekserisi onların zürriyetinden de nedirler? Fasıktırlar. Yani evet zürriyetlerinden hidayete erenler de var. Ama kesinlikle fasıklar da var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberinin dinde babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam.
Allah'ın onun için vaaz ettiği din de tek bir din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Babamız İbrahim Hanif dininin birinci kaynağı nedir? Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar. Babamız İbrahim Hanif dininin ikinci kaynağı nedir? Allah'ın bu kitapları açıklamakla vazifeli kıldığı, onların en üst seviyesinde peygamberler, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler. Allah'ın bizzat tayin ettiği. Her devirde vekaleten devrin imamı ya asaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Her devirde o devrin imamını temsil eden kavim resulleri var. Her kavim resulünü de temsil eden kimler var? Her kavim resulünü temsil eden veli mürşitler var. O veli mürşitleri temsil edenler de vekil mürşitler var. Yani Allah-u Teala silsile-i meratiple devamlı olarak insanların başına bir kişi tayin ediyor ve onu ona bağlı kılıyor. Onun için Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz için Allah ne buyuruyor? مَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَادٍ مُرِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Ben Muhammed'im diyor. Nebilal Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. El-Mukafi'yim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. El-Haşir'im. Nebiyü Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Bakın özelliklerini söylüyor. Ben Muhammed'im. Ben Ahmed'im. Yani Muhammed ismi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bu dünyadaki ismi. Ama ben Ahmed'im diyor. Ahmet ismi ise devrin imamlığından kaynaklanan ismi. Nitekim Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde ve iskale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye minet tevrat ve mubeşşiren bir resulün yetimin min ba'di ismu Ahmet. Yani benden sonra gelecek olan ismi Ahmet ismindeki bir Resul'le de sizi ne yapıyorum? Müjdeliyorum. Öyleyse Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin dünyadaki ismi Muhammed. Huzur-i İlahi'deki ismi ise Ahmet. Ama Seyri Sülük'teki ismi ne? Makam-ı Mahmud. Yani Resulullah'ın üç tane ismi. Ahmedi, Mahmud-u Muhammed. Üç isim de Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin ismi. Şimdi Peygamber Efendimiz sadece ben Muhammed'im, ben Ahmed'im demiyor. Bir şey daha söylüyor. Ben mukafiyim. Nebiler silsilesinin sonuncusuyum. Yani son nebi. Peygamber Efendimiz'den sonra nebi gelmeyecek. Aynı zamanda ben el-Haşir'im. Yani ilk haşrolunan peygamber kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve ben Nebiyyü Rahme'yim. Rahmet ve şefkat peygamberiyim. Ve tövbe nebisiyim. Öyleyse ancak ve ancak istisnasız tövbe-i nasuhla tövbe edebilenler o gün Allah'ın nebisiyle beraber olurlar. Öyle değil mi? Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde bir kere daha okuyalım. Ekrana eğer taşıyabilirsek tarim altı. يَا اَيُوَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَسُوحًا عَاسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَدْخُلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُصْلِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Bakın yevme o gün diyor. Tövbe-i Nasuh günü. لَا يُصْلِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. O gün Allah nebisini ve onunla birlikte olan amin olan tövbe-i nasuhla tövbe edenleri mahzun kılmayacaktır, mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar görürsünüz. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Bize katından bir yardımcı kıl. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim. Allah'ın bütün insanlar için, iki cihan saadetine ulaşabilmeleri için, bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din vardır. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala kitabı da dinin iki kaynağından bir tanesi kitap ve bu kitabı her devirde hangi peygambere indirilmişse öncelikle onu açıklayan bir peygamber
Ama onun olmadığı dönemlerde ne var? Onun olmadığı dönemlerde yine vekaleten bir devrin imamı var. Allah Teala hangi ayette bunu söylüyor? Al-İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde o gün yaşayan kavim resulleri arasından bir tanesini Allah seçiyor. Ona gaybı bildiriyor. Al-İmran 179. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri sizin bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gaybe mütali edecek de değildir. Lakin Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybi o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resulüne iman edin. İşte buradaki ayet-i kerimedeki Resul, kavim Resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı. Allah Teala gaybi vekaleten devrin imamına bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, gaybi bilen sadece Allah'tır. Ama gaybi Allah dilediği kuluna, yani dilediği kul her devirde kim? Devrin imamına bildirir. Kavim Resulleri gaybi bilirler mi? Kavim Resulleri gaybi bilmezler. Hangi ayet bunu söylüyor? Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi. Maide 109'da ne diyor? Allah Teala bakın hemen يَوْمَا يَجْعُمُ اللّٰهُ الرَّسُولَ O gün Resulünün hepsini toplayacak Allah-u Teala. فَيَاقُلُوا Onlara söyleyecek. مَاذَا اُجُبْتُمْ Size ne cevap verildi? قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلِيمُ الْغَيُّبُ Bizim ilmimiz yok. Gaybi bilen sensin ya Rabbim. Ne söyleyip söylemediğini biz bilmiyoruz. Öyleyse her devirde, daha bütün zaman parçalarında gaybi bilen Allah'tır. Ama her devirde o Allah'ın bildiği gaybi dilerse kime verebiliyor? Devrin imamına verebiliyor. Devrin imamı Allah'ın o Allah'tan aldığı o gaybi bildiği yine Allah'ın izniyle dilemesiyle açıklayabilir. O açıklama izni vermedikçe açıklayamaz. Mesela bugün birçok kavim resulleri arasında kavim resulleri var. Allah Teala onlara açıklama izni vermeyince onlar biz resulüz diyebiliyorlar mı? Hayır. Ama bizzat muhterem efendimiz Mehdi Resul devrin imamına bizzat Allah tasarruf ettiği için Allah'ın tasarrufu ile ne dedi? Ben Allah'ın ahir zamanda göndereceği Mehdi Resulüyüm dedi. Yani Allah tasarruf ettiği için Allah bildirdiği için o bunu söyledi. Ama tasarrufta olmayana Allah izin vermezse yapabilir mi? Hayır, mümkün değil. Bugün her kavmin içerisinde yine veli Resuller var. Ama o ve Resuller Allah izin vermedikçe kendilerini açıklayamazlar. Ancak ama devrin imamının böyle bir seçeneği var mı? Devrin imamının iradesi yok. Yani Allah Teala Kasas 68'de ne diyor? Rabbuke yahluku men yasha'u ve yahsar ve ma kana lehumul hayra. Allah dilediğini yaratır, seçer. İrade ve serbestlik onların değil. Öyleyse devrin imamının iradesinden bahsedilemez. İradesi olsaydı belki söylerdi. Ama iradesi yok. İradesi kimin elinde? Allah'ın elinde. Aklıyla Allah'a teslim, iradesiyle Allah'a teslim, nefsiyle Allah'a teslim, fizik vücuduyla Allah'a teslim, ruhuyla Allah'a teslim. Yani her zerresiyle Allah'a teslim. Öyle olunca da sadece Allah'ın dilediği kadarını açıklayabilir. Bütün devrin imamları ister peygamber ister vekaleten devrin imamı olsun Allah'ın tasarrufunda ve 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu açıklıyor. Peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğuna dair 7 tane ayet-i kerime. Bakın. İster asaleten ister vekaleten devrin imamı olsun. Araf 188. Allah dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Yunus 49. De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime fayda ve zarar vermeye malik değilim. Enfal 17. O yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın. Onu biz attık. Yani onları siz öldürmediniz. Ama onları Allah öldürdü. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu atıyor. Ama Allah Teala diyor ki hayır onu sen atmadın. Onu biz attık. Ve onları sen öldürmedin. Onları biz öldürdük diyor. Öyleyse anlıyoruz ki tamamen devrin imamına hükmeden kim? Allah.
Yaratan odur. Emir veren de odur. Hükmeden de odur. Tamamen Allah'ın tasarrufunda. Fetih 10'da aynı şey söylüyor Allah Teala. Sana tabi olanlar gerçekte Allah'a biat etmişlerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in eli Allah'ın eli olarak zikrediliyor. Neden eli olarak? Peygamber Efendimiz daimi tecellide. Daimi tecelli Peygamber Efendimiz'in her zerresine hükmettiği için o zaman onun eline de tecelli ediyor. İşte o el suretindeki tecelliyat Allah'ın bizzat eli oluyor. Necm 26'da Devrin İmam ile birlikte olan Arşut'tan meleklerin şefaat yetkisi var mı? Hayır, yok. Ancak Devrin İmamı izin verirse yani. Yine Necm 3'te sen diyor kendinden bir şey söyleyemezsin. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى sen nefsinden konuşamazsın. Biz sana ne söylersek sen onu söyleyebilirsin. Onun için Devrin imamları Allah'ın kendisine söylettirdiğini söyleyenlerdir. Yani mürşit kimdir? Mürşit Allah'a davet edendir. Yusuf 108'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit Allah'ın kendisine söylediğini söyleyen kişidir. Hac 54'e göre. Mürşit kimdir? Mürşit irşada davet edendir. Hücret 7'ye göre. Hepsini ayetlerle Allah Teala bir bir açıklamış vaziyette. Ama ne yazık ki bu ayetlerden haberi olmayan insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle Kur'an'ın bir kısmı ayetlerine muhkem ayet tabi olmak suretiyle fırkalara ayrılmışlardır. Asıl olan dinde fırkalara ayrılmayanlar o Allah'a davet edendir. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edendir. O istisnasız Allah'ın emriyle iş görendir. İşte her devirde bir tek fırka var. Bu fırka, fırka-i naciye, sırat-ı müstakim üzerinde olan fırka. Müminun suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَاَنَّكَ لَتَدْعُوا اِلٰى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ sen sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Gerçekten Allah'ın davetiyle sırat-ı müstakime davet arasında bir ilişki var. 7 ayet-i kerimede Allah Teala insanları kendisine davet ediyor. İşte Enfal 24 Allah ve Resulü sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108 ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25 Vallahu yed'u ila dar selam teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet et. Nahl 125 hikmetle Allah'ın zatına davet et. Hac 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Fussilet 33 sen Rabbine davet et. Öyleyse sevgili kardeşlerim bugün her insanla Allah arasında bir yol var. O yolun üzerinde davetçiler vardır. Davetçiler Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler ilk adımı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve ilk adımla sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Allah Teala En'am suresinin 87-88. Ayet-i kerimesinde ne diyor? وَمِنْ آبَاهُمْ وَزُرْيَتُمْ وَاَخْوَانُمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah Teala'nın hidayet yoludur. Allah dilediği kullarını bu yolla kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, demek ki bu dinin muhtevasında İstisnasız dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmek var. Bu 73 ayeti kerimede 19 fiille Allah bize açıklıyor ve 12 ayette bize farz kılıyor. Evet, 73 ayeti kerime 12 kere farz kılınmış ve bütün ne kadar peygamber varsa, evvela Devrin imamı başta, sonra kavim resulleri, sonra veli mürşitler, sonra vekil müşriden hepsi Allah'a davet ediyorlar. Allah'a davet ediyorlar. Bunlar hepsi Allah'ın sözünü söylüyorlar. Yani kendilerinden söz söylemiyorlar. Devrin imam Allah'ın tasarrufunda neyi söylüyorsa Allah'ın kendisine söyletirdiğidir. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Onlar da emri kimden alıyor? Devrin imamından alıyorlar kavim resulleri. Kavim resulleri veli mürşitler
emri kimden alıyor? Veli mürşitler de kavim resulünden alıyorlar emri. Normal. Yani biri diğerine Allah-u Teala bağlı kılmış ve bütün mesele ne? Bütün mesele hepimizin bu dünya hayatını yaşarken Allah adına iş görmesi. Yani hepimiz sonuçta hedefimiz ne olması lazım? Allah'ın köleleri olmalıyız. Eskiden kölelik sistemi vardı. Köle sahibi var. Dilediği zaman onu bir başkasına satardı bir bedel karşılığında. Ama eğer bizim sahibimiz Allah'sa, biz onun kölesiysek, o noktadan itibaren biz kendi yani kendi emrimize, kendi adımıza bir iş görebilir miyiz? Göremeyiz. Sahibimiz ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. İşte yaratılış gayemiz bu. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani abdlık evvela kul olmak ama onun ötesi irade tesliminde ne oluyor? İrademizi teslim ettiğimiz zaman artık o noktada Allah'ın kölesiyiz. Allah'ın emriyle iş görüyoruz. İrademiz var olduğu süre içerisinde kuluz. Ama irademizi de teslim ettiğimiz zaman o zaman neyiz? Doğrudan doğru emri Allah verdiğine göre, biz de onun emrini yerine getirdiğimize göre o zaman neyiz? Allah'ın kölesiyiz. Hem de muhterem Efendimizin buyurduğu şekliyle biz neyiz diyor? Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Neden azatsız kölesi? Geri dönüşü olabilir mi? Yani oraya gelip de ben buradan hoşlanmadım tabi haşa. Ben buraya geri dönüyorum, kendi irademle iş görüyorum deme imkanı yok. Çünkü o noktaya gelen mutlak surette Allah'a öyle bir hayranlık duyar ki çok daha ötesine, çok daha ötesine gider. Evvela kişi Allah'tan hoşlanır, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'ı sever, mürşidine tabi olanlar. Sonra Allah'a aşık olur, Allah'a hayran olur. Yani geri dönüşü mümkün olmayan Allah'ın bir azatsız kölesi. İşte Allah-u Teala herkesten istisnasız bunu istiyor, bunu bekliyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkide Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı tek bir din var. Bu dinin şeriatı tek. Bu dinin sahibi de tek. Rabbimiz tek. Onun benzeri yok. Ve bizden ne istiyor? İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında herkes olayları yaşıyor. Kainatın hangi gezegenine, hangi zaman diliminde yaşamayı başarsanız başlayın, akil ve bali olan herkes için birinci basamak aynı, olaylar yaşanıyor. Sonra herkes tarafından olaylar değerlendiriliyor. Ama bu değerlendirme sistemine baktığımız zaman yanlış değerlendirenler var. Bir de bu olaylardan ders alıp doğru değerlendiren. Doğru değerlendiren kim? Allah-u Teala'nın başımıza amir olarak tayin ettiği Resul'ün davetine uyanlar. Yani ne yaparsanız yapın, siz Resul'ün davetine uymazsanız, siz dilekçenizi Allah-u Teala'ya ulaştırmazsanız, Allah'ın Resulüne tabi olmazsanız imkansız. Siz evet, bu dünya hayatında insanlardan başka yaşayanlar yok mu? Ne diyorsunuz? Çeşit çeşit hayvanlar var. Ama daveti kabul etmeyenleri Allah neye benzetiyor? Evet. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عَنْدَ اللّٰهِ سُمُّنْ بُكْمُنْ اَلَّذ۪ينَ لَا يَاقُلُونَ Enfal suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki, yeryüzünde dolaşan hayvanların en kötüsü nedir? Sağır dilsiz ve akletmeyenlerdir. Kimdir sağır dilsiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kulağından sulanır. Gelmiş Resul konuşmaya başlamış. Ama o kulağını tıkamışsa, o işitmemişse Resul'ü, Resul'ün davetini de kabul etmemiştir. Davetini kabul etmediği için akletmesi mümkün müdür? Evet, çünkü evvel işitecek, sonra işittikten sonra kalbe indirip akledecek. Akletmek akıllıdır. Allah-u Teala Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Haç 46'da. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla aklettikleri kalpleri olsun. Onunla işittikleri kulakları olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki akletmek neyle oluyor demek ki?
kalple, işittikleri kulaklar olsun. Yani öncelikle istisnasız biz neye kulak vereceğiz? Arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Evet, arayacağız, Resul'e kulak vereceğiz. Mümin kulağından sulanır. İşitenler, sulayanlar kimlerdir? Daveti kabul edenler. Resul insanları Allah'a davet ediyor. 7 ayet-i kerimede işte Allah'ın davetini bir kere daha söyleyelim. Allah'a davet ettiğine dair. İşte bu davet noktasında biz de onların içerisindeysek, Resul'e kulak verir de onun söylediği ayetlere iman edersek, o zaman biz de kulağımızdan sulanan birisi oluruz. Allah Resulü buyuruyor ki, kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Öyleyse evvela işitmek, ayetlerin manasına varmak, sonra o ayetleri kalbe indirip idrak etmek. E şimdi hem Resulü işittik, söylediklerin manasına vardık, hem de kalbimize indirdik, idrak ettik. O zaman o insanla diğer insanlar arasında bizim için artık bir fark var mı? Var. Onun sözleri alelade sözler değil. Haç 54'te Allah ne diyor? O hakkın söylediğini bize söylüyor. O zaman ona mürşit diyor. Evet, bu alelade birisi değil. Bu mürşit. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer siz hidayetçiyi delalette olarak görürseniz, o zaman siz zanda bulunuyorsunuz. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir geldi mi, gelmedi mi? Hepsi geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve bir şey daha söylüyorlar. Seni delalette görüyoruz. Yani Allah'ın hidayetçi olarak tarif ettiğini ne yapıyor? Biz seni delalette görüyoruz diyor. O zaman hidayetçi delalette gören kişi zanda bulunuyor mu? Evet, zanda bulunuyor ve bu zan onu cehenneme götürüyor. İşte cahiller zanlarına tabi olanlar. Zanda bulunuyor ve cehenneme götürüyor. Ama siz hidayetçi delalette görürseniz zanda bulunursunuz. Ama siz hidayetçi görürseniz o zaman hakikati yakalarsınız. İşte Allah Resulü Haç 54'te diyor ki وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْعِلْمِ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki Resulün ve Nebi Resulün ve Veli Resulün söylediği Hakk'ın söylediğidir, Allah'ın sözleridir. Yani bize o Allah'ın sözlerini söylüyor. فَآمَنَ بِهِ. Ona iman ederler. Allah Teala da onların kalplerine ihbatı koyar. فَتُوبِتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ. Allah onların kalbine ihbatı koyar. اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمَ. Aslında Allah Teala amin olanları ne yapıyor? Sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime. İşte birinci basamakta olaylar, ikinci basamakta olayların değerlendirilmesi. Bazıları olayları yanlış değerlendiriyorlar. Doğru değerlendirenler onlar kimlerdir? Onlar Resul'ün davetine icabet edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için, daha doğrusu her olay nedir? Her olay onun için ya şerdir ya hayırdır. Şerse derecat kaybıdır. Hayırsa derecat kazanmıdır. Evet, öyle değil mi? Yani Allah'a ulaşmayı dileyen her insan o noktadan itibaren her attığı adımda olayları nasıl değerlendiriyor? Kafasında acaba ben derecat mı kazandım yoksa derecat mı kaybettim? Ben nefsime mi uydum yoksa ruhumun talebine uydum? İşte ruh için şu kainatta tek bir hedef vardır. O Allah'tır. Ruha evler verin, ilgi duymaz. Ruha dünyayı verin, ilgi duymaz. Ruha cennetleri verin, ilgi duymaz. Ruhun ne cennetle ne dünyayla, ruhun şu kainin varlıklar alemindeki hiçbir şeyle ne yok? İlgisi yok. Ruh nereden bize verilmiş? Allah'tan. Neyi istiyor tekrar? Allah'ı diliyor. Evet. Ruhun Allah'tan başka bir talebi yok. O sebeple sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvel emirde bütün gönderdiği peygamberleri, resulleri, veli mürşitleri o insanları Allah'a davet ediyor. Belki kişi diyebilir ki ya benim bileşenlerim, nefsim var tamam, fizik vücudum var tamam, ruhum var tamam, iradem var tamam, aklım var. Bunlardan hangisi Allah'a ulaşıyor? Evet sevgili kardeşlerim, bunlardan Allah'a ulaşan sadece ruhunuzdur. Çünkü sadece ruh size Allah'tan verilmiştir. Nefsiniz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz.
İradeniz vücut değil, Allah'a ulaşmaz. Ulaşan sadece ruhunuzdur. Ve Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ne yapıyor? Bize farz kılıyor. İman nedir? İman nikallah'tır. Genelde insanlar inancı iman olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, inanç ayrıdır, iman ayrıdır. Yani siz Allah'a inanırsınız. Tamam. Meleklere inanırsınız. Tamam. Kitaplara inanırsınız. Bunların varlıkları, evet bunlar vardır diye inanırsınız. Ama bunların sizin hayatınıza yön verebilmesi iradenizin kullanılmasına bağlı. Allah'a inanıyorsunuz, meleklere inanıyorsunuz, kitaplara inanıyorsunuz, peygamberlere inanıyorsunuz, yevmil ahire inanıyorsunuz. Bunlar hepsi tamam, tamam, tamam. Ama siz iradenizle lika Allah'ı dilemedikçe bu inanmanız sadece sizi inanç seviyesinde tutar. İnanç itibariyle müminsiniz ama iman sahibi değilsiniz. Bu dünyada en üst seviyede iflas edenler kimlerdir? Münafıklar. En üst noktada iflas eden münafıklar. Münafıklar nasıl insanlar? Münafıklar inanıyorlar. İşte Maide suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya ey Resulü, ey Allah'ın Resulü. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Demek ki münafıklar inanıyorlar. Biz Allah'a da inanıyoruz. Melek. Hepsi inanıyorlar ama kalpleriyle inanmıyorlar. Kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince kalp kapalıysa o zaman diğerleri açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın kulağı açık olabilir mi? Kalbi kapalı olanın gözü açık olabilir mi? Hayır. Hep sağır, dilsiz ve kör. Öyle olunca da hep zanda bulunuyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim gözümüzün, bizim kulağımızın, bizim kalbimizin açılabilmesi mutlaka Resulü işitmemize bağlı. Onun için Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesinde "Feiza kuryel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun." Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Kur'an okunduğu zaman. "Feiza kuryel Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu leallekum terhamun." Ama kafirler var. Yani kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, ateşe çağıranlar var. Onlar ne diyorlar? Onlar da Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesine bakın ne diyorlar. Fussilet suresinin 26. ayet-i kerimesi. قَالُوا الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِيهُونَ Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Kur'an'ı dinlemeyin diyor. Allah Teala bize ulaşmayı dileyenlere feiza kuriyel Kur'an'ın festehmeyü lehu ve ensitü aleyküm terhamun. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin ki rahmete kavuşursunuz. Ama bu kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kafirler. Yani İsa suresinin hangi ayet-i kerimesinde 167-169. Ayet-i kerimelerinde ne diyorlar? İnnellezîne keberu ve seddu an sebîlillâhi. Bunlar kafirdirler ve insanlar Allah'ından saptırırlar. Nasıl saptırıyorlar? قَالَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın diyor. Gürültü yap, umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. İşte bunu söyleyen şeytanın taraftarları. Allah'ın taraftarları ise Kur'an'ı dinleyin, işitin, böylece rahmete kavuşursunuz. Şeytanın taraftarları Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın, umulur ki siz galip gelirsiniz. Şeytanın biz insanlara galip gelmesi olabilir mi? Hayır, daima galip gelen Allah'tır. Onlar hep mağlup olmaya mahkumdurlar. Belki şu anda ne diyelim, insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Galip gibi görünüyor. Aslında onlar neyin galibidirler? Kaybetmenin galibidirler. Onlardan daha üst seviyede kaybeden kimse var mı? Yani her şeylerini tamamen kime satmışlar? Şeytana satmışlar. Amelleri boşa gitmiş, iflas etmişler. Hiçbir şeyleri kalmamış. Yani tarifi gayrimümkünsüz bir iflastalar. O sebeple münafıklar dilleriyle iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. O kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Yunus Emre bunlar için ne diyor? İçi kafir, dişi Müslüman. Evet.
Yunus Emre bunlar için ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olan insan işte bunlar münafıklardır. İnandığını zannediyorlar, din yaşadığını zannediyorlar ama gerçekte dinle alakaları yok. Asıl din Allah'ın dinidir, tek bir dindir. Şu dünya üzerinde sadece bugüne mahsus değil. Adem Aleyhisselam döneminde, Nuh Aleyhisselam döneminde, İbrahim Aleyhisselam döneminde. Hangi zamanı incelerseniz inceleyin. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yeryüzünde sadece tek bir din var olmuştur. O babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve bu dinin açıklayıcılarının en başında Allah'ın peygamberleri geliyor. Bunlar peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden geliyor. Allah onlara kutsal kitapları kaim kılmış. Ve bu dinin 3 esasından bir tanesi vahdet, Allah tektir, tevhid. Teslim ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Ama eğer bugün insanlar şirkli inanıyorlarsa onların Allah'ın dinini yaşaması imkanı var mı? Hayır. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın dinini yaşayamıyor. Evet, babaların dinini yaşıyorlar. Ama Allah'ın bize farz kıldığı bizim kendi babamız değil. Babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşamamız lazım. Kendi babamız değil, babamız İbrahim dinini yaşamamız gerekir. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bugünkü babalar günü, ha bugün de babalar günü değil mi? Evet. Bu vesileyle Türkiye'deki kardeşlerimiz için konuşuyoruz. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyen, dinleyen sevgili kardeşlerim, ey babalar, hepinizin babalar gününü tebrik ediyorum. Ama bir kere daha bu babalar gününde asıl babamız olan, babamız İbrahim Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nebila Sultanı Peygamberimiz ve bütün peygamberlerin babalarının babalar gününü tebrik ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve ne diyoruz? Evet, ötede pazar sohbetimiz sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz sual soruyor. Özellikle yazın yatsı namazı 22.30'da kılınıyor. İmsak vakti ise 3.50'de son buluyor. İki vakit arasında süre çok azaldığı için teheccüd namazı ve zikir namazı, zikir için zamanlama açısından bize nasıl bir yol tavsiye edersiniz diyor. Kardeşimiz sanki burayı tarif ediyor. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, her zaman muhterem efendimizden duyduğum bir söz var. Azimetlere sarılın. Zor gibi gelse dahi zorlukta çok büyük kolaylık var. Neyle kolaylık var? Allah ile. Allah ile bilirseniz nerede zorlukla karşılaşırsanız hemen imdadına zakim yetişecektir. Allah, Allah'tan dileyin. Allah'a sığının, Allah'a yalvarın. Yapabildiğiniz kadarıyla vaktinde hem teheccüd namazları hem zikirlerinizi en güzel şekliyle yerine getirin. Allah yardımcınızdır. Dua ediyorum. Allah razı olsun. Dolayısıyla burada zaman bu şekilde, biz burada bir değiştirme yapabilir miyiz olayı? Hayır. Biz Efendimiz'den ne aldıysak onu mutlak surette yerine getirmek durumundayız. Allah'ın izniyle. İmkan var mı? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için nedir? Çok kolay. Öyleyse Allah bizimle beraberse, sahibimizden biz yardım istersek o zaman bize zorluk yok. Kolaylık var Allah'ın izniyle. Isparta'dan bir kardeşim muhterem hocam. Nefs afetlerinden öfke ve gayz arasında bir fark var mıdır? Sevgili kardeşlerim, öfkelenmek, sinirlenmek var ama gayz bunun daha üst versiyonu. Nereden biliyoruz? Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor Allah Teala. Ha entum haulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Sizinle karşılaşınca biz iman ettik dediler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını sınır. De ki öfkenizden ölün. O zaman aslında gayz bunun iç versiyonu, dışarıya taşan kesimi ise öfke olmuş oluyor.
Öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sizinlerde olanı en iyi bilendir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Abdestsiz yapılan zikrin nefsi tezkiye edici özelliği bulunmakta mıdır? Sevgili kardeşlerim, derecat kazandırıyor ama bunun ıslahı kısmı yok. Islah kısmının da olmasını istiyorsanız Efendimiz'den duyduğum kadarıyla yanlışmıyorsam mutlaka abdesti namaz zikir yapmanız lazım. Onun için bütün tasavvuf ehli bir şeyi daha çok üzerinde titizlikle dururlar. Daimi abdestli olmayı. Efendimizin sohbetlerinde dikkat edin, kendisi için bir şey anlattığı zaman biz devamlı abdestliyiz. Abdestimiz bozulduğu zaman yeniden abdest alırız yani. Dolayısıyla arada bir boşluk yok. Allah-u Teala'nın Resulleri için, Allah-u Teala'nın o Resulün yolundan giden insanlar için gösterdiği şey ne? Daimi abdestli olmak. Biz de diyelim ki su bulamadınız. O zaman teyemmümle abdest alın ama mutlaka abdestinizi alın. Diyelim ki sizinle çeşme arasında 20 metre mesafe var. Teyemmümle alın. Ondan sonra o su başına gidince tekrar ne yapın? Su ile normal abdestinizi alın. Hacı Bektaş Veli müritleriyle bunu gerçekleştirmiş. İşte Kırşehir'den bir başka yere giderken kendisiyle çeşme arasında 100 metre bir mesafe kalıyor. Atından iniyor, teyemmümle abdest alıyor ve tekrar su başında abdestini yeniliyor. Onu bu halde gören müritleri diyorlar ki ne oldu efendim? Evet diyor, bu çeşme ile şu saniye arasında ben ömrümün garantisine sahip değilim. Belki Allah-u Teala bu arada ne yapar? Emaneti alır. O zaman ben emaneti aldığı zaman Allah'ın huzuruna abdestli olarak çıkmak istiyorum Allah'ın izniyle. Öyleyse abdest zikir kadar önemli Allah'ın izniyle. Abdestli olmayanın namazı var mı? Namazı yok. Mürşidi olmayanın da dini yok. Yani. Dolayısıyla her halükarda bunlar birbirine bağlı şeyler inşallah. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam birinci suali, bazı kardeşlerimiz hayatlarında zorlandıkları konuları mürşidine sormaktan ve çözüme ulaşmakta geri duruyorlar. Bahaneleri ise Allah'tan gelecek cevabı yapmak zorundayım. Ya yapamazsam, itaat edemezsem şeklinde bu konuda. Sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar Allah'ın hangi emrine itaat ettiysek neyle itaat ettik? Allah'ın yardımıyla. Evet, kesinlikle bilin. Sadece bizim için ne vardı? Allah'a ulaşmayı dilemek irademizde vardı. Ama burada da bize yardımcı olan kim? Allah'ın Resulü ve o Resulün bize delil gösterdiği Allah'ın kitabı. Allah Teala bütün insanlara Resul gönderiyor mu? Allah Teala bütün insanlara kitap gönderiyor mu? Kesinlikle öyle. Dolayısıyla aslında din tamamen Allah Teala'nın katından bize uzattığı bir can simidi. Yani dolayısıyla biz kesinlikle bu şekilde düşünüyoruz. O zaman hangi konu olursa olsun biz Allah'a müracaat ederiz ve aynı zamanda o verilen emrin yerine getirilmesi istikametinde de talepte bulunuruz. Onu yapması halinde o kardeşlerimizin hiçbir problemi olmaz. Diyelim ki ne diyor Allah Teala? En zor olan Kur'an'da zikredilen dik yokuş fizik vücut teslimi. Biz fizik vücut teslimi için talepte bulunduk. Kardeşimiz de diyor ki bu konuda ben istemiyorum. Ya emir gelirse ben yapamazsam. O zaman işte Allah'tan talepte bulunanlar o emrin yerine getirilmesi istikametinde de yardımı Allah'tan talep edenlerdir. Mesela haccet namazıyla biz Allah'tan yardım istiyoruz. Çünkü burada bir hedef var. Evvela hedefi Allah tespit ediyor ama bir de başka bir olay var o hedefe gitmek. Ne diyelim? Diyelim ki biz haccet namazıyla mürşidimizi sorduk. Mürşidimiz falan ülkede çıktı. Pasaport almamız lazım. Ne diyelim? Vize almamız lazım. Bir sürü şeyle falan şu bu. Allah Teala oradan bize gösterirken mutlaka bu zarfın içlerinde neyi koymuştur? Pasaportu da koymuştur. Kesinlikle vize almayı da koymuştur. Bu yardımı
bütünüyle paket olarak bize sunuyor. Öyleyse o zaman bizim mürşidimiz burada görülürse o zaman ben oraya gidemem. Ben mürşid sormam. Bu bir tamamen şeytanın tuzağı. Kusura bakmayın. İblisin tuzağı. Yani siz Allah'tan bir şey söylediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka Allah-u Teala'nın size verdiğini yerine getirebilecek kapasitedesiniz. Allah'ın bir 10 emirden kanunu var. Nedir o kanun? Enam 152'de söylüyor Allah-u Teala. La nükellifullah nefsen illa vus'a. Kimseye kaldıramayacağı yükü ne yapmam? Yükletmem yani. Oleyse siz kaldıramayacağınız yükü Allah size asla yükletmiyor. Eğer verdiyse mutlaka bilin Allah'ın yardımıyla onu yapabilirsiniz. Bu sebeple ben kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Hiç çekinmesinler, sorsunlar inşallah. Bir ikinci suali var kardeşim. Peygamber Mevlid okunması olayı Peygamber Efendimiz ve sahabe döneminde olmayan bir uygulama. Günümüzde ise çok önemsenen bir uygulama. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, varmış veya yokmuş o konu beni ilgilendirmez ve bilmiyorum. Var mıydı, yok muydu? Onun tartışmasına girmem. Ama Allah'tan bahsedildiği zaman ayetler okunuyor Mevlid'de. Ayetlerin okunması zikir midir? Zikirdir. Siz okuduğunuz zaman derecet kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Mesela bugün Babalar Günü. Peygamber Efendimiz'in dönemi. Babalar Günü kutlaması var mıydı? Yok ama biz kutluyoruz. Kardeşlerimizin bir kere daha bu vesileyle babaların Babalar Günü tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Bunu karşı tarafa bu şekildeki güzel bir taleple ulaştırıp onu mutlu etmek bize derecat, bize güzellik kazandırıyorsa bundan ne şeyi var yani? Dolayısıyla üzerinde durmayın. Olayı şöyle analiz edin. Bize derecat kazandırıyor mu? Kazandırıyor, tamam. Bize derecat kaybettiren şeylerden uzak duracağız. Allah'ın izniyle. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ölülerinize Yasin okuyunuzu buyuruyor. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Kabirdeki ölülere mi yoksa hayattaki diri olan ölülere mi? Sanıyorum hayattaki diri olan ölülere okuyun diyor Yasin'i. Çünkü neden? Allah-u Teala Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. O bunu ona yakışmaz. O ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek için. Ölüler değil. Kur'an kim için indirilmiş? Hayatta olanları uyarmak için. Öyleyse Kur'an ölülere değil, kime okunuyor? Hayatta olan ölülere okuyun. İnzar edin. Bak bunları yapmazsanız gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlar gerçekten de değiştirmişler. Kardeşimiz aslında çok güzel bir şey söylemiş yani. Herkes diyor ölülerinize Kur'an okuyun. O zaman ne yapmış oluyorlar? Gidip türbelere herkes cüzler alıyor ve Kur'an okumaya başlıyor. Aslında hangi ölülere okunması lazım? Yaşayan ölülere. Dünya hayatını yaşayan ölülere Yasin'in okunması lazım. Hangi ayet gereğince? Yasin 69-70. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin yaşantılarını oldukça detaylı bir şekilde buyurmuşlar. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı burada. Yüce Rabbimizin müradi ilahisi nedir? Bizler de peygamberin hayatı tilavet edilirken neler dikkat etmeliyiz? Murad-ı ilahi muhakkak ki neyi murad etsen güzel odur. Peygamberlerin kıssalarında bizim için ahsen örnek var sevgili kardeşim. Allah-u Teala Yusuf suresinin 111. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor bakalım beraberce. Andolsun ki onların kıssalarında yani peygamberlerin kıssalarında ulul elbab için, sır sahipleri için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindeki kitapları tasdik eder, her şeyi açıklar. Yusuf 110'a bakalım. 109 ve 110'a. Yusuf 109-110'a bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ma arsalna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi min ehlil qura felem yesuru fil ardi feyenzuru keyfe kana akibetul lezine min qablihim. Ve darul ahiretu hayrun lillezine takva fela taqirun. Senden önceki
kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının adamlarından başkasını göndermedik. Senden önce kendilerine vahyettiğimiz şehirler halkının. Demek ki köy var, şehirler var.

0: azabımız mücrim kavimden geri döndürülmez. İstanbul'dan birkaç mühterem hocam, esmaları okurken zikir yapmış oluyor muyuz? Evet. Yoksa hem esma okuyup hem içimizden zikir yapmaya devam mı etmeliyiz? Tabii öyle de yapabilirseniz nurun alınır. Bu konuda ne buyurursunuz? Esmaları okuduğunuz zaman da zikir yapabilirsiniz. Esmayı yaptığınız zaman da zikir olmuş oluyor. Yeter ki siz Allah'a deyin, esmaları söyleyin, Allah'ın ayetlerini söyleyin. Devamlı Allah'la bile olun. Bunu yapmanız halinde bütün güzelliklerinin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en çok bu dünyada olduğumuz için dünyanın tesiri altındayız. Dikkat edin, biz hep fizik vücut için 3 öğün yemek yiyoruz. Hayati önem haiz. Ama bundan çok daha önemli olan bizim nefsimizin rızkını verebilmek. İnfak etmek, bu da neyle mümkündür? Zikirle mümkündür. Zikir yoksa hayat yok. Evet, bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha babalar gününüzü tebrik ediyorum. Bütün babaların babalar gününü tebrik ediyorum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, miraçta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız.

O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Valla ben Allah'la kul arasında, hani tamam Peygamber Efendimiz bunların dışında, ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum.
1: Beş vakit namaz kıldığımız zaman her zaman Allah'la baş başayız zaten. Araca gerek yok bana göre.
2: Bence Allah Teala'nın aramızda hiç kimseye şeye gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah Teala'nın her zaman itibarda geçebiliriz. Ulaşmam için bir kişiye ihtiyacım yok. Zaten doğru olmaz.
3: Fatiha ve Esselavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'la kul arasında kimsenin giremeyeceği iddiasına değineceğiz. Bakalım bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberlerin Allah ile kullar arasında imam tayin ettiğini Rabbimiz buyuruyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki nebiler arasında fetret dönemi var. Mayda 19'a göre Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 600 yıllık bir dönem var. Nebi yok. Nebilerin olmadığı dönemlerde ardı arkası kesilmeksizin kavim resulleri arasından seçilen bir kişi secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediliyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete erdiren devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı iki, yeryüzünün halifesi Allah'ın halifesi üç ve bunların hepsi Allah'ın Resulüdür. İşte her devirde bu devrin imamını temsil eden Maide 35'e göre 7 grup vesile var. 7 grup varis. Ekrana getirebilirsek o 7 grup varisin başında veli resuller, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler. Allah-u Teala bunların hepsini Allah ile insan arasında tayin ediyor. Veli resuller ard arda kesilmeksizin Allah-u Teala koyuyor. Mürşitler 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkese öyle. İradesini Allah'a teslim eden salihler öyle, muhlisler öyle, 7 grup insan. Bunlar aynı zamanda sadıklardır. Ve Allah-u Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine aminu takullaha ve kunnu ma'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Allah-u Teala emrediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse baktığımız zaman mürşidi olmayan, yani mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gereğince delalettedir. Şimdi misafirlerimizin söylediğine bakalım. Peygamber Efendimiz bunların dışında ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum. Güzel de sevgili kardeşim, sen inanmıyorsan Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmışsa ve 10 tane ayet gerimence mürşidine tabi olmayan delaletteyse sen buna ne diyeceksin? Bu ayetlere inanmayanlar, ayetlerin bir kısmına inanmayanlar Bakara 85'e göre ne yazık ki azaptan kendilerini kurtaramazlar. Bir başka izleyicimiz, 5 vakit namaz kıldığım zaman Allah'la baş başayım zaten. Sen öyle zannediyorsun. 5 vakit namaz kıldığın zaman mürşidine tabi olmayanlara gök kapıları açılmaz. Sen sadece namaz kıldığını zannediyorsun. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لِوَاَنَا تُفَتُوا أَبْوَابِ السَّمَاءِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanlar, kimdir kibirli olanlar? Mürşide gerek görmeyenler. Allah-u Teala onlara gök kapılarını açmıyor. Sen sabahtan akşama kadar namaz kıl. Kehf 105'e göre o yaptığın amellerin hepsi boşa gider. Mürşidine Allah'a ulaşmayı deleyip mürşidine tabi olmazsa. Bir başka misafirimiz, Allah-u Teala ile aramızda hiç kimseye gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah'la irtibata geçeriz. Yine bir başka zan. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Sen elini açıp Allah'tan mağfiret dilediğin zaman, o Resul de senin için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah senin duanı kabul ediyor. Allah'la kul arasında kimse giremez sözü asırlardan beri insanların dilinde pelesen gibi dolaşıyor. Oysa ki Allah-u Teala kul arasında özellikle insanları tayin ettiğini, Allah'la insan arasına kimse giremez sözü bir batıl hürafedir. Allah-u Teala mutlaka kavimlerde Allah insan arasına hidayete ersin diye Resuller vazifeli kılıyor. Nebi Resuller ayrı, Veli Resuller ayrı. Bu Resullerin hepsi Allah'la insanlar arasında bir vasıtadır. Hemen Resuller haritasını çıkartırsak, insanla Allah arasına giren Resul olmayan insanlar da var, Veli Mürşitler. Allah-u Teala bunların da 7 safayı yaşadıklarını buyuruyor. Allah'la kul arasına girmek Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Allah mürşidi tayin ediyor. Allah-u Teala mürşitlere benimle onlar arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksın diye farz kılıyor, emrediyor. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bütün insanlar da Allah'tan sorarak mutlaka mürşidini bulacaksın diye hacet namazıyla bana sorun diyor. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. İnsanla Allah arasına birisini sokmak üzere aramak mecburiyetindeyiz. Bu bize farzdır. Hidayet her devirde mutlaka olacaktır. O hidayete getiren hidayetçidir. Allah-u Teala kim o hidayetçiye tabi olursa onların üzerine bir korku yoktur. Onlar masum da olmayacaklardır diyor. Fakat her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Resulünü inkar eden kişinin ameli ne olursa olsun ameller boşa gidiyor. Hadis benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Benim mürebbim olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım diyor. Allah Resulü 7 grup hadiste benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar ve halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve alimler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Benim sünnetime benden sonraki Raşid Halife'nin sünnetine tabi olun diyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. 7 grup hadiste Allah Resulü diyor ki mürşidinize tabi olun. Bizim zat-ı muhteremler kullarla arasına kimse giremez zannına tabidirler. Öyle olunca da bunlar için ne yazık ki kurtuluş yoktur. Biz Allah'a ulaşmayı dileyin ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Ve mürşidinize tabi olun. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin Hizmeti ve Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah razı olsun. Fatiha maassara vaat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamdle şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mürşide tabi olmak. Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından mürşitlere indirilen bir kitaptır desek aslında doğruyu söylemiş oluruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmemizi emir buyuruyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz zaten bunu açıkça ifade etmiş. Kendisinden sonra vaaz ettiği hadislerde bunu açık tutmuş. İşte benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki halifesi, her devirde Allah-u Teala'nın bütün kainat için tayin ettiği imam hep vardır. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Yine her devirde Resulullah'ın alim dediği daimi zikre ulaşmış olan ulul elbab, muhlisler, veli mürşitler ve Allah-u Teala'nın veli resulleri. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Yetmez. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Resulullah'ın bu açıklamalarına ek olarak Allah-u Teala 19 ayrı isimle Kur'an-ı Kerim'de mürşit tarif ediyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de mürşit için kullandığı kavram nebi. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir. İşte nebilerin Allah'ın mürşidi olduğunu Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ali İmran 81'de dile getiriyor ve halife olarak zikredilen yine Allah'ın mürşidi söz konusu. Veli Resul olarak zikredilen birçok ayetlerde var. Nezir, hidayetçi, Veliyün Nesir, Veliyün Şefi, Veliyün Hamim, Veliyün Mürşid. Bu isimlerin hepsi Ehli Zikir, Münadi Mehdi, Sadık, Salih, Sultan, Hikmet Sahibi, Alim. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit olan mürşidlerin ayetlerdeki ismi. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Bu 10 ayetten bir tanesi. İkisini birlikte zikretmek istiyorum. Rad 27'de "İnnallâhe yudillî men yeşâhu." Bir kere Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliği başlık olarak öyle değiştirelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, evet zaten var, 19 negatif özelliği. Bunun yanında da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 tane pozitif özelliği. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi delalettedir herkes. İşte bu delalette olanları Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet etmek üzere hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve daveti kabul edenler hidayet üzere oluyor. O daveti kabul etmeyen Allah onları delalette bırakıyor. Kabul edenleri ve yeti ileyhi menab açıklamasıyla onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ama bu ayetten, bu ayetle Kehf 17'yi beraber zikredersek men yatillahu fevel muhted, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil, ama kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. O zaman kimler için veli mürşid yok? Ulaşmayı dilemeyenler, delalette olanlar için mürşid yok. Evet, delalette olanlar için mürşid, ama hidayet üzere olanlar için kesinlikle mürşid var ve Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer mürşidler de hep hidayete vesile olanlardır. Halk arasında mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Mürşide tabi olmak yedek ilhala inmektir. Keza öyle. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Bu tamamen bir hürafe. Mürşid yoktur deniyor ama sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Mürşid insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid irşad eden demektir. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Ve eğer mürşide tabi olmak tövbe ile gerçekleşiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse irşada ulaşmazsak, mürşidimize ulaşmazsak söz konusu olan şey delalette kalmaktır. 10 ayette delalette olanların, 7 grup ayette delalette olanların gideceği yer cehennem. Evet, delalette olanların gideceği yer cehennem. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Bir kere mürşidin seçimi kişinin kendisine bırakılmış değildir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var ve ateşe çağıran imamlar var. İşte ateşe çağıran imamlar, onlar fesat çıkaranlardır. Onlar saadet ve küberalardır. Hidayeti gizleyenlerdir. Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmani ilmelle amel edenler. Ama bir de Allah'a çağıran imamlar var. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'a davet eden, hidayete erdiren imamlar olduğunu buyuruyor. Secde 24'te nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah Teala istisnasız kavim resulleri arasından seçtiği bir vekaleten devrin imamını yine Allah'a davet eden imamlar zinciri içerisinde mütala ediyor. Öyleyse cin 14'te bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Yani seçilmişlerdir bu insanlar. Ama ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kalbi kasiyet bağlayan birisi oluyor. Ama seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'a teslim oluyor. Allah Teala Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَيْدِكُمْ سَبِيلَ اَرْشَاد. Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı kişi kavmine sesleniyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bu o kavmin içerisinde bir mürşit. 7 tane ayet-i kerimede ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var. Allah Teala Nisa 165'te müjdeleyici ve uyarıcı resullerdir ki Allah onları vazifeli kılıyor. Müjdeleyen, uyarıcı Resuller olmadan Allah hiçbir kavme azap etmez. Her kavmen içerisinde o ile Resulü onun insanıyla gönderiyor. Nahl 36, İsra 38, bütün bu ayetler bize her kavmin içerisinde mutlaka bir veli Resul vardır. Arda arkası kesilmeksizin. Ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidin sorulması söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda mürşide tarif eden özel yardım istihane ile tarif ediliyor. İstihanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazı kılarak Allah'a sormaktır. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bunun iki tane temel sebebi vardır. Birincisi, Allah-u Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi, herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşide Allah-u Teala tarafından gönderiliyor. Birçok hastalıklar var, farklı ama o hastalıkları tedavi edebilecek doktoru da Allah tayin ediyor. Hastalıkları da bilen o. Dolayısıyla mutlaka mürşidin hacet namazıyla Allah'tan istenmesi gerektiğini ayetler net olarak bize söylüyor. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi inanç şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi kalp şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişiyi yedi nimetin sahibi kılar. İşte mürşid önüne yapılan tövbe dört tane ayet-i kerimede zikrediliyor. Bir, Nisa 64, Ekehut 112, 13, Furkan 73, Mümtehin 12, 4. Bu ayetlerde zikredilen tövbenin kişinin tek başına yaptığı bir tövbe değil, Allah'ın mürşidiyle yaptığı bir tövbedir. İşte eğer olay buysa, o zaman biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Allah'ın izniyle itaat Resul'e, Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman Resul Allah'ın tasarrufunda, dolayısıyla Allah'ın tasarrufunda olan Resul, Allah'ın önünde tövbe etmiştir. Ve böylece her iki tarafın tövbesini kabul etmekle günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, devrin imamıyla Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaat olarak Kur'an'da zikrediliyor. Tüm mürşitler evvela bir mürşidin rahale itirdiğinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbe yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter, mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor. Öyleyse tabiyet nitekim mürşide tabi olmak imanın tapusudur. Onun için Yunus taptuğun tapusunda kul olduğu kapısında Yunus miskinçiydik işte elhamdülillah. Nasıl her şeyin bir tapusu kişiyi o noktaya sahip kılıyorsa gerçekten mürşide tabiyet de imanın tapusudur. O onu elde etmiştir. Benim sahibim gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. O gökteki zara benzetilen sahabe, irşada ulaşan sahabe, ona tabi olanlardan da şakilerden olamayacağı zikrediliyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları diyeyim yani.
2: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fen bilimleri var, manevi, din üzerine bilimler var. Bunların hepsinden insanoğlu faydalanmalı. Bu ilmi de davranışlarımızda, sözlerimizde gösterebilmeliyiz.
3: Peygamber Efendimiz'in döneminde gerçekten güvenilir, arkasından hiçbir şekilde düşünmeden gidebileceğimiz alimler. Bunlardan en sonuncusu da benim için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ydi.
2: İlim sahibi olan profesörler var, hocalar var ta Elmalı'dan beri. Bunlardan almalıyız. Kimden alabiliriz?
1: Allah Teala İbrahim 4'te buyuruyor ki biz her kavmin içinde kendi lisanıyla konuşan resuller beyaz ederiz. Siz de bu Allah dostlarını bulmak ister miydiniz?
3: Ben bulmak istedim. Çok yere de gittim. Fikirlerime çok aykırı geldi. Çünkü ben sahabe hayatlarını, dört büyük halifemizin hayatlarını yakından okudum. Onların hayatlarına bakarak yani çok büyük yanlışlarla karşılaştım ve bu da benim dinime olan güvencime aykırı geldi.
1: Allah-u Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmış ve her mizaca göre ayrı bir çözüm oluşturmuş. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünürsünüz?
2: Böyle bir farzdan benim haberim yok. Farz mı? Yapılırsa sevap olan, kabul olan. Farz, öyle böyle bir farz duymadım ben.
0: Bir misal hatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Alınan her ilim insana mürşitlik yapar mı? Sevgili kardeşlerimiz, evvela bunu söylemekle insanın yaratılışlarından haberleri yok. İnsan yaratılan mahlukatın içerisinde meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün olarak yaratılmış. Ve üç vücudun sahibi. Bir, zahiri aleme ait olan fizik beden. İki, berzah alemine ait olan bir nefs. Üç, Allah'ın zatından üfürülen bir ruh. İşte Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin, aranızdakinin ve sizden sonrakilerin hükmü vardır. Kur'an-ı Kerim fizik vücutla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim nefse ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim ruhla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Şimdi bizi yaratan Allah'tır. Üç vücudu bize boşuna vermemiştir. İnsanlar o hayattan hakiki mürşit ilimdir diyen kişi ilim ve tekniğe bakarak o ilmin ve tekniğin gerektirdiği bir takım kazanımları elde eden kişinin Allah katında daha değerli olacağı zikrediliyor. Bu doğru değil. Bu dünya ayetine gelmeden evvel ezelde Allah-u Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın zarında yaratmış ve bizimle bir anlaşma yapmış. İşte fizik vücudumuzdan alt almış, fizik vücuttan Allah'ın istediği Allah'a kul olmak. Fizik vücudu yaratan Allah'tır. Hangi gayeyle fizik vücudu yaratmış, bize vermiş, onu Allah-u Teala Kur'an'da bildiriyor. Hedef Allah'a ulaşmak. Hedef Allah'a ulaşmak deyince aya ulaşmak, diğer gezegenlere ulaşmak değil. İnsanlar buraya ulaşabilir ama eğer yaratılış gayemize uygun, onu yaratan Allah'ın hedefine uygun davranmasa o zaman o vazifesini yapmamış olur. Allah Teala nefsimizi 7 kademede dizayn etmiş ve nefsimizden yemin almış bu afetlerden temizlenmek ve faziletlerin sahibi olmak. Bunun ilmi de Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala ruhumuzu zatından bize üfürmüş 19 hasretin sahibi. Bu fizik vücuttan ayrılarak emaneti sahibine teslim etmek. İşte bütün bu ilimlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ama hakiki mürşit ilimdir diyen kişilerin sorduğunuz zaman işte fizik alemdeki bir takım teknolojide yapılan kazanımları ilim addediyorlar. Bu ise teknolojinin üst seviyede olması refah sağlar, kişiye refah sağlayabilir ama kişiyi Allah-u Teala'ya yakın kılamaz. Allah'a kişiyi yakın kılan Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ile elde edilir. Allah'ın her ilim insana mürşitlik yapar mı? Hayır, değil işte. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi ilmin sahibi olursa olsun zahiri alemde o kesinlikle gideceği yer cehennemdir ve o ilimle hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Ancak davete muhatap olduktan sonra Allah'ın kendisine ilim verdiği ki katından gönderdiği hidayetçilerle insanlara ilim veriyor. İşte Taha 123 bu hakikatin bir parçasıdır. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet nedir? Ruh için hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır dünya hayatında. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefs için yedi kademe de tezkiye ve tasfiye olmak. Tüm bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ve Allah Teala Anam 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Dolayısıyla her devirde hidayete erdiren devrin imamı ve vesile olanlar var. İlim de bir öğreticidir ama irşat etmek demek sadece öğretmek demek değildir. Rüştü muhtevi bir olaydır. Bir insanın rüştünü ispat edebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Rüşt yolunun sahipleri mürşitlerdir. Onların görevi Allah'a ulaştırmaktır. Ancak bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır, Kur'an'dır diyor. Evet, Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşid Allah'tır ve Kur'an'dır. Kur'an da Allah'ın ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilimlerin hepsini muhtevidir ifade ettiğimiz gibi. Aklınızda ne kadar ilim geçiyorsa hepsi onun içerisinde yer almış durumda. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirdeki insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısının da Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok geniş, derin, sanki bize uzakmış gibi görünen bir şey ama çok da yakınımızda, çok da içimizde. Müthiş bir şey yani.
3: Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten geçiyordur, geçmiyor diyemem. Ama bir akıl vermiş, bir mantık vermiş ve size yol gösterici göndermiş, kitabı göndermiş, sünnetleri göndermiş, Peygamber Efendimiz'i, diğer peygamberleri göndermiş. Hani bunları araştırıp yanlış yol, doğru yol, hani bir aklı selim insan bunları bilmeli zaten. Hani Allah'a ulaşmanın yolu zaten kitabımız, sünnetimiz, hadislerimiz.
1: Allah-u Teala ruhumuzun bize emanet olduğunu, evet, ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman, o ruhu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman ruhumuzun Allah'a ulaşacağını buyuruyor. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
4: Vaktin saati tamam oldu muydu? Bir an dakikasını geçmez. Her an hazır.
1: Ölmeden önce de ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşmaz canım ya.
2: Onun için yaşıyoruz zaten. Onun için hırsızlık yapmıyoruz, dedikodu yapmıyoruz, iftira atmıyoruz. Sırf ona ulaşmak için. Vuslat.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, kalpten olsun inşallah.
0: Misafirimiz Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten de geçiyordur. Ama Allah bize bir akıl vermiş, mantık vermiş. Yol gösterici kitabı, sünnetleri göndermiş dedi. İnsanoğlu kendi aklını ve mantığını kullanıp Kur'an ve hadislerle hedefe ulaşabilir mi? Mürşit olmadan hayır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Duhan 11, 12, 13, 14'ü okuduğu zaman İlmin insanlardan alındığı zamandır. Orada sahabelerden bir tanesi, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah'ın maniler cevabı, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Demek ki sadece kitabın olması, insanların da o kitabı okuması onları hedefe ulaştırmıyor. Mutlak surette bir mürşitle bunun öğrenileceğini, yaşanacağını ve öğretileceğini buyuruyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Öğrenmek mürşittedir. Yaşamak mürşittedir. Öğretmek de mürşittedir. Sahabeye Allah Resulü onlara bir sual sorduğu zaman sahabenin hepsi biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir. Her sualin cevabını Resulullah'tan alırlardı. Gün gelir ineyim, insanları terk eden insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. İlim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız. Hanımlarımıza, okullarımıza da okutacağız. Peygamber Efendimiz işte o zaman Yahudilerde Tevrat, İncil'de İncil var. Ama onların bir işine yaramıyor. Çünkü o Tevrat ve İncil'in öğrenmiyorlar. Dinde fırkalara ayrılmışlar. Yaşamıyorlar. Mürşide tabi değiller. Öğretmiyorlar. Sünnetleri tamamen din tatbikatından çıkartmışlar. Al-Imran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde وَدِرُبَتْ عَلَيْهِمْ زِلَّتُ اَيْنَ مَا سِقُوا فَحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَمْلٍ مِنَ النَّاسِ Allah-u Teala diyor ki insanların üzerine zillet damgası olmuş. Allah'tan biri ve insanlardan bir müstesna. İşte Allah'tan biri sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de mürşid. Bu yoksa herkesin üzerine zillet damgası var. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına Ya Abetti kad cani minel ilmi malim yetike ve tabiani ehdikim sirat-ı seviye. Ben ona tabi olur ki sirat-ı seviye ulaştırayım seni. Bu Kur'an'ın ayeti kerimesi bu Allah'ın sözü. Al-İmran 104'te de aynı şeyi ifade ediyor. Sizin içinizden hayra çağıran, maruf emreden münkerden nehyeden bir ümmet bulunsun. İşte onlar hayra, onlar felaha ulaşanlardır. Akletmek, Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Nitekim ayetler insanlar aklesin diye açıklar ama insanları cennete ulaştıracak olan yeminlerin yerine getirilmesi ise bir kişi tarafından kendi kendine mümkün olan bir olay değildir. Allah'ın bizi akıl eden hale getirmesi Allah'a ulaşmayı dilememize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sarılanlardır. Evet. Demek ki akletmek Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın ipine sarılanlardır. Yani sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Muhatap sadece bir ipi yeterli görmüyor. İnsanlardan bir ipi de mutlak olarak gerekli görüyor. İnsanlardan bir ip mürşittir. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. Size iki emaneti bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de ise Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Görüyorsunuz ki tamamen dinin hayata geçirilmesi, öğrenilmesi ve yaşanması, öğretilmesi mutlaka iki temel kaynağa bağlıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah Teala bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Rıdvan biatında Hazreti Osman'ın biatını alırken Allah'ın Resulü söylüyor. Mürşide tabiyette el öpmek, mürşitteki onun adı da kendi mürşidine aldığı cereyanın o kişiye geçmesi için mutlak olarak zaruri bir davranış biçimidir. Mürşid olmak sadece öğretmeyi ifade etmez. Öğretmen öğretir ama mürşid hem öğretir hem yaşatır. Mürşid olmak gerçek bir mürşid için tövbe edenlere Allah'ın cereyanı ulaştırması imkanını ona sağlamak demektir. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi huzursuz ve mutsuz eden nefsimizin teskiye olabilmesi, temizlenebilmesi için bir mürşide tabi olup onlardan zikir dersi almamız farz kılınmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Allah'ı anmak yani, bağlı olmak.
2: Ben her gün la ilahe illallah çekerim. Binlerce, milyonlarca. Yakınlarımda ve şeyde cenaze olduğu zaman onlara bağışlarım. İşte İhlas okurum, İnna Teyna okurum ama bunun dışında başka bir zikir yapmam.
3: Zikir yapmanın önemi gerçekten bir kalp Allah'ı ne kadar anarsa o kadar günahlardan geri çevriliyor. Ne kadar zikredilirse Allah'a o kadar çok yaklaşılıyor. Yani bir şeyi, bir haramı, bir günahı ya da bir mekruhu işleyeceğiniz zaman, hani Allah'a sığındığınız zaman, zikrettiğiniz zaman kalbiniz huzursuz oluyor onu işlerken, onu yaparken.
1: Allah'a zikrettiğimiz zaman bizde neler değişir?
4: Zikretmezsen için ölüyor, kalp ölüyor. Zikredersen kalp canlanıyor.
1: Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah diye hiç zikrettiniz mi?
2: Allah, illallah, ne Allah'ı.
1: Peki bunları yaptığınızda mutlu oluyor musunuz?
2: Evet, tabii ki. Namazı hemen bitirmek istiyorum ki tevhid çekeceğim diye.
1: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
4: Bir mürşide bağlı olduğu zaman onun gittiği yoldan, yaptığı dualardan, ibadetlerden yararlanıyor yani, öğreniyor.
2: Nefis işi çok zor bir şey kızım. Onunla baş etmek çok zor bir şey. Onun için ben orada fazla konuşmuyorum.
0: Bir misalimi zikretmezsem kalp ölüyor, zikredersen kalp canlanıyor. Zikirle kalbin canlanması neyi ifade ediyor? Gerçekten Peygamber Efendimiz zikretmek diriye, zikretmemek de ölüye teşbih edilmiştir. Zikretmeyenlerin kalbi kasiyet bağlıyor, zikredenlerin kalbi huşuya ulaşıyor. Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazıl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmasa kalpler katılaşır. Bizi güzele ulaştıracak olan şey nefsimizin afetlerinden temizliğine arınmaktır. Diş temizliği yapan nasıl sabun ve su ile kalbi temizleyen temizlerse, kalbi temizleyen de iman ve zikirdir. Zikir nefsindeki afetleri azalttıkça ruhun hasretleri nefse yerleşeceği için mutluluk oranı giderek artacaktır. Sürekli bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk ancak daimi zikirle elde edilir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah Teala en üst seviyedeki Allah'a yakın mürşidin hidayete erdiren devrin imamları olduğunu buyuruyor. Beş görevle vazifeli. Bu beş görevden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefs tezkiyesi. Sizin içinizden size bir Resul gönderdik, o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse tezkiye Allah Teala bize farz kılmış ama bu farzı yerine getirmek tek başımıza mümkün değil. Ancak mürşide tabi olmamız da gerçekleşebiliyor. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne vermiştir. Tezkiyen Allah Resulüne vermiştir. Unutulmaması lazım gelen bir nokta Allah'ın nurunu mutlaka bir mürşitten geçirtiğidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona gerçek yardımlarda bulunur. O kişinin kalbini Allah'ın nurlarının girişi, o kalbi aydınlatması, nefsinin kalbini aydınlatması, hazır hale getirmesi tamamen mürşitle gerçekleşiyor. İşte bundan sonra kişi mürşidine ulaştığında veya zikir yapmaya başladığında Allah'tan gelen rahmet, fazıl ve selavat ismindeki üç temel nur kişinin nefsinin kalbini aydınlatmaya başlar. Mürşitsiz nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değildir. Evet. Mürşitsiz ayetlerin tilaveti de mümkün değildir. Nefs tezkiyesi de mümkün değildir. kitabın öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin öğretilmesi de mümkün değildir. Hikmetin ötesinin de mümkün değildir. Dikkat edin, Allah Teala ayetlerin tilaveti için katından hidayetçiler gönderiyor. Onlar, mürşitlerin bütün birincisinin görevi, birinci görevi ayetlerin tilaveti. Öyleyse biz kendi kendimize ayetleri tilavet etmekle hedefe ulaşamayız. Ancak mürşidin ayetlerin tilavetiyle biz hedeflere ulaşabiliriz. Ayetlerin tilavet görevini Allah Resulüne vermiştir. Nefs tezkiye görevini de Allah Resulüne vermiştir. Kitabın öğretilmesi de Allah Resulüne vermiştir. Yani kısacası dinimizi öğrenmek mutlak surette mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve Allah Resulü de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın ipi insanlardan biri. Hep bu ikiliği Allah-u Teala Kur'an'da zikrediyor. İkisi olmasa hedefe ulaşmak söz konusu değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da, bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sulh ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh-ı sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah ile ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır. Fatiha mahasselavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyoruz. Çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk nedir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık kimse güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yonttukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şehvet, yani riya ve gösteriş duyguları, hepsi bu gizli şirkin muhtevası içerisinde. Sevgili kardeşlerim, hangi sual din adına sorulursa sorulsun, cevabı mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O zaman şirkin iki türlüsünden bahsedebiliriz. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk tamamen

onunla da fitneden kurtulacaklardır. Evet, bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. İşte çağımızın en büyük hastalığı, gizli şirk en büyük fitneyi oluşturuyor. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde bakın gizli şirki nasıl tarif ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بِسَانِ مُخْشَابَهِ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasının üzerinde gışavetli bir perde var. O halde gizli şirk nedir? Kişinin nefsini ilah yerine koyması. İkinci bir ilah ihdas etmesi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir varçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait et ve kemikten oluşan iç organlarıyla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Aynı zamanda doktorların ihtisas alanı. Çoğunun bilmediği iki vücudumuz daha var. Birisi berzah alemine ait olan nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dile getiriyor Allah Teala. Ve nefsün ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, işte kim hevasını, nefsinin 19 afetini ilah edinmişse, hevasına tabi ise o gizli şirktedir. Gizli şirk ne demektir? Kişi hangi nefsin afetine tabi olursa Rab mevkinden onu indiriyor. Nefsinin o afetine tabi olarak şeytanın emrine giriyor. Şeytanın insanlar üzerinde bir sultanlığı yok. Bir gücü yok şeytanın. Birçok ayet-i kerimede bu dile getirilmiş ama bir tanesini hemen ifade edelim. Sebe 20-21. Evet, şu anda geldi Sebe 21. Dikkat ederseniz bu ayetlerde üzerinde durmamız gereken şey ne? Allah Teala benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. O zaman şeytanın sultanlığı kimin üzerindedir? Gizli şirkte olan nefsini ilah edinenlerin üzerinedir. Allah'a tevekkül edenlere senin bir yaptırım gücün yok ey iblis. Benim kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Asıl önemli olan Sebe 20-21'e gelelim. لَقَدْ سَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblisin onlar üzerindeki zannı doğrulandı, gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı var mı? Hayır. O zaman buradan neyi anlamamız lazım? İblisin onlar üzerinde bir gücü, bir sultanlığı olmadığına göre Sebe 21'de

مَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ فِي شَكٍّ. Ahirete iman edenle etmeyeni ayırt etmek için. Kimdir ahirete iman edenler? Ruhun talebine uyanlar. Kimdir ahiretten şüphe duyanlar? Nefsin talebine uyanlar. İşte sevgili kardeşlerim, şüphe gerçekten varsa iman yoktur. Yani ruh devrede değildir. İki tür insan var bu dünya hayatında yaşayan insanlar. Şirkte olanlar ve şirkten kurtulanlar. Şimdi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisine bakmamız lazım. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Biliyorsunuz, ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a şirk koşmadan Allah'a mülaki olmaktır, ulaşmaktır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, otomatik olarak ölümle onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah'a şirk koşarak mülaki olan statüye girerler onlar. Çünkü insan ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanların ruhu mutlaka ölümle Allah'a ulaşır. Secde 29'da Allah şöyle buyuruyor. Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, şirkte olanlara imanları bir fayda vermez. Yani kişi şirkte, kişi küfürde, kişi 19 negatif özelliğin sahibi ama öyle olmasına rağmen 19 negatif özelliğin sahibi olan insan da öldüğü zaman emanet olan ruhu Allah-u Teala vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a ulaştırırlar. Asıl gaye hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, onlar hayatlarını gizli şirk içerisinde geçirenlerdir. İşte gizli şirk, kişinin hevasına, hevesine tabi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, o halde İblis insanları nasıl kandırmış? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin, ilim öğrenin. Öyleyse bir tarafta insanların zanları var, bir tarafta da Allah'ın hakikatleri var. İşte gizli şirk, faydasız ilmin sahibi olan insanlar. Bu faydasız ilim ne menem bir şey? 19 tane zan devreye giriyor. 19 tane bidat. İşte Kur'an-ı Kerim gerçeği nedir? Bütün peygamberler Resul'dür. Ama her Resul peygamber değil. Fakat zanna tabi olan insanlar, özellikle gizli şirkte olanlar, bütün Resuller peygamberdir diyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü neden Allah-u Teala gizli şirkte olanlar,
Onların kalpleri, kulakları mühürlüdür. Eğer kulak mühürlüyse o işitme hassası üzerinde engel var ve o Allah'ın ayetlerin manasını asla işitmeyecektir, manasına varamayacaktır. Kalpleri de mühürlüdür. Ayetleri asla kalbine indirmeyecektir. Baş gözlerinin üzerinde icab-ı mestüre vardır. İrşad makamını irşad makamı olarak görmeyecektir. Ama Allah Teala dinin tamamını nebilerine verdiği 5 tane görevle Kur'an'da açıklıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Bütün Allah'ın peygamberleri aynı zamanda şeriat kitabının sahibidirler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşi sistem içerisinde olaya baktığımız zaman en üst noktada nebiler var, Allah'ın peygamberleri. Her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ayetler bize onu söylüyor. Enbiya 73'e göre. Ama her imam nebi değildir. Her imam kesinlikle halifedir ve Allah'ın Resulüdür. Ama her halife imam değildir. Daha doğrusu her imam halifedir. Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir, imam değildir. Ve bunun peşinden gelen Allah'ın veli mürşitleri var. İşte sevgili kardeşlerim, Câsi 23'e baktığımız zaman gizli şirkte olanların hasalarına engeller olduğunu görüyoruz. Hasaları engelli olan insanların sağır, dilsiz ve körlerden oluştuğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yapmış olduğumuz araştırmada sağır, dilsiz ve körler var. Bir de işiten, gören ve idrak edenler var. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar hepsi gizli şirkte olanlardır. Gizli şirkte olanlar aynı zamanda kendi zanlarına tabi olanlardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. İlim Allah'ın ayetleri. Acaba bu kör, sağır ve dilsiz olanlar neden kör ve sağır dilsiz olmuşlar? Hayatta herkes gizli şirk içerisinde başlıyor. İşte herkesin doğuştan beraberinde getirdiği 19 tane negatif özellik var. Ayetlerle size söylüyoruz. 19 negatif özellik. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Nahl 78'e göre herkes gizli şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cahildir, fitnededir, sağır dilsiz kördür, şeytanın kulu dostudur vesaire. 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların da yine gizli şirkte olduğunu görüyoruz. Ve gizli şirkte olanların hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Şimdi tekrar o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğumuz araştırmada kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlara davet ulaştığı zaman daveti dikkate almazlar. Onlar için dünya hayatı daha önemli. Onun için Hazreti Ömer şöyle buyuruyor: şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte bu gizli şirkte olanlar, onlar şeytana itaat edenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar dünyaya meyledenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar
Allah ve Resulüne isyan edenlerdir. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere bize farz kılıyor. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere farz. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Allah Teala emaneti sahibine Allah'a iade etmemizi emrediyor Allah'a hayattayken. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Teslim ürdüne Allah Teala davet ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı emrettiği ruhu Allah'a ulaştırın. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişinin yoluna tabi olun. Zümer 54. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Asıl üzerinde durmamız gereken Şura 47. Rabbinizin davetine icabet edin. Rabbimizin daveti ne? Rabbimiz daveti Allah Teala bütün insanları ruhen kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. İşte Allah Teala Şura 47'ler daveti icabet. Allah İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la mereden lahu minallahi ve ma lekum yevme izin min melcen ve ma lekum fin nekir. İşte Şura 47 Allah'ın davetini bize ifade ediyor. Allah'ın daveti hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, yani Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. O sebeple Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Enam 36'ya göre davete icabet edenlerdir. اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Davete icabet edenlerdir. Allah kimin duasını kabul ediyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah kimin duasını kabul ediyor, kimin duasını kabul etmiyor? Davete icabet edenlerin duasını kabul ediyor. Davete icabet etmeyenlerin duasını kabul etmiyor. Bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Evet, o zaman hikmet sahibi alim bütün insanları 7 safa davet gereğince Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz gizli şirkten kurtulursunuz. Bakın, Enfal 24, davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabir olan Allah'a davet ediyoruz. Teslim-i Rüd olan Allah'a davet. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle sirat-ı müstakime davet, Rabbine davet, Rabbine davet ve Allah'a davet edenin en güzel sözlü olduğu. İşte Allah'ın Resulleri bu meyanda bir görevin sahibidirler. İnsanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar gizli şirkin sahipleridir. Gizli şirkte olanlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Evet, bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak, gizli şirkin sahibi olan insanlar bu ayetler muhacesinde hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Ama her devirde insanların %90'dan fazlası gizli şirkte. Bu sebeple diyoruz çağımızın en büyük düşmanı gizli şirktir diyoruz. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk. İnsanların %90'dan fazlası gizli şirkin içinde. İster kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar olsun, ister kendisi ulaşmayı dilemeyen olsun, dilemeyen herkes gizli şirkin içerisinde. Ve gizli şirkte olanlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Adamın titri profesör hiç önemli değil. Allah Teala kanunu koymuş Yunus 7'ye göre innellezine la yercun likana. Bize ulaşmayı dilemeyenler. Varadu bil hayati dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olacaklarını zannediyorlar ama
Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanların varacağı yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği nedir? Onlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir başka özelliği nedir? Ayetlerden gafil olanlardır. Cehennemlerin bir başka özelliği nedir? Davete icap etmeyenlerdir. Yani birçok noktadan Allah'ın ayetlerini söyleyebiliriz. Cehennemliklerin başka bir özelliğine duası kabul edilmeyenler. Onlar sabahtan akşama kadar dua ediyorlar. Hatta böyle insanlara rastlarsanız ne münasebet ya, ben her gün dua ediyorum. Hamd eder, şükrederim. Allah benim duamı da kabul ediyor. Hangi duanı kabul etti canım benim? Söyler misin? Ben diyor Allah'tan ev istedim. Bana Allah ev verdi. Araba istedim. Araba verdi. Çocuğumun imtihan kazanması istedim. Onu verdi. Verdi oğlu, verdi. Evet, gerçekten de Allah Teala bunu söylüyor. Kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. İşte 7 tane ayet-i kerime. Dünyayı isteyenlere veririz ama onların ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı bedava veririz. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Akıl sahibi kişi Allah'tan ahireti dileyen kişidir. Onun için Yunus diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Yunus daha ötesine geçmiş. Yani ahireti talep etmenin de ötesine, bana Allah'ım gerek diyor. İşte hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar bana Allah'ım gerektir diyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse, bana Allah'ım gerek, ben Rabbime ulaşmak istiyorum diye bir kalbi talebin sahibi olursa, o Allah'ın davetine icabet edendir. Yani duası kabul edilen kişidir. Bakara 186'ya göre. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala tüm insanlardan ilk kabul ettiği dua nedir derseniz, o dua hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileme duasıdır. Kim bir duanın sahibi olursa, ki o mutlaka kalpten yapmıştır, o zaman istisnasız Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte duası kabul edilenler hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Vallahi Resulü, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin manevi dualarının kabulü neye bağlı? Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeye bağlı. Kimlerdir onlar? Onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kendilerini gizli şirkten kurtaran kişilerdir. Tekrar ediyorum, ruh iki şekilde Allah'a ulaşabilir. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Onlara cennet. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, onlar şirkli olarak Allah'a ulaşanlardır ve onların da gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, onların gideceği yer cehennem. Şimdi ne söylemiştik? Bu gizli şirk faydasız ilmi içeriyor. Onlar kitabı bilmiyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Allah Teala Bakara 78'de ve minhumul ummiyina la ya'lemunel kitabe illa mani. Onlar kitabı bilmezler, sadece insanların zanlarını bilirler ve zan ederler. Veyl o elleriyle kitap yazanlara. Sonra derler ki, bu Allah, Allah'ın katındandır. Sırf bir dünyalık satın almak için. Veyl yazdıklarına, veyl kazandıklarına. İnsanlar ne yazmışlar? Emaneyi nasıl üretmişler? Geçen yıllar boyunca zanlarına tabi olarak din adına birçok bidatleri devreye koymuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir tanesini söylemiştik. Diğer 18 tane bidat daha, 19 bidatı tekrar devreye alacak olsak, Nebi olmadan Resul olmaz. Bu 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunların hepsinin birer kuyruklu yalan olduğunu görüyoruz. İnsanlar diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir.
Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Kur'an'la bakıyoruz, yalan. Belki bunlarla ilgili dayandığı ayetleri bir iki tanesini de buraya ilave edelim ki söyleyelim. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Kuyruklu bir yalan. Allah görülmez. Kuyruklu bir yalan. Nefs tezkiyesi kalbe nurların ulaşmasıyla oluşmaz. Yalan. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Yalan. Sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan gizli şirktedir. İşte mürşidine tabi olmayan tam 10 ayet gereğince delalette. Hemen bakalım beraberce 10 ayet. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Ali İmran 164. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Bu delalette olanlar gizli şirkle bağlantılar var mı? Evet. Her delalette olan kişi gizli şirktedir. Hangi ayet gereğince? Câsiye 23. Bu slaytımız kalsın, o ayeti bir kenara alalım. Bak, beraberce inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi her delalette olan kişi gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ وَخَتَمْ عَلَى سَمِي وَقَلْبِهِ. Bu ayet-i kerimede hevasını ilah edinen kişi kimlerdir onlar? Onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Sağır dilsiz ve kör olanların hepsi nedirler? Delalettedirler. فَمَنْ يَهْتِهِمْ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ. Artık delalette olan kişiyi hidayete erdirmesi Allah-u Teala kim hidayete erdirebilir? Öyleyse gizli şirkte olanlar, sağır dilsiz ve körlerin hepsi delalette ve delalette olanlar da gizli şirkte. Evet, Allah-u Teala Alimran 164'te tabi olmadan evvel delaletteydiler demek ne demek? Onlar gizli şirktedirler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Onun için bir mürşit yok. Nahl 36. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün ümmetlerin içerisinden Resuller bahsettik. Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Her gizli şirkte olanlar aslında nedir? O şeytanın kuludur. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Adamlar ne diyorlar? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Farkında değil aslında, kendisi gizli şirkte ama şeytan o sözü ona söylettirmek suretiyle kendisini iblis gizliyor. Halbuki Kehf 17'de men yatillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşide. Ama Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. Hadi siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Resul hidayeti getiriyor, hidayetçi getiriyor ve diyor ki duyduk duymadık demeyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhun hidayeti hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin 7 kademede tezkiye olmasıdır. İradenin hidayeti, iradenin %51 oranında güçlenmesidir. 4 tane hidayet neyle başlıyor? Mürşide tabiyetle başlıyor. Ama o mürşide ulaşabilmek ise mutlaka Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan herkes gizli şirkte. Hangi ayet? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kasas 50'de Allah'tan buyuruyor. Bakalım beraberce. فَاَنْلَمْ يَسِيْجِبُ لَكَ. Peygamber Efendimiz'e hitap ederek. Eğer senin davetine icabet etmezlerse. Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmayı dileme davetidir. Ama Resul'ün daveti kendisine tabi olmaya davettir. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi Allah'a ruhunuzu ulaştırayım. Öyleyse tabiyesiz bir ruhun Allah'a ulaşması imkansız. Tabiyesiz şeytana kul olmaktan kurtulmak imkansız. Tabiyesiz nefs tezkiyesi imkansız. Tabiyesiz iradenin güçlenmesi de imkansız.
Allah Teala Kasas 50'de eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Men eddelle memmen ittebi hevan bi gayri müden lahi. Allah'tan bir hidayetçi, bir mürşit olmadan hevasına tabi olan kimseden daha delalette kim vardır? Öyleyse hevasını ilah edinen herkes delalette ve aynı zamanda gizli şirkte. Allah zalimleri hidayete erdirmez. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye kadar olayı incelediğimiz an gerçekten gizli şirk çağımızın en büyük düşmanı. Ve insanlar ne yazık ki farkında değiller ve bu televizyonu partilerin hepsi ne diyorlar? Kullarla arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kendi zanlarına tabidirler. Sağır, dilsiz ve kördürler. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Ama farkında değiller. Ve bu farkında olmayan insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Fakat dinle bir alakaları yok. Ayetlerden gafil olmaları sebebiyle ne yazık ki hepsinin gideceği yer cehennem. İşte bunları nereden öğrendin derseniz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar o benim ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, yani Kur'an üzere bir mücadele verdiysem o benim sünnetim üzere, Kur'an üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte 19 tane fitne, 19 tane zan, 19 tane bidat ne derseniz deyin, 19 tane şeytanın öğretisi. Çünkü bu 19 bidatın arkasında şeytanın fısıltıları, şeytanın öğretisi var. Şeytan insan düşüncesini taklit ederek sanki o vesveselerin sahibi aklımızmış, bizmişiz gibi bize yutturuyor ve bizi ne yazık ki Allah'ın yolundan saptırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle ki sevgili kardeşlerim şunu hiç unutmayalım. Bir Kur'an'ın lafzı manası var, bir de kesinlikle ruhu var. Kur'an'ın lafzı meali ifade ediyor, ilmel yakini. Ama bir de Kur'an'ın ruhu var. Kur'an'ın ruhu, yedi ruhu tefsiri ifade ediyor. Tefsir, Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Her devirde Kur'an'ın ruhunu açıklayanlar, onlar sadece ve sadece Allah'ın huzur namazının imamı olarak tayin ettiği Allah'ın veli resulleri veya nebi resulleridir. Nebi resuller asaleten devrin imamlarıdır. Kur'an'ın ruhunu devrin imamı Allah'tan öğrenir. Hiç kimse Allah'ın öğretisinin dışında Kur'an'ın ruhunu açıklama yetkisine sahip değildir. Ve ben yapıyorum dediği zaman da olmuyor. İşte ne yazık ki bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. Herkes zannediyor ki ağzı olan konuşur. Konuşursa dini anlattığını zannediyor. Ama Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bu farkı şöyle ifade ediyor. Sizi kibirden, riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Öyleyse faydasız ilmin sahibi olan zanlarına tabi alimler vardır, gizli şirkte olanlar. Bir de gerçekten Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı hikmet sahibi alimler de vardır. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi riyadan ihlasa davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi kibirden tevazuya davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlaka düşmanlıktan nasihate davet eder. Her hikmet sahibi alim şüpheden yakine, her hikmet sahibi alim dünyaya rağbetten zühte. Hiç kimsenin dünyayla abat olması, mutlu olması imkanı yoktur. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın sevdiğini sevdiğiyle beraber olmaktadır. Allah'ın sevgi kanunu şudur. Allah
yaratım mahlukatın içerisinde en çok kimi seviyor? İnsanları seviyor. Allah Teala biz insanlara sesleniyor. Ben sizi seviyorum. Bütün mahlukatından daha fazla sizi seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Allah ikinci bir sual soruyor. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman Allah Teala bütün insanları seviyor. Evet, çünkü bütün insanları sevdiğini nereden biliyoruz? Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarı. Bütün kutsal kitaplarını hep bu gaye ile indirmiş. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. İnsanlar Allah'ın kitaplarını, mutluluğu tek adres olan Allah'ın kitaplarından öğreneceklerine ne yazık ki onun bunun zanından öğrenmeye çalışıyorlar. Zanlarla hiç kimsenin de mutlu olması imkanı yoktur. O halde ne yapıyoruz? Bakın hadiste Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'a Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail Aleyhisselam da o kulu sever, sonra gök halkına yani meleklere Allah filanı gerçekten seviyor, onu da siz de seviniz diye hitap ediyor. Göktekiler de o kimseyi sever. Yani evvela Allah seviyor, Cebrail Aleyhisselam'a bildiriyor, Cebrail Aleyhisselam seviyor. Cebrail Aleyhisselam da meleklere bildiriyor, göktekiler seviyor ve yeryüzündekiler de sevmeye başlıyor. İşte kalplerin telifi, birbirlerini insanların sevmesi ve tamamen hedefe kilitlenmesi. Sevenler mutlu olanlardır. Ama nefret edenler, onlar mutsuz olanlardır. Onlar şeytanın kuyruğuna takılanlardır. Onlar dini yaşadıklarını zanneseler dahi asla Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirkten kurtulmak konulu nedir? Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada da tamamlanıyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve fiziki tövbenizi bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var.
İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizin seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun. Fatiha-mı

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde bazı insanlar İslam'ın beş şartını yaşayanların dini bütün insanlar olduğunu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın beş şartını yaşayarak mı Kur'an'ın ve dinin bütününü yaşadılar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların uydurduğu bir zan. Ne yazık ki İslam'ın beş şartıyla kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Sahabe ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an'daki İslam da 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte Kur'an'ın bütünü ayet-i kerimelere bakacak olursak sahabenin ve Resulullah'ın yaşadığı 7 safa. Birinci safa hepsi Allah'a ulaşmayı diler Zümer 17'ye göre ve Enfal 29'a göre Allah-u Teala onlara 7 furkan verdi ve bütün günahlarını örttü. Tek bir dilekle hepsi cennet saadetinin sahibi oldular. Hepsi 12 tane insanla Nebile Sultan'a Peygamber Efendimiz'e tabi oldular Mümtehin 12'ye göre. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar Raddil Mübi'ye göre. Hepsi fizik vücut teslimine yaptılar Alimler 20'ye göre. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler Zümer 18'e göre. Hepsi İhlasa, irşada ulaştılar. Bakara 139, Hücurat 7'ye göre ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. Allah Teala Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği 5 görevle Bakara 151 bir kere daha bu konuyu ispat ediyor. Bakara 151'de Allah Teala Peygamber Efendimizin görevlerini ifade ederken o size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. 2. O size kitabı öğretiyor. 3. O size hikmeti öğretiyor. 4. Ve hikmetin ötesini o size öğretiyor. 5. Şimdi ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. Ama 21. basamağa kadar olan kesim nefs tezkiyesi, nefse karşı cihadın yapılması ve ruhun da seyri sürükle 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması. Kitabın öğretilmesi ise fizik vücut teslimini ihtiva ediyor. Sahabenin hepsi fizik vücuttan da Allah'a teslim etmişler ve Kur'an'ın ilk 4 ruhunu içeriyor. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikir, kişi hikmet sahibi kılıyor. Allah Teala bunu da burada ifade ediyor ve hikmetin ötesine öğretilmesi, 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinin 4. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. 5. kademede ise Allah Teala onu irşada memur ve mezun kılıyor. Ve tövbe yüzünden de anlıyoruz ki sahabenin hepsi ensar ve muhacirin hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde bu söylediklerimizden eser var mı? Yok. Ne yazık ki bunların hiçbirisi söz konusu değil. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Tamamını değil. Ve Yunus Sevmü selat, haccü zekatla sanma ki biter zahit işi, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşte irfan yok, irfansız bir din, insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. 14 asıl evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Birbirinin can düşmanı Bedeviler asr-ı saadete ulaştılar ve onlar birbirleri için canlarını feda ettiler. Bugün ise İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes birbiriyle kavga halinde. Nasıl oluyor da onlar İslam'ın beş şartını, sahabenin yedi safhada Peygamber Efendimiz'in tabi olması ve İslam'ın beş şartını yaşaması, ama bu insanlar sadece zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir hadis-i şerifte eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir, kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesine artık hardal kadar bile iman yoktur buyuruyor. Hadis-i şerifi nasıl idrak edip tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz asıl hadiste şöyle buyuruyor: benden önceki her peygamberin sünnetini yerine getiren, emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, rabbanileri vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını, bakın, Allah-u Teala'nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri, ashabı ve rabbanileri vardı. Yani onun sünnetini yerine getiren, yedi sabah dört teslimi yaşayan havariler, sahabeler ve rabbaniler vardı. Ama o yedi sabah dört teslimi yaşayanlardan, bunlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde kişide iman yoktur. Kalbiyle cihat eden mutlak surette zikreden bir muhteva içerisinde. Cihat ne zaman başlıyor? Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde men kâne yercu lika Allahi fenni acela lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti girecek. Ama 6. ayet-i kerime men cahede femmâ yücadü li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsiyle cihat eder. Şimdi nefse cihadın başlangıç noktası mürşide tabiyettir. Diliyle cihat eden, insanları Allah'a davet eden kişi. Kalbiyle cihat eden, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve eliyle cihat eden, davranışlarıyla insanlara örnek olan kişi. Evet, demek ki bunun ötesinde kişide iman yoktur. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyen ve Allah'a davet etmeyen insanlarda elbette kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Öte yandan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz la imane li men la emanete lehu ve la dine li men la adem. Emanete riayet etme imanı yoktur. Emanet ruhu, yani ruhun talebine uymayanın imanı yok. O zaman ruhun talebine uymayan kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman söz konusu değil. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam verdiği birinci sualde iman nedir ey Allah'ın Resulü? Saydığı bir şükründen bir tanesi lika Allah. Bugün İslam'ın beş şartının içerisinde lika Allah var mı? Yok. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz, bir sohbetinde düşüncelerinizde de derecet kaybetmezsiniz. Ama insanlara hak etmedikleri şeyleri yakıştırırsanız oradan derecet kaybedersiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz burada bize ne anlatmak istiyor? Zan afetini ifade etmek istiyor. Zan konusunda bizlere açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani düşüncelerimizden hesaba çekilmeyiz. Biz Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz bir şerre niyet ettiniz ve yapmadınız. Derecat kaybetmiyorsunuz. Ama bir şerre niyet ettiniz ve yaptınız. Kaybediyorsunuz. Ama bu başkaları hakkındaki zan söz konusu olunca o zaman ondan da kaybediyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu iştenibu kesire mine zanni zanın çoğundan sakının ne ba'de zane ismin zanların bir kısmı günahtır. Yani buradaki suizan, hüsnü zan. Bu hüsnü zan, suizanı devreye aldığımız zaman da zanın çoğu suizana giriyor ve Allah-u Teala suizanda bulunmayın. Zandan çok sakının. Evliya Sultanı Peygamberimiz çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Muhakkak bazı zanlar günahtır. İşte bu günah olan zanlar başkası hakkındaki zanlarınızdır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın diye devam ediyor inşallah. Öyleyse insanların düşüncelerinizde derecat kaybetmezsiniz ama insanlara hak etmedikleri şeyleri yani suizanda bulunuz yapmadıkları şeyi onlara mal ederseniz, yakıştırırsanız o zaman derecat kaybedersiniz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sakın zanna yer vermeyin. Zira zan sözlerinden yanadır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona inat etmez, zulmetmez, ona muharrem bırakmaz. Onu takip etmez. Kişi yaşar olarak Müslüman kardeşini takip etmesi yeterlidir. Her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah sizin suretlerinize, kalplerinize bakmaz fakat kalplerinize, amellerinize bakar. Takva şuradadır. Eliyle göğsüne işaret etti. Sakın ha birinizin satışı üzerinden satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bu bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küs kalması helal olmaz. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğu çıktığında nefsimiz ile baş başa kalıyoruz. Hasretler de ruhla birlikte gidiyorsa nefsimizdeki nur oranı mı ruhun hasretlerini temsil ediyor? Hayır sevgili kardeşim Devrin İmamı'nın ruhu devrede başımızın üzerinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar o başımızın üzerinde görev yapıyor. Dolayısıyla nur miktarı da ekstradan. Yani %100 hasretlerden oluşan ruh, %100 afetlerden oluşan nefs. Ama Allah ruhumuzu kendisine ulaştırana kadar o verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. Kişinin geri dönüşü mümkün değil. Zikri de bize sevdirtmek suretiyle kalbimize giren nur miktarı %49, %2'de rahmet toplam %51 aydınlandığı zaman koruyucu kalkan kalkıyor. O zaman o nokta itibaren içimize cihat ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِنِ Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesi devreye giriyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim uğrumuzda nefsleriyle, Allah'ın düşmanlarıyla, hem nefsleriyle hem de Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler. Yani bu büyük cihat, bu da küçük cihat. Allah'ın düşmanı cihat edenleri Allah'ın düşmanları kim? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan. Bir de nefsleriyle cihat edenler. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam. Hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacak hocam. İstediğimiz zaman Allah'ı kendimize vekil tayin edebiliyor muyuz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Arz ediyorum inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İstediğimiz zaman Allah'a kendimize vekil tayin edebilir miyiz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 5, Şura suresinin 13. ayet.

görmek gerekiyor. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra zikir tevekkülün anahtarı oluyor. Zikrini artıran kişi Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ben Allah'a vekil tayin ettim ama zikri artmıyor. O aslında dilden yapmış olabilir ama kalpten yapmamıştır. Kalpten yapabilmesi için mutlak surette o kişinin bu şekilde zikrini arttırması lazım. Fizik vücut teslimine niyet ediyor ama fizik vücut teslimine niyet eden bu kişi zikrini arttıramıyor. O zaman demek ki talebin Allah kendisine vekil tayin etmemiş fizik vücut tesliminde yapması lazım. Yani tevekkülün anahtarı zikirdir. O zaman her noktada da bunu yapabiliriz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğine ve haccet namazı ile mürşidin ya da devrin imamının Allah'tan sormasına iman etmeyin yakınlarımıza başka nasıl tebliğ yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ona inanmayan, haccet namazıyla mürşidi Allah'tan sormayan kişiye davranışlarımızla örnek olabiliriz. Yani tebliğin bir dille yapılanı, kalple yapılanı, bir de davranışlarla yapılan söz konusu. Mesela Efendimiz Osmanlı'ya örnek verirken II. Murat sefere çıkıyor ve bir Rum bezgenin bahçesine veya Yahudi bergenin bahçesine geçiyor. Askerler bahçe sahibi padişahın atın yuvalarını tutuyor. Diyor ki askerlerin elmaları almış ama parasını bırakmamış. II. Murat kim bunu yaptı diyor. Bir kişi geri öne çıkıyor ve nasıl yaptım bunu? Kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Mutlaka borcunuz varsa hazine-i hasadan alın, borcunuzu ödeyin, öyle katılın demedim mi diyor. Evet diyor. Ama yerdeki bir çürük elmanın bu şekilde para ettiğini ben düşünemedim diyor. O zaman II. Murat bahçe sahibine diyor ki ücretin nedir diyor. Bir kese altın. Diğerleri karşı çıkmasına rağmen verin diyor. O hak sahibidir. Ve verince davranışıyla öyle bir örnek oluyor ki beni de aranıza katabilmişsiniz. II. Murat ona tebliğ yapmadı ama öyle bir davranış sergiledi ki gerçekten onun da istediği ahlak yapısı, onun da istediği bir durum ve Osmanlı'nın bu şekildeki mutlak adaleti, insanlara örnek olması vesaire davranışıyla en güzel sonuca götüren tebliği yaptı. Yani davranış biçimleri çok önemli insanlar üzerindeki tezim. Yani kısacası ahlak. En güzel ahlakın sahibiydi Osmanlı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhammed 7 ve Ali İmran 52 ayetlerine baktığımızda Allah'ın yardımcısı olabilmek velayet kademeleri hangisinde gerçekleşmektedir? Ruhunu teslim eden, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra kim tebliğ amaçlı insanlara bir şeyler söylüyorsa, ayetleri mürşidinden aldığı gibi insanlara anlatıyorsa o aslında Allah'ın bir yardımcısıdır ama gerçekten bir hakkın yardımcı olmak irade teslimini gerektiriyor. Nitekim sadece Muhammed 7, Ali İmran 52 değil, aynı zamanda Saf 14'ü de buna ilave etmek lazım. Saf 14'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenü kunu ensarillahi kema kâle lezine İsa ibn Meryem lil havvariyyine men ensari ilallah. Ey amenü olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa havarilere

0: Kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur? Dediği zaman havarilerin, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Dediği gibi bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Yani her Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dinleyen herkes yardımcıdır. Ama gerçek yardımcı elbette iradenin teslimiyle gerçekleşebiliyor. Ya yönezine amelin tensurullah yensurekum ve yusuf bitaktağmakım. Ayetler bizlere bunu söylüyor. Allah'ın yardımcı olabilmek velayet kademenin bütününde gerçekleşen bir durumdur. Yeter ki o Allah yolunda hizmet yapsın. Al-İmran 2'ye baktığımız zaman Al-İmran suresinin 52. ayet-i kerimesi فَلَّمَا اَخْسَى اِيْسَى مِنْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِينَ نَحْنُ اَنْسَارِنَا Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. اَمَنَّا بِاللّٰهِ Biz Allah'a iman ettik. فَشَدْ بِيَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Şahit ol biz Allah'a teslim olalım. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını söz vermiş. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, necis yerlerde zikir konusunda nasıl hareket etmek gerekir, açıklayabilir misiniz? Orada zikir yapmayabilirsiniz ama abdestinizi aldıktan sonra zikire devam edebilirsiniz inşallah. Bayburt'tan bir kardeşim muhterem hocam, çabuk sinirleniyorum. Büyük küçük karşımdakileri kırıyorum. Sinirime hakim olabilmek için ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin, yani herkesin nefsinde 19 afet var. Ama 19 afetin dağılımları farklı. O slaytımızı gösterecek olursak ben onun üzerinden ifade etmek istiyorum. Afetlerin dağılımları farklı olduğu için mesela şu anda böyle bir durum söz konusu. Böyle bir kişi, onun nefste 19 afet var, ruhta 19 tane hasret var. Ama bu kişi, mesela dikkat edin, iptilalar 18, başka isyan 16. O zaman bu kişinin iptilalarla ilgili şeyleri de yapması lazım, esmaları. İptilalarla ilgili esmalar 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 358 kere Es-Semed. İptilalarla ilgili onu da gösterelim, şey etmesi lazım. Arkasından isyan, iptilalar, evet, iptilalar burada hakkında, evet. Dediğim gibi 269 kere Allah, 535 kere Mesih, Et-Tevab, 689 kere En-Nur, 458 kere ve Es-Semed, 358 kere. İsyan, oradaki isyan afeti de çok yüksekti. Burada isyan afetine baktığımız zaman o zaman ne yapılması lazım? İsyanla alakalı esmaları çekmesi gerekir. Onu da tekrar gösterebilirsek, 269 kere Allah, El-Mesir, o 535 kere, Tevab, 689 kere, En-Nur, 458 kere, Ar-Raşid, 745 kere. Yani hangi noktada kendimizi zayıf hissediyorsak, esmalarla birlikte ve zikirlerle birlikte o afetlerin azalması istikametindeki grup isimleri de, esmaları da yapmamız lazım, çekmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu elinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden. İzninizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olmadan önce yapılan zikir ile mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, tabii ki fark var. Mürşide tabi olmadan yapılan zikirle tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mı diyor. Farz değil. Fark var mı? Evet. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa, 24 saat zikir yapsa dahi yapamaz ama öyle o kabul ederim. Kişinin kalbinde o zikrin oluşturduğunun miktarı %2 huşunun ötesine geçemez. Ama mürşide tabi olduktan sonra zikir yaparsa o zaman mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikirle iki çift nur gelir. Biri rahmet ve fazıl, diğeri rahmet ve selavat. Ve bu iki çift nur nefs ezkisini gerçekleştirir. O zaman yapılan zikirle %7, %7, %7 fazıllar kalpte toplanmaya başlar ve kişiyi nefs tezkiyesine ulaştırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşide tabi olmadan yapılan zikirlerde de o sadece kişiye derecat kazandırır ama nefs tezkiyesini oluşturmaz. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Peygamber Efendimizin tefsirinde, İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğin şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Yani bir şey oluşturmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve artırmaz. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın beşiğini Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler işte Allah-u Teala onları kat kat artırır. Öyleyse evet Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirler size derecat kazandırır. Ama ölüme kadar bu Allah'a ulaşma dileğini yapmadığınız takdirde amelleriniz boşa gider. Zümer 65'e göre. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmasanız o zikir rahmet ve fazıl gelmek suretiyle sizin kalbinizde %2 huşuyu oluşturur. %2 huşun ötesinde de bir şey yapmaz. Ama yaptığınız zikrin ıslah edici amel olabilmesi, nefs ezkisini yapabilmesi ancak ve ancak mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Ne diyelim? Mürşide tabi olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirle zikir yaparsanız 1'e 10 kazanırsınız. Ama mürşide tabi olduktan sonra 1'e 700 kazanırsınız. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetini. Cahil ister namaz kılsın ister zikretsin. 1'e 10 kazanır. Derecat itibariyle. Ama alim mürşidine tabi olan kişi zikretmeye başlarsa o 1'e 700 kazanır. Öyleyse mürşide tabi olmadan yapılan zikir tabi olduktan sonraki zikirler arasında fark. Evet. 1'e 700 farkı vardı inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarevat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın emir buyurduğu hayra çağırmak ne demektir? Hayır nedir? Bize derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Ne zaman derece kazanırız? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, Allah'ın yasak ettiği fiili işlemediğimiz zaman derece kazanırız. Her ikisi de hayırdır. Bunu nasıl çoğaltırız? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidimize ulaştıktan sonra nefs tezkesi yaparak hayırlarımızı devamlı çoğaltırız. Öyleyse hayra çağıran kişi aslında Allah'a teslime çağıran kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrın içinde olabilirler. Hayra çağıran kişi kendisi hayra ulaşmış olan kişidir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. Öyleyse hayırlarda yarışanlar, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler, onlar tam 7 tane ayet-i kerimede maruf ve emrimden, münkerden nehyedenler olarak anlatılıyor. Evet, maruf ve emrimden, münkerden nehyedenler hepsi Allah'ın irşadına memur mezun kıldığı veli mürşitlerdir. 7 ayet bize bunu söylüyor. Bunların başında da Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesi geliyor. Bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi cahiliye dönemini yaşarken Resulullah'ın hayra davetiyle 7 safa 4 teslimi yaşayarak hepsi hayra ulaştılar. Maruf emreden, münkerden nehyedenler oldular. Alim İmran Suresi'nin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Alim İmran 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعرفة وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Görüyorsunuz ki bu ayetler bile Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı ve mürşitleri bize anlatıyor. Bazı insanlar son Nebi, Nebiler Sultanı, Peygamber Efendimiz son mürşittir. Bundan sonra mürşit gelmeyecek ve bu şekilde iblisin bir tuzağı söz konusu. Öyle olunca her devirde Kur'an'ı anlatan Allah'ın veli mürşitleri ise ve veli mürşitler yoktur diye insanları iblis inandırmışsa, o zaman Kur'an ellerinde var ama onlar Kur'an'ı hem bilmiyorlar hem de yaşamıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hayır çağırmakla Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde hem asaleten hem de vekaleten devrin imamlarını anlatıyor. Ve bu ayet-i kerimede ister asaleten ister vekaleten devrin imamlarının 5 görevinden Allah'a bahsediyor. Bunların başında 1, ayetlerin tilavet edilmesi, 2, nefs tezkiyesi, 3, kitabın öğretilmesi, 4, hikmetin öğretilmesi, 5, hikmetin ötesinin öğretilmesi. Her devirde Allah-u Teala'nın tayin ettiği vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı bu 5 görevle insanlar için vazifeli. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsanız insanları kurtaracak olan bilgileri bunlara aktarıyorsunuz demektir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlınız, en çok derecat kazanınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kim Kur'an'ı Allah'tan öğrenmişse, öğretiyorsa hayrın sahibidir. Zamanımızda ise herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanları Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyorlar. Bununla Kur'an-ı Kerim öğrettiği kanısındalar ama hafız da olsa bu insanlar Kur'an'ın ne lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan kesinlikle Allah'tır. O sebeple hadis-i şerifte aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek olandır. Gerçekten de evvel emirde 7 sabah 4 teslimin farziyeti onun 28 basamak İslam merdiveninde hayata geçirilmesi, yaşanması daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve en son olarak da Kur'an'ın bir lafzın manası ve 7 ruhu mevcut olduğunu sahabenin 14 asır evvel hem lafzını hem 7 ruhunu öğrenmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığını biliyoruz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın hikmet verilmiş olanlara çok hayır vermekten muradı nedir? Allah-u Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur mezun kılınanlar. Onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı Ensar'dan Medine'deki yardımcılardan. Bir kısmı da onlara Ensar muhacirine İslam'la tabi olanlardandı. Sahabe irşad makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarında ırmaklar akan cennetini hazırladı. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ama Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde يُوتُ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا ذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Sevgili kardeşlerim, bir kere hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi hayır işleyenlerdir. Hayır ehli olmak, hayrın sahibi olmak yani daimi derecat kazanan hüviyette olmak demektir. Kim daimi zikre ulaşırsa artık o günden itibaren hayatının her değer saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. Allah Teala'nın sabikun dediği hayırlarda yarışanlar hepsi daimi zikrin sahibi. Bütün sahabe hayırlarda yarışanlardandı. Hayırlarda yarışanların en üst mertebesi ulu'l-elbab makamıdır. Ama onlar 7 tane temel şartın sahibidirler. Yani kalpleri 7 kademede müzeyyen olmuş, 4 vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Vasıf şartları 24 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorlar. ve 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ama aynı zamanda ehli hayırdırlar. Devamlı hayır işledikleri için ehli hikmet, ehli hükümdürler ve ehli tezekkürdürler. Herhangi bir konuda Allah'tan bir şey önermeler isteniyorsa mutlaka tezekkür standartları içinde Allah-u Teala'ya sorarak cevaplarını alabilen ehli tezekkür, ehli kişilerdir. Hadis-i Şerif'te her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yaşamına bulunacaktır. Zaten az evvel söyledik. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarını da hayra çağırmasını, Allah dostu olmanın, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Allah'a ibadet etmek, onun verdiği görevleri, farzları, her şeyi yerine getirmek.
3: Kulluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bizi niçin yarattı?
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada Allah için yaşayanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her Kur'an okuyuşumuzda Allah'a yakın oluruz zaten.
1: Bize üfürdüğü ruhu Allah'a yaşarken ulaştırabilir miyiz?
4: Tabii, neden olmasın?
1: Ermiş evliyalar gibi.
4: Tabii, bizim amacımız o zaten. Yaşama amacımız o. Niye geldik eve? Eyüp Hazretleri'ni görmek için. Allah'a ulaşmanın yolu bir budur. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır.
2: Yaşarken mi? Yaşarken derken her şeyi yaparken Allah'ı düşünerek yapıyoruz mesela. Ve ölümün iki kaşın arasından da yakın olduğunu da biliyoruz. Her an öleceğimizi, her an Allah'a gideceğimizi bilmemiz lazım.
3: Ulaştırırız da onlar el. Ya onlara ulaşabilsek biz ne güzel. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler. Biz dünyaya birazcık ne de olsa meyilliyiz.
1: Bunun için kişinin yapması gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Kalpten Allah'a dua etmek ve bol bol zikir edersek Allah'a zaten çok yakın oluruz.
3: Seni çok seviyoruz.
4: Seni çok seviyorum.
3: Evliyaların kullarından bizlere şefaatlerine nail eyle inşallah. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum.
2: Aynen. Allah, ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum ve yaşarsan ulaşmak isterim.
0: Misafirimiz ruhu Allah'a ulaştırmak konusunda onlar evliya ola. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler, biz dünyaya meyilliyiz dedi. Evliya olmanın yolu çok ibadet etmekten mi geçer? Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir. Ve Yunus diyor ki bilene düğün dilektir. Zariyat 56'da Allah-u Teala وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لِعَلْ يَعْبُدُونَ. Yaratılış gayemiz insanlar ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ve dostudur. Ama Allah'a davet olunduğunda daveti kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Zümer 17'ye göre kendilerini tağuta abd olmaktan, kul olmaktan kurtarabileceklerdir. Abd ve abid olmak çok farklı. Abid, ibadet eden kişidir. Abd ise bu ibadetlerle bir hedefe ulaşan kişidir. Tıpkı hedefler ve vasıtalar gibi. Hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Dolayısıyla abd olmak da ibadetlerle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın dizaynında asıl olan Allah'a ibadet değildir. İbadet etmek bizi hedefe ulaşacak vasıtadır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe elbette ibadetlerini en üst boyuta gerçekleştirmiş ama ibadetleri vasıta olarak gerçekleştirmiş. O ibadetleri kullanarak hedeflerine yürümüşler. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. Ankebut 5 bunu söylüyor. Men kâne yercu likâ Allahi fenne acâlillâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti girecektir buyuruyor. O halde o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Hadis-i şerifte öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki onlar cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Yine bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü cennetlik amel işleyen çok insan kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Fakat kitabın hükmü devreye girer ve kişi bu sefer cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Yine kendisiyle cennet arasında öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Kitabın hükmü devreye girerek o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennet ehlinden olur. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama öyle insanlar vardır ki onlar cehennemi kalmışlarla ve cennete gideceklerdir. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, öbürleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Muhakkak ki insanlar 7 ayet-i kerimede Allah'a davet olunuyor. İşte bu daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki grup insan oluşuyor. Daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemlik amel işlese dahi kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalmasına karşın Allah'a ulaşmayı dilediği için o dilekle gittiği yer cennet. Ama kendisiyle cennet arasında bir aşırı mesafe kalmasına rağmen Allah'a davet olunduğunda bu sefer Allah'a ulaşmayı dilemese, daveti kabul etmese o zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve kendisi cehenneme gider. Öyleyse cennetlik amel işleyip cehenneme giden, cehennemlik amel işleyip cennete giden tamamen kişinin niyetine bağlıdır. Niyet amelden üstündür. Cennetlik amel yapıyor ama niyet cehennem. O zaman cehenneme gidiyor. Cehennemlik amel işlemeye başlıyor ama niyeti cennet, Allah'a ulaşmayı diliyor ve kişi cennete gidiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının sahipleri, mürşitler geliyor. Mürşit kavramı sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler olmasa, hocalarımız olmasa biz bir şey yapamayız ki şu anda. Bir şey öğreniyorsak onların sayesinde öğreniyoruz.
4: Nerede öyle ilimler, şeyler, evliyalar yok şimdi?
3: Çok zor. Eskilerdi işte. Eskiler yani tek tek de ölüp gidiyorlar zaten.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde Peygamber Efendimiz'in varisi olan Allah'a tamamen teslim olmuş Allah dostları, mürşitler var. Bunu biliyor musun?
2: Evet biliyorum, var. Bizim gibi insanlar onları tarif edemez ya. Onlar başka bir makamda.
1: Onlara sizce ne kadar ihtiyacımız var? Eksiklerimiz neler?
2: O kadar çok ki. Görevlerimiz var değil mi? Herkesin herkese karşı bir görevi var. Ama kimse yapmıyor bunu ve hiç kimse de yani böyle ne bir Allah'ım yapanlardan oluruz inşallah diye.
1: Allah sevgisi mi eksik?
2: Allah sevgisi eksik. Peygamber sevgisi eksik.
1: Mürşit sevgisi
2: eksik. Birbirimizi sevmiyoruz.
1: İşte bize bütün o sevgileri Allah kalbimize nakşetmek için onun dostundan dinimizi öğrenmemizi istiyor. Siz de öyle birisini bulmak istiyor musunuz?
2: İsterim tabii ki.
3: Yaşayan evliyaları bulmak. Yaşayan evliya bulmak çok zor ya.
4: Nasıl bulabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Biz de bilmiyoruz. Bunun bir yolu varsa siz bize gösterin.
1: Hacet namazını kılıp Allah'ım bana yaşayan evliyanı, mürşidimi göster diyeceksiniz. Yapmak ister misiniz?
4: Tabii, neden yapmayalım?
3: Tabii ki de Rabbim nasip ediyor. Etsin de yani devamını da etsin çocuğumuza, herkese, bütün ümmeti Muhammed'e.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda onlar eskidendi. Tek tek ölüp gidiyorlar dedi. Günümüzde yaşayan mürşidler yok mudur? Tabii ki vardır. Allah-u Teala Resul göndermeden biz kimseye azap etmeyiz dediğine göre demek ki her gün devirde olursun, ne olursa olsun Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin mürşitler tayin ediyor. Hangi zaman parçasında olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun bütün insanlara Allah'ın Resulleri hep gitmişler. Allah'tan aldıkları emir üzere onları mürşit olarak icat etmeye çalışmışlar. Her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda da bütün dünyadaki kavimler içinde bu Resuller hayattadır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz El-Eliya minum bütün kembiyayın ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir buyurduğuna göre o zaman Resulullah'ın ümmetinin velileri veli Resullerdir. Nübüvvet sona ermiştir. Nebileri gibidirler. Bir başka hürafe, insanları dinden soğutan bir başka hürafe. Eskiden mürşitler varmış, şimdi mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Hayır, bu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde herkes ait olduğu standart içinde Allah'ın emrine itaat ve yasakları çiğnemezse, yerine getirirse, o zaman 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkesi Allah-u Teala içeriden mermelerimizin kılar. Yetmez, Risalet açısından olaya baktığımız zaman Resul göndermesem azap etmem. Eyse her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmek isteyen veli Resuller gönderiyor. Bunların arasından bir kişiyi de Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse her devirde yaşayan vekaleten devrin imamları onlar Allah'ın Resulleridir. Şu anda hidayet çağındayız, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala bunu Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiyor. وَيَزَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتِكُمْ مِنْ كِتَابٍ اِكْبَةٍ سُمَا جَاكُمْ مِنْ رَسُولٍ مِنْ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِهِ لَتَنْزَلُنَّ قَالَ أَخْرَتُمْ أَخَصُمْ ذَٰلِكُمْ نُسْرِي قَالُوا أَخْرَنَّا قَالُوا فَشَدَ فَاَنَّمَاكُمْ مَعَشْرَ عَادِينَ Allah nebilerden size kitabı hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitabı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edin. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye bir şey kaldığı zaman. İkrar ettik, kabul ettiniz. Bu ağır hatimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala üstüne şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlerden. Öyleyse her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda bütün dünyadaki kavimlerin içinde bu Resuller hayattadır. Eskiden mürşitler var. Mürşit diye zamanımızda yaşayan ki insanlar mürşit değil olayı tamamen bir hürafe, bir bidat, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir zandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Ben bugün kimler rahmet ona bir itaat icap vereceğim. Sizi çok seviyorum inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacak. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Aklı selim hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden ayıran akıl. Aklı selim deyince yani sadece hayra çalışan bir akıl çeşidi. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Akıl hayra da çalışır, şerre de çalışır. Şuurlandığı alem önemlidir. Kişi rüşte erdiği zaman yani doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir aklın sahibi olduğu zaman buna akil ve bali olmak diyoruz. Kişi iki yoldan birini seçmek mecburiyetindedir. Ya içinde bulunduğu gay yolunun devamını alacak veya Allah'ın irşat yolunu kendisine yol edinecek. Onun sapmalara ulaştıran çarpık düşünce sistemi Kur'an'ın hakikatleriyle mutlaka değişmelidir. Öğrenen aklı selim sahibi bir insan tahkik eder, tahkik ettiği zaman da doğruyu itibar eder doğruya. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Zikir yapmak bizi Allah'a yakınlaştırır.
2: Düzenli bir insan her gün zikrini yaparsa zaten diyor ki hocamız kalbindeki o karanlık aydınlanır. Allah'a daha karşı yakın olursun mesela. Zikir demek bambaşka bir şey yani.
1: Zikir insanı mutlu eder mi? Dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur.
4: Mutlaka eder tabii. Ne der etmesin? Ama yapmadığımız bir şey işte. Zikir, zikir.
3: Zikir kurtuluştur. Depresyondan, her şeyden hayat veren, huzur veren, kalbi yol açan, her daim evine bereket verir, huzur verir eşinle, çocuklarınla.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Evet. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Çok güzel bir şey olurdu, evet. Ama o dediğiniz biraz çok uzakta görünüyor.
3: Hiç fakir kalmazdı bu dünyada. Fakir kalmadığı gibi de çok güzel bir hayat yaşardık mutlaka.
1: İnsan sürekli Allah dese, Allah'ın ismini, sevgisini kalbine nakşetse, hep başkalarını mutlu etmek için hayırlarda yarışır.
2: Şu zamanda çok başkaları için yaşamak bilmiyorum çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şeydir.
4: Bu zamanda imkansız.
3: Zenginler zekatlarını doğru düzgün verseler zaten ortalıkta bu yaşam olmaz. Güzellikler içinde yaşamak varken savaş neden olsun ki kardeşim, Müslümanız hepimizde.
0: Evet. Konumuz ilgili arkamızı dinledik bir misafirimiz. Şu devirde başkaları için yaşamak çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şey dedi. Aslında iyilik yapmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü onları iyilik yaparken onları mutlu ettiğiniz her an siz de mutlu oluyorsunuz. İnsanlara başkalarına iyilik ulaştırmakta zorlayan nedir? İblis tabi. Maide 91'de اَنَّمَا يُرِدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُقَى بَيْنِكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَنَ السَّلَامِ. Şeytan şarap kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Mutluluğun bir kanadı zikirdir ama ikinci kanadı başkaları için yaşamaktır. Ama şeytan hep insanların aklına onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin tarzında ifadeler getirir. Ona karşı çıkmalısın. Enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarına iyi davranmak bir fazilettir. Enayilik değil. Başkalarına kötü davranmak enayiliktir. Bir iptiladır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Hadis-i şerifte şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onların aralarını aşmak ve birbirine düşürmekte ümitlidir. İsra suresi, evet, görüyoruz ki iblis insanların birbirine dost, kardeş, el ele, gönül gönüle bir hayatı yaşayarak mutlu olmalarını istemiyor. Ama Allah-u Teala da bizlerin mutlu olmasını istiyor. Bu mutluluk ancak birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyle ve birbirimize yardım etmekle hedefine ulaşabilir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı inşallah. İsra suresinin 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir inşallah? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İsra suresi 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir? Bakara 200, 201, 202'ye baktığımız zaman ve minen nasi Bakara 200, evet. Fe izâ kadeytüm menâsikküm feskurallâhe ke zikrüküm âbâukum ev eşeddü zikrâ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا. İnsanlardan bir kısmı derler, ya Rabbim bize dünyada ver. وَمَا لَمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ خَلَقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَمَّا رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Yani ya ruhumuz istikametinde Allah'a dua edersiniz. Bu Allah Teala'nın hep manevi güzellikler istemek anlamına gelir. Sizi daimi yüceltir ya da nefsinizin istediği bir şeyin olması için Allah Teala'dan talepte bulunursunuz. Ama siz oradan bir şeyi kazanamazsınız, kaybedersiniz. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için Allah'tan talepte bulunursanız veya kendi nefsani taleplerinizi Allah-u Teala'ya ulaştırırsanız şerre dua etmiş olursunuz. Önemli olan hayra dua etmektir. Ve daha güzeli manevi alanlar için Allah'a çok dua etmektir. Öyleyse şerre dua etmek nefsin talepleri istikametten Allah'tan bir şey istemektir. Hayra dua etmek, ruhun talepleri istikametinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlara tebi yaparken nereden ve nasıl başlamalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah bizlerin mutlu olmasını istiyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama insanların %90'dan fazlası huzursuz, mutsuz. İşte bu insanları huzursuz ve mutsuz eden insanların baş düşmanı şeytan. Ve insanın Allah olan şeytanla olan bağlarını çözmek, Allah ile olan bağlarını bağlamak bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bütün Allah dostları bu hakikati bilerek Allah'a davet ederler. Davet ettiğiniz kişilerin çoğu huzursuz ve mutsuz. Huzur ve mutluluğu yanlış adreste arıyorlar dünya hayatında. Onlara açıklarsanız, yani yıllardan beri hep mutluluğu arıyorsunuz ama ulaşamamanızın arkasında nasıl mutlu olacağınızı bilmediğiniz için ve sizi yanlış hedefe yönelten bir düşmanınız olan şeytanla birlikte olduğunuz için. Deyin ki biz sizi tek bir dilekle ondan ayırmaya, Allah'a bağlamaya geldik. Sadece bir dilek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin şeytanla olan bağları çözülmüş, Allah'la olan bağları bağlamış. Sadece bir dilek. Başlangıçta çünkü herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu 19 negatif özellik tamamen 19 pozitif özelliğe ulaşır. Allah razı olsun. Malatya'da bir karşı muhterem hocam, Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitmesi anlatılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşu ise Asr suresinde anlatılmaktadır. Yunus suresi 7. ayet ile Asr suresi arasında bir ilet rabıtası var mıdır? Açıklar mısın? Evet. Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde vel asr innel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsranda olan cehennemliklerden cehenneme gidiyor. Bundan ve hüsrandan kurtulmak sadece bir dilek. Amin olmak bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz? Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ve ma bitardillezine amenu enne mulâkı rabbuhum. Ben bu amin olanları yanından koyamam çünkü onlar mutlaka Allah'a mulâkı olacaklardır. Öyleyse eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Ve tek bir dilekle cehennemden kurtulmuştur. Ama bu dileğin sahibi değilse Yunus 7'ye göre o zaman da cehennemi hak ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam pazar sohbetinde üzüm üzüme baka baka karar, nur nura baka baka aydınlanır buyurdunuz. Bizim bazı kardeşlerimizin eşleri ve ailesi delalette. Bu durumda onlar boşanmanın onlar için daha hayırlı olduğunu, tasavvufu daha iyi yaşayacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda ne buyurursunuz? Hayır. Eğer öyle olsa o zaman Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam Tahrim Suresi'nin yanılıyorsam 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde bu dile getiriliyor. 10, 11, 12'ye bakalım şimdi. Tahrim Suresi'nin Allah Teala Tahrim 10'da Derebellahu meselen lillezine keferu umrate Nuhun ve umrate Lut. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanemini örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Utlu mahiyye ileyke minel kitabı ve akimu salata inne salata tenhenne an fahşai vel müke ve le zikrullahu lekber. Vahyedilen Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Öyleyse Kur'an tilaveti, Kur'an bir zikirdir. Namaz kıl, çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder. Taha 14'te beni zikretmek için namaz kıl buyuruyor. Ama bir üçüncü zikir daha var. Ve le zikrullahu ekber. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek en büyüktür. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَّبَتْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Nefs tezkiyesinin zikirle olduğu ve ruhun nefs tezkiyesiyle Allah'a ulaştığı bu ayet-i kerimede açıkça ifade ediliyor. Ashab 41'de يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Allah'ı çok zikirle zikredin. Zahitlerden olmak istiyorsak çok zikredenlerden olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala çok zikreden zahitlerden bahsediyor. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesi, Cuma suresinin 10. ayet-i kerimesi, Ahzab 41, Ahzab 35, Ahzab 21, Taha 34, Yusuf 20 ve Enfal 45, bütün bunlar çok zikreden zahitleri bize söylüyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise daimi zikri Allah-u Teala söylüyor. Ve izâ kadeytumü selâte, namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yansı yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikir yapmak, Allah'ın ismini Allah Allah diye söylemeye devam etmek bir şifredir. Allah-u Teala zikri farz kılmıştır. Manevi tekamülün temelinde zikir vardır. Sadece zikir Allah'a ulaşmayı mürşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki o kişinin kalbine Allah'ın katından nurların gelmesine sebebiyet verir. Nefsin kalbini tamamen nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği farz emirdir. Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. İhlasa ulaşmak, kalbi tamamen afetten temizlemek, 19 faziletin sahibi olmak ancak zikirle mümkündür. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar hocam. Bir sualim olacaktı. İmam Şafii Hazretleri'nin bir sözü var. Ben kendim zekatım. Bu ne manaya gelmektedir? Bunun açıklamasını yapabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz, kalbimizden mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak İmam Şafii Hazretleri'nin ben kendim zekatım sözünü açıklar mısınız? İmam Şafii Hazretleri devrin imamıydı. Ben kendim zekatım demekle ne demek istemiş? Ben A'dan Z'ye kadar her şeyimle Allah'a adanmışım, Allah'a aitim. Benim sadece başkalarına verdiğim param değil. Benim fizik vücudum da, benim nefsim de, benim ruhum da, benim iradem de Allah'a zekattır. Bütün devirlerde, bütün devirlerin imamları Allah'a zekattırlar. Onlar Allah kendilerine neyi emrederse sadece onu yaparlar. Allah neyi yaptırırsa sadece onu yapabilirler. kendilerini öyle bir şekilde Allah'a teslim etmişler ki o zaman geriye zekat olmaktan başka

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Tasavvufu öğrenip yaşayarak, şiddet ve kötü alışkanlığından kurtularak, Hazreti Mevlana gibi Allah dostu olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatına gelebilecek herkes için Allah'ın tek hedefi Allah'a dost olmaktır. Beyler için de bu gayedir, bayanlar için de bu gayedir. Allah'a dost olmak. Resulullah'ın lisanıyla kimdir Allah'ın dostu? Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olan Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan Allah'ın düşmanıdır. Kur'an'ın bütünü içerisinde bunlar hep ayetlerle bir bize açıklanıyor. Konferansımızın ana başlığında tasavvufu öğrenip yaşamak var. Tıpkı Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz yine hadiste zikrettiği gibi خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ مَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an kainat kitabıdır. Kainattan ne varsa Kur'an'da vardır. Kur'an kainatın fihrisidir. Bir slaytımız var bununla alakalı. Tabii ki her zaman bizim senet olarak kullandığımız ayetler. 7 ayette Allah Kur'an için şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta her misali senin için açıkladık. Zümer 27. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Kur'an Allah'ın kelamı ve Allah konuşuyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89. Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Enam 67. Bu Kur'an'da her şeyin bir gerçekleşme zamanı var. Ve bu Kur'an'da en güzel tefsiri sana biz açıkladık, verdik.

Bidayetimizde ne var? Hiç öyle Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Resulullah'ından evvelki dönemin adı cahiliye dönemi. Her türlü kötü alışkanlıkların şiddetin var olduğu, aşiretler arasındaki kavgaların son safhada olduğu, herkesin birbirini öldürdüğü kan davaları, alabildiğine cahiliye dönemin hükmünde kız çocukların diri diri gömülmesi, kısacası konferansımızın başlığında zikredildiği gibi şiddet ve kötü alışkanlıkların pik yaptığı, zirve yaptığı bir dönem. Ama hidayet güneşi olarak Allah Teala Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi bir hidayet güneşi olarak son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'le gönderdi. Ve o cahiliye döneminin yaşayan Arap bedevileri 23 sene kısa bir süre içerisinde bu bahsettiğim Allah'a dost olmanın eğitimi içerisinde dönüştürerek asr-ı saadete ulaştılar ve insanın kamil oldular. Hepsi Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi ihsanla Nebiler Sultanı Peygamberimize tabi oldular. Ama aynı zamanda hepsi hayırlarda yarışan başka insanların kendisine tabi olduğu birer veli mürşid, Allah dostu oldular. Evet, 23 sene. Aslında 23 sene kısa bir zaman dilimi insan hayatında bir eğitim süresini ihtiva ediyor. Herkes şu zahiri alemdeki eğitimine bir baktığı zaman bizim eğitim dizaynımızda da bu kadar bir süre, ama mezun olduktan sonra diploma aldık, vazifeye başladık. Hiç de bizde bir pozitif dönüşüm olmadı. Tam tersi, ilmin kibri içerisinde adeta etrafı küçük gören, hor gören ve tabii nefsi besleyen bir yaşantı içerisinde devamlı bir etrafla kavga halindeydik. Ta ki bir gün yolumuz Almanya'ya düştü, yalnız kalmaya başladığımız an, o güne kadar hep merhamet duygusu içerisinde insanlar eşit olmalı, insanlar mutlu olmalı, insanlar arasındaki bir fark olmamalı, herkes güzel bir hayatı yaşamalı diye o hedefimiz, o gayretimiz vardı. Ama gördüm ki en çok insan hayatında bugün de böyle, para hiç de böyle mutluluk getiren bir vasıta olmadığını Allah Teala orada bana gösterdi. Çünkü ben bursluydum Atom Enerji Komisyonu'nda ve aldığım bursla Türkiye'deki 3 aile rahat geçinebiliyordum. Ama yanı başımda oturduğum bir yerde o kadar parası, serveti olan 2 aile karı koca herkesin gözü önünde kavga ettiler. Tabii etrafımda hiç kimse yok, bir tek ben varım. Derin derin düşünmeye başladım. Acaba dedim ya, bu eğer mutluluk para getirseydi bu adamlar niye kavga ediyorlar? Başka bir şeyin olması gerektiğini Allah Teala idrak ettirdi ve tabii etrafla devamlı ilişki içerisindeyiz. 6 ay geçtikten sonra Türkiye'ye döndük ve manevi hayatım işte bu suali kendime sormakla başladı. Nereye gitmek istiyorum? Aslında Kur'an mucize-i baki. Ne ararsanız güzellik adına Kur'an'da var. Böyle karmaşık değil. Dikkat ederseniz birçok teyzelerimiz, ninelerimiz, ya hocam ben Arapça bilmiyorum ki nasıl Kur'an'ı öğreneyim? Ve birçokları da başka bahanelerle gerçekten, hayır bu benim için imkansız. Halbuki Allah Teala bütün insanları Kur'an'a muhatap olarak kabul etmiş. Kur'an'da Allah Teala insana hitap ediyor. Ya eyyuhennas. Bu ya eyyuhennas hitabının içerisinde okuma yazması olan nineler, teyzeler, dayılar, amcalar, herkes var. Öyleyse Kur'an başka bir okumayı bize emrediyor. İlla Arapça değil.

Allah Teala Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde bakın Rabbimiz ne diyor? Eğer onu kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? De ki o amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz bu Kur'an'ı imanla okuyacağız. İmanımız ne kadarsa inancımız demiyorum. İnanç ayrı bir şey. İman ayrı bir şey. İnancın kalbe yerleşmesi imanı tahakkuk ettiriyor. O sebeple dualarda da ne diyoruz? Resulullah'ın dua tarifinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse bizimle Rabbimiz arasındaki iletişim hattı kalp üzerinden gerçekleşiyor. Allah Teala kalbe hitap ediyor. İşte son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in kendisine dinlebeyi Sultan Peygamber Efendimiz'e Şuara 193-194'te buyuruyor ki Rabbimiz nezele bi ruhul emin ala kalbike. Bu Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam senin kalbine indirdi. Öyleyse Kur'an'ı kalben okumamız lazım. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. İşte Kur'an'ı hidayetle okumak kalp ile okumaktır. Ama başlangıç noktasında Araf suresinin 179. ayeti kerimesinde Rabbimiz en alt seviyedeki başlangıçtaki insanlar için şöyle buyuruyor. لَقَدْ زَرَانَا كَس۪ينَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ İnsan ve cinlerin çoğunu yarattık cehennem için. لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا Kalpleri var ama fıkıh etmezler. لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يُبْسُونَ بِيَا Gözleri var görmezler. لَهَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيَا Ama kulaklar var işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. O zaman bu alt seviyedeki halimizden ne ile kurtuluruz? Bu suali kendimize sormamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de çokça ayet verebilirim. İki tür insandan bahsediyor. Gören, işiten ve idrak eden, sağır, dilsiz ve kör. İşte bu sağır, dilsiz ve körlerin, gören, işiten ve idrak edenlerin kim olduğunu, nasıl bu dizayn içerisinde oluştuğunu Allah'ın kutsal kitaplarla bize gönderdiği peygamberlerin ve onların varisleri olan Allah dostlarının davetinden anlaşılıyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde secde emrine isyan edilmişse Allah-u Teala dergahından kovuyor, rejim ediyor. Ama Adem aleyhisselam ve eşini de cennetine koyduktan sonra tembihte bulunuyor. Sakın ha sakın bu ağaçtan yemeyin. Bir ikinci ihtar şeytan baş düşmanınızdır. Ama iblis her zaman Nur suresinin 21. ayet-i kerim başında buyurduğu gibi ne diyor? Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutuvat şeytan. Ne demişti Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ın eşine? Şeytan sizin düşmanınızdır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ey insanlar siz birbirinize düşmansınız demiyor. Şeytan sizin düşmanınızdır. 7 ayet-i kerimede bu tekrar ediliyor, bu ihtar ediliyor. Boşuna bir uyarı değil bu. Eğer gerçekten Allah'ın istediği dostu olmak istiyorsak, evvela şeytana dost olmaktan kendimizi kurtarmamız lazım. Başlangıç noktasının bu var mı? Elbette. Ayetleri tek tek size izah edeceğim. Ama şu slaytımıza bakacak olursanız Allah-u Teala uyarıyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Kimdir tabi olmayan? Bu sualin cevabını verebilmek için hak anayasası olan Kur'an'da kendimizi tanımamız lazım. Acaba Sema hocamızın ifade ettiği gibi
Biz hangi katmanlardan oluşuyoruz? Kur'an bu konuda ne diyor? Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için bir fizik bedenle yaratmış bizi. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Tüm doktorlar bu beden üzerinde ihtisas sahibidirler. Biyolojik yapımız hastalandığında da biz bu doktorlara müracaat ediyoruz. Ama sadece insan fizik bedenden ibaret bir varlık değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine aittir. Bu fizik aleme ait değil. Her gece yatağınıza yattığınız an, başınızı yastığın üzerine koyarsanız, uykuya geçer geçmez, yarım ağırlıklar kanunu gereğince, nefsimizin karşıt elektron devir sayısı artıyor, fizik bedende dinlenmeye geçtiği için, rolantide çalışan bir araba gibi, onun elektron sayısı, devir sayısı düşüyor ve ikisi eşitlendiği zaman nefs vücuttan ayrılıyor, ışık duvarını geçiyor ve rüya alemini biz nefsimizde yaşıyoruz. Nefsi nereye gönderiyor Allah Teala? Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde bu cevap veriliyor. وَزَيَنَّ سَمَاءَ دُنْيَا بِمَسَبْيَا. Astrofizikçilerin tespitiyle 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve her gece nefsiniz herhangi bir yere gidebilir. Buradan geçerken Allah Teala bir kara delikten geçiyor. Buradakini unutturuyor. Tekrar sabahleyin bize iade edildiğinde oradakilerini unutturuyor bize. Biz yeniden bedenimize gidiyoruz. Aslında anneler bunu çok daha iyi bilir, yaşarlar. Çocuklarını okula gönderen anneler, çabuk evladım kalk uyan, okul vakti geldi, kahvaltını yapıp gitmen lazım ama çocuk uykuda. Ve nefs vücuda tamamen yerleşmediği için anne çocuğun elinden tutuyor düşmesin diye. Henüz nefs vücuda tamamen yerleşmiş değil. O sendeleme hali bunun bir sonucudur. Ama tam nefs vücuda oturduğu zaman, bu sefer akıl bedene kumanda ettiği zaman, tamam artık annenin o çocuğun elinden tutma ihtiyacı, düşme korkusu yok. Bu da nefsimiz ve nefsimizin manevi kalbinde başlangıç noktasında Rabbimizin işaretiyle tam 19 tane hastalık var. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan bu hastalıklar. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. Evet muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hangi zaman dilimini incelerseniz inceleyin, şu dünya hayatına gelmiş veya başka bir gezegende olan tüm insanların sıkıntılarının yegane kaynağı nefsimizdeki hastalıklardır. İşte Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhen nasu kad caakum mu'izetun min rabbikum ve şifaan lima fi sudurikum. Bu Kur'an öğüt olarak size indirildi ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Hidayet ve rahmet size geldi. Öyleyse Allah Teala o nefsin hastalıkları içerisinde altında ezilelim, mutsuz huzursuz bir hayat yaşayalım diye değil. Tam tersi, reçete olan Kur'an'la, Kur'an'ı her devirde yaşayan Allah dostuyla bu hastalıklardan kendimizi kurtaralım. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak sonuçta Hazreti Mevlana gibi Allah'a dost olalım diye bizi yarattı. Mevlana'nın sözüne dikkat edin. Aslında buna işaret ediyor. Ben Kur'an'ın kölesiyim ve Resulullah yolunun da bir toz zerresiyim. İşte bütün mesele bunu anlayabilmek, hayatımıza tatbik etmek. Öğretmenler öğrencilerin zihnine hitap ederek bir şeyler öğretirler. Ama mürşit öyle değil. Mürşit
insanın kainatsal bir varlık olduğunu biliyor ve Kur'an'daki ayetlerde belirtildiği gibi zihnine hitap ediyor, aklına hitap ediyor, nefsine hitap ediyor, ruhuna hitap ediyor, fizik bedenine hitap ediyor, hitap ediyor, hitap ediyor. Sonuçta dinimizin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmak. Neyim var ki hocam, dikili bir ağacım bile yok. Benden ne istiyorsun, neyim var Allah'a teslim olacağım diye düşünen varsa, kendisinin bir trilyonen olduğunun farkında bile değil. İşte bu üç vücuttan müteşekkil olan, henüz bir tanesini söylemedim, en mükemmel olan, Allah'ın eseri olan insanı karşılıksız olarak bize verdi ve bununla hayatı bize nasip ediyor. Bunun değeri var mı? Var olup olmadığını gözü ama olan bir kardeşimizin talebinden anlayabiliriz. Bunu bir öğretim görevlisi hocamız söyledi. Öğrencisi gözleri görmüyor. Doğal olarak hocası ona yardım etmek istiyor. Birkaç kere tekrar etmeden sonra, evladım ben senin öğretmeninim, ben senin dersine giriyor. Ne istersen yapabilirim. Gözü görmeyen öğrenci yapamazsın diyor. Ve diyor ki benim gözümün açılıp da annemin yüzünü görmek istiyorum. Bunu yapabilir misin? İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar üst seviyede değerler vermiş ki o gözü görmeyen öğrenci kardeşimiz onun hayatında en kıymetli şey ne? Annesinin yüzünü görmek. Şimdi bize bakın bakalım. Şu an herhangi bir uzuvumuz hastalandığında tekrar şifaya kavuşmak için neyimiz varsa hepsini vermeye hazır mıyız? Evet. Ama Allah Teala düşünün, bunların hepsini bize karşılıksız vermiş. Ve Allah bizleri çok seviyor. Tarifi gayri mümkünsüz bir sevgiyle bizi seviyor. Nedeni ne? Kur'an bunu söylüyor, ben sadece ezbere konuşmuyorum. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halâka lekum mâ fil erdî cemîan." Allah yeryüzünde neyi yarattıysa ey insan, onu senin için yarattı. Yeryüzü kainat dizaynı içerisinde bir toz zerresi. Kainat 3 asıl ve 3 dakikalık olmak üzere 6 alemden oluşturarak Allah yaratmış. Ve yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Kainatın bütünü kim için? İnsan için. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Nasıl oluyor bu? Sevgili kardeşlerim, eğer insanın insan-ı kamil olma merdivenlerini, kemalat basamaklarını ifade etmek gerekirse 28 basamak İslam merdiveni söz konusu. Bu 28 basamak İslam merdiveninin varlıklar alemin son noktasında bir ağaç var. Sidretil münteha. Varlıklar alemi yokluktan ayıran ağaç. Her yaprağında bir sır. Evet. O yaprağı gören Allah'ın kendisine gösterdiği Allah dostları neyin olduğunun farkına varırlar ve Rabbimizin kendi zatını İhlas suresinde tarif ettiği gibi herkes bunu yaşar. Nasıl yaşar? İşte şu anda Kur'an ayetleriyle bu 28 basamak İslam merdivenini biz yaşamak istiyorsak Allah'ın bizde bir emaneti var. Bu emanet ruh. İnsanı üstün kılan, insanı insan kılan, insanı sultan kılan, insanı hayatın merkezine koyan, insanı yeryüzünün halifesi kılan olay Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. İşte Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Sümme sevâhâ ve nefâhâ fîhî min ruhî." Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh 19 tane hasletle mücehiz. Sevgi,
İman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. 19 tane haslet. Şu dünyada Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan kim ne mutluluğu bu dünyada yaşamışsa, ölüm sonrası yaşayacaksa, bunun merkezinde Allah'ın ruhu, Allah'ın emaneti olan, 19 hasrete mücehez olan bu ruh vardır. Ne kadar şu dünya üzerinde kötü alışkanlıklar varsa, bizi huzursuz ve mutsuz kılan ne kadar negatif şartlar varsa, bunun da merkezinde nefsimizin 19 afeti var. Ve insanoğlu iki kaynaktan besleniyor. Ya bir şeytani kaynak ki bu Kur'an-ı Kerim'de gay yolu diye zikrediliyor. Cehenneme götüren, şeytana insanı teslim eden, esfel-i safin standartlarında bir hayatı bize yaşattıran, herkesin birbiriyle kavga halinde olduğu, herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı düşman hali ifade ediyor. Ve başlangıç noktasında herkes bu durumda. Ve Rabbimiz Kur'an öğrenimiyle, Kur'an'ı yaşayarak ve aynı zamanda Kur'an'ı öğreterek öfkeden, kinden, nefretten, düşmanlıktan bizim kurtulmamızı istiyor. Mümkün mü? %100 evet, Kur'an reçetesi tüm insanlara bunu veriyor. Kur'an sadece Müslümanların kitabı değil, Kur'an tüm insanların kitabıdır. Sadece Kur'an'ı incelemedik. Şu an elimizde mevcut olan ne kadar kutsal kitap varsa hepsini araştırdık ve hepsinin temelinde insanın Rabbine teslim olması var. Evet, her şey yoktan var eden Allah-u Teala 3 asıl ve 3 dakikalık olmak üzere 6 alem yaratmış. Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde huvellezi halaka sab'a semavatin. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sümastevelel arş. Sonra arşa istiva etti. Arş yokluk. Kainat yaratılmadan evvel Allah vardı. Kainat bir gün yok olacak. Yine Allah hep var olacaktır. Allah yaratandır ve yarattığı 6 alemi de yarattığı varlıklarla teçhiz edendir. Biz bu zahiri alemde yaşıyoruz. Ama nefsimizin alemi berzah alemi. Her gece Allah-u Teala rüyada bizi oraya gönderebilir veya başka bir alemde. Bir de komşumuz olan cinler var. Biliyorsunuz özellikle cahiliye döneminin bir adeti olan insanlar birbirine zarar vermeye çalışırken şeytanın zulmani ilimlerini kullanıyorlar. Şeytan da korkunç bir varlık. Allah'tan ne öğrenmiş? Ne kadar insana zarar verebilecek? Sihir, büyü, hüddam, fal okları, cin çağırma, transandal meditasyon, reenkarnasyon, astral seyahat, ne kadar fizik ötesi negatif şey varsa bunlar hepsi iblisin öğretisinde. Tek gayesi kıskandığı Adem Aleyhisselam'ın kendisi ve zürriyetini bu dünyada da huzursuz ve mutsuz kılmak, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Ama eğer siz Kur'an'daki reçeteyi tatbik eder hayatınızda uygularsanız göreceksiniz ki sadece ve sadece bir tek dileği Allah sizden istiyor. Vazifemiz Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhumuzun talebine uymak. Bakın iblis bütün avanesiyle bizim bu hedefe ulaşmamamız için gayret içerisinde. Nereden biliyoruz? Araf suresinin 16-17. ayet-i kerimesi. İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim. Sana gelen sırat-ı müstakime oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkadan gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım. Öyleyse Allah-u Teala tüm insanlar için hedef olarak zatını belirlemiş. Evet, tüm insanlar için hedef
ne dünyadır, ne şu ne bu. Aziz Muhammed Ali Hazretleri ifade ettiği gibi, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, ama benim hedefim Allah. Bana Allah'ım gerek. İşte o Allah, o sahibimiz, o yüce Rabbimiz, o alemlerin Rabbi bizleri o kadar sevmiş ki kainatı bizim için yaratmış. O zaman biz başıboş olabilir miyiz? O zaman biz kim içiniz? Allah için olmak ne demektir? Allah'a teslim olmak demektir. İşte ezeli ve ebedi. İkinci bir din asla olmadı. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'in Hanif dini. Bu teslimi külli ile Allah'a teslim olayım ifade ediyorum. Adem babamızın da dini, Nuh Aleyhisselam'ın da dini, İbrahim Aleyhisselam'ın da dini, Musa Aleyhisselam'ın da dini, İsa Aleyhisselam'ın da dini, Nebiler Sultanı Peygamber'in dini, aynı din. Allah'a teslim olma dini. İşte Osmanlı'da 7 iklim 4 bucak. Bugünkü tasavvuf yaşantımızda Kur'an'ı hayatımıza tatbik edersek 7 safa ve 4 teslim. Allah bizden 4 teslimle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Bu teslimlerin başında birincisi ruhun teslimi. İkincisi fizik vücut teslimi. Üçüncüsü nefsin teslimi ve dördüncüsü iradenin teslimi. Diğerleri bu teslimleri gerçekleştirmek için ara istasyonlar. Çok kolay, çok basit. Bir kere şu an dünya üzerinde 8 milyar 250 milyon insana şu saniye itibariyle Allah-u Teala dünya saadetinin yarısını ve 3 tane cenneti garanti veriyor. Bir tek şartla. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek şartıyla. Yine Sema hocamızın ölümden bahsettiği zaman ölümün gerçekten anlamı anlaşılırsa, Resulullah'ın idrak ettiği gibi biz ölümü hayatımızda görürsek, o zaman hadis-i şerifi de anlamış olacağız. Ne diyor Allah Resulü ölüm için? Mutu kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. Ölüm sadece bizim fizik vücudumuz içindir. Zaten ruh bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu bizde bir emanet. Nefs içinde ölüm söz konusu değil. Kullu nefsin zâiketül mevt ayeti gelince nefs ölümü tadıyor. Yani siz ölüm bir son değil, yeni bir hayatın başlangıcı. Resulullah'ın ölümü bir ağacın gölgesinde dinlenmek olarak tarif edilmesinin arkasında gerçekten öyle. Ne kadar dünyada kaldınız diye sual soruluyor. Bir kuşluk vakti kadar. Aynen 2 saat ve daha fazlası değil. Neden? Kıyamet gününde fizik bedenler zaman tersine çalışınca ait olduğu hayat noktasına geldiği zaman buradaki yer çekimi ortadan kalkar ve mahşer meydanında sadece çekim söz konusu. Hepimiz oradan çekileceğiz ve mahşer meydanında dirilen bu dünyaya ait olan fizik vücutlarımız. Ve bize sorulacak ne kadar kaldın? Bir kuşluk vakti kadar. Ama orada dirilenler cennet ve cehennem için müsait değil. Çünkü bu fizik bedenler diriliyor. O zaman Allah-u Teala sura ikinci kere üfürüyor. Tekrar oradaki insanları öldürüyor. Üçüncü sura üfürmede de tekrar diriltiyor. Ama nasıl dirilme? Cehennemlikleri cehennemlik bir fizik bedenle diriltme. Cennetlikleri de cennetlik fizik bedenle diriltme. Ve Tekvir suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi berzah alemindeki nefsler o fizik bedenlerin içine girmek suretiyle ve izâ nefsü züvücet nefsler çiftleştirildiği zaman indi ilahi de boşlukta hologram sistemiyle hayat filmimiz oynanır ve A'dan Z'ye kadar kişi bu dünya hayatında yaşaya geldikleri amel defterinde ne varsa hepsini görür. Sonradan kendi hakkında kendisi hüküm verir. Evet, ben Rabbin emrine uymadım, isyan ettim. Hak ettiğim ceza bu. Öbürü de hamd eder, şükrederim. Ben Rabbimin emrine itaat ettim. Rabbimin bana verdiği mükafat da bu. Öyleyse hayat çok kolay, çok basit ama Kur'an gözlükleriyle
Ve dikkat edin, bu Kur'an gözlüğü de sevgi gözlüğü. Her zaman diyoruz ki hayata, kainata sevgi gözlükleriyle bakın. Teslimiyetiniz artarsa sevgi dürbününe bakın. Teslimiyetiniz daha da artarsa Allah'a sevgi teleskopuyla bakın. Bu misali vermemin sebebi bilimsel gelişmenin içerisinde bunlar hepsi var. Gözlükleriniz var, takabilirsiniz. Ama bu gözlük ne olması lazım? Sevgi gözlüğü olması lazım. Daha ötede sevgi dürbününe de bakabilirsiniz. Ama eğer bir astronomsanız o zaman teleskopla çok uzak mesafeleri görebilirsiniz ama biz diyoruz ki ona sevgi teleskopu ile kainata bakın. İşte Rabbimizin bizden istediği tek şey sevgiyi öğrenmek, sevgiyi yaşamak ve sevgiyi öğretmek. Hayatın temelinde bu var. Mevlana'nın da ifadesi bu. Ne diyor kısasında? Aydınlatmakta güneş gibi olun. Kusurları başarmakta gece gibi olun. Sahavette akarsu gibi olun. Asabiyette ölü gibi olun. Tevazüde toprak gibi olun. Sevgi ve hoşgörüde deniz gibi olun. Ya olduğun gibi görünün ya göründüğü gibi olun. Diyor mu demiyor mu? İşte bu yedi sefalık olayı sadece Mevlana'da değil. Hakikaten Rabbinin hedefini gerçekleştiren tüm Allah dostlarına görebilirsiniz. Aynı hakikati Said Yunus Hazretleri şöyle ifade ediyorum. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim edim, gayri istemem. İsterim bir yari baki isterim. İsterim bir şemsiyabet isterim. Hiç ender hiçim. Birden bütün mevcudatı birden isterim. Siz de bütün mücadeleyi istiyor musunuz? Evet. Giden mi kalpten mi? Evet. Çok basit, çok kolay. O zaman arkanıza yaslanın. Allah'ı zikrederek beni dinle. Her zaman söylediğimiz gibi konferanslarda kulağınız bende olsun, gözünüz ekranda olsun ama kalbiniz kimde olsun daima? Allah'ta. Fizikçi olarak kalbin Allah'ta olmanın çok derin duygusunu biliyorum. Çünkü aslında beni bu ayette maneviyata yöneltti. Biz talebeyken elektromanyetik dersimize bir hoca geliyordu. İşte kalpteki bir yer uzundan bahsetti. Bunun dipol momenti şöyle olursa hayat olmaz dedi. Ben de o zamanki kafamda dedim hocam acaba bu hassas dengeyi nereden inşa etmiş olabiliriz? Diyorlar ki Allah. Bize o zaman bu şekilde cevap verildi. Şimdi neden öyle diyorum? Bize öğretilen fizikte Einstein fiziği dahi olarak kabul edilir ama şu anda Einstein'ın o bize söyledikleri Kur'an'la karşılaştığında gerçekten Einstein'ın bize söyledikleri zan seviyesinde kalıyor. Hakikat hepsi Rabbimizin Kur'an'da söyledikleri hakikatler. Einstein ne diyor? Diyor ki ışık hızından daha bir seviyede hız yok. Ve hiçbir madde bu zuhari alemde itici güçle ışık hızına ulaşamaz. Öyle diyor. İşte Kur'an'a geldiğimizde Kur'an'da göründük ki aslında öyle değil, Einstein'ın söyledikleri gibi değil. Evet, ışık hızı var. Işık hızının altında hızlar da var. Ve sonsuz hız var. O zaman Einstein'ın bilmediği o sonsuz hızı nasıl elde edebiliyor? Resulullah miracı nasıl yaşadı? Hiç düşündünüz mü? Yani biz eğer gerçekten bu dine iman ediyorsak, Kur'an bizim için bir bütünse, öpüp başımıza koyuyorsak, tıpkı Allah dostları Mevlana gibi biz de Kur'an'ın kölesi, Resulullah'ın toz zerresiyiz diyebiliyorsak, Ali İmran 119. ayet-i kerimede ifade edildiği gibi, siz müminleri böylesiniz, siz sizi sevmeyenleri de seversiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabisiniz. O zaman başka bir gözle bakmamız lazım bu işe. İşte bu göz Allah'ın gözü. Yani emanet olan ruhu hayattayken sahibine teslim etme. Vazifemiz ne? Bir kısacık cümle söyleyeceğim. Allah Teala diyor ki
siz bana teslim olun, ben de size teslim edeyim. İnsanoğlunun korkuları, gayesi, her türlü düşüncesi bu dünyaya ait. Yarının rızkı etinçesi içinde. Ne var ne yok. Hazreti İbrahim'in kısasını söyleyeceğim size. Hazreti İbrahim Nemrut'a diyor ki benim Rabbim öldürür ve diriltir. Sen ne yaparsın? Nemrut diyor ki çok basit, ben de öldürür diriltirim. Hapishaneden bir kişiyi salıveriyor, bak ben dirilttim diyor. Öbürünü de dar ağacına asıyor, ben öldürdüm diyor. Hazreti İbrahim acziyetini ifade etsin diye Nemrut'a bir sual daha soruyor. Benim Rabbim güneşi doğudan doğduruyor, batıdan batırıyor. Ey Nemrut sen ne yaparsın diyor. İşte makro alemde sevgili kardeşlerim, bilseniz bilmezseniz biz Allah'a teslimiz. Makro alemde bilseniz bilmezseniz, tüm insanlar bir araya gelseler, güneşi batıdan doğdurabilirler mi? Bütün insanlar Allah dilerse yağmur yağdırmayı engelleyebilir mi? Allah Teala bu konuda o kadar Kur'an'da sualler soruyor ki, Allah geceyi üzerinize uzatırsa, size gündüzü kim getirebilir? Yani makro alemde kainat Allah'ın emrinde. Bize sadece bu dünya hayata ait olan detaylarda bir cüz'i irade vermiş ama bizden o cüz'i iradeyi kendisi için kullanmamızı istiyor. Rabbimiz diyor ki bana teslim olun. Şimdi sevgili kardeşlerim şu anda hepinizin elinde telefon var. Biraz şu basit misal vereyim ki anlaşılsın diye. Şu anda telefonu eski 10 sene evvelinden çıkan basit bir telefon olan kişi bugünkü son model telefonla değiştirir mi, değiştirmez mi? Niye? Çünkü diyor bu çok daha kapsamlı, çok daha şey. Şimdi biz insanlara Rabbimiz bir cüz'i irade vermiş ve akıl vermiş. Aslında aklımızla Allah'ın bizden istediği ona teslim olmak. Aklı Allah'a karşı kullanmak değil. Ve Rabbimiz Yasin suresinde yanılmıyorsam ya 70 ya 77'de biz diyor insanı bir damla sudan yarattık. O bize hasım kesildi, düşman kesildi. Belki 77. ayet-i kerime. Evet 77'ymiş. İnsan onu bir nütfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra bize karşı apaçık bir hasım düşman oldu. Aklın sahibi, cüz'i iradenin sahibi olan varlık bu noktaya geliyor. Ama dikkat edin Rabbimiz ne diyor kendisi için? Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. O zaman sualim var size sevgili kardeşim. Her saniye, her an. İlmi ve rahmeti her şeyi kuşatana teslim olmak mı? Yoksa o cüz'i irade kendini akıllı zanneden kişinin kendisini aklına teslim olması mı? Hangisini tercih edersiniz? Evet. Nitekim Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Ne diyor biliyor musun suallerinde? Dünya hayatını yaşarken size ayetleri okuyup buraya gelmenize karşı sizi uyaran bir nezir geldi mi gelmedi mi? Hepsi itirafta bulunuyor, geldi. Ve bir şey daha söylüyorlar. Biz onları yalanladık. Ve bir şey daha söylüyorlar. Onları delalette olmakla suçladık. Ve itirafta şöyle geliyor, itirafta bulunuyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Dikkat edin, ayetler arasında sonsuz bir illet rabıtası var. Araf 179'u okurken ne dedim? Öyle insanlar var ki kalpleri var fıkıh etmezler. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Bu ayet ne diyor? Cehennemdeki kişi itiraf ediyor. Ne diyor? قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَمْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. Öyleyse demek ki Allah'a göre akletmek, işitmekten geçiyor. Resulullah'ın ifade buyurduğu gibi kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Şu anda siz de işitiyorsunuz değil mi inşallah? Mümin kulağından sulanır. Allah Resulü boşuna söylemiyor. Mümin kulağından sulanır. Hiçbir yerde ayette mümin gövdesinden sulanır, kitap okur vesaire demiyor. Mümin kulağından sulanır diyor.
ve kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. İşte bütün mesele Allah'ın Kur'an'da zikrettiği Allah'a davet. Doğru yol. Envai çeşit yoldan bahsedebilir size. Ama İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste neyin doğru, neyin yanlış olduğunu her anıyla anlayabilirsiniz. İbn-i Mesud'dan rivayet eden hadiste diyor ki Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakim. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse tek bir yol var. Allah'a davet yolu. Ve şimdi ayetleri size sıralıyorum. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Mürşide tabi olmaya davet. Ruhun teslimine davet. Fizik vücut teslimine davet. Nefsin teslimine davet. İhlasa davet. İradenin teslimine davet. Salaha davet. Mevlana gibi Allah'a dost olmak. Herkes için sonuna kadar kapılar açık mı? %100 açık. Sadece sizin vazifeniz bir dilek. Ben kalbimden Rabbime ulaşmayı diliyorum. Bizim ruhumuzu Allah'a ulaştıracak yol 4 bölümden oluşuyor. İkisi yatay, ikisi dikey. Dikkat ederseniz Ahkaf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Ya kavmena inne semina kitaben unzile min ba'di Musa musaddiqin lima beyne yedeyhi ve yati ilal hakki ve ila tarikil müstakim. Biz Hazreti Musa'dan sonra indirilen, demek ki bu ayet Tevrat'ı ihtiva ediyor. Ellerinizdekini tasdik eden, demek ki İncil'i de ihtiva ediyor ve sizi tarik-i müstakime ulaştıran Kur'an'ı dinledik diyor. O zaman hiç kimse dinlerin varlığından bahsedemez. Tek bu ayete baksa dahi. Tarik-i müstakim ne? Bugün tarikat öcü olarak gösteriliyor, öyle değil mi? Halbuki Kur'an'ın gerçeğidir. Ayetlere bakacak olursanız al size ayetler. Şimdi Rabbimizin tarikat kendisine ulaştıran yol olarak ayetlerde belirttiği insanlar eğer Kur'an kursaklarından geçmiyorsa, o daveti kabul etmiyorlarsa o zaman onların hayattan bir nasibi olamaz. Çünkü Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine sevgili kardeşlerim bilin ki mutluluk Allah'ın yardımıyla yaşanır. Allah'tan yardım almadan hiç kimsenin bu dünyada mutlu olması mümkün değil. İşte Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. Bu yardım Allah'ın yardımı. O sebeple gayretiniz olacak. O sebeple mürşidin nimeti olacak Yunus'ta olduğu gibi. O sebeple Allah'ın nusratı olacak ve o nusratla biz mutluluğu yaşayabiliriz. Öyle çok karmaşık bir şey değil. Çok basit, çok kolay. Her şey sizde mevcut. Kim şu dünya üzerinde şu an mutsuzsa tek bir sebebi var kendisi. Ama bizim mutluluğumuzda kesinlikle Rabbimizin yardımı var. Bizim mutluluğumuzda etraftaki bütün insanların katkıları var. 8 milyar 250 milyon insanın katkısı var. Bizim mutluluğumuzda istisnasız Allah dostlarının himmeti duası var. Öyleyse dikkat edersen mutsuzsak tek sebebi biziz. Çünkü bizim nefsimizin dışında bize derecat kaybettirecek başka hiç kimse yok. O zaman sevgili kardeşlerim Bakara 216'da zikredildiği gibi hayatı Allah Teala diyor ki öyle olaylar var ki siz hayır zannederseniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki şer zannederseniz belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Evvela Adem oğluna Allah'ın verdiği ilk ders hayır nedir, şer nedir? Şimdi hayır bize derecat kazandıran her şey. Şer bize derecat kaybettiren her şey. Hocalarımız burada şu anda öğrencilerine not veriyorlar. Nasıl ders verdikleri o noktada imtihana giriyor ve öğrenciler not veriyorlarsa biz de Rabbimizin üniversitesinde hayatı yaşıyoruz.
Bu kainat Allah'ın üniversitesi. Hiç unutmayın. Her saniye, her an imtihandayız. Ya derecat kazanıyoruz ya derecat kaybediyoruz. Ulaşmayı kalben dilemeyen herkes ne yazık ki yerinde saymıyor. Çünkü hayat dinamik. Asla statik değil. Şu saniye, iki saniye sonra aynı değilsiniz. Bu aslında yaratılış dizaynı içerisinde öyle. Şimdi neden böyle diyorum? Çünkü atomu incelediğiniz an, atom, en küçük atom, hidrojen atomu, merkezinde bir proton, etrafında elektronlar ve yapılan incelemeler bize şunu ifade ediyor. Maxwell'in ifadesiyle konuşuyorum. Bu elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngede hareket ederken bir ses çıkartıyorlar. Çıkarttıkları ses Allah sesi. Ama Maxwell şu tespiti yapıyor, ötesine geçemiyor anlamadığı için. Diyor ki biz bu elektronların devamlı hareket halinde olduğunu öğrendik. Ama bunlara hareket ettiren kuvvet nerede? Kuvvetin kaynağı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi enerjiden yaratmış. Einstein'ın söylediği tek gerçek bu. Evet, kainat enerjiden yaratılmış. Ama o enerjiyi maddeye dönüştüren, atoma dönüştüren Allah. Ve en basit atom, hidrojen atomu, merkezinden proton, etrafında elektronlar ve bu elektron tam bir devir sayısı yapabilmesi için iki kere Allah diyor. Allah dediğimiz an ne oluyor? Allah demek bir şifre, kainatın şifresi. Allah Teala bu kainatın şifresini en sevdiği varlık olan insana teslim etmiş. Allah'a deyin bakalım. Evet. Kim bu şifreyi kullanırsa, kalben ulaşmayı dilediyse, Allah Teala kalbinde bu talebi gördüyse, 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek, şeytanın kapılarını kapatmak, Allah'ın kapılarının açılması demektir. O zaman sağır dilsiz körken anında Rahim esmasıyla gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Neyi görüyor? Mürşidi mürşit olarak görüyor. Neyi görüyor? Mürşit sevgisiyle tüm diğer ibadetlerin Allah'ın kendisine sevdireceğini kesin idrakine varıyor. Ve o zaman bugünkü birçok kişi için, ya hocam ben namaz kılmak istiyorum, 2-3 ay fena değilim falan, ama bir müddet sonra bırakıyorum, hiç canım namaz kılmak istemiyor. Oruç mu, hele sigara içiyorsa hak getire, eşine, çocuklarına o kadar zulmediyor ki, eşi ve çocuklara diyor ki, arkadaş sen oruç tutma, bizi de bu şekilde zulme uğratma yani. Halbuki bunların hepsi Sema hocamızın ifade ettiği gibi ibadetler bir zevk. Eğer Allah'ın gözlükleriyle bakıp yaşarsan, Rabbimiz yardım ederse, o zaman kesinlikle sadece mutluluğun bir vasıtası. Allah namazı mutlu olalım diye farz kılmış. Allah orucu mutlu olalım diye farz kılmış. Allah zekatı mutlu olalım diye, yani Allah Kur'an'da ne diyorsa sadece mutluluğumuz için var. Bu sebeple diyoruz ki Kur'an tüm insanlar için bir mutluluk davetesi. Belki eksik söylüyorum ama insanlar çok bu kelimeyi kullandıkları için ifade ediyorum. Aslında ne dememiz lazım? Sema hocamın ifade ettiği gibi saadet dememiz lazım. Yani çünkü Resulullah'ın dönemine ne ad veriliyor? Asr-ı saadet. Ama çokça günümüz insanı mutluluk olarak kullandığı için biz de bunu söylüyoruz. Yoksa aslında insanın hedefindeki mutluluk ahiret saadeti ve dünya saadeti. Ahiret saadeti hepiniz için bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemeniz, Allah'ın bu talebi kalbinizde görmesi ve Rahim esmasıyla tecelli ederek sizi sevdiğine ulaştırması. Kainat bu dizayn içerisine kurulmuş. Resulullah'ın bahsettiği bir hadiste Allah diyor ki Cebrail Aleyhisselam'a, ben falan kulumu seviyorum. Ey Cebrail, sen de sev. Cebrail Aleyhisselam, melekut alemin melekil mukarribini, Allah bu kulunu seviyor, siz de sevin. Melekler seviyorlar, Cebrail Aleyhisselam seviyor, Allah seviyor.
Melekler de yer halkına bildiriyor. Ey insanlar! Allah seviyor, Cebrail seviyor, biz seviyoruz. Siz de sevin. Ama insan serbest iradenin sahibi. İnsan isterse iradesini kullanarak sevebilir. Nasıl? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek. İnsan iradesini tersi istikametinde kullanır. Hayır, nefret ederek. İşte diyoruz ki Resulullah'ın da ifade ettiği gibi hayatımızdan nefreti çıkartacağız. Hayatımızda sevgiyi ikame edeceğiz. Bu sebeple hayat dört kelimeden oluşuyor. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. İşte biz Rabbimizi sevmekle yola giriyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Eğer Allah'tan korksaydık, korkan korktuğundan kaçıyor. Seven sevdiğine koşuyor. O zaman biz Allah'a giden yolda sevgiyle adım atıyoruz. Allah Teala ne yapıyor bizi? Mürşid sevgisini kalbimize koyuyor. Yani Allah'ın en çok sevdiği kişinin sevgisini kalbimize koyuyor ve o sevgiyle biz insanları sevmeye başlıyoruz. İnsanı sevmek önemli mi? Hem de nasıl? Yunus'un ifadesi, Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Yaradılanı severiz. Kimden ötürü? Yaradan'dan ötürü. Öyleyse mutlu olmak istiyor muyuz? Bunun yolu Allah sevgisinden geçer. Mutlu olmak istiyor muyuz? Bunun yolu insan sevgisinden geçer. Şimdi İncil'de bir ayet. Yuhanna 4:20 diyor ki Allah'ı seviyorum diyen kişi kardeşini sevmiyorsa yalancıdır. Nasıl oluyor da gördüğü kardeşini sevmiyor da görmediği Allah'ı sevdiğini iddia edebilir? Ne diyorsunuz bu cevaba? Öyleyse gerçekten biz Allah'ı seviyorsak, Allah sevgisi kalbimizde varsa mutlaka Allah insan sevgisini de kalbimize koyuyor. İnsan sevgisi kalbimize olması önemli mi? Çok önemli. Çünkü sevgi mutluluğun anahtarıdır. Eğer siz insanı severseniz o zaman mutlaka onu mutlu edersiniz. Mutlu ederseniz ne olur? İşte kainatın formülü bu. Mutlu et ve mutlu ol. Sır bu. Allah bizden 8 milyar 250 milyon insanın mutlu olmasını istiyor. Onları mutlu etmek nedir? Allah'a davet ve bir dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah diyor? Çünkü her şeyin sağlamasını Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Evet, her şeyin sağlamasını Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi. Ne diyor Allah-u Teala'nın Resulü? İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı teslim yayın. Öyleyse Kur'an'da her şeyin sağlaması var. Hatta diyoruz ki tamam Allah'a ulaşmayı diledim diyorsun güzel de dilden mi kalpten mi? Ya hocam diyor namaz hiç hoşuma gidiyor. Ben oruç zor geliyorum. Biz diyoruz ki sevgili kardeşim tamam sen dilemiş olabilirsin ama dilden diledin. Kalpten değil. Kalpten dilersen Allah'ın sana namaz sevgisini vermemesi mümkün değil. Kalpten dilersen oruncu kolayının sana vermemesi mümkün değil. Çünkü Allah garanti ediyor. Neyin garantisi biliyor musunuz? İki ayet. Şura 13 ve Rad 27'de. Allah şöyle buyuruyor. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Zikirsiz Allah'a ulaşmak var mı? Hayır. Namazsız ulaşmak var mı? Hayır. Oruçsuz? Hayır. Zekatsız? Hayır. Haçsız? Hayır, hayır, hayır. Bunlar da bunu sevmiyor. Ama Allah da sözünü yerine getirecek. O zaman ne yapıyor Rabbimiz? Rabbimiz bu talebi gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli ederek ona namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, hacı sevdiriyor, insanları sevdiriyor. Tamamen apayrı bir halin içerisine onu sokuyor. O zaman kişi farkına var. Ya o hayat o kadar güzel ki tarifi gayrimümkünsüz. O zaman ne diyoruz? Aynı şarkıyı söylüyor hepimiz. Her şey çok mu güzel? Ne diyordu bir Allah dostu? Bakalım Mevla neyler?
Ne eylerse güzel eyler. Hiçbir zaman Eyüp Aleyhisselam'ın hayatında o kadar çetrefilli olaylar yaşamasına rağmen asla ve asla yese düşmedi. Ve her seferinde şeytan ona mağlup oldu. Sana hamd etmeyecek, şükretmeyecek dediği zaman, her şeyi aldığı zaman hayır diyor. Veren sensin, alan sen. Ama bunu neyin içerisinde söylüyor? Allah'ın katından gelen nurlar sevgili kardeşlerim. Sema kardeşimizin ifade ettiği 7 nurdan bir tanesini söyledi. Sekinet. Sadece sekinet değil. Nasıl 7 kademede nefs eskesi varsa, Allah'ın insanın kemalatı için var ettiği, katından indirdiği 7 tane nur var. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Hikmet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah bir nur bir nurdur. Yani insan bu dünyadaki evlerle, makamlarla, şan şöhretle mutlu olamıyor. Mutluluk Allah'ın katından aldıklarımızda. Onun için Allah ayeti kerimede diyor ki sizdekiler tükenir. Ama Allah'takiler bakidir. O zaman mutlu olmak istiyor musunuz? Ancak Allah'ın katındakilerle mutlu olursunuz. İşte Âl-i İmrân suresinin 14. ayeti kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Şehvet, kadınlar, çocuklar, mal, mülk, altın, gümüş, hayvanlar, şu dünyaya olan her şey size güzel gösterildi. Ama bir şey daha söylüyor Allah Teala tercih yapmamız için. Vallahu indehu husnul ma'ab. Ama Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatı. İşte 114 sure var. 114 surenin başında bir formül var. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sure hariç. Tövbe suresi hariç. Burada Allah Teala o kadar güzel bir kolaylık veriyor ki: "Ey bu kullarım, sizi mutlu etmek istiyorum. Mutlu olmanız çok kolay. Sadece şeytana dost olmak ve şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız. Neyle? İradenizle. Tek bir dilek." İşte sahabe bunu yaptı. O cahiliye dönemini yaşayan, o şeytana kul ve şeytana dost olan, birbirine düşman olan o müşrik ve kafirlerin hepsi Resulullah'ın öğretisiyle Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. İşte başlangıç noktasında, bidayette şeytanın kapıları %100 açık olması hasebiyle insanlar farkında değil, şeytanın kulu ve dostudurlar. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Şeytanın kulu ve dostu olanları kendi kulu olmak üzere davet ediyor kendisine. 7 safa daveti açıkladım size. Kalben ulaşmayı diyor musunuz? İşte şu anda kim bu davetin gereğini yerine getirir, kalpten ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki ey iblis, artık o senin kulun değil, benim kulum. Ve iblisi kenara çekiyor. 4 ayet gelince artık senin onlar üzerinde tesirin sıfır. Ve Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşid alelade bir insan değil sevgili kardeşlerim. Mürşid için de Kur'an-ı Kerim'de çokça cahil insanlar bir şeyler söylemişler. Şu anda o ekranda, eğer zamanımız olsa ki, çok zamanı da açtım galiba. Kısaca o ayetleri söyleyeyim. Hep sen de bizim gibi beşersin. Senin bize ne farkın var? Sen de bizim gibi yiyorsun, içiyorsun, pazarda dolaşıyorsun falan şu bu. Ama Rabbimizin onlara cevabı şu: Kul ene beşerim mislukum. Kefi ucuzun. Ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileye. Allah bana vahiy diyor. Öyleyse Allah Resulü Allah'ın yardımıyla ne yaptı? Rahmeti kalbine aldı. Ne yaptı? Fazlı kalbine aldı. Ne yaptı? Selavatı kalbine aldı. Ne yaptı? Sekeneti aldı. Ne yaptı? Hikmet nurunu kalbine aldı. Ne yaptı? Daha ötedeki nurları bir bir kalbine aldı ve Allah Teala ona vahiy ediyor. Ben de sizin beşerim. Allah Teala bana vahiy ediyor. O sebeple Kur'an-ı Kerim Nebile Sultanı Peygamberimize indirildi ki Kur'an Allah'ın şaşmaz kanunlarını içeriyor. Kur'an öyle karmaşık bir kitap değil. Çünkü Kur'an'ın muhatabı insan, insanın da hedefinde sadece Allah'ın zatı
Ve Allah'ın zatının da o insan için vaaz ettiği tek şey mutluluk, mutluluk, mutluluk. Ama mutluluk, Sema Hoca'nın ifade ettiği A'dan Z'ye kadar bizim

sebepleri mutsuzluk üçgeni içerisinde. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimizin afetleri, diğer kenarı da kendi zanlarımız. Bu hali nefsimize tabi olarak yaşarsak devamlı mutsuz üçgenin içerisinde bir hayatı yaşarız. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ki dilediniz değil mi inşallah? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? O zaman bu dilek anında hayatınızı mutsuzluk üçgeni içerisinden çıkartır, mutluluk üçgeni içerisinde. Yani başka bir deyimle, şeytanın ülkesinden Allah'tan pasaport almak suretiyle Allah'ın ülkesine geçiyorsunuz. Sıfır kodun üstü tamamen Allah'ın ülkesi, sıfır kodun altı da şeytanın ülkesi. Zülmani alem. Ve Allah Teala bunları bir bir izah ediyor ve diyor ki, evet ben de sizin gibi beşerim ama Rabbim bana vahy ediyor. İlahınız tek bir ilah. O zaman üç esas üzerine din bina edilmiş. Allah tektir. Vahdet akidesi. Tevhid mutlak surette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Mürşitsiz insan tek başına Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. Mevlana'yı örnek veriyor. Bir kere daha örnek verelim. Şems'le karşılaşmadan evvel Mevlana müderris. Medreseyi bitirmiş, diplomasını almış. Bir yerde müderrislik yapıyor medresede. Ama Şems gelip Mevlana'nın dersini dinliyor ve bir sual soruyor Mevlana'ya. Sen bu ilmi nereden aldın? O da kitaplarını gösteriyor. Bak bu kitapların ben buradan öğrendim. Ve kitapları elin tersiyle havuza atıyor. Mevlana şiddetle sinirleniyor. Ne hakla bunu yaparsın? Şems de diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. O havuza attıkları kitapları tek tek alıyor, tozlarını silkeleyerek tekrar Mevlana'ya teslim ediyor. O zaman Mevlana'nın gözü açılmaya başlıyor. Medresede sadece teorik bilgi almış ve teorik bilgi öğretiyor. Yani sevgi yok, sadece bilgi yanı var, zihni yüklemek. Ama ondaki ilmi görünce farklı bir şey diyor. Ya biliyorsunuz Mevlana'nın aslında mürşidi kim? Şems Hazretleri. Ve Şems'e tabi oluyor ve Şems'le Mevlana Mevlana oluyor. Ne diyor kendi bir dörtlüğünde? Ben bir kamıştım. Şems yedi delik deldi, hak üfledi ve ben Mevlana oldum. Bu kadar basit. İşte bugün tasavvuf ehlinin özellikle mürşidinden ders aldığı zaman 7000 zikirle başlanıyor. 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 15000 zikir, 17000 zikir, 19000 zikir, 21000 zikir. Yani Allah'a giden yol kalp ayağıyla aşılıyor. Ne trenle, ne otobüsle, ne uçakla, ne füzeyle, hayır. Sadece Allah'a yakın olmak istiyor musunuz? O zaman Allah'a diyeceksiniz. İşte tasavvuf, insan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başkalarını mutlu etmek isterseniz tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf. Ve tasavvufun ana noktası, insan merkezi ana noktası Allah'ın zikri. Evet, Allah Teala diğer bütün ibadetleri bize farz kılmış. Ama konu Resulullah'ın ifade ettiği gibi Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani hepimizin hedefi Allah için olmak, Allah için olmak nefsimizi Allah'a teslim etmekten geçer. Yunus'u hatırlayın, ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep. İşte bu edep dairesinde Allah'ın bizden istediği nefsi tezkiye. Bu bir dilektir, zor değil. Bir kere daha tekrar ediyorum. Et tekrarul ahsen. Allah'a ulaşmayı kalben diliyor musunuz? Evet. Dilden mi kalpten mi? Kaç kişi Allah'a diyor? Evet. Çünkü kalbiniz devamlı Allah demeli. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاسْكُرُ اِسْمِ رَبِّكَ Rabbinin ismiyle zikret.
Bu 3 saatlik zikre

tekabül ediyor. Yetmez. Ahzab 41, Rabbinin ismini çok zikret. Çok zikir, 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 12 saat ve daha fazlası. Yetmez. Nisa 103'te. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا مَلَا جُنُوبِمْ. Namazı kılıp bitirdikten sonra, ayaktayken, otururken, yan üstüne atarken, daima ne yapın? Daima Allah deyin. Ve Resulullah'ın hadisiyle noktalayalım bu konuyu. يَنَامُ عَيْنَانِ وَلَا تَنَامُ قَلْبِي. Benim gözlerim uyur ama ne uyumaz? Kalbim uyumaz. Çünkü kalbiniz her atışta Allah der. Diyor mu? Evet, gerçekten diyor. Hatta bir ecnebi prof bunu ispat etmiş. Aynı laboratuvarda çalışan arkadaşları, Müslüman arkadaşı diyor ki, biz Müslümanlar her şeyi Allah'ın zikrettiğine inanıyoruz. Çok tuhafına gidiyor. Nasıl oluyor ya diyor. Ve ecnebi tabii her şeyi laboratuvarda çözdüğü için, eğer bu Müslümanların dediği doğruysa o zaman Bakara 26'daki sivrisineği alıyor ve sivrisineği laboratuvarda inceliyor. Yüksek frekans altındaki bir incelemede hakikaten sivrisineğin hareketiyle devamlı Allah dediğini ispat ediyor. O yüksek frekansa girdiğiniz an ki Kur'an hidayetle okunur, her şeyin bir frekansı var. Kainat parçacık ve dalga özelinden oluşan bir yapıda, o sonsuz hıza ulaştığınız an göreceksiniz ki Allah-u Teala'nın sizi kendisine yaklaştırması, devamlı Allah'a giden yolda o meraleleri kat etmenizin arkasında Allah isminin tekrarı var. Ankebut 5'te sana vahyettiğimiz Kur'an'ı tilavet et, oku. Bu bir zikirdir. Namaz kıl. Çünkü namaz insanı köşkten fuşuyattan men eder. Bu da bir zikirdir. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Öyleyse nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayan Resulullah'ın Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlası yaşayabilmenizin arkasında tek bir sebep var. Allah zikri. Ve mutluluğun da anahtarıdır Allah zikri. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesine bakın. Ne diyor Rabbimiz? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ. Onlar amin oldular ve kalpler neyle mutmainli olur? Neyle mutlu olur? Allah'ın zikriyle. Allah'ın zikriyle. Allah dostlarının hepsinin arkasında bu zikir var. Zaten Allah'ın dostu demek aslında zikreden insan demektir. Ve Allah'ın dostları için Kur'an-ı Kerim'de sadece müjdeler var. Sevgili kardeşlerim, hepimiz insanız. Kur'an'da kainatın sahibi, her şeyin sahibi, her zerreye hükmeden, her şeyi kontrol altında tutan Rabbimiz söz veriyor. Beni zikrederseniz ben size yeterim. Ben sizi mutlu ederim. Ve garantisini de veriyor. O zaman günümüzde özellikle bu hakikati bilmeyen, nefsin afetleri altında hayatı yaşayan, öfkesi, kini, intikamı, düşmanlığı kendisine hayat edinmiş, o yükün altında ezilen tüm insanlara sesleniyorum. Şiddetten, her türlü kötü alışkanlıktan kurtulmak istiyor musunuz? Bir dilek. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve Allah-u Teala sizden o negatif, karanlıkların çocuğu olan nefsi bir kenara itecek, sizi kesinlikle muhlislerden olarak kendisine en yakın dostlardan kılacaktır. O zaman anlayacaksınız ki gerçekten hayat çok güzel. Ne ile güzel? Allah ile güzel. Allah ile bile olmak. Bütün Osmanlı'nın hayatında hep bu hedef ihtaz edilmiş. Ve şimdi bir slaytımız daha inşallah bitirmek istiyorum. Kalben ulaşmayı dileyip 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olduğunuz an 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Hocamız da ifade etti. Nefsi emmareyi 15 bin zikir. Nefsi levameyi 17 bin zikir. Nefsi mülhemeyi 19 bin zikir. Nefsi mutmaneyi 21 bin zikir. Mutmain olan nefste ne oluyor da mutmain oluruz? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hırs.
Hırs bir insanda hüküm ferma olursa her şey tarumar olur. Hatta Allah Resulü'nün hadiste zikrettiği gibi iki aç kurdun koyun sürüsüne saldırdığı olay mal ve makam hırsı olan insanın dine verdiği zarardan büyük değildir. Mukayeseyi yapıyor bakın. Hırs bu kadar kötü. O zaman Allah-u Teala mutmainne kademesinde hırsımızı kontrol altına alıyor. Diyoruz ki ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. O zaman o kişi şunu idrak ediyor. Hep kendisi Rabbinin gözetiminde. Neye ihtiyacı varsa optimal şartları en iyi bilen Rabbimiz ona kesinlikle teslim ediyorum. O zaman diyorum ki tasavvufu yaşayanın hayatında bir açlık korkusu yoktur. Hiçbir şeyin korkusu yoktur. Çünkü o Rabbinin güveni altındadır. O bilir ki neye ihtiyacı varsa mutlaka ama mutlaka Allah-u Teala gereğini yerine getirecektir. Ve ondan sonra Rabbinden razı oluyor. Allah da ondan razı oluyor. Rabia Sultan hanımlara sesleniyorum. Bir ara camide namaz kılıyor. Sesli olarak birisi diyor ki Rabbim el açmış, senden rıza istiyorum. O da diyor ki Rabia Sultan, şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil, Allah'ın rızasını istiyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah için yaptığımız her şeyin niyetinde ne var? Allah rızası, Allah rızası. Ama bilin ki Allah'ın sizden razı olması öncelikle sizin Allah'tan razı olmanızla gerçekleşir. İşte çıktınız yağmur yağıyor. Hiç beklentiniz yoktur yağmurum. Nereden çıktı bu yağmur da diye düşünebiliyorsunuz. Allah'tan razı mısınız değil misiniz? Binlerce olay. Çocuğunuz beklemedik bir bağırışla size bağırıyor. Allah'tan razı mısınız değil misiniz? İşte bütün bunların hepsi rıza haliyle ifade edebilmeniz ki Fecir suresinin 27, 28, 29. ayet o sırayı gösteremedik. Ne diyor? Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı ol. Rabbine dön, gir kullarım arasına, gir cennetime. Öyleyse emmareyi 15 bin, levameyi 17 bin, mülemeyi 19 bin, mutmaine 21 bin, razeyi 23 bin, marzeyi 25 bin, tezkiyeyi 33 bin zikirle katlediyoruz ve sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuz yedisine gök katı yükseliyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına yok oluyor. Biz ermiş evliya oluyoruz. Dilimizde ermiş derler Allah'ın dostlarına. Nereye ermiş? Ruhu bizden ayrılmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatına ifna olmuş. Bundan sonrası ne kadar köfte, o kadar ekmek. Ne kadar gayret, o kadar himmet. Ne kadar gayret, o kadar nusrat. Eğer yolumuza devam edersek, sahabe gibi bu dönemde de biz Allah'ın dostu, Mevlana gibi, Sanusi gibi, Ahmet Yesevi gibi, Hacı Bayram Meli gibi, Şeyh Edebali gibi, tüm Allah dostları gibi biz de 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Allah'ın bir sevgilisi olabiliriz. Allah'ın tüm insanlar için hedefi budur. Kur'an baştan sona bunu anlatıyor ve çok kolay, çok kolay, çok kolay çünkü Allah sizleri çok seviyor. O kadar seviyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Siz de sevgiyle başlarsanız, ilk adım atarsanız, kalben ulaşmazsanız, gerisini Allah garanti ediyor, ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi de üç tane cennet ve dünya saadetinin yarısıyla sizi müjdeliyor. Biz de üç tane cennet değil, hepinizin yedi cennetin yedisine de sahip olmanızı Rabbimizden dileyerek Efendimiz himmetiyle sözlerimi tamamlıyorum. Sabırla beni dinlediği için Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha maasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

bir şey kalmaz. Öyleyse bütünüyle Allah'a adanmak, kendini Allah-u Teala'ya hasretmek, o kişinin bütün olarak Allah'a zekat olduğunu net olarak ispat ediyor. Suallere geçiyoruz inşallah. Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, halk arasında hayatına giren insanlara hak ettiğinden fazla değer verme diye söyleniyor. Bu konuyu nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Hayat ikisi de ihanet etti. Bu gözden ikisine de Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlardan, eşlerinden bir fayda olmadı. Onları kurtaramadılar. Onlara ikiniz de ateşe girenler beraber ateşe girin denildi. Hazreti Nuh'un hanımı da ateşe girenlerden, Hazreti Lüt'ün hanımı da ateşe girenlerden. Ama onlar ikisi de peygamber. Şimdi Tahrim 11'de de bir başka misal veriliyor. Allah amin olanlara bu Tahrim 10'da kafirlere bir misal veriliyor bu şekilde. Ama amin olanlara kafirlerin hiç misal veriyor. İkisi de peygamberin nikahı tahtındaydılar ama peygamberleri onları azaptan kurtaramadı. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Tahrim 11'de de bu sefer amin olanlara bir misal veriliyor. Allah amin olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Zalimler kavminden beni kurtar demişti. Öyleyse görüyorsunuz ki tamamen kişinin kalbi talebine bağlı. Kalbi talebiniz Allah'ın emretine giren insanlara hak ettiğinden fazla değer verme. Ölçü tabii ki Allah'ın elinde. Ama bize düşen Allah Teala herkesi sevmemizi istiyor. Onları kıymetlerden kabul etmemizi, herkesi kendimizden öne geçirmemizi istiyor. İşte Ya Rabbi edebi geliyor Ya Resulullah. Dinin emirleri çoğaldı. Bana öyle bir şey söyle ki hiçbir şey bende eksik kalmasın. Yapabileceğim çok kolay bir şey söyle. Peki Tahrim 11'de Firavun'un eşi Asiye annemiz dilemiş. Vallahi Teala kurtuluşa ulaştırmış. Öbür taraftan bir peygamberin nikah tahtında olan hanımları Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşa ulaşamamışlar. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimin birinci suali. Sahabenin yaşadığı birlik, beraberliği ve kardeşliği biz de sahabe gibi yaşamak istiyoruz. Biz de sahabe gibi birlik ve beraberliğe yaşamayı nasıl başarabiliriz? Açıklar mısınız? Daimi zikirle ama gün be gün zikrinizi arttırarak bu konuda hedefe ulaşmak istikametinde kendinize düşeni yapmış olursunuz. İkinci suali, bizim de sahabe gibi kalbimizin Allah ve Resul sevgisiyle dolmasını nasıl başarabiliriz? Zikrinizi arttırarak sevgili kardeşim. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten kalbiniz Allah ve Resul sevgisiyle dolu. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, yakınım da birinin kötü şey yaptığını söylediğimde sana ne, kendisi bir günah kazanıyor diyen insanlar var. Onlar seçilmeyen kategoride mi? Bu konuda ne yapmalıyız? Tabii birbirimizi yanlış davranışlardan uzaklaştırmalıyız. Yani nasihat ederek, örnek olarak ve yardımcı olmak suretiyle günah işlemekte değil,
sevap işlemek noktasında birbirimize yardımcı olmayız. Allah Teala iki ayette ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve udvan. Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın, yardımlaşmayın. Ama birde ve takvada birbirinize yardımlaşın. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Allah insanları kendisi için yarattıysa Allah egoist olmuyor mu diyorlar. Böyle söyleyene nasıl cevap verebiliriz? Açıklar mısınız? Hayır, burada da Allah'ın muradı sadece insanları mutlu etmek. Yani Allah Teala insanların mutluluğu insanların eliyle gerçekleştiriyor. Örneğin tasarrufta olan devrin imamı ki Allah Teala her devirde devrin imamının eli ve lisanıyla insanları en zirve noktadaki mutluluğa ulaştırıyor. Ama devrin imamını temsil eden kavim resulleri de aynı görevi yapıyorlar ve o kavmleri Resulü'yü temsil eden yedi sabadır teslimi yaşayan veli mürşitler de onların altındaki veli mürşitler de dolayısıyla aslında bütün bunların hepsinde Allah'ın tecellisi tesiri farklı. Sonuçta olan insanların huzur ve saadete ulaşması ve her gün biraz daha bu sevginin en üst boyutta yaşanmasını ifade ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, fitne çıkaran kişinin Kur'an-ı Kerim'e göre cezası var mıdır? Açıklayabilir misiniz? E tabi yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Hazreti Ali de diyor ki başlangıçta mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. İşte fitne imtihan demektir. Ve biz bu imtihana muhatap oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ilmi istemekle kendimizi fitneden kurtarıyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz zaman fitne bizi sarıp sarmalıyor ve bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gittiğimiz yer cehennem oluyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Eramet konunun sonuna geldik. Bir başka Aran Kur'an Eramet konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfa 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha maselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Kur'an'dan bir kardeşim, muhterem hocam, müşidimize tabi olmak neden gereklidir ve bize ne kazandırır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt. Her iki halde de dinin iki kaynağından bahsediyor. Bu iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de Allah'ın bu kitabı açıklamak üzere vazifeli kıldığı mürşittir. Allah Teala Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. İşte bu Allah'tan bir ip Allah'ın Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Mürşid alelade bir insan değil. Yedi safayı yaşayan birisidir mürşid. Evvela Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı yedi tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak, hülyadın Allah'a teslimi. Yedi tane de vasıta emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Yedi tane de vasıta emir söz konusu. Şimdi mürşid, yedi tane hedef emri yerine getiren kişidir. Bu yedi hedef emrin beşinci safhasında nefsini Allah'a teslim ettiği zaman kişi Allah ile konuşmaya başlıyor. İhlasta ise Allah Teala sadece konuşmakla kalmıyor. Ulu'l-Elbab'ta nefsin tesliminde yedi tane yer katını Allah Teala kalp gözüyle gösteriyor. Kalp kulağıyla anlatıyor. Yedi tane gök katı ve yedi alem ihlasta yine Allah'a gösteriyor ve böylece kişinin kalbi yedi kademede müzeyyen oluyor. Ondan sonra da salaha geçince iradesini Allah'a teslim ediyor. İşte mürşid bu yedi safayı yaşayan birisidir. Ve Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. Yedi hedef emirden bir tanesi mürşide tabi olmaktır. Ama bu yedi hedefini yerine getirmek ancak yedi tane vasıta ile gerçekleşir. Şimdi din öğreticiler var. Geleneksel din tatbikatını, yani insanların zanlarını din olarak öğretiyorlar. Şu anki din öğretisinin bütününde, İslam aleminde bu yedi hedefinin yedisi de yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Tabiyet yok. Tabi tasavvuf ehlinin dışında söylüyorum. Tarikatların ve tasavvufun dışında. Ruhun Allah'a teslimi yok. Fizik ucunun Allah'a teslimi yok. Nefsin Allah'a teslimi yok. İhlasa ulaşmak yok ve iradenin Allah'a teslimi yok. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. O zaman teslimler yoksa Allah'ın dini yok. Ama bu insanlar da din öğretiyorlar. İşte bu insanların öğrettiği din kendi kültürleri. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu insanların zanlarını din adı altında öğrettikleri ne emaniye diyor. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde onlar ümidirler, kitabı bilmezler. O zaman kitabı bilmiyorlar. Neden kitabı bilmiyorlar? Çünkü kitabı öğreten olan mürşittir. İşte bu kitabı bilmeyenler mürşide tabi değiller, kitabı bilmiyorlar. O zaman bunlar kime tabiler? Bakara 79'da insan ve cin şeytanlara tabiler. Bakın Bakara 79. Artık elleriyle emane bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu yazdıkları az bir bedel karşında satarlar. Bu Allah'ın katından derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun kazandıklarına. Ne yazıyorlar bunlar? Bunlar emaniye bilgileri yazıyorlar. İnsanların zanlarını. İşte şeytanın öğrettiği 19 tane zan, 19 tane bidat. Ve insanlar bu 19 zan, 19 bidatla Allah'ın dininin yerine kendi emaniye bilgilerini insanlara öğretiyorlar. 19 tane bidat. Mürşit Allah Teala diyor ki ben tayin ederim. Nahl 9'da vallahi kastesebili min hacai ve levşâ ilâ gerçekten öyle mi? Mürşidi Allah mı tayin ediyor? Evet. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu sırat-ı müstakim olan Allah'a ulaştıran yoldur. Sağına soluna başka çizgiler de çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa, emaniye davet eden insan ve cin şeytanlar var. Evet, insan ve cin şeytanlar var. O zaman bunlar fırkalara ayrılanlardır. Dinde fırkaların bir tek fırka-i naciye, o sırat-ı müstakimde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardır. Nebire Sultanı Peygamber ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. Kimdir o fırka-i naciye ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte kimdir sırat-ı müstakimde olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Günde 40 kere Fatiha okuyoruz namazda. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerine nimetlerin yoludur. O nimet ne? O nimet devrin imamı. O nimet hidayete erdirendir. Öyleyse mürşit Allah'a %100 teslim olmuş, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan, Allah Teala'nın hacet namazıyla başkalarına gösterdiği ve dinini onunla öğrettiği, yaşattırdığı ve başkalarına vasıta olduğu kişidir. Kur'an-ı Kerim'de 19 tane isimle adlandırılıyor mürşit. Evet, 19 tane kavram, kelime mürşidi tarif ediyor. Münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi alim, ebrar mesela isimlerden bir tanesi de ebrar. Ve tevaffena ma'al ebrar. Ve daha bunun gibi 19 tane isim geçtiği ayetlerde. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeş muhterem hocam Allah yolunda men edenlerin Allah Teala'nın hem hasa ve huzurlarına engeller koyduğunu öğrendik. Peki sonradan bu kişilerin de idrak edip Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olabilir mi? Tabi Allah Teala tebliğ yapıyor ama eğer kalpleri tabi edilmemişse, yani onlar Haç 8'de ve Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde belirtilen şekliyle mürşide karşı mürşitle mücadele etmiyorlarsa elbette. Bakın insanlardan bir kısmı ilmi yok, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hidayetçiz yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba da dayanmıyor, emaniyeden konuşuyor. Kitaba sahip olmasan Allah hakkında mücadele ediyor. Yani 19 tane bidatla mücadele ediyor. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Allah bu kişilerin kalbini tabi ediyor. Lokman 20. Yine İnsanlardan bir kısmı men yücadili fillahi bi gayri ilmin, yine mücadele ediyor, ilmi yok. Hidayetçi mürşide tabi değil ve nurlu bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e dayanmayan, sadece zanlara tabi onlar. Allah bunların kalbini tabi ediyor. Bunların ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Çünkü ulaşmayı dileselerdi Allah Teala bilecekti ve onlara işittirecekti. Ama ulaşmayı dilemiyorlar. Ve onlar için kalp tabi ediliyor. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesi. Mümin Suresinin 56. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ fillahi bi gayri ilmi, gayri sultanı. Allah Teala onların kalbini tabi ediyor. O artık bir insan şeytan. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, kardeşlerimiz bazen verdiğimizi örtü altında hangi durumlarda her gök katında 2000-2000 yapabiliriz diye soruyorlar. Sevgili kardeşlerim, zaten kalp katında 15.000, ondan sonraki ruh katında 2000, sır katında 2000, hafi katında 2000, afa katında 2000, letay-i nefse 2000 ve ondan sonra letay-i ruhta da üstü olan bir dizayn söz konusu. Öyleyse 1 ve 7. gök katları hariç 5 katta zaten normalde de 2000 artırılıp çekiliyor. Onun dışındaki katlarda özellikle ruh katında 33.000'den sonra 47.000'e ve daha üstü daimi zikre ulaşana kadar çekilebilir. Ama kalp katında da 15.000 çekiliyor. Allah razı olsun. Ayrıca bu durum yeni tabi olan kardeşlerimiz için mi geçerlidir? Az olduğu zamanlarda mı geçer? Hayır sevgili kardeşlerim. Yani yapabiliyorsanız ölçülere uygun şekilde yerine getireceksiniz. Ancak şartları müsait olmayanlar. Onu da Allah Teala biliyor. Allah kendileriyle beraber inşallah. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kehf suresinin 10. ayetini açıklar mısınız? Kehf suresinin 10. ayeti muhterem efendimizin tefsirinde emir Allah'ın katından insana gelen her şeydir. Burada min emrina, bizim emrimizden diyen Allah Teala bizim yeryüzüne gönderdiğimiz vazife görüp tekrar bize dönecek olan her şey emirdir demek istemektedir. Bütün elektronlara gelen nötronlar, elektronlara ulaştıkları zaman dönüş hızlarını elektronlara aktarıp tekrar Allah'ın katına döndükleri için Allah'ın emridirler. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsan ve mürşidine ulaşırsa, bundan sonra yaptığı zikir karşılığında Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat, fazıl 4 muhtevada ikişer ikişer inen Allah'ın emirleridir. Gelirler, bir görevi yaparlar. Fazılların büyük bir kısmı nefsin kalbinde kalır. Geriye kalanlar da Allah'ın katına dönerler. Ruh da Allah'ın bir emridir. İnsanlara emanetten verilir. İnsanlar ölmeden önce ruhlarını Allah'a döndürmek, iade etmek mecburiyetindedirler. Ölümden sonra ruh zaten tekrar Allah'a dönecektir. Min emrina, emrimizden karmaşık bir ifade gibi görülmektedir. Allah-u Teala'dan selavat, rahmet, selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın gelebilmesi için kişinin mutlak surette irşat makamına tabi olması gerekmektir. Bu aradaki gençlerin Allah'tan gelecek selavat, rahmet, selavat, fazlan bize ait olanı, bize ulaştıracak olan mürşidi tayin et tarzında talepleri var. Allah-u Teala reşada kelimesini irşat makamını ifade etmek üzere kullanmıştır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa, izniniz olursa bir sorum olacak inşallah. Talih, uğur gibi şeyler gerçekten var mıdır? İslam açıdan bu gibi şeylere inanmanın bir mahsuru var mıdır Muhterem Hocam? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Bahtlı insanlar var ve bahtsız insanlar var. Bahtlı insanlar ruhun talebine uyarak Allah'ın yardımını alan kişilerdir. Bahtsız insanlar da nefsin talebine uyarak devamlı şeytanın söylediği kelimeleri tekrar eden insanlar. İnsanların kültürlerinde bu tip şeyler var ama nitekim Yasin suresinin 13-14. ayet-i kerime Yasin suresine baktığımız zaman işte bu ayet-i kerimede 18'de Allah Teala kanunu gereği bütün insan topluluklarına Resul gönderiyor, Nezir gönderiyor. Resul ve Nezir onları Allah'a davet ediyorlar. Onlar da karşı çıkıyorlar. Ve diyor siz geldiniz, biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşıyacağız. Mutlaka biz size elin bir azap bizden, size bir azap yani kendi uğursuzlukları nefslerine tabi olmaları sebebi kendi uğursuzluklarından kaynaklanan şeyi Resul'a sebep gösteriyor, Resul'a söylüyorlar. Dolayısıyla uğur batlı insanların bir ümididir ama uğursuzluk da nefsine tabi olanların, irşat makamına isyan edenlerin içinde bulunduğu hali ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'e uyan her şey İslami'dir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa tabii ki İslami değildir. İblisin söylediği her söz Kur'an ayetlerine aykırıdır. İblis de nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle böyle insanların zanna tabi olmasını sağlıyor. Bidatlerle din oluşmasını söylüyor. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi en büyük kötülüklere maruz kaldığımızda onlardan daha çok zulmü arttırdıklarını artık vebal üzerimizde kalkıyor mu? Bu durumda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi. Şimdi Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama her mutlu olmak başkalarını mutlu etmekten geçiyor. Siz de eğer insanlara daimi mutluluğu veriyorsanız o zaman siz o mutluluğu yaşıyorsunuz. Kendin için istediğini kardeşin için iste. Sen mutlu olmak istiyorsan o zaman tamam, sen etrafındaki herkese mutluluk vereceksin. Kendin için istemediğin mesele, sen mutsuz olmak istemiyorsun. O zaman etraftaki hiç kimseyi de mutsuz etme. Onun için Allah'ın emrine seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Onlardan tam tersi en büyük kötülüklere maruz kaldığımızda. Tamam sevgili kardeşlerim, o kötülükleri yapan onlar derecat kaybediyor. Sen ise derecat kazanıyorsun. Allah Teala'nın bizden istediğine daimi hayra ulaşmak. Hayır nedir? Derecat kazanmaktır. O zaman sen hem onları mutlu ederken derecat kazanıyorsun, hem de onlardan sana kötülük geldiği zaman derecat kazanıyorsun. Yani devamlı bir derecat kazanımı içindesin. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama sen onları mutlu ettiğin zaman onlar da seni mutlu etseydi bir faydaya ulaşacaktın. Mutlu ettiğin zaman derecat kazanıyorsun. Onlar seni mutlu ettiği zaman sen bir faydaya ulaşıyorsun. Ama onlar sana kötülük yaptığıları zaman sen yine bir hayra ulaşıyorsun. Bir faydaya değil, bir hayra ulaşıyorsun. Allah Teala'nın da istediği daimi derecat kazanmamız. Allah razı olsun. Yani her şey merkezinde. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bazı kişiler tebliğ yaptığımız zaman Allah'ın adaletinden şüphe ettiklerini görüyoruz. Cennet ve cehenneme inanmadıklarını söylüyorlar. Bu kişilere nasıl tebliğ yapmalıyız? Onların bu tarz konuşmalarından sonra tebliğ devam ettirmeli miyiz? Sevgili kardeşlerim, çok doğaldır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6-7. اَنَلَّذ۪ينَ كَبَرُوا سَوَانَ عَلَيْمَ اَنْزَرْتُمْ اَنَّمْ تُزُرُمْ لَا يُمِنُونَ Diyeceksin ki bunlar bir dinde ilmin sahibi, onların ilmleri faydasız ilim. Casiye 23'te yine Sardis ve körler Allah'ın delalette bıraktığı kişiler. Yani hasarlara engel olan insanlar sardisiz ve körlerdir. Eğer irşat makamı onlara ayetlerle yapmaya sahalinde tebliğ yaparsa ve karşı çıkıyorlarsa bunlar, o zaman da huzurlarına engeller konuluyor. O zaman hasarları ve huzurları engelli olan insanlara doğal olarak Allah'ın adaletinden de şüphe ederler, cehennemden de şüphe ederler. Hepsi bir şüphe üzeredir. Bu kişilere nasıl tebliğ yapmalıyız? Onların bu tarz konuşmalarından sonra tebliğ devam ettirme elbette. Zaten onlar şüphe içindedirler. Onlar cehalet içindedirler. Onlar bütün 19 negatif özelliğin sahibidirler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Sadece her alimle değil. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan övüde, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. İşte bakın, her alimle değil, sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olur. Allah razı olsun. Ve Allah'a ulaşma İslam'ın 7 tane hedef emrini bildireceksiniz. Ve onları Allah'a davet edeceksiniz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, birinci suali dünya insan vücudu şeklinde kainatın tam kalbine denk geliyor buyurdunuz. Dünyanın özel bir durumu mu var? Kalbine denk geliyor. Açıklar mısınız? Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyada hayata getirilmiş ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emr alemi için de rahmettir. Karşıt emr alemi için de rahmettir. Gayb alemi için de rahmettir. Karşıt gayb alemi için de rahmettir. Zahiri alem için rahmettir. Karşı zahiri alem için de rahmettir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Öyleyse bütün alemlerde imamdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz aynı zamanda yeryüzündeki Kabe bütün alemler için bir hidayet yeridir. Al-İmran 96'ya baktığımız zaman Allah Teala öyle buyuruyor. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan elbette insanlar için Bekke'de Mekke'de yapılmış ilk beyttir. Bu Mescid-i Haram 5. gök katında. Ama aslında bugünkü Mekke toprakları içerisinde Kabe oluyor. Dolayısıyla herkes başka alemlerden de buraya hacca geliyorlar. Çünkü Allah-u Teala alemlere hidayet vesilesi olan. İkinci suali devrin imamı yaşayan biri mi olması gerekiyor? Evet, devrin imamı yaşayan birisi olması gerekiyor. Şu anda huzur namazının imamı arkasında iki kişi, birisi Hazreti İsa Aleyhisselam, birisi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'ın verdiği maddi nimetler için şükrediyoruz. Manevi nimetler için hamd ediyoruz. Bize gelen her türlü hastalıklar için hamd etmemiz mi gerekiyor yoksa şükretmemiz mi gerekiyor? Açıklar mısınız? Fizik vücut söz konusuysa hastalıklarda hamd etme şey şükretmemiz lazım. Ama nefsani hastalıklar söz konusuysa o kalktığında ona da hamd etmemiz lazım. Çünkü Nefsani hastalıkların, nefsin hastalıkların temizlenmesi Allah'ın kadından gelen rahmet, fazıl ve selavatla gerçekleşiyor. Bunlar da manevi rızıklardır. Onlara karşı hamd etmemiz lazım. Ve o hastalıklardaki nefsimizin hastalıklarını tamamen temizliyor. Ama diğerinde de şükretmemiz gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem Efendimiz'i ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim Muhterem Hocam. Başımıza gelen iyi veya kötü her şeye razı olmamak, kaza ve kadere razı olmamak anlamına mı geliyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Neyi hak ediyorsak pozitif istikamette, onun mükafatını Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Ama hangi konuda da bir şer işliyorsak, Allah'ın adaletinin bir gereği olarak da mücazat söz konusu. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Gökleri ve yerleri niçin yarattık? Halaka semavate vel ardı bil hakki. Li tujza kulli nefsin bima kesebet ve hum la yuzlamun. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı, adalet üzere yarattı. Bütün nefslere kazandıkların karşılığı, bütün nefslere kazandıkların karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Onlara asla zulmedilmez. Öyleyse her saniye, her an o kişi bir kötülük yapıyorsa o kötülüğün karşılığı mutlaka cezayı görür birebir. Ama bir iyilikte bulunuyorsa, hayır işliyorsa onun da mükafatını görüyor. Yani devamlı olarak Allah'ın adaleti, mutlak adaleti gerçekleşiyor. O zaman başımıza gelen iyi veya kötü, iyi yaptığımız işlerde mükafat, kötü yaptığımız işlerde de ceza söz konusu. Ceza işlediğimiz günahların kefaretidir. Ama mükafat da Allah'ın lütfunun bir gereğidir. Kaza ve kadere razı olmak, kadere razı olmak zaten söz konusudur. Kader sebebiyle bir derecat kaybımız söz konusu değil. Ama kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Evet, kader sebebiyle ya derecat kazanıyoruz ya bir faydaya ulaşıyoruz. Derecat kazanmak ahiret saadetimiz için geçerli. Faydaya ulaşmak da bu dünyada bize lazım olan bir şeydir. Ama kazada öyle değil. Kazayı olarak işlediğimiz her amelde ya derecat kaybederiz ya derecat kazanırız. İşlediğimiz her fiillerde derecat kaybediyoruz. Yaptığımız bütün hayırlarda derecat kazanıyoruz. Dolayısıyla 7 safa rıza söz konusu. Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Allah Teala'nın 3 çeşit rızası var. Hedefler itibariyle rıza. Hedefler itibariyle kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden, mürşidine tabi olandan razıdır. Ruhunu teslim edenden razıdır Allah Teala. Fizik vücut teslim yapılandan razıdır. Nefsini teslim edenden razıdır. İhlasa ulaşandan razıdır. İradesini teslim edenden razıdır. Basamaklar itibariyle rıza. Bir üstteki basamak bir alttaki basamaktan daha üst seviyededir. Bir de derecat açısından rıza. Derecat kaybetmek Allah'ın razı olmadığı bir şeydir. Derecat kazanmak Allah'a ondan razıdır. Öyleyse bize düşen Allah'ın razı olmadığı derecat kaybına girmemek, nefsimize uymamak gerekir inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her an Kur'an, Her an Umut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, yedi safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayır ve şer. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre hayır ve şer ne demektir? Biz insanlar, bizi sevindiren olaylar hayırdır, bizi üzen olaylar şerdir diye değerlendirme yaparız. Bu insanların değerlendirmesidir. Oysa ki Allah-u Teala'nın ölçüleri tamamen farklı. Bizi sevindiren olaylar hayırdır diye bir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecet kazandırıyorsa, üzülsek de sevinsek de o bizim için hayırdır. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecet kaybettiriyorsa, sevinsek de üzülsek de olay şerdir. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Hayrı ve şerri sevindiren ve üzen olaylar diye değerlendiren insanların hepsi bunu bilmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Öyle olaylar var sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Bunu bir misalle açıklamak gerekirse bir hırsız

Ölçülerde hırsız bir faydaya ulaşmıştır. Ama Allah katında kazanan, derecat kazanan mal sahibidir. Bir Allah dostu hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyreyler. İşte bütün günahların sevaba çevrilmesi bunun kesin işaretini taşıyor. Nitekim Merkez Efendi, Sümbül Efendi olayında da Sümbül Efendi talebelerine gidin nerede bir haksızlık gördüyseniz gelin bunları yazın bana anlatın. Herkes geliyor, konuşuyor, alabildiğine haksızlıkları ifade ediyor ama onların arasında susan birisi var. Herkes konuşmasını bitirdikten sonra yapılan haksızlıkları ifade ettikten sonra Sümbül Efendi Merkez Efendi'ye diyor ki sen gitmedin mi evladım? O da ben gittim. Sen olsaydın neleri değiştirmek isterdin? Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü tüm bu haksızlıkların hemen Allah-u Teala'nın sevgi hesap olması hasebiyle anında hesabı göründüğünü ve herkesin her şeyin merkezinde olduğunu ifadesi Sümbül Efendi'yi çok mutlu etmiştir ve benden sonra postuma oturacak olan kişi sensin diyor. İkinci sual, hayır ve şer ile imtihan olmak neyi ifade eder? Evet, Allah Teala öncelikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmişlerdir. Allah Teala devamlı onları musibetlerle imtihan ediyor. Ama ölüme kadar bu insanlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah Teala Enbiya 35'te kulü nafsin zayikatil mev ve nebliyoküm bi şerri vel hayri fitneten sümayla yetirceun. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Bir tarafta şeytan var, öbür tarafta Allah var. Şeytan bizi devamlı şerre davet eder. Nefsimizdeki bütün afetler şeytandan aldıkları tesirlerle Allah neyi emrettiyse onları yapmamak ister. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak ister. Böyle bir standartta içinizdeki devamlı bir mücadele vardır. İşte bu mücadele bizim için bir imtihandır. Acaba derecat kazanacak olan bir şey yapacak mısınız? Sınıf geçme notunu alacak mısınız ya da derecat kaybedecek misiniz? Bir şey mi yapacaksınız diye sınıfta kalacaksınız. Bazen sınıfa geçecek, bazen sınıfta kalacak ama devamlı imtihan olacaksınız. Hayır da şer de Allah'tandır sözü bir hürafedir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde müminin her şeyi hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman buna şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Evet, hayırla şerle imtihan. Şura suresinin 48. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam Allah Teala şöyle buyuruyor. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine mahfuzla göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri sebebiyle bir kötülük isabet ederse işte o zaman da insan kafir olur. Öyleyse Allah Teala'nın hayırla imtihanı. Biz insana tarafımızdan rahmet tattığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ama bu onun için bir imtihandır.

0: şükrederse imtihanı kazanan birisidir. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse bu da onun için bir imtihandır. Hemen sabra sarılması gerekir. Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz mazluma da zalime de yardım edin. Mazluma zulme uğrayan kişiye sabır düşüyor. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz ya Resulallah? Onun da zulmünü azaltarak, onun hatasını söyleyerek karşı taraftan özür dilemesini onu o istikamette ikna ederek gerçekleştirebiliriz. İşte şerle imtihanda karşı taraf nefsine uyarak şer işliyor. Biz onunla bir imtihandayız. Ama biz eğer sabredebilirsek derecat kazanıyoruz. Öte yandan yine Rabbimizden gelen bir hayırla da imtihandayız. Şükredersek Rabbimizden gelene şükredersek ondan da yine imtihan yani devamlı hayırla şerle imtihandayız. Sabretmek ve şükretmek her zaman bizim yerine getirmemiz gerekir. Zaten imanın iki esasından birisi, yarısı sabır, diğeri de şükürdür. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar kimlerdir? Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı ulul elbab, ihlas ve salah ehli olan kullardır. En üst noktada tabi hayrın anahtarı şerrin kilidi olan devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler ve daimi zikrin sahipleri. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde hayrın anahtarı ve şerrin kilidi olan kişiler Ali'nin 104'te söylenen münkerden nehyeden, marufa emreden ve hayra davet eden kişilerdir. Evet. Sûre 33'te de yine aynı şekilde hayrın anahtarı, şerrin kilidi olan Allah'a davet eden nefs tasfiyesi yapan teslim-i külli Allah'a teslim olanlardan bahsediyor. Bu devirde ümmetin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü en çok insanı hidayete erdirecek olan kişi hidayet çağında odur. Hadis-i şerifte Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olan kimseye Allah rahmet etsin. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifte konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahlardan, şerlerden uzaklaşıp devamlı hayır kazanan bir noktaya ulaşmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümü hatırlıyoruz. Allah'a ulaşmak için en yakın ölümü hatırlıyoruz.
3: İbadeti en doğru şekilde yapmak. Namazları kaçırmamak, vaktinde kılmak her zaman.
4: İbadet eden, Allah'a ulaşmak, hayrın hasenatını eden, ne yapacaksın ki Allah'a ulaşmak?
5: Günahkar olduğunda en çok yani edebileceğin dua tövbedir yani.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bedenimiz ulaşır, ruhumuz ulaşır.
6: Kalbimiz.
4: Dualarımız ulaşır.
3: Kulluğumuz yani yaptığımız ibadetlerimiz ulaşır.
1: Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmışlar, şerden kurtulmuşlar. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmak ister misiniz?
4: İsterim tabii, istemez olur muyum?
2: Tabii ki ne ulaşmak isteriz. Yani her Müslümanın bir şeyidir, idealidir yani Allah'a ulaşmak için.
3: Olması gereken yani her Müslüman yapması gereken bir şey zaten.
1: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim inşallah.
6: Ey yüce Allah'ım.
2: Ölmeden evvel
3: ben de emanet olan ruhumu
4: sana dünya hayatında ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak her Müslümanın idealidir. Günümüz insanları Allah'a ulaşma idealini kaybetmiş midir? Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimelerinde وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Bakara 156'da وَالَّذ۪ينَ اِذَا سَعَبْدُ مُسِيبِدٍ قَالُونَ لِلّٰهِ وَالَّذ۪ينَ رَاجُونَ. Var biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ وَاُولَٰئِكَ الْمُهْتَدُونَ. İşte sabrın sahipleri onlardır. İnsanlar için kıymetli şeyler vardır, idealler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında da kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Musibetlerle imtihan edilmelerine karşın hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanların Hakk'a ulaşmak emeliyle, Hakk'a ulaşmak idealiyle mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını kesin demektir. Ama insanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan esas Allah'ın hedefinden sapmış durumdalar. Bir batıl inanç Allah'a ulaşılamaz. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ne yazık ki insanlar bu hürafelere kafayı takmışlar ve Allah'ın Kur'an hakikatlerinden haberleri yok. Her şeyden evvel kainatı yoktan var eden Allah Teala bütün kainatı insan için yaratmış. Ama insan da Allah içindir. Öyleyse insan Allah içinse Allah insanın biricik hedefidir. İşte evvel emirde Allah'a ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. Ama her iki halde de hedef Allah'tır. İşte Allah'ın zatına ulaşmak ilk niyetimiz, hedefimizdir. Kalben ulaşmayı dilemek ki bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın kesin bir garantisi vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlara en çok hayır kazandıracak amel Allah'ın ismini zikretmektir. Zikrin önemi hakkında neler söylersiniz?
6: Zikir tabii Allah'a yakınlık konusunda çok iyi bir şeydir. Kafi ve celi zikir var. Kalben zikir de var.
2: Ya tabii ki her Müslümanın Allah'a zikretmek için içimizden gelen niyazlarımızdan biri 5 vakit namazdır. Sürekli Kur'an okumaktır, ibadetlerimize, ondan sonra dinimize sahip olmaktır. O yönden de Cenab-ı Allah'a yakın olmak için bu ibadetlerimizi yerine getirmektir.
3: Allah tüm yarattıkları varlıklar her zaman zikreder, insanoğlu da her zaman zikreder. Yani zikretmek zorunda. Zikirden uzak durmamamız lazım hiçbir zaman.
1: Zikir yapan bir insan içinde huzuru bulur mu?
6: Tabii ki de. Yani en şeyde gizli zikir, yani her türlü zikir zaten huzur, mutluluk veriyor insana. En çok da huzur. İçinde böyle hiçbir şey kalmıyor. Tamamen yani böyle şey oluyorsun. Hani boşalmış da günahlarından arınmış gibi.
2: Evet tabii ki ne bulur. Zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'ya yakın olduğumuzu ve onun yanında olduğumuzu bildirmektir amacımız.
4: Mutlu olur. Herkese iyilik yapar. Herkesine mutlu olur. İşte herkesine yani iyi olur. Huzurlu, dualı insan öyle olur.
5: Tabii ki bulur. O içindeki ferahlığı hisseder zaten mutlaka. Yüzüne dahi yansır yani bu içindeki ferahlık, mutluluk.
0: Bir misafirimiz her türlü zikir insana huzur ve mutluluk veriyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Tamamen arınmış gibi, günahlarını arınmış gibi oluyorsun. Şimdi onu zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet, daimi zikre ulaşırsa o zaman şeytanın kapısı kapalı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden, cehennemden, dalaletten, bütün negatif şartlardan kurtulmuştur ama bu kişi günah işlemeyecektir diye Allah'ın bir kanunu yok. Bu kişi nefsindeki bütün afetlerle beraber Allah'ın yoluna girmiştir. Elbette günahları devam edecek ama zikir onu da adım adım azalan bir günah silsilesinin içinde yaşatacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşur. Günah işlemez bir noktaya gelirsiniz. Otomatik olarak bütün hayırları işlersiniz. Yasakları çiğnemezsiniz. Allah Teala'nın dizaynı bu. İnşallah. Öyleyse suali bir daha dönecek olursak, kişi devamlı zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet. Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kişiyi evvela mürşid önünde tövbesini gerçekleştiriyor. Bütün günahları sevaba çevriliyor. Ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman da o zaman o kişi muhlislerdendir. Ve ihlas salahın giriş kapısıdır. İhlası tamamladığı zaman salahın birinci kademesinde günahlar örtülüyor. İkinci kademesinde salahın ürün veriliyor. Üçüncü kademesi günahlar sevaba çevirir. Dördüncüsü iraden teslim. Beşincisi de Allah'ın irşada memur ve mezun kılması. Ama iblis ne diyor? İblis diyor ki ben senin yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım Hicr 39'da. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Çünkü muhlis kul Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuh davetiyle muhatap olan kişilerdir. Kim ihlasa erdiyse muhlisler Allah'ın tövbe-i nasuh davetine muhatap olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin nimetiyle inşallah. Hocam size bir sorum olacaktı. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü kişi Allah'a ulaşma dileği yoksa devamlı nefsine tabi oluyor. Allah Teala'nın muradı hep aynı açıdan değerlendiriyor. Hayır talepleri ve şer talepleri insanların kalplerinde zeh olanları, kalplerinde maraz olanları, kalplerinde şerrin hakim olduğu kişiler Allah'ın yasaklarına yakın, Allah'ın emirlerine uzak olanlardır. Emirlerin muhtevasında ağırlık taşıyan emir Allah'a ulaşmayı dileme emridir. Bu emre karşı kişinin iç dünyası ne ifade ediyorsa Allah'ın hükmü buna göre şekilleniyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrı talep etmiş oluyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşma dileğine karşı çıkanlar, onlar da şerrin hakim unsurları. Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrı talep ediyor. Ulaşmayı dilemeyenler de şer hakim oluyor. Allah razı olsun. Konumuz ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
8: Her devirde Allah'a itaat edenlerin ve hayır kazananların en üst noktasında resuller, mürşitler yer alıyor. Ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
9: Mürşit bizim için dinimizi, Müslümanlığımızı ve ibadetlerimizi anlatıyor.
3: Mürşit bizim için onu izinden gideceğimiz bir alim, imam diyelim. Allah'ın emir ve yasaklarını bize doğru şekilde anlatan, Kur'an'ı doğru şekilde meal eden hocadır yani, liderdir.
6: Mürşit tabii ki Allah-u Teala'ya en yakın olan bir nevi Allah Allah dostu, aracı yani. Bize şefaat mi? Aracı olmuş oluyor. En azından Allah'a yakınlaştırmaya daha çok tevekkül ediyor.
3: Onlara tabi olmamız bize cenneti kazandırabilir. Ama fazla aşırıya da gidip ona tapmamak lazım tabii ki. Önce Allah'a iman ettikten sonra o sadece bir elçidir. Onu kabul etmek lazım.
8: Mevlana Şems Hazretlerine tabi oldu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi oldu. Siz de böyle bir Allah dostlarına bağlanmak istemez miydiniz?
9: Tabii ki de biz de bağlanmak isterdik. Biz de onların yolunda gitmek isterdik. Biz de onların her zaman isimleriyle ve kendileri görmesek de isimleriyle büyüdüğümüz için her duamızda onların isimlerini zikrediyoruz.
3: Yani karşımıza çıkarsa neden olmasın ki?
0: Evet. Bir misafirimiz mürşit konusunda cenneti kazandırabilir ama fazla aşırı gidip de ona tapmamak lazım dedi. İnsanlar mürşide tabi olduklarında ona tapmış olurlar mı? Mürşidi olmayan delalet. Tabii ki böyle değil. Yani mürşit Allah Teala'nın tayin ettiği bir kılavuz. Yetmez. Mürşit teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Evvela Allah'a davet ediyor mürşid. Yetmez. İrşada davet ediyor. Yetmez. Hakkın sözlerini söylüyor. Ve ruhunu teslim etmiş. Fizikudu teslim yapmış. Nefs teslim yapmış. İrşada ulaşmış ve iradesini teslim etmiş. Öyleyse teslim-i külliyle Allah'a teslim olana tabi olduğunuz an aslında Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. 10 ayet gereğince Allah-u Teala mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Bir alim çıkıyor diyor ki mürşidler gizli şirkin sebebidirler. Yani bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah'a tapmayı bırakmış, mürşidine tapmaya başlamış. Allah'ın söylediğine bakın şimdi gizli şirkin sahipleri nefslerini kendilerine ilah edinen ve mürşitlerine ulaşamadıkları için gizli şirkteler. Allah'ın ayetlerinin nasıl çarpıtıldığını anlatabilmek için çok veciz bir misali bu şekilde verdik. Öyleyse ulaşmayı dilemeyenler zaten mürşitlerine ulaşamadı, mürşitlerine tabi değiller. O zaman mürşidi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen de nefsini ilah edilmiştir, gizli şirktedir. Ama Allah'a ulaşmayı dileseydi Allah onu mürşidine ulaştırdı ve gizli şirkten kurtulacaktı. Tamamıyla Allah'a teslim olanlardan olacaktı. Allah-u Teala'nın dizaynı budur. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini kalplerine indirip idrak etmek yerine tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
10: Esselamu aleyküm. Peygamberullah ve berekatü. Kıymetli Cevap Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Hayır ve şerrin Kur'an-ı Kerim'deki manasına baktığımız zaman Allah'tan hayırlı bir eş istemek aslında yanlış bir dua mıdır? Esselamu aleyküm. Peygamberullah ve berekatü.
0: Hayır ve şerrin Kur'an'daki manasına baktığımızda diyor ki kardeşimiz Allah'tan hayırlı bir eş talep etmek aslında yanlış bir dua mıdır? Allah Teala'nın biz insanlar için dilediği tek şey hepimizin mutluluğu. Dolayısıyla hayırlı bir eş bize hayrı kazandırabilir ama o süre içerisinde mutsuzlukları da kişi yaşayabilir. Fakat Allah'tan bizi mutlu edecek bir eş istemek Allah-u Teala'nın hedefine daha uygundur. Allah-u Teala şu kainatta en üst noktada yarattığı insan için bütün kainatı önüne sermiş, her şeyi onun için yaratmıştır ama insan kainat için değil, insan Allah içindir. Ve hedefine, mutluluk hedefine ulaşabilmek ne kadar Allah'a teslim olmuşsa o kadar gerçekleştirmiştir. Öyleyse teslimiyet kainattaki nesnelere sahip olmakla değil, Allah'a teslim olmakla mutluluk elde edilebilir. İnsanlar hayırlı bir eş diye hep talepte bulunurlar. Aslında hayrın ne olduğunu bilenler için bu hayli enteresandır. Bir evlilik düşünün, eşlerden biri zulüm görüyor, öteki zulmediyor. Hayırlı mı? Allah'a göre gerçekten hayırlı. Bu düzen aslında zulüm görene devamlı derecat kazandırır. Ama bizim çiftlere sorarsanız hiç de hayırlı bir olay değil. Çünkü taraflardan birisi üzülüyor. Oysaki olayların bizi üzmesine göre değil, derecat kaybetmemize veya kazanmamıza göre değerlendirmesini yapmak vecibindeyiz. Biliyorsunuz ki her büyük evliyanın arkasında bir zalim kadın yatar. Allah'ın bir evliyasını her sene hem Kabe'de hem de bulunduğu şehirde görürlermiş. Yıllar yılı böyle devam etmiş. Yıllar sonra bir gün artık o zat Kabe'de görünmez olmuş. Onun üzerine demişler ki, yahu biz seni her sene orada görürdük. Bu sene neden görmüyoruz demiş ki, yengeniz öldü, vefat etti. Evet, demek ki hayırlı bir eş istemek, bu da bizi böyle bir sonuca ulaştırabilir. Ama kişiyi mutsuz etmesine rağmen sabır gösterebilirse en üst seviyedeki hedefine ulaşır. Programı sizden gelen suallerle devam. İsparta'dan bir kardeşim, tabii ki tahkiki imanın başlaması kaçıncı basamakta gerçekleşir ve cezbe ile ilişkisi nedir, açıklar mısınız? Tahkiki imanın başlangıcı mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşiyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinden nemel mu'minine lezine izâ zikrallâhu vel cedet kulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim ayâtun azâdetü imâni ve alâ rabbihim ve tevekkelûn. İşte cezbe tahkiki imanın başlangıcıdır. Müminler o kimselerdir ki Allah ismini zikrettiği zaman kalpleri titrer. Ve ayetler kendine tilavet edildiği zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah razı olsun. Hakiki imanın cezbe ilişkisi nedir? Tahkiki imanın başlangıcıdır. Dış bir tesirle fiziki olarak Allah-u Teala'nın gücünü göstermesi cezbeyle gerçekleşiyor. Allah'tan gelen, kalbimizi titreten, hazan yaprağı gibi titreten bir Allah'ın tesiri cezbe. Ceryanı, Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, irademizin artması için hangi esmayı çekebiliriz? El-Mesih esması bize hangi özellikleri kazandırıyor, açıklayabilir misiniz? Hangi özellik kazandırıyor bilmiyorum. Ama esmalar Allah isminin tekrarı gibi zikirdir. Fakat Allah esmasının tekrarı bütün afetlerde azalma ve faziletlerde artış göstermesine karşılık, esmalar öyle değil. Esmalar ait olduğu alan içerisinde afetin azalması, faziletin artması. Örneğin Es-Sabur esmasını çektiğimiz zaman nefsimizin manevi kalbinde sabırsızlık afeti azalıyor, sabır fazileti artıyor. Hasletlerde bir değişme yok. Evet, sadece o esmanın alanı içerisinde sabırsızlığımız azalıyor, afet azalıyor, fazilet çoğalıyor. Günün birinde daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman 19 tane faziletin sahibi oluyoruz. Ve Allah esmasının tekrarı bu 19 fazileti besliyor devamlı olarak. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücudumuzu teslim etmek için Allah'a nasıl talepte bulunmalıyız? Bu talebi kalbimize nasıl indirebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman Efendimiz buyuruyor ki kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursa, Allah'a kendisini vekil tayin ederse, Allah-u Teala mutlaka fizik vücut teslimi noktasında ona yardım edecektir ve o gerçekleştirecektir. Ama kişi nasıl bir niyetin sahibi olması lazım? Diyecek ki, ya Rabbim ben sana ulaşmayı diledim. ve bana verdiğin söz gereğince benim ruhumu kendine ulaştırdın. Ermiş evliyadan biri oldum. Yani bana verdiğin sözü yerine getirdin. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama benim ruhumu sen kendine ulaştırdın ve 7-8 aylık süre içerisinde bunu bana nasip ettin. O zaman Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Eğer ben yine fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursam, seni kendime vekil tayin edersem, ben kesinlikle inanıyorum ki fizik vücut tesliminde de yardımında bunu başarabilirim. İşte bu taleple fizik vücut tesliminde talebinde bulunması lazım ve Allah'a tevekkül etmesi, zikrini arttırması lazım. Ben fizik vücut teslimi yaptım diyen bir insan zikri artmıyorsa o dilden yapmıştır. Kalpten değil. Kalpten yapması halinde Allah'a kendisine vekil tayin ederse mutlaka zikri artar. Allah'ın izniyle. Öyleyse her halükarda bunu gerçekleştirmek lazım. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilemeliyim? Bunun kalbimden olduğunu nasıl anlayabilirim? Sevgili kardeşim, üç vücudun var. Bunların bir tanesi fizik vücut, birisi nefs, diğeri de Allah'ın zatından üfürülen ruh. Zaten ruh Allah'ın zatından sana üfürülmüştür. Allah'a ulaşabilen de sadece senin ruhundur. Nefsin Allah'a ulaşmaz, fizik vücudun da Allah'a ulaşmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah'ın kendine vekil tayin etmen sebebiyle Allah Teala verdiği söz var. Rahat 27 ve Şura 13. O ruhu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kalbimden olup olmadığını, ondan sonraki Allah için yapacağın vasıta emirleri yerine getirip getirmediğinden anlaşılır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama zikir hoşuna gitmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmak sana angarya geliyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, hiç oruç tutamıyorum. Bunlar bu şekildeyse sen dilden dilemiş olabilirsin. İnanç sahibisin bu konuda ama imanın sahibi değilsin. İmanın sahibi olman kalpten dilemeni gerektiriyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğini nişanesi zikir yapmak hoşuna gider. Namaz kılmak vasıta emirleri Allah sana sevdirir. Eğer vasıta emirleri Allah sana sevdirmişse kolaylıkla zevkle huzur içerisinde bunu yapıyorsan sen kalpten ulaşmayı dilemişsindir. Ama yoksa dilden diledin, kalpten dilemedin. Dilden dileme de inanç seviyesinde seni bırakır. İman seviyesine ulaştıramaz. Dilin kalbe inmesi lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hoca Mürşid'e tabiyet esnasında kişide ne gibi manevi değişiklikler olur? Mürşid'e tabi olduğun an 7 kalp şartının sahibi olursun ve 7 nimetin sahibi olursun. Evvela Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi oluyorsun. Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi 7 kalp şartının sahibidir. Kim nefs tezkiyesini yapabilir? 7 kalp şartının sahibi olan kişi. Ama aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'tan 7 nimet de alır. Birinci nimet devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet kalbine Allah Teala imanı yazar. Üçüncü nimet günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet fizik vücut şeytana konmaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet nefs tezkiye olmaya başlar. Yedinci nimet irade güçlenir. Öyleyse 7 tane nimet 7 kalp şartıyla o kişi mutlak surette çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşır. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz imsak vakti seher vaktidir buyuruyor. Biz sabah namazımızı imsak vaktinden yarım saat sonra mı kılmalıyız? Bu konuda ne buyursunuz? İmsak vaktinde kılıyoruz biz inşallah. Yapabilirsiniz, bir problem yok. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, Osmanlı hanımlarından bahseder misiniz? Nasıl bir hedefe sahiplerdi. İnsanlara hizmet için neler yaparlardı? Gün içerisinde ibadetleri dışında sosyal faaliyetleri var mıydı? Tabii bu konuda eğitimlilerdi. Yani herkes başlangıç noktasını nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan ister hanım ister bey mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde bir mürşidin terbiyesine girer ve ondan aldığı edeple en üst seviyede insanları mutlu etmek meyanında hem sosyal alanda hem de iç dünyasında gerekli ibadetleri, zikirleri ve hizmetleri yapmak suretiyle en güzele ulaşmışlardır. İster hanımlar cephesinden Bacıyani Rum, ister erkekler cephesinden Mevleviler, Hacı Bektaş Veliler, Ay Evranlar ki saray erkanı Osmanlı'da Mevleviydi. Askeriye sınıfı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı ise Ay Evran teşkilatına bağlılardı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf baştan sona Kur'an ahlakıdır, Allah'ın ahlakıyla ahlaklamaktır. Öyleyse Osmanlı'daki hanımların bahseder misin? Hepsi tasavvufu yaşayan, edebe en üst seviyede riayet eden, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, hep hizmet içinde olanlardı. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu Program sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutlu Program'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah-u Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz, Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuza yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın. Sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah Teala bize zarar veren, kalıcı hasarlar vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tabiyet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın cinler ve insanlar ve diğer bütün varlıklar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Her devirde insanların küçük bir bölümü Allah'ın dinini yaşıyor. Bu dinin 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu, Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda açıkça Rabbimiz beyan ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas, irşat ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimini muhtevasına alıyor. Fakat her devirde peygamberlerden sonra kendi döneminde peygamber buna tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sini yaşamasına karşılık peygamberlerden sonra insanlar dinde fırkalara ayrılarak şehvetlerine uyuyorlar. Allah Teala Meryem suresinin 58 ve 59. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden, Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam'ın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden, seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Ama bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal ettiler, zayi ettiler ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oldular. Artık yakında Gay cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Bu ayetlerle örtüşen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadise benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan emirlerini yerine getiren havarileri, arkadaşları, sahabeleri vardı. Allah Teala benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin, nebilerin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir.
kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Yani her devirde kalbin ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olan ve ruhunu Allah'a teslim edenler, dini yaşayanlardır. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, tek fırkayı, tek cemaati Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek fırkayı Allah-u Teala belirtiyor. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Görülüyor ki, ister ayetler açısından bakalım olaya, ister hadis açısından bakalım olaya, peygamber ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'ın ezeli ebedi dinini, Hanif dinini yaşıyorlar. Ama daha sonra Meryem 59'da belirtildiği gibi onların arkasından gelen nesil namazı terk ediyor ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oluyorlar. İşte günümüzde böyle bir durum yaşanıyor. Resulullah'ın da 14 asır evvelinden bildirdiği, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenilecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bu iki hadisi yan yana getirdiğimiz zaman bu fitneyi çıkartan gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle elleriyle mücadele etmek var bakın. Böyle kimseler yani gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleriyle mücadele eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Ama gerisinde iman yoktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın 7 sabah 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi dini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde zirveye ulaşıyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama Allah-u Teala'nın dünya hayatını yaşayan, olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını seçmiyor. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Bu seçilmeyenler kimlerdir? Bu seçilmeyenler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Bu seçilmeyenler müminlerin eliyle, diliyle ve cihat, kalbiyle cihat etmesi gereken kişilerdir. Bu insanlar Kur'an ayetleriyle 5 grubu oluşturuyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilme amel edenler. Cehenneme ateşe davet eden, sırat-ı müstakimden saptıran insanlar bunlar. Bunlar seçilmiyor. Allah Teala bunlarda hayır görmüyor. Geri kalan her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de davete muhatap oldukları noktada yine büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 19 negatif özelliğin sahibidirler. Davet kendilerine ulaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu kim söylüyor? Allah'ın insanlara her devirde katından
gönderdiği hidayetçiler. Her devirde hidayetçi var mı? Var tabi. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Dikkat ederseniz hidayete ermek söz konusu. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü, kutbu velayet de Veli Resulü ifade ediyor. Ve konu hidayete ermek söz konusu olduğuna göre her devirde kutbu nübüvvetin bir temsilcisi, kutbu velayetin bir temsilcisi var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler itibariyle meseleye baktığımız zaman kutbu nübüvvetin son temsilcisi, son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecektir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İşte kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama her devirde hidayete erdiren bir kişi vardır. Bir daha Nebi Resul gelmeyeceğine göre o zaman her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın kutbu velayet temsilcileri olan Veli Resullerle bu konuyu idare edeceğini görüyoruz. Her kavmin içerisinde kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ eden, açıklayan daimi arada arkası kesilmeksizin kesintisi olarak Veli Resuller var ve Nebi Resul'ün olmadığı dönemde hidayete erdiren Veli Resul Ali İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesine göre seçiliyor. Allah ona gaybi bildiriyor ve her devirde Allah'ın kutsal kitaplarını Allah'ın açıklamasıyla onlar insanlara tebliğ ediyor. İşte hangi zaman dilimine bakarsanız bakın mutlaka hidayete erdiren bir kişi var. Bu hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür, bu hidayete erdiren ya Veli Resul'lerdir. Nebi Resul'ler arasında fetret dönemi var. Ama Veli Resul'ler arasında fetret dönemi yok. İşte her kavmin içerisinde fetret dönemi olmayan her Veli Resul kendi kavminin lisanıyla insanlara hidayeti tebliğ ediyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakilerden olmaz. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de insanlara açıkladığı gibi ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Delalette olanlar tebliğ kendilerine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet üzere olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bütün kavim resulleri de kendi kavmin lisanıyla insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi hidayete erdirsin. Allah hidayete erdiriyor kimin vasıtasıyla? Tasarrufunu aldığı devrin imamının vasıtasıyla. O hidayete erdiriyor. Ve ikinci safhasıyla ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Sevgili kardeşlerim, herkes her dönemde Allah'a muhtaç. Neden öyle diyoruz? Allah'a muhtaç. Devrin imamının ruhunu Allah başımızın üzerine göndermese bizim ruhumuz vücuttan ayrılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine Allah göndermese kalbimize iman yazılmaz.
Devrin imamının ruhu başımızın üzerine göndermezse o güne kadar işlediğimiz günahlar Allah sevaba çevrilmez. Üç açıdan herkes Allah'a muhtaç. İşte hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Burada Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Çünkü Allah Teala herkesin kurtuluşunu istiyor. Herkesin cennetine gitmesini istiyor. Ama Allah'ın ipine sarılanlar ancak kurtuluşa ulaşır. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimlerdir Allah'ın ipine sarılanlar? Delaletteyken Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهِ يَدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. وَاَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَلَارَ ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala 152'de 151 ve 152'de 10 emri ifade ediyor. 10. emir ve bihatullahi avfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama Allah'la olan ahdin ifa edilmesi, 10 emrin yerine getirilmesi sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. Ve nehaza sırat-ı müstakim. En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَوْ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, 70 fırka sırat-ı müstakimden sapanları oluşturuyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç, 72 fırka sırat-ı müstakimden sapanları ifade ediyorum. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 72'si sırat-ı müstakimden sapan fırkaları oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah-u Teala dinde fırkalara ayrılmayın, tek bir fırkada olun. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın ipine sarılırsa mutlak surette Allah Teala ona mürşidini gösterir ve o fırka-i naciyenin mensubu olur. Sahabe sual soruyor: "Ya Resulullah, her devirde her inanç grubundan bir fırka kurtulacaksa bu fırkadakiler kimlerdir?" Resulullah'ın cevabı: "Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar." İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir başka hadiste İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı

Yeryüzünde insanların en şerleri, fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler ve zulmü alimle lahm edenler. Bunlar ateşe davet ediyor, bunlar şeytana davet ediyor, cehenneme davet ediyorlar. Ama her devirde Allah'ın dostları var, Allah'a davet ediyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar ve sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye tek bir fırka, o kurtuluşa ulaşan fırkadır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor. Şimdi konferansımızın konusu olan noktaya gelelim. Tabiyet. Neydi bugün konferansımızın konusu? Tabiyet. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif'tin Arapça dili İslam, tabiyeti farz kılıyor. Günümüz geleneksel insan tatbikatında ve her devirde dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, gizli şirkte olanlar, onlar mürşitlerine tabi olmayanlar, tabiyeti devreden çıkartanlar, onlar zikri din tatbikatından çıkartanlardır. Bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Örneği ne diyor? Diyor ki, İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartıyla herkes kurtuluşa ulaşır, cennete gider. Ama bakıyoruz ki dinin muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişinin gideceği yer cehennem. İşte 7 tane ayet-i kerimede cehenneme gidenlerin hepsinin hüsranda olduğu, hüsranda olanların kazandığı negatif dereceler pozitif derecelerden fazla olan insanlar. 7 ayet grubu herkesin hüsranda olduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden en kısa süre var Asr suresine baktığımız zaman ki son ayet bu. Herkes hüsranda. Yani günahları sevaplarından fazla. Herkes hüsranda ve gideceği yer cehennem. Ama bu hüsranda olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle felaha eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler neden hüsranda? Zümer 65'e göre وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذِيَ مِنْ قَبْلِكَ لَنَا اَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَا عَمَالُكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse her devirde ameli boşa gidenler onlar hüsrandadırlar. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَكَانُ مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı inkar eden, ameli boşa gidenler yine onlar da hüsranda. Kehf 105 اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهُمَ لِقَاءَ لِكَ Allah'ı inkar edenler yine hüsranda. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi, felaha ulaşabilmesi mutlaka lika Allah'ı dilemesine bağlı. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında bu lika Allah devreden çıkartılmış. Hadis-i şerifte meşhur Cibril hadisine var. Cebrail aleyhisselam geliyor Resulullah'a sual soruyor. قَالَ مَا الْاِسْلَامِ يَا رَسُولَ اِسْلَامِ قَالَ مَا الْاِمَانُ يَا رَسُولَ اِسْلَامِ İman nedir ayetlerin Resulü? قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ وَالْلِقَاءِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُوا بِبَعْثِ Resulullah'ın cevabında iman lika Allah olmasına rağmen, lika Allah yer almasına rağmen din tatbikatından bu lika Allah çıkartılmış. Kıyamet gününden sonra cennette Allah'ı görmek olarak ifade edilmiş. İşte bu şekilde dinin birinci safhası lika Allah çıkınca o zaman hiç kimsenin lika Allah olmadan mürşidine ulaşması mümkün değil. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimelerinde "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn." Sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Bunun manası şu: huşu sahibi olmayan hiç kimseye Allah mürşid göstermez. Ama huşunun da olabilmesi için mutlaka o kişinin lika Allah'a dilemesi lazım. İşte Bakara 46 bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Yani huşu sahipleri Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur.

0: Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu alavlaştırmayı dileyenler huşu sahipleridir. Hayattayken ruhunu alavlaştırmayı dilemeyenlerin hiçbir zaman huşu sahibi olması mümkün değil ve Allah'ın onlara mürşit göstermesi de mümkün değil. Öyleyse kimler için mürşit var, kimler için mürşit yok? Huşu sahipleri için mürşit var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok diyor Allah Teala. Bakın, ulaşmayı dileyenler için kesinlikle Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet, mürşit söz konusu ise tabiyet vardır. Tabiyet farzdır. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Araf 157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi. Bu Resul kimdir? Ümmi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Nebi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Resul olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Yani ümmi nebi Resul. Ümmi nebi Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasıfları Tevrat'ta var mı? Var. İncil'de var mı? Var. Yani Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti İbrahim'in dinini tasdik ediyor ve kendisinden sonra Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor. Hazreti İsa aleyhisselam kendinden önce Musa'yı ve İbrahim'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Resulullah'ı müjdeliyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden önce Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı tasdik ediyor. Kendisinden sonra Mehdi Resul'ü müjdeliyor. Mehdi Resul mutevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Mehdi Resul de kendisinden önce Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik ediyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bakın Tevrat'ta, İncil'de Allah geleceğini müjdelediği Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde Mümin Nebi Resul'e tabi olan sahabeyi Tevrat'ta ve İncil'de açıklıyor. İşte bakın Fetih 29 ikisini yan yana getirirsek hem Araf 157 hem de Fetih 29 ikisini birlikte zikredersek bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli alanda çok merhametlidiler. Rükû ederken, secde ederken Allah'tan fazl-ı rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzdeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Nasıl Resulullah'ın Tevrat'ta ve İncil'de vasfı anlatılmışsa aynı şekilde Resulullah'a tabi olan sahabenin de Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kimi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de Rabbaniyunu ve Havarileri anlatıyor Allah Teala. Yani her yönüyle tek bir din var. Şimdi bakalım beraberce görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in dini Hazreti Nuh'un dinidir. Saffat 83. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz'in dini Hazreti İbrahim'in dini. Mehdi Resul'e baktığımız zaman Ulul Azm'e bilen hepsini tasdik eden ve zeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu, 7 sabah 4 teslimden oluştuğunu bize Allah Resulü Mehdi Resul müjdeliyor. Bu tek dinin yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olanların da Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması ifade ediliyor. Hangi ayet-i kerimede? Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ennellezine yubeynuke ennema yubeynullah. Yadullahu fevka edihim. Femen nekese fe ennema yenkisu ala nefsi. Ve men evfa. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Sevgili kardeşlerim, tokalaşmada iki el yan yanadır. Ama biatte öpülen el diğerinin elin üstündedir. Tabiyette elin öpülmesi gerektiğini açıkça Allah-u Teala bu ayette söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli. Allah'ın bir ele ihtiyacı yok. Ama Allah-u Teala daimi tecelli olarak Resulullah'a tecelli ettiği için tecelliyat onun eline de sirayet ediyor ve o tecelliyat, el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bakın, şimdi biz bunu insanlara anlattığım zaman nereden çıkartıyorsunuz el öpmeyi? Bakın ayet bunu söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Eğer iki el yan yana gelip tokalaşırsa el üstünde el olur mu? Hayır, iki el yan yana olur. Ancak el öpülürse öpülen el diğer elin üzerindedir. Ve bu da biattır ve Allah-u Teala bunu bu ayette zikrediyor. Bu biatı gerçekleştiren insanlar kendi nefslerinin lehine. Diyoruz ya, kim ne yaparsa kendine yapıyor. Şimdi kişi biatını gerçekleştirirse kendi lehine kurtuluşa ulaşıyor. Üç tane cennetin garantisini alıyor. Ama yapmasa bunun azabını yaşayacak. Allah-u Teala ayet-i kerimede söylüyor. Gelelim Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu. Ya eyyühennebiyyu. İza ca'akel mu'minatu. Buradaki nebi, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mümin hanımlar sana geldiğinde en yub'ayneke, biat etmek üzere. En la yüşrike billahi şeyin. Bir şeyi ortak koşmamak. Ve la yesrikne, hırsızlık yapmamak. Ve la yezinne, zina işlememek. Ve la aktun evladuhunne, evlatlarını öldürmemek. Velayetini bir bühtan yefterine iftira etmemek. Vela yasineke fi marufim. Marufta sana isyan etmemek üzere sana geldiklerinde onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şartları da belirliyor. Yani biatı yerine getiren kişilerin bu beş şart, yani günah-ı kebairden tamamen beri olması lazım. Bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Şirk koşmak da günah-ı kebair, hırsızlık yapmak da, zinada bulunmak da, evlatlarını öldürmek de, iftira da, maruf da, isyan da, bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Bunlar yerine, yani bunlara, bu yasaklara uyanlar sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabiyet bu kadar güzel bir şekilde ayetlerle açıklanmışken geliyoruz bakıyoruz ne diyor? Mürşide tabiyet şirktir. Tabiyet yoktur. Ya diyoruz bunlar ayetler, bakın Allah Teala tek tek tarif ediyor. Size bir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Kulla Allah arasına kimse giremez diyen bu zanlarına tabi olanlar Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayete erdiren nebiler, resullerden bahsediyor. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina. وَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامُ السَّلَاتِ وَاِتَى الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Onları emrimizin ve hidayete öğrediren imamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasına imam tayin ediyor. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Ama Nebi Resuller arasında fezet dönemi var. Örneğin Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama her devirde hidayete erdiren mutlaka devrin imamı vardır. Her devirde. O zaman hidayete erdiren devrin imamlarını Allah-u Teala kimlerden seçiyor? Nebi Resul olmadığına göre veli Resullerden seçiliyor. Yani hiyerarşik sistem içerisinde hepimiz şöyle düşünmeliyiz. Nübüvvet, risalet ve velayet. Risalet kutbu ifade ediyor. Kutbu velayet veli Resulü ifade ediyor. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü ifade ediyor. Ve her devirde hidayete erdirmek ya kutbu nübüvvetle veya kutbu velayetle gerçekleşiyor. Kutbu nübüvvet kıyamete kadar olmayacağına göre onun mirasını devralan kimdir? Kutbu velayettir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Hadis-i Şerif'inde buyuruyor ki El evliyâi min ümmeti kenbiyâi ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Evet, peygamber değil, kutbu velayet, peygamberleri gibi. Her ikisi de Allah'tan ayet alıyor. Ama kutbu nübüvvetin aldığı ayetler şer'i ayetlerdir. Kutbu velayetin aldığı ayetler şer'i ayetler değildir. Kutbu velayetin aldığı ayetler sadece şer'i ayeti açıklamak babındadır. Ve Allah-u Teala bütün bunları hepsini indirdiği şeriat kitaplarında tarif ediyor, anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günümüz genel din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, lika Allah yoksa insanlar şirkte. Tabiyet yoksa insanlar küfürde. Zikir yoksa insanlar isyanda. Bakıyoruz Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bil ki Allah'ın Resulü içinizde. وَلَوْ يُوتُوكُمْ كَسِنْ اَمِلَى اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِمَانَ İmanı size sevdirdi. وَزَيَنَّوْ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi tezyen ettim. وَكَرِئِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ اُولَٰئِكَ مِنْ الرَّاشِدُونَ Yani sizden küfrü, fıskı, isyanı veri kıldı. Küfrü kimdir? Küfür, kafir, şirkte olanlar. Kimdir fıskta olanlar? Tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Kimdir isyanda olanlar? Allah'ın zikir emrini yerine getirmeyenler. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala buna onu otomatik sağlıyor. Herkese Allah'ın bir armağanı, bir hediyesi kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor ve dinin ilk 3 safhası hedef emirleri içeriyor. Ulaşmayı kalben dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Bu lika Allah yoksa, ikinci safha yoksa, üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi yoksa din yoktur. Ondan sonra hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla fizik gücü teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla nefs teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla ihlasa ulaşamaz, irşada ulaşamaz. İnsanlar sadece hiye bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kendilerini hidayette zannediyorlar ama hidayette değiller. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesiyle noktalayalım. Ferikan hada ve ferikan hakat aleyhimü delale. Bir kısım, bir fırka hidayete erdi. Hidayete eren fırka, fırka-i naciye ve ferikan hakat aleyhimü delale. Bir kısmın üzerine delalet hak oldu seçilmesine rağmen. İttekuzum şeyatine evliya min dunullah. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesi, 40 değil. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesinde onlar Allah'tan gayri şeytanları dost edinler. İttakuzum şeyatine evliya min dünullah ve yahsebun enne muhtedun ve onlar kendilerini ne yazık ki hidayette zannediyorlar. İşte bu dost edildikleri şeytanlar, onlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Günümüzde bu fitnenin elebaşlarıyla kim eliyle mücadele ederse mümindir. Kim diliyle mücadele ederse mümindir. Kim kalbiyle mücadele ederse mümindir. Bunun dışında kalbinde zerre kadar iman yoktur. Yani kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, ulaşmayı kalben dileyen. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, mürşidine tabi olan. Kimdir mümin? Kalbiyle cihat eden, eliyle bunu gerçekleştiren kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle bu sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Eğer siz de Allah'ın ezeli ebedi, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı, Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi, Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz'e gelene kadar İslam zincirinin bütün halkalarında ermiş olan devrin imamının dinini yaşamak istiyorsanız, Allah'ın dinini ve hazırsanız, ben kalbim ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diye hazırsanız, o zaman ayağa kalkmanızı biz istirham ediyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah-u Teala veriyor.
0: Fatiha ma selavat. Amin.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Kıdem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah insanları seçer mi? Birinci sual, Allah'ın insanları kendisinden seçmesi kader midir? Allah Teala'nın insanları seçmesi de seçmemesi de kaderdir. Onun için bir takım insanlar burada yanlışlığa düşmüşlerdir. Bir kısmı demiştir ki insanın kendi iradesinin hiçbir rolü yoktur. Her şey kaderdir. Kaderiye mezhebi, yani belki buna cebriye denmek lazım. Bir kısmı da demiştir ki insanın kader diye bir mefhumla alakası yoktur. Evet, bu cebriye giriyor. Alakası yoktur. Her şey kendi iradesinin mahsuludur. Her şey kazadır. İkisinin de yanlış olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Kaderiye, cebriye. Kaderiye'de her şey kişinin kendi iradesinden kaynaklanıyor. Cebriye'de Allah-u Teala'nın her şeyi kişiye zorla yaptırması söz konusu. Allah bu seçimi ne? Seçimi neye göre yapıyor? O sualin cevabı konuyu aydınlatıyor. Allah bizim muktesebatımıza göre adalete uygun bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Seçiliyoruz veya seçilmiyoruz. Bu sebeple hak etme açısından Allah'ın kazasıyla karşı karşıyayız. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alıyoruz. Hayır sahipleri var ve isyan edenler var. Mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, diyorlar ki ya Resulullah, sen bu tebliğe başlamadan önce de şu anda bize tebliğ ettiklerinin güzel şeylerden bir kısmını biz yapıyorduk. Onlar boşa mı gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cevabı hayır diyor. İşte o biz tebliğe başlamadan önce de hayatında gerçekleştirdiğin hayırlar seni buraya getirdi. Öyleyse her zaman insanın iç dünyasındaki meyli önemli derecede rol oynuyor. Kişi hayra meyilli bir insan olabilir. Kişi şerre meyilli insan olabilir. O meylin neticesinde kişinin negatif liyakati söz konusudur. Allah onu seçmez. Pozitif liyakati söz konusudur yaptığı hayırlarla. Allah Teala da onu seçer. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın seçmedikleri neye göre seçilmezler? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah Teala'nın geçerli ölçü kriterleri vardır. Allah herkes için bir hedef tayini yapmıştır. Mutluluk hedefi Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak. İşte bu hedefe meyil duyan, yaklaşım içinde olanlar seçilirler. Bu hedeften uzaklaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemedikleri başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da seçilmezler. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Bir, her şeyden evvel doğmadan evvel seçilenler var. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığı için Allah-u Teala onları zaten o liyakatte görüyor. Bütüne sahip olan Rabbimiz. Ve doğmadan evvel seçilenler Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne min hayre. Bir de dünyadayken seçilenler, işte Bakara 216'da Allah-u Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Öyle olaylar var ki şer zannedersiniz, belki de hayırdır, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ve arkasından olayları insanların değerlendirmesine göre ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenlere Allah-u Teala işittirmiyor. Arap 146'da سَأَسْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları, ayetlerimizin hepsini görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Gay yolunu görseler yol edilmezler. Bu onların ayetlerimizi yan anlamaları ve gafil olmaları sebebiyle. İşte bunlar seçilmeyenlerdir. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçerse Allah-u Teala onların etrafında öyle bir dizayn oluşturur ki İnsanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Diledikleri andan itibaren Allah'ın bu sonundan sonraki işlemini tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşerini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Evet. En'am 87'de, 88'de ve min abâhum ve zürriyetum ve ahvânuhum ve iştebeynâhum ve edeynâhum ilâ sırâtil müstakîm. İşte bu seçilenlerden, babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırâtil müstakîm ulaştırdık. Bu seçilenlerden, musibetlerle imtihan olduğunda kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları Hac 53'e göre sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allahu yeştebi ileyhi men yaşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. O seçilenlerden kim Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Ve müşrik sevgisi kalplerine koyuyor. Hacet namazıyla gösterdiği mürşide gidip tabi olduğu zaman o kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi oluyor. Öyleyse başlangıç noktasında olayların değerlendirilmesiyle seçilenler ve seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Seçilenler, bu seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerle imtihan onlardan tebliğe muhatap olduklarında kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbi talebi üzerine onu birinci safa sırat-ı müstakime Hac 53'e göre alıyor. Tabiyetle birlikte de o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimetin sahibi oluyor. Mürşidine tabi olduğu zaman. Üçüncü sual, Allah'ın seçtiği insanların kurtuluşa ermesinde ailelerin de etkisi var mıdır? Evet. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey iman edenler, yakıtı insan taşlardan olan ateşten kendinizi koruyun. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Bunu çağına gelene kadar çocuğun iş dünyasında her şey şekillenir. Doğru yolu göstermezseniz yanılması kuvvetle mümkündür. Yine de bir insanın cennete gitmesi de, cehenneme gitmesi de başka bir iradenin onun üzerindeki tesirinden değil, kendi iradesinin sonuçlarından kaynaklanan bir olgudur. Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Hac 53'te Allah-u Teala قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytan وَلِيَجْعَنَ مَا يُلْقُوا شَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ Şeytan kalpleri hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara negatif tesirde bulunarak onları Allah yolundan ayırıyor. Yani şeytanın ilkaları onlara tesir ediyor. Ama Hac 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِلِمَا اَنَّا اَحْلَقُمْ مَنْ رَبِّكَ Çat makamının tebliğ ilgili ayetleri devreye girdiği zaman şuurlanan bu kişi ne yapıyor? Allah kendisine Resul vasıtasıyla ilim veriyor. O da ilmi alan birisi oluyor ve ilmi alan kişiyi Allah-u Teala birinci safa sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Akıl her zaman bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda aklı şuurlanırsa, nefsin taleplerine evet diyecektir. Başlangıç noktasında da insanlar bu negatif ortamın içerisinde hayata başlarlar. Ayetlerden gafildirler, şu şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, zalimdirler, şeytanın kulu dostudurlar, sahirdisi ve kördürler, birbirine düşmandırlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Takva sahibi değil, mümin değil, idarette değil ve amelleri boşa giden, hüsranda olup cehenneme giden insanlar. Ama Allah-u Teala onları bu halde bırakmıyor, mutlaka tebliğ ile kendilerine ulaşıyor. Ve tebliğe muhatap olduklarında onlar eğer davetçinin davetini kabul eder, işitinlerden olursa o zaman onlar kurtuluşa eriyor. İşte aklın şuurlanması bu açıdan çok çok önemli. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadetleri yerine getirmek.
3: Allah'la bir olmak.
4: Secde geliyor aklıma.
5: Kalbimize o sıra nur iniyor yani Allah'ı hissettiğimiz dakikalarda. İşte insanın içine böyle bir huzur falan. Allah'a ulaşmak dediğimde aklıma bunlar geliyor. Onunla iletişime geçtiğim dakikalar geliyor. Ona sessiz sessiz içten içe ettiğim dualarım geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
4: Ruhumuz ulaşabilir. Yani ruhen ulaşabiliriz aslında.
1: Bu ruhu bize emanet olarak verdiğini, dünya hayatını yaşarken ona ulaştırmamız gerektiğini söylüyor. İster miydiniz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı?
2: Tabii ki isterdim.
5: Ruhumuz yaşarken tabii ki de Allah'a ulaşabilir. Bunu en güzel kıldığımız namazlarda içimize nur dolduğu zaman da hissedebiliriz. En darlandığımız anlarda Allah'a dua ettiğimizde eğer o işimiz çözülüyorsa bunun verdiği mutluluk zaten şüphesiz yani.
4: Ulaşabilir aslında ruhen ulaşabiliriz.
1: Bunun için yapmamız gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
4: Dilemek.
1: Dualarınızda diyor musunuz? Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
4: Vefat etmiş yakınlarımız da var. Onlarla da hani onlar aslında öldüler ama hani ruhen yanımda hissediyorum ben. Mesela annem vefat etti. Onunla konuşuyorum.
3: Tabii canım. Bunu da namazla dile getireceğiz.
5: Kıldığım her namazda Allah'ım sen hayırlısıyla beni sana hayırlı bir kul olaraktan karşına çıkarmayı nasip eyle diyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz vefat etmiş yakınlarım var. Onlar öldüler ama ruhen yanımda hissediyorum. Vefat etmiş bir insan ruhen yine aramızda olabilir mi? Bu dünya aslında iç içe altı alemden oluşan bir yapı içerisinde. Biz şu anda zahiri alem standartlarında yaşayan kişileriz ama yakınlarımız vefat edince 40 günden sonra onlar berzah alemine gidiyorlar. Yani zahiri alemin karşıtı olan berzah alemine. Bir de cinlerin alemi var. Aynı yerde, aynı koordinatlara paylaşıyoruz. Gayb alemi. Bir de ölen cinlerin bulunduğu alem, karşıtı gayb alemi var. Onlar da bu dünyada. Bir de emr alemi var, meleklerin yaşadığı alem. Onun karşıtı şeytanların bulunduğu zülmani alem. Ve 3 asır ve 3 dakikada olmak üzere 6 alem. Ama hepsi de bu dünyada. Fakat enerjiler farklı olduğu için biz hissetmeyiz. Örneğin biz zahiri alem kesiminde yaşıyoruz. Ama ölülerimizi, karşı zalimde olan ölülerimizi hissedemeyiz. Ancak kalp gözü açık olanlar, onlar farklı. Çünkü kalp gözü, kalp kulağı fizik ötesine taalluk eden bir durumu söz konusu. Secde 11'de Allah-u Teala قُلْ يَتَوَفَّكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وَكِلَ بِكُمْ سُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Üzerinize vekil kılınan ölü melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması var, hayattayken ve ölümle. Bakara 46'da ikisini de açıklıyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ Hayattayken ruhuna ulaşması. وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a dönmesini ifade ediyor. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar ölümle tek bir ulaşma gerçekleşeceği için şirkli olarak Allah'a ulaşıyorlar. Hadiste öyle zikredilir ve ne yazık ki bunların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç söz konusu. Allah, insan ruhunun ulaşması bir farzdır. Bu o kişinin ölümünden evvel olabilir, ölümünden sonra olabilir ama ölümünden evvel olursa ermiş evliyadan olur. Ölümünden sonra olursa o da gideceği yer cehennem olur. Ama olay hep bununla noktalanır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Fizik vücudun bu dünyadaki vazifeleri sona eriyor. Ama nefsimiz adına berzah alemi dediğimiz bir başka aleme geçer ve yaşantısına devam eder. Kim haccet namazı kılıp da Allah'tan talepte bulunursa o gece uyanana kadar ölmüş olan o kişiyle beraber olabilir. Onların ölmediğini yaşamakta devam ettiğini kesin olarak yaşarsınız. Zaten Enbiya suresi 35. ayet kelimesinde kullu nefsin zaikatil mevt ve nevayakum şerri vel hayri fitneten. Biz nefsi, her nefsi ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Hayırla imtihan etmek şükrü, şerle imtihan etmek de sabır gerektiriyor. İşte hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman bunu net olarak anlıyoruz. 2 tane de hadis-i şerif söz konusu. Sizden kim bir hayra ulaşırsa Allah'a hamd etsin. Hayır Allah'tandır. Kim de bir şerle karşılaşırsa kendinden başka kimseyi levh etmesin. Öyleyse nefsleri hayır ve şerle imtihan ediyor. Şer bizim nefsimizden, hayır Allah'tan. İster Nisa 79, Araf 23, Enfal 51 ve bütün diğer ayet-i kerimeler şerrin nefsten olduğunu, Allah hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Ve nefsler ölümü tadıyor. Allah-u Teala şerle hayırla imtihan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisinin seçtiğini söylüyor. Ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Dini öğreten, Allah dostu.
4: Mürşit benim için Peygamber Efendimiz'i hatırlattı. Ona inananları hatırlattı.
5: Mürşit benim için yol gösteren, Allah yolunda ömrünü harcamış, insanlara, Müslümanlara, işte çevresine hep böyle doğru yolu göstermeye çalışmış biri olarak düşünüyorum.
1: Allah dostları günümüzde var mı?
3: Var, benim arkadaşlarım çok var. Namazından, niyazından. Teşke biz de başlayabilsek ama olmuyor.
4: Bilemeyiz, tabii bildiklerimiz de var ama tabii ki de vardır muhakkak.
5: Bence her Müslümanın da mürşidini seçmesi gerekiyor, öyle düşünüyorum.
1: Nasıl bulabiliriz mürşidimizi?
5: Mürşidi aracı olarak görmemiz gerekiyor kesinlikle. İlah Allah'tan, sadece onu Allah yolunda ilerlemeyi göstermeye çalışan kişi olarak görmemiz gerekiyor. Nurun Allah'tan geldiğine, onun bir aracı olduğuna inanmamız gerekiyor.
1: Hacet namazını kılıp Allah'a sorarsak bize göstereceğini söylüyor. Bizim için tayin ettiği mürşid.
4: Tabii dua çok önemli. En başta da dediğim gibi dua edip istersek Rabbil Alemin zaten isteyin demiş. Hani güzel gecelerimiz de var bununla ilgili.
1: Hacet namazı kılıp Allah'a sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydin?
5: İsterdim. Kendi seçtiğim bir mürşidim var zaten. Sonra nefsimize yenik düşüp tabii gittiğimiz sohbetlere, dergahlara ara verdik ama tabii ki de bu iyi bir şey değil.
1: Yeniden belki hacet namazı kılıp Allah'tan istersiniz.
5: İnşallah.
0: Misafiriniz, bence her Müslümanın mürşidini seçmesi gerekiyor. Mürşidini seçmek şeriatımıza vereceğimiz bir karar mıdır? Hayır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَاللّٰهِ قَسْتَ السَّب۪يلِ مِنْ هَجَائِرْ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşidlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Eğer dileseydi hepinizi hidayete erdirdi. Bakara 45-46'da da haccet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. وَاسْتَعَيْنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّا عَلَى كَبِيرِتِنْ اِنَّا الْخَاشَيْنِ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكَ رَبُّمْ اَنَّ مِلْيَرَجُونَ 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece, kandil gecelerinde bu namazı kılan kişi, birinci rekatta Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha'dan sonra Cahitel Kürsi. İkinci rekette Fatiha'dan sonra İhlas Felak Naz. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekette Fatiha'dan sonra İhlas Felak Naz. Dördüncü rekette Fatiha'dan sonra İhlas Felak Naz oturulur ve dua edilir. Allah'tan müşhid istenir. Bu namaz dediğim gibi Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece veya Kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan üç ayet erkeksi okunur ve zikirle baş yastığının üzerine kurulur. Sağ taraf üzere yatılır. İleri geri başın hareketiyle basınç sebebiyle kişinin kalbi atışları kulağında duyar. Ona paralel Allah'ı diyerek zikreder ve uyursa huşu sahibi kişiye Allah müşhit göstereceğini garanti ediyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. O zaman kişi mübeşirat var olduğuna göre üç çeşit rüya var. Kabus nevinden rüyalar, şeytanın korkutması rüyalar, nefsin hadisatı rüyalar ve bir de müjdeli rüyalar. İşte mürşidin rüyada gösterilmesi mübeşirattır. Allah dilerse devrin imamını, dilerse bir kavim resulü, dilerse veli mürşidi, dilerse bir vekil mürşidi o kişiye kıldığı namazda gösterebilir. O da gidip o gösterilen mürşide gidip tabi olması lazım. Mürşidin seçimi müridin yetkisinde değildir. Seçimi Allah yapar. Allah-u Teala sabır ve hacet namazıyla ihsani Allah'tan isteyin. Allah hangi mürşide onu gösterecekse, o kişi hangi çeşmeden su içecekse Allah-u Teala onun kalbine o mürşidin sevgisini koyar ve o sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kalplerin telif edilmesi. اِنْ كُنْتُ وَدَاءً فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Başka hiç kimse mürşid tayin etmede yetkili değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam müsaade sormaya geçmek istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın insanların işlerini görmeleri için seçtiği kullar vardır. İnsanlar onlara müracaat ederler. İşte bunlar Allah'ın azabından kurtulanlardandır buyuruyor. Bu hadisi bize açıklar mısınız? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'ın insanların işlerini görmeleri için seçtiği kullar vardır. İnsanlar onlara müracaat ederler. İşte bunlar Allah'ın azabından kurtulanlardır. Allah'ın azabından kurtulanlar tövbe-i nasuhla tövbe edip seher vaktinde nasuh tövbesini gerçekleştiren, günahları örtülen, salah nuru verilen, günahları sevaba çevrilen ve iradesi teslim alınan insanlardır. Allah-u Teala'nın da zatını kendisine gösterdiği kişilerdir. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına getirdiği insanlardır. Eğer Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edip onu irşada makamına getirmişse o kişi mutlaka asgari seviyede bütün emirleri Allah'tan alan ve tebliğ eden bir insandır. Bu insanlar Allah'ın insanlar için vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Bu insanların artık ne vicdan azabıyla, ne kabir azabıyla, ne de cehennem azabıyla azapların hükmü değildir. Onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Allah-u Teala Hadid suresinin 12. ayet-i kerimesinde يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنَّ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَ نُورُهُمْ بَيْنَ يَدِيهِمْ وَاَيْمَانِهِمْ وَبُشْرَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. İşte bu büyük kurtuluştur. Onlar için gerçekten korku yok. Onlar masum olmazlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir ve Allah-u Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydası nedir?
2: Rahatlatmak, iyi hissetmek.
4: Faydaları çok güzel aslında. Hani tabii ki de devamlı dilimizden getirmemiz gerekiyor. Kötülüklerden korumak adına çok güzel bir şey.
3: Vücudu rahatlatmak, huzur olmak, borcunu, bir insanın borcu olduğu zaman huzurlu olması.
5: Devamlı zikir yapmamızın faydaları nefsimizle olan mücadelemizde de bizim için çok önemli. Ağzında, kalbinde, dilinde, gönlünde Allah olanın nasıl kötü bir şey, kötü bir yolda ilerlemesini düşünebiliriz ki, öyle değil mi? Günlük hayatımızda olan nefse mücadelemizde de çok büyük önem arz ediyor zikretmek.
1: Devamlı Allah'ı zikreden, nefsini bununla temizlemiş bir insanın başkalarıyla kavgası, husumeti, anlaşmazlığı olur mu siz?
2: Zikrediyorsa başkalarıyla husumeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insan da sinir edebiliyor diyeyim daha doğrusu. Sabır sınamak gibi bir şey vardır ya.
1: Devamlı Allah'ı zikretsek kesintisiz mutlu olur muyuz? Başımıza ne gelirse gelsin.
4: Oluruz çünkü inanıyoruz. Siz biliyorsunuz ölüm hani çok zor. Allah'a inanmasak zaten ben düşünüyorum. İnanmayanlar da var hani biliyorsunuz. İnanmayanlar nasıl dayanıyor bu acıya diye düşünüyorum yani. Çünkü inandığımız için biz bu acıya dayanıyoruz.
5: Namaz kılarken bile nasıl içimize huzur doluyorsa Allah, yani ben açıkçası Allah dediğimde böyle ne bileyim içim öyle çiçek açıyor, nurlanıyor, mutluluk veriyor yani. Huzurda olmamamız imkansız.
0: Misafirimiz, bir insan zikrediyorsa başkalarıyla hürmeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insan da sabır, insanda da sabır sınamak gibi bir şey var ya, sinir edebiliyor. Başkaları ne yapsa yapsın buna etkilenmemek mümkün müdür? Evet. Daimi zikre ulaşanların hepsi bu noktaya gelmişlerdir. Muhterem Efendimiz her zaman diyor ki, öyle mühim olan olaylar değil, olayların üzerimizde bıraktığı tesir. Bütün insanlar doğuşlarına, ölümlerine kadar hep bir takım olaylar yaşarlar. Önemli olan bu olayları Allah'ın bizlere verdiği tarifler çerçevesinde değerlendirmektir. Hangi olaylar bizi niçin üzmüş, bunun muhasebesini yaptığımız zaman nefsimizin hangi afetinin eksik olduğunu böylece yakalarız. Nefsimizi tanırız. Nefsimizi tanıdıkça da gelecek sefer bu tarz bir olaydan etkilenmemek için tedbirlerimizi alırız. Allah'ın yardımıyla zikir yaparız. Nefsimizdeki afetler azalır. Olayların üzerimizdeki tesir giderek hafifler. Hicr 39-40'ta İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. O ihlas sahibi kulları müstesna diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cafer hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Tevhidin gerçekleşmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'ın seçtiği Resul'e tabi olmasına gerektiği söylenebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Eksik buradan kaynaklanan. Bütün kavimlerde yaşayan insanlar da belki çevrendeki müşriklere tabi olmuşlar. Bir kısmı ama tevhidi oluşturamamışlar. Çünkü tabi oldukları bütün müşriklerin o kavmin Resulüne tabi olması temel şart. İşte bu şart mevcut değil birçok ülkede. Gelecek günlerde dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir dizaynda bütün kavimlerdeki şu anda mevcut olan Resullerin devrin imamına tabi olmaları asıldır. O yaşayanların hepsi devrin imamına tabi oldukları zaman dünya sulhu oluşacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki Sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, zikir, emri bil maruf ve nehyi münkerin dışındaki her söz, Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Zikir sohbetlerinde bir tek gaye var. Allah'ın kitabı, ayetlerin açıklanması, öğrenilmesi ve yaşanması, aynı zamanda etrafımızdaki insanlara da öğretmemiz. En iyi öğrenme başkalarına öğretmektir. Hizmette bulunan, tebliğ yapan kardeşlerimiz gün geçtikçe daha evvel belki kağıda ezbere yazdıkları şeyleri o hizmet içerisinde Allah onların kalplerine nakşediyor. Dolayısıyla Kur'an Allah'ın sözleri iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kişi Kur'an'ı konuşa konuşa Allah katında hamele-i Kur'an, Kur'an taşıyıcısı olur. İşte her biriniz de Kur'an taşıyıcısı olmak istiyorsanız devamlı olarak Kur'an konuşmanız lazım. Bu sohbetler de bu açıdan çok önem kazanıyor. Biliyorsunuz pazar sohbetlerimizde Kur'an ayetleri ve bu Kur'an'a uyan hadis-i şerifler söz konusu. İşte bugünkü ayetle, şu ayetle başlıyoruz. Ali İmran 112. Allah Teala şöyle buyuruyor. Durbet aleyhim zilletu eynema sıkfu hablin minallahi hablin minen nas. İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Ama Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Allah'tan bir ip Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Ali İmran 103'te şöyle buyuruyor. Ve'tesimu bihablillahi cemiyan. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Vezkur ni'metallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. İskuntum edaen. Siz düşmandınız. Fe'elefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَحْتُ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse Allah Teala'nın ilk insanı olan Adem babamızdan kıyamet gününe kadar gelecek bütün bay ve bayan kainattaki her beşere vaaz ettiği bir tek din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Dinler yok. Tek bir din var. Bu din 28 basamakta zirve noktaya insanı ulaştırır. Ve bunun tamamı da son şeriatla olan Kur'an-ı Kerim'le bir daha asla bozulmayacak, tarifata uğramayacak, şeytandan da tamamen korunmuş bir vaziyette Kur'an-ı Kerim'le evvela öğrenilecek, yaşanacak ve başkalarına öğretilecek. İşte şu anda hepimiz Kur'an-ı Kerim'i muhterem Efendimiz'den öğrendik. O bize bu dini yaşamamızı buyurdu ve örnek oldu bize. Bizlerin de aynı çizgide kalarak Kur'an ayetleriyle öğrendiklerimizi, yaşamamızı yaşayarak başkalarına da öğretmemiz buyuruluyor. İşte ayet-i kerimeyi okudum. İki tane ip söz konusu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, mucize-i baki, Kur'an ayetleriyle sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip de Allah'ın ezelde bizim için
tayin etti mürşit. Bunun dışındakilerde hayır yok. Onların gideceği yer cehennem. İşte bu ayetle örtüşen hadis-i şerif de şöyle. Her kim imama itaatten bir el kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ameli hususunda lehinde hiçbir hücceti olmayarak kavuşacaktır. Her devirde devrin imamı var. İlk insan olan Adem babamız yaşadığı dönemde devrin imamıydı. Allah'ın Resulüydü, Allah'ın halifesiydi ve Allah'ın peygamberiydi. Bu görevlerin hepsi onda toplanmıştı ve Allah Teala diğer insanlara şunu söylüyor. Her kim imama itaatten, her devrin imamı var mı? Var. Ya bu Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamberdir veya onun olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından seçilen vekaleten devrin imamı bir veli resuldür. Ama imamın olmadığı dönemde olmadığı dönem yok. Biliyorsunuz Allah-u Teala İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde de kıyamet günü herkes imamlarıyla çağrılacak. İsra 71'de. يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ اُنَاسٍ بِيْمَامِيُمْ. Bir ateşe çağıran imamlar var. Bir de Allah'a çağıran imamlar var.

Kıyamet gününde amel boşa gidiyor. Kıyamet günü Allah-u Teala'ya ameli hususunda lehinde hiçbir ücreti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse, cahiliye ölümüyle ölmüş gibidir. Yani bir şeyle kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ameli boşa gidiyor. Hangi ayet gereğince? Zümer 65. Ve lekad uhiyye ileyke ve ilellezine min kavlik. Len eşrekte ehbettenne amalüke ve letekun min khasirin. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. İşte bu şirk koşmak devrin imamına isyan şeklinde ifade edilebilir. Hazreti Ömer'in işte bu açıdan söylediği söz çok manidar. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyen kişi Allah'ı biliyor, kendisine tebliğ ulaştı ama kabul etmemekle isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. O zaman isyan eden kişi aslında kime itaat etmiş oluyor? Şeytana itaat etmiş oluyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Dünyayı da nefsimizin tamamen bütün afetleri dünyaya dönüktür. Ve ona meylediyor. Nefsimizin afetlerin talebiyle şeytanın talebi aynı. Aynı noktada. İşte her kimde boynunda biat, yani ikinci safhada kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide biat eder. İmama biat edilir, mürşide intisap edilir. Eğer kişinin intisabı yoksa, biati yoksa o kişi cahiliye ölümüyle ölmüş gibidir. Öyleyse her halükarda bu ayetlerde ve hadiste ikisinin birlikteliğinden bir sonuca ulaşıyoruz. Dinimizin 7 safa 4 teslimden oluştuğunu ama bu 7 safa 4 teslimden oluşan dinin birinci ve ikinci safhası bu ayet bu hadiste anlatılıyor. Birinci safa Alman 103'te Allah'ın ipine sarılın. İkinci safa ile birinci safanın birlikte zikredildiği ayet Alman 112. İnsanlardan biri, Allah'tan biri pet tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurulmuş. Öyleyse dinin temeli bu iki safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Her halükarda bu iki safhanın biri diğerinin sağlamasıdır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bununla örtüşen hadiste benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerinin yoluna tabi olun. Benim sünnetime ve benden sonra gelen raşid halifelerinin yoluna tabi olun. Şimdi bu söz hangi ayette açıklanıyor? Hadis hangi ayette örtüşüyor? Yusuf 108. Yusuf 108'de Allah Teala ne diyordu? Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ettebani. Kul hazi sebi, onlara de ki benim yolum budur. Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yolumuz bu yoldur. Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ettebani. Öyleyse Resulullah'ın sünnetine, Resulullah'ın sünneti hakka davet. Hulefai Raşid'in sünnetine, Hulefai Raşid'in sünneti de Allah'a davet. Öyleyse en üst seviyede Allah'a davet eden hak sahipleri kimlerdir? Allah'ın en üst noktada Allah'a davet etmekle hak sahibi tayin ettiği kişi devrin imamıdır. Ondan sonra her kavimde o kavmin lisanıyla kavim resulleridir. Ondan sonra onları temsil eden veli mürşitler, ondan sonra o veli mürşidi temsil eden vekil mürşitler. Silsile-i meratip bu şekilde. Devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Kavim resulleri devrin imamını temsil ediyorlar. Kavim resullerinin temsilcileri de veli mürşitlerdir.
veli mürşitlerin

temsilcileri de vekil mürşitlerdir. Bu standart içerisinde Allah-u Teala bu dini hem öğretiyor, hem yaşatıyor, hem de yayıyor inşallah Allah'ın dizaynı içerisinde. Onun için Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ayrı zamanda geleceğini müjdeli Mehdi Aleyhisselam biat etmenin önemini anlatırken şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sizden kim o güne yetişirse, ki Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde miyiz? Evet. Şu anda hidayet çağındayız. Hidayet çağı Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Kur'an'ın değişmeyeceği açık. Çünkü Hicr 9'da Allah Teala enne nahnu nazzalna zikre ve enne lev lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama Kur'an tek başına kaldığı takdirde insanoğlunu dönüştürebilecek bir standartta değil. Nitekim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet kelimelerini Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz okuduğu zaman masum bir şekilde başı öne eğiliyor ve diyor ki ilmin insanlardan alındığı zamandır diyor. Hemen yanı başındaki sahabeler, ya Resulullah biz bu Kur'an'ı kendimiz öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Ama Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? O zaman Peygamber Efendimiz'in cevabı, şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Öyleyse şu anda Tevrat var, İncil var, Kur'an var. Eğer muhterem Efendimiz bu Tevrat'ı, bu İncil'i, bu Kur'an'ı bize öğretmeseydi, Tevrat, İncil, Kur'an bizim hayatımıza bir şey ifade eder miydi? Dilimizde olurdu ama kalbimizde olmazdı. Öyleyse Kur'an'ın kalbimize indirilmesi gerekir. Tıpkı Cebrail Aleyhisselam'ın ayet be ayet Resulullah'ın kalbine indirdiği gibi. Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimelerinde ne diyor Allah-u Teala? Nezele bir ruhul emin ala kalbike. Ruhul emin Cebrail Aleyhisselam'la senin kalbine indirdi. Öyleyse dilde değil, her devirde mevcut olan Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil insanlar tarafından okunabilir. Yahudiler Tevrat'ı okuyabilirler, Hristiyanlar İncil'i okuyabilirler, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirler. Ama bu okuma onlara derecat kazandırabilir. Fakat hiçbir zaman onların hayatında bir değişiklik yapmaz. Hayatlarında dönüştürücü bir özelliğe sahip olabilmesi ayetlerin kalbine, kalbimize inmesine bağlı. Ama ayetlerin kalbimize inmesi de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala hazırlıyor. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yani ona Kur'an-ı Kerim'i öğretecek, Kur'an-ı Kerim'i yaşatacak ve Kur'an-ı Kerim'i anlayacak olan bir standarda onu ulaştırıyor. Neyle? Rahim esmasının tecellisiyle. Rahim esmasıyla Allah-u Teala tecelli ediyor ve peş peşe ona 7 furkan veriyor. Yetmez. Onu müşridine ulaştırıyor. 7 furkanla birlikte 7 kalp şartı ve 7 nimeti de ona veriyor. İşte bu dinin temelidir. Kişiyi bu dine hem öğrenecek, hem yaşayacak, hem de başkalarına öğretecek standarda o noktaya ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam bu görevin Allah tarafından yetkilendirilen, vazifelendirilen o yetkinin sahibi Allah'ın Resulüdür muhterem Efendimiz. O zaman Allah'ın Resulü diyor ki sizden kim Mehdi Aleyhisselam o güne yetişirse, karlar üzerinde emekleyerek dahi olsa ona katılsın, ona biat etsin. Allah'a ulaşmayı dilemek ve biat bu dinin temelini oluşturuyor. Ondan sonra mı bu dinin temeli? Allah'a ulaşmayı dilemek, vahdet akidesi Allah'ın tekliğini oluşturuyor. Mürşide tabiyet, tevhidi, ama ondan sonra da dinin kemali
en zirve noktadaki yaşanması, öğrenilmesi, öğretilmesi teslimlerle mümkündür. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, işte din tamamen bundan ibarettir. Ve Allah-u Teala hepimizin bu 7 sabah 4 teslimi yaşamasını emir buyuruyor. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde ilmin insanlardan kaldığı zamandır. Eğer Kur'an-ı Kerim değişmeyecekse, ilmin insanlardan kaldırılması neyle söz konusudur? Evliyanın ruhunun kabz edilmesiyle. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi vaaz ettiği hadiste, 5-7 tane hadiste, benden sonra nübüvvet yoktur. Nebi gelmeyecek, nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Bana itaat Allah'a itaattir. Bana isyan Allah'a isyandır. O zaman her halükarda ne olması lazım? Bizim istisnasız gidip en azından Allah'a ulaşmayı dilememiz ve mürşidimize ulaşmamız. Mürşide ulaşan herkes biat standartlarının içine giriyor mu? Evet. Çünkü Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kendisine gösterdiği mürşiden kim olursa olsun, hangi gezegende yaşarsa yaşasın, hangi kavimden olursa olsun, o mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerine kim yerleşiyor? Devrin imamının ruhu. Yani kainatta Allah'ın vazifeli kıldı. Devrin imamları bütün kainat içindir. Ama kavim resulleri bütün kainat için değildir. Kendi kavimleri içindir. Halife de dünya içindir. Ama bütün kainat için olan devrin imamıdır. Bütün kainat için olan, hidayete erdiren devrin imamıdır. Halife bu dünya. Allah-u Teala diyor ki وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لَلْمَلَائِكَةُ اَنِي جَعْلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Kavim Resulleri وَلِّكُلْ اُمَّتَنْ رَسُولْ فَاِذَا جَاهَ رَسُولُمْ قُدْيَا بَيْنَا مُلْقِسِ وَهُمْ لَا يِزْلَمُونَ وَلِّكُلْ اُمَّتَنْ رَسُولْ Her ümmetin, her toplumun, her kavmin bir Resulü vardır. Resul onlara geldiği zaman artık onlara adaletle hükmedilir. Neden öyle diyor? Çünkü Resul göndermesem azap etmem. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman sual soruyor Muaz bin Cebel Allah Resulü. Ya Muaz diyor, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah ve Resulü bilir. Dedikten sonra Peygamber Efendimiz sorduğu sualin cevabını kendisi veriyor. Kulların Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona hiçbir şey ortak koşmamadır. Ya Muaz ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Onlara azap etmemesi. Öyleyse Allah'ın bize azap etmemesi hangi açıdan gerçekleşebilir? Bize Resul göndermesi halinde oluyor. Yani Allah-u Teala Resul göndermekle ne yapmış oluyor? Kesinlikle diyor ben size azap etmek istemiyorum. Ve Resul ne diyor? Resul de onları Allah'a davet ediyor. Kim bu tövbeyi gerçekleştirirse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah ne yapıyor? Sevaba çeviriyor. Yani Allah Resul göndermekle hiçbir kuluna azap etmek istemediğini ispat etmiş oluyor. Onun için وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ama eğer Resul gönderildikten sonra o kişi Resul'ün davetine icabet etmez, isyan ederse o zaman azap onun üzerine hak oluyor. O kesinlikle azabı hak ediyor. İşte bu açıdan kim o güne yetişirse, karlar üzerinde emekleyerek dahi olsa mutlaka ulaşsın ve Mehdi Aleyhisselam'a biat etsin buyuruluyor. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin evvela bir kere Allah-u Teala biz insanları en üst noktada yaratmış. Allah Halik'tir, biz de mahlukuz. Hani bazen mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeye diyor ki Rabbime hamd ve şükür ederim ki Allah beni kulluğuna kabul etti. Sahabe dual olarak soruyor. Ya Resulullah
Biz Allah'ın kulu değil miyiz? Hayır. Siz Allah'ın mahlukusunuz. Ama kul olmak mutlak surette neyi gerektiriyor? Allah'ın emrine itaati gerektiriyor. Bu emrine ruhun Allah'a teslimi. İşte kim Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmişse, evet dileyen o ama gerçekleştiren Allah. Biz Allah'ın emrine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz an bu dileği Allah bizim kalbimize görürse onu hayata geçirecek, tatbikata geçirecek biz miyiz? Hayır Allah. Vasıta emirler olmadan olabilir mi? Hayır. O zaman Allah-u Teala söz vermişse, Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Rad 27 ve Şura 13'te اِنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَّهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Allah dilediğini delalette bırakır ve yehti ileyhi men enab. Enab olanları, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Enab olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle eş değer olduğunu nereden anlıyoruz? 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. Bu 7 ayet bizi nereye götürecek? Bizi takvaya götürecek. Takva bizi nereye götürecek? Allah'a ulaşma dileğini götürecek. İşte Rum Rad 27, işte Rum 31, mümine ileyhi ve takva, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 17, onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle içtinab etmişler? Allah'a yönelmişler. Zümer 54, ve enibu ve rabbikum eslimu lehu ve şura 13, Allah dilini seçer ve kendisine yönenleri hidayete kendisine ulaştırır. Şimdi bu 7 ayet-i kerime hiç Allah'a ulaşma dileğiyle karşılığı var mıdır? Yok. Gördüğünüz gibi takvaya götürüyor. Sen Allah'a yönel ve takva sahibi ol. O zaman takvanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden anlıyoruz? Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinden alıyoruz. Bakara 223'te acaba Allah ne diyor? Beraberce bakalım. Vettakullahu ve alemu enne mulakum. Takva sahibi olun. Bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız. Öyleyse Allah'a yönelmek, 7 tane ayet-i kerime Allah'a yönelmek neyi ifade ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Çünkü Rum 31'de münübine ileyi ona yönel, takva sahibi ol. Takvanın da Allah'a mülaki olmakla eşdeğer olduğunu, o noktaya bizi ulaştırdığını Bakara 223 net olarak açıklıyor. O zaman 7 ayet bizi bu sonuca ulaştırıyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ondan sonrası tamamen Allah devreye giriyor Rahim esmasıyla. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek Yedi Furkan ve hacet namazıyla mürşidini de bize göstermek suretiyle 7 kalp şartı, 7 nimete bizi ulaştırıyor. İşte dinin temeli bu. Biz bu temel üzerine Allah Teala bizim için 7 katı bir şeriat inşa etmesini istiyorsak o zaman kesinlikle itaati önde tutacağız. Allah'ın emirleri var, Allah'ın neyleri var. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz marifle emretmezden, marifle etmez, münkerden nehyetmezseniz Allah sizi azap eder. Dua edersiniz, duanızı da Allah kabul etmez. Marifle emretmek, münkerden nehyetmek. Mürşitlerin vasıfları nelerdir? Kur'an'da mürşit dendiği zaman hemen özelliklerinden neyi anlamamız lazım? Maruf emreden ve münkerden nehyedenleri anlamamız lazım. İşte 7 tane ayet-i kerime mürşidin özellikleri. Maruf emreden, münkerden nehyedenler Allah'ın veli mürşitleridir. İşte Allah Teala diyor ki Allah Resulü marufla emretmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Yani bunun manası mürşidinize tabi olmazsanız Allah size azap eder. Dua ederseniz duanızı da kabul etmez. Evet, duamızın da kabul olmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? Mürşidimize tabi olmamız gerekir. İşte Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ زَلَمُوا اَنْفُسَمُ O nefslerine zulmedenler. جَاوْكَ Sana gelselerdi. فَاسْتَغْفُرُ اللّٰهِ Allah'tan mağfiret dileselerdi.
Vestağfirullah min Resulü Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Levecedallahu tevaben rahime. Öyleyse kişinin mağfiret talebini Allah ne zaman kabul ediyor? Mürşit önüne gidip tövbeyi gerçekleştirin. Yani o mürşit onun için mağfiret talebinde bulunduğu zaman. Biz tek başımıza ne kadar mağfiret talep edersek olur mu bu mağfiret talebimiz? Hayır, olmuyor. Allah Teala diyor ki gideceksin ona, o senin için Allah'ın tayin ettiği mürşide, sen mağfiret talebinde bulunacaksın. O da senin için mağfiret talebinde bulunacak. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. O zaman her iki tarafın tövbesinin kabulü, günahların sevaba çevrilmesi ve onun için Allah Resulü ne diyor? Resul göndermesem azap etmem diyor. Resul gönderiyor. Resul göndermekte Allah Teala ne yapıyor? Bizim yana itaat etmemizi istiyor. İtaat neyle başlıyor? İtaat Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de tam 19 tane fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Tam 19 tane fiil ve 73 ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 73 ayet-i kerime bunu açıklıyor. 12 ayette de bunu farz kılıyor. Emrediyor. Emir neyi gerektiriyor? İtaati gerektiriyor. İtaat nedir? İtaat bir teslimiyettir. Yani şimdi yolda geldik, bir kardeşimiz konuşuyor. İşte ben mürşidi çok seviyorum, ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ulaşmayı diledin mi? Hayır. Mürşide tabi misin? Hayır. Şimdi bu sözleri birisi söylediği zaman ulaşmayı dilemiyorsa, mürşide tabi değilse, bu söz size neyi anlatıyor? Ağzından çıkan söz, kulaklar işitmiyor. Yani kalbinde yok. Dili söylüyor ama kalbinde o yok. Ağzından çıkan sözün kulakların işitebilmesi mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Evet, ağzından çıkan sözün kulakların işitmesi. Neden? Çünkü eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese sümmün bükmün umyun. Onlar sağırdırlar, onlar dilsizdirler, onlar kördürler. Şimdi onlar sağırdırlar. Mürşit söylemiş, Hakk'a davet etmiş. Ama kişi işitmemiş. İşitmediği için kalbine de indirmemiş. Kalbine inmediği için idrak da edememiş. Mürşidi mürşit olarak görmemiş. Sağır, dilsiz ve kör olmakta. Ama mürşit davet etmiş ve kişi işitmiş. Onun sözlerinin manasına varmış. Manasına vardığı zaman Allah ne yapıyor? Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Yani nasıl bir şişeye su doldurmak isterseniz kasasına ne takarsınız o şişenin? Huni takarsınız. Öyleyse normal bizim kulaklarımız kalple ilişkisinde ne vazifesini görüyor? Huni vazifesini görüyor. Yani mutlaka ve mutlaka rahmetin kalbimize inmesi kulaktan geçer. Onun için Peygamber Efendimiz mümin kulağından sulanır. Şu anda mesela dinliyorsunuz. Ben konuşuyorum. Kulağınız bende olacak. Kalbiniz Allah'ta olacak. Gözünüz de ekranda olacak. Allah'ın izniyle. Bu üçlüyü hiçbir zaman unutmamak lazım. İşte söylediklerimin manasına varırsanız o zaman Allah Teala onu kalbinize indiriyor. Kalbinize indirdiği zaman idrak ediyorsunuz ve kalbinizden gözünüze sirayet ediyor. Gözde görme olayı gerçekleşiyor. Eskiden mürşitlere bir başka ismi, Tevrat'taki ismi neydi? Gören kişi. Gören adam. Yani mürşidi mürşid olarak görüyorsunuz. Baktığınız zaman mürşidi alelade bir insan olarak da görebilirsiniz. Baktığınız zaman mürşidi mürşid olarak da görebilirsiniz. İşte insanlar Nuh Aleyhisselam döneminde Nuh Aleyhisselam bakmışlar. Nuh demişler ama ne demişler? Peygamber dememişler. Nuh demişler, peygamber dememişler. Mesela Peygamber Efendimiz'in amcası. İsmiyle çağırmış ama hiçbir zaman Allah'ın Resulü diye çağırmamış. Çağırsa o zaman ne olur? O zaman kendisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Çünkü o dilek mutlaka onu öbür tarafa götürür. Biri diğerini sağlaması. İşte sevgili kardeşlerim 12 tane farz emirle Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Şimdi bu mürşide tabiyet bizi neye götürüyor? Belki İncil'deki tek ayetle açıklamak mümkün.
Markos 29-31. Dinle ey İsrail, Allah tektir. Tamam, Allah'ın tekliği Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştirdik. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Yani mürşide tabi olduğunuz an dört tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti başlıyor. Fizik vücudun hidayeti başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. İradenin hidayeti başlıyor. Dört tane hidayet birden. Hidayetin kuvveden fiile geçmesi ne zamandır? Mürşide tabi olduğumuz zaman. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, hidayet üzere oluyoruz. Ama hidayetin bizde tatbikata geçmesi, yaşanmaya başlaması mürşide tabiyette gerçekleşiyor ve dört tane hidayet birden başlıyor. Aynı zamanda bu dört tane sırat-ı müstakimdir de. Dört tane hidayet, dört tane sırat-ı müstakim. Ruhun hidayeti, ruhun sırat-ı müstakimi. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun sırat-ı müstakimi. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi. İradenin hidayeti, iradenin sırat-ı müstakimi söz konusu. O ayetler şu anda ekrana geliyor. Ruhun hidayeti, ruhun sırat-ı müstakimi İsa 175. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun sırat-ı müstakimi Yasin 61. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi Hicr 41. İradenin hidayeti, iradenin sırat-ı müstakimi Enam 153. Dört tane hidayet, dört tane sırat-ı müstakim. Onun için Allah-u Teala biz onları kendi yolumuza ulaştırırız. İbrahim suresinin yanılmıyorsam veya Rad suresi ama İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor İbrahim 12'de? Allah-u Teala biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Allah'a tevekkül edenler Allah-u Teala'ya tevekkül etsinler. Görüyorsunuz yani. Biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? O bizim yollarımıza hidayet etmiştir bizi, ulaştırmıştır. İşte yollarımıza dediği zaman neyi anlayacağız? O bizi mürşidimize ulaştırdı. Ruhun sırat-ı müstakimine ulaştırdı. Fizik ucun sırat-ı müstakimine ulaştırdı. Nefsin sırat-ı müstakimine ulaştırdı. İradenin sırat-ı müstakimine ulaştırdı. Bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Bu yola girdikten sonra imtihanlar başlıyor mu? Başlıyor. İşte ona sabredeceğiz. İmtihanların hepsinin sabırla karşılanması. Artık tevekkül edenler, yani ben Allah'a tevekkül ettim. Neyi? Ruhun tesliminde kişi ne yapacak? Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve Allah'a vekil tayin edecek. Fizik ucun tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. Nefsin tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. İradenin tesliminde ben Allah'a vekil tayin ediyorum diyecek. Tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler diyor artık Allah-u Teala. Öyleyse hepsi aynı noktada başlıyor. Şimdi asıl bir sonuca ulaşıyoruz. Allah-u Teala bunları bize veriyor. Niçin? Bizde kalsın diye mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Bize verilen her şey kesinlikle bir başkasına verilmek üzere verildiğini bilmemiz lazım. Biz yokuz. Nedir? Mesela ruhumuzun teslimini. Biz bunu başkasına vermek üzere Allah'a ulaştırdık ama ondan sonra başkasına vermenin işaretini hakkı tavsiye etmek. Fizik vücudun teslimi. Teslim olduğu zaman ne yapıyoruz? Allah'ın emrinde kullanıyoruz, başkasının hizmetinde kullanıyoruz. Onu anlatıyoruz vesaire. Nefsin hidayeti, nefsin sırat-ı müstakimi üzerinden biz nasıl Allah-u Teala kalbimizi temizlediyse biz de insanların bu noktaya ulaşması istikametinde hizmet etmeliyiz. Onları mutluluğa ulaştırmalıyız. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Allah içindir ama Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Allah-u Teala kesinlikle bunu söylüyor. Başkalarına hizmet, başkalarına hizmet. İşte bu başkalarına hizmet dendiği zaman bir şeyi hatırla tutturmanız lazım. Nedir o? İnfak. Ruhu size vermiş, Allah'a vereceksin. Allah'a vermek aslında başkalarına vermek. Fizik vücudu sana vermiş, infak edeceksin. Allah'a vermek, başkasına vermek. Nefsi vermiş, temiz olarak şey edeceksin. Her şey, her şey, her şey eğer din
bir tek kelimeyle infak edilirse nedir? Vermektir. Veren el aldan elden üstündür, vermek. İnfak. İşte Allah Teala Bakara 274'te ellezine yunfikuna amwalem billeyli ve'n nahari sırran ve alaniyeten. Onlar ki Allah'ın kendilerine verdiği malları gece, gündüz, gizli ve aşikar olarak harcederler. Bu ayet indiği zaman orada Peygamber Efendimiz'in sohbetinde Hazreti Ömer varmış. Hazreti Ömer, onlar sahabe hayırlarda yarışıyor. Diyor ki bu sefer ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim. Ne olursa olsun ben geçeceğim. Gidiyor malının yarısını paraya dönüştürüyor ve Peygamber Efendimiz'e teslim ediyor. Hazreti Ebubekir geldiği zaman bu ayet kendisine okunuyor. Gidiyor neye sahipse bütün her şeyin anahtarlarını götürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ve ya Ebubekir tamam güzel de yaptın ya, her şeyi verdin ama çocuklara ne bıraktın diyorlar. O da çok enteresan bir cevap veriyor. Allah ve Resul sevgisini bıraktım. Demek ki bir anne babanın evlada bırakacağı en büyük miras neymiş? Demek ki Allah ve Resul sevgisi. Yani arabadır, maldır, arazidir, kasadır, masadır, nisadır değil yani. Allah ve Resul sevgisi. Her şeyin kökeninde Allah ve Resul sevgisi var. Peşinden koştuğumuz mutluluk neyle gerçekleşir? Allah ve Resul sevgisiyle gerçekleşir. İşte Allah Teala diyor ki onlar ki mallarını Allah yolunda infak ederler, onlar geceleyin verirler, gündüzleyin verirler, gizli verirler, aşikar verirler. Hazreti Osman'a geldiği zaman ne yapıyor? Hazreti Osman ticaretle uğraşıyor radıyallahu anh. Kervanı Şam'dan Mekke'ye girmek üzere ve 3 yıl ambargo altında kalan sahabe herkes sipariş veriyor. Ben şunu da almak istiyorum, şunu da almak istiyorum ama Hazreti Osman diyor ki ben vermiyorum. Ve bu konu Resulullah'a götürülüyor, şikayet ediliyor. Hazreti Osman bize mal şu fiyattan vermiyor, fahiş fiyatla. Bugünkü lisanda bir malın değerinin çok üstünde fiyat verildiği zaman ne ad veriliyor acaba? Bir isim verir yani. Fahiş fiyatla veriyor. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bir de Osman'ı çağırıp onunla konuşalım. Gerçekten öyle mi? Şikayet ediyorsunuz ama bir de ondan öğrenelim. Hazreti Osman'ı çağırdıkları zaman sana verilen raiş bedel fiyat üzerinde niye vermiyorsun malları ona? Diyor ki daha fazla veren var diyor. Daha fazla veren kim? Vallahi diyor ya Resulallah 1'e 700 veren var diyor. 1'e 700 verince herkes tabi gülümsüyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَالٍ فِي السَّب۪ي اللّٰهِ كَمَسَلَ حَبَّتٍ اَنْبَعَ السَّبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّ. Mallarını Allah yolunda infak eden hali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara ihsanda derecat artırımında bulunuyor. O zaman anlıyorlar ve hakikaten Hazreti Osman sahip olduğu kervanındaki ne varsa hepsini fi sebilillah sahabeye parasız karşılıksız veriyor. Hazreti Ali'ye sıra geldiğinde o da cebindeki parayı ne varsa dörde bölüyor. Dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini açık veriyor. Sen niye böyle yaptın diyor Hazreti'ye. Allah öyle buyurduğu için ben de öyle yaptım diyor. Yani onlar dikkat ederseniz böyle kıyafette yarışmıyorlardı. Bugünkü gibi. Bugün insanlar dini artık neye hapsetmişler? Kıyafete hapsetmişler. Onlar tam tersi hayırlarda yarışıyorlardı ve Kur'an ayetlerinin yaşanmasında, tatbikinde yarışıyorlardı. İşte bu örnek bize açıkça bir neticeyi de ifade ediyor. Onlar hep Resulullah'tan Kur'an'ı dinliyorlardı. Evvela manasına varıyorlardı. Ondan hemen manasına vardıktan sonra ayet-i kerimeyi yaşamak üzere tatbikata geçiriyorlar. Bu ayette olduğu gibi. Şimdi burada nereye gelmek istiyorum? İnfak nedir? İnfak ruhum, nefsimizin 19 afeti var. Bu 19 afetten bir tanesi cimrilik. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de cömertlik. İnfak vermekle alakalı. İnfak cömertlikle alakalı.
Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mesela şu anda ben burada size sohbet etmekle ne yapmış olayım? Allah'ın bana verdiğini size veriyorum. Ayetler. Bu malsa mal vereceğim. İlimse ilim vereceğim. Sağlıksa sağlıkta vereceğim. Yani sahip olduğunuz ne varsa onu başkasına vermek, onu başkasıyla paylaşmak. Ve bu standart içerisinde olay gerçekleşiyor. O zaman diyor ki Resulullah, El-Bakhilu aduvallah velev kana alimen. Kişi alim de olsa, cimri ise o Allah'ın düşmanıdır. Cimri demek, mesela ilmini başkasına vermeyen demektir. Veya ilmini kendisi için kullanan demektir. El-Sakhiyu habiballah velev kana fasikan. Cömert de Allah'ın dostudur, fasık da olsa dahi. Şimdi bunu birleştirdiğimiz zaman Resulullah'ın hadisinde ne görüyoruz? Diyor ki cömertlik öyle bir ağaçtır ki kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik de öyle bir ağaçtır ki kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. O zaman cimri insan kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaca tutunuyor. O ağaç onu nereye götürür? Cehenneme. Cömert olan bir insanda kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. O ağaca tutunursa, o dala tutunursa nereye götürür? Onu mutlaka cennete götürür. Allah-u Teala'nın cömertlik dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarına bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa bunu cennete götürür. Cimrilikse dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa onu mutlaka ateşe götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye kadar infak, cömertlik, din bunu ifade ediyor. Vermek, vermek, vermek. Ne varsa, elinde bir şey yoksa bile niyetinle bunu tasdik edeceksin. Nedir mesela? Dua vermek midir? Evet. Başkasının lehine iradenizi sevk ediyorsunuz. Allah'ta yardım ediyorsunuz. Yalvarıyorsunuz. Ya Rabbim onun bu müşkülatını çöz. Ya Rabbim onu buna ver. Ya Rabbim onu şunu yap. Ya Rabbim onu... Hep bu başkalarına bir şeyler vermek, onları mutlu etmek istikametinde bir gayretin kesinlikle sahibisiniz. Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala dinde daima veren taraf olmamızı istiyor. Veren el, alan elden üstündür olayı bu sebepledir. İşte hadis-i şerifi okuduk. Sadece bu mu? Hayır. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi. Ya beni Adem'e, huzu zinetekum inde kulli mescidin. Kulu veşrebu ve la tüsrifu. Ennehu la yuhibbul müsrifin. Size verdik her şeyi. Yiyiniz, içiniz ama ne yapmayınız? İsraf etmeyiniz. Külü yiyiniz, veşrebu içiniz, ve la tüsrifu israf etmeyiniz. Şimdi mal açısından israfa baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın temel hükmü şu. Çalışan insan, işleyen sermaye. İnsanın emeği. Niye çalışan insan daima? Necm 39'a bakın. وَاَنْ لَيْسَنْ اِنْسَانْ اِلَامَسَا İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse insanlar çoğu zaman fakirlikten şuradan bundan dem vururlar. İşte şöyle böyle şikayet ederler. Ama Allah Teala da diyor ki kişinin emeğinden başka bir şey yok. Çalışan insan. Öyleyse çalışacak. Mesela şu anda iş arayan bir insan. Belki ona birçok işler teklif ediliyor ama o benimsemiyor, daha ötesini istiyor. Halbuki ilk etapta yapılması gereken şey ne? Hemen ilk eline geçen işten başlaması lazım. Daha sonra adım adım diğerlerine ama boş durmamak lazım. Şimdi bir limon satmak var. İşi kabul etmediği için gidiyor limon satıyor. Diğerinde de boş durmak var. Hangisi karlı? Limon satan kişi karlı. Çünkü vaktini gerçekten
Allah'ın önüne koyduğu bir dizayn içerisinde Allah için kullanıyor. Öyleyse insanın mutlaka çalışması lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Ve ekonomik açıdan baktığımız zaman her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış Allah Teala. Ekonomi de çift midir? Evet. Allah Teala diyor ki hırsızlık yapmayın. Ama faizi verin. Bazı insanlar mesela şöyle düşünün. Fakir olan, ekmek bulamayan bir kişi gidip fırından ekmek çalıyor. Öbürü de ekmek sahibi de zekatını vermiyor. Zekatını vermeyince otomatikmen o ne yapacak? O da hayatta kalmak üzere gidecek. O hırsızlığı yapacak. Öyleyse öncelikle bizim yapmamız gereken şey ne ekonomik açıdan? Kazancımızın %2,5'u zekat. Fırın sahibi ne yapması lazım? Fırın sahibi fırının malının korunmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani zekat kişinin malının sigortasıdır, korunmasıdır. Sigorta herhalde böyle bu şekilde ifade edilir. Malın sigortası yani. Kazancımızı korumak istiyorsak sigortasını vermemiz lazım. Aynı imlal üzere. Ve kazancımızın %2,5'u bize haram. Sigortalanması lazım ki biz malımızı koruyabilirim. Hırsızlık olmasın. İkinci adım da ikinci yedili basamakta biri vermemiz lazım ama rüşvetten elimizi çekmemiz lazım. Rüşvet almadığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Rüşvet almadığımız zaman yine malımızı korumuş oluyoruz. Yani rüşvet alırsak kesinlikle mal elden gidiyor. Ama rüşvetten kendimizi korumak istiyorsak ne yapmamız lazım? Biri vermemiz lazım. Birincisi zekat, ikincisi bir. Biri veriyoruz ve kendimizi neden koruyoruz? Rüşvetten koruyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Rüşvet alana veren de Allah ne yapsın? Lanet etsin diyor. Alan da veren de. İki taraf var çünkü rüşvette. Üçüncü yedili basamakta durum nedir ekonomik açıdan? Üçüncü yedili basamakta da Allah Teala faizi haram kılıyor ama yatırımları emrediyor. Kişinin parası var. Aklına iki seçenek geliyor. Ya bankaya faize koyacak veya fabrika açıp yatırıma dönüştürecek. Allah hangisini emrediyor? O parayı, sermayesini yatırıma dönüştürmesini emrediyor. Niye? Hangi ayet-i kerimede? İşsizlere iş sahası açın. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Biz diyor, insanları kazanç bakımından birbirinden farklı kıldık. O üstün kıldıklarımız emri altındakileri çalıştırsınlar, işsizlere iş sahası açsınlar. Öyleyse sermayesi olan benim sermayemdir, ben dilediğimi kullanırım. Mantığı doğru mu? Hayır. Ben Allah Teala diyor sana bu sermayeyi fazladan veriyorum. Ama sen de işsizlere iş sahası açacaksın, fabrika açacaksın. Mesela işçi çalıştıran bir insanla işçi çalıştırmayan bir insan ikisi eşit mi? Hayır, işçi çalıştıran bir insan çalıştırmayandan daha ayrıdır. Çünkü o aynı zamanda açtığı iş yeriyle 3-4 bir kişinin maaşetine sebep oluyor. Daha iyidir bu münazara. Ve sonra nereye geliyoruz? İşte bu ayet-i kerimenin sonucuna geliyoruz. Diyor ki Allah Teala ihtiyaçtan fazlasını verin. Sosyal adalet eşit kalsın olsun. Mesela kişinin kazancı bütün bunları yaptı. Zekatını verdi. Birini verdi. Yatırımları gerçekleştirdi. Kazancı daha da artıyor. Daha da fazla. Yani siz zekatınızı verirseniz malınız artar. Siz birinizi verirseniz malınız daha da artar. Siz yatırımları gerçekleştirirseniz malınız daha da artar. O zaman sizin de belli bir harcama kapasiteniz vardır. Ben her şeyi kazandım. Ben istediğimi yaparım olayı değil. Allah Teala diyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin. Mesela adam ne kazanıyor? Diyelim ki 50 bin kazanıyor. 50 bin euro. Ama ihtiyacı ne? 15 bin euro.
O zaman geri kalan 35 bin euro nedir? Fazlasıdır. Verilmesi lazım. İhtiyaçtan fazlası ver ki sosyal adalet eşitlikası olsun. Şayet vermese ne olur? Vermese o zaman israf eder. İşte ayet-i kerimede ya beni Adem'e huzu zinetekum ande kulli mescidin. Kullu yiyiniz. Veşrebu içiniz. Ve la tüsrifu. İsraf etmeyiniz. Ben 50 bin kazandım. Ben bunları işte yiyeceğim, içeceğim, ne yapacağım yaparım. Kimse bana hesap soramaz. Hayır diyor. Allah-u Teala ölçü belli. Yani sen tamam ihtiyacın ne varsa. Tıpkı Karun'a söylediği gibi ya Karun diyor. Ben sana nasıl verdiğim sen de insanlara ver. Ama dünyadaki nasibini de unutma. Yani dünyadaki nasibin o paradan sen de ye iç. Ama ne yapma? İsraf etme. İşte ayet-i kerime Allah bunu söylüyor. Öyleyse biz bunu verirken ne cimrilik edeceğiz ne de israf edeceğiz. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Furkan 7. Vellezine iza enfaku lem yusrifu ve lem yaktiru. Onlar infak ettikleri zaman ölçü burada belli. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik de etmezler. Kimdir cimri? Zekatını vermeyen kişi. Kimdir cimri? Birini vermeyen kişi. Kimdir cimri? Parası varsa yatırımları gerçekleştirmeyen. Kimdir cimri? İsraf eden. Yani ölçüleri Allah-u Teala her şeyiyle Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O zaman yani insanlar sabah akşam işte ekonomi böyle, ekonomi şöyle falan. Bu hayır. Aslında Allah'ın formülleri tatbik edildiği zaman kesinlikle şu anda ülkemiz bile bunu tatbik ederse füze hizziyle mutlaka kalkınır. Neden? Muhterem Efendimiz'i hatırlayın. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken yaptığı araştırmada biz şunu tespit ettik. Bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya iki tane para nehri var. Sabahleyin bankadan o para ekonomiye akıyor bir nehir. Tıpkı bizim kalbimizin temiz kan pompalaması gibi. Aynı zamanda akşamleyin de o paralar nereye tekrar toplanıyor? Bankaya. Bankayı bir kalp olarak düşünürseniz, parayı ekonomiye enjekte ettiğiniz an temizleniyor. Tekrar o para şeyde kirlenip tekrar nereye dönüyor? Bankaya dönüyor. Ama eğer siz bu hesabı yaparsanız ve bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya dönüşte o %2'lik veya %1,5'luk şeyi yatırıma dönüştürürseniz o zaman o ülke bir Japonya olur, o ülke bir Amerika olur. Çünkü Japonlar kalkınmayı bu şekilde gerçekleştirmişler. Bankaları yatırıma ortak etmişler. Gelen paranın işte bankacılar gelen paranın diyelim ki %1,5'unu, 2,5'unu ortak oldukları şirkete aktarmak suretiyle Japonya böyle şekilde kalkınmış. Ama burada da önemli bir nokta devreye giriyor. Nedir o? Üretken yatırımlar. Bankadan ekonomiye gidip de tekrar geri döndüğünde bu para neyle kullanılıyor? Tüketim harcamalarında kullanılıyor. Yani üretken yatırımlardan değil. Mesela ne gidip inşa ediliyor? Coca-Cola. Lan Coca-Cola ne olur? Ne üretecek Coca-Cola? Sadece tüketim malzemesi veya başka bir şey. Halbuki ne diyelim? İşte bugün üretken yatırımlar araba fabrikası veya uçak fabrikası veya işte o fabrika kazandırıyor. O fabrika yeni bir fabrika inşa ettiriyor. O %1,5'luk miktarını üretken yatırımlarda kullanabilirsek ülke %100 kalkınır. İstisnası yoktur. Ama burada da borç ölçüsünden da olaya bakmamız lazım. Allah Teala zekatımızı verdiğimiz zaman kime vermemiz gerektiğini de belirtiyor. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde bakın bu zekat verilmesi gereken insanlardan bir kısmı da borçlu olanlardır. Yani borç insan hayatında çok çok önemli. Mesela diyelim ki elinize bir para geçti. Borcunuz da var.
kendiniz mi harcamanız lazım yoksa borcunuzu ödememiz mi? Borcun ödenmesi asıldır. Çünkü ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Tövbe 60'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar içindir. Kalpleri İslam'a ısındıracak olanlara, kölelere, borçlulara. Bu paranın verilmesi gereken yerlerden bir tanesine borçlular. Yani ben sana bu parayı veririm, git borcunu öde. Hatta Hazreti Ali bu açıdan çok örnek bir davranışla anılıyor. Nedir o? Bir ara elindeki parayla pazara gidip ticaret yapacak Hazreti Ali. Gidiyor bakıyor ki pazarda iki kişi kavga ediyor. Onların arasını ayırdığı zaman Hazreti Ali, ya diyor niye kavga ediyorsun, sebebi ne? İşte diyor, bu benim paramı vermiyor. Soruyor ona, gerçekten öyle mi? Evet, ben borçluyum ama bende de yok. Yani ben vermek istiyorum ama benim de param yok diyor. Borcu ne kadar diyor? İşte misal 4 dinar. Tamam diyor o zaman. Hazreti Ali cebini yokluyor. Tam cebindeki para da 4 dinar misal. Ben diyor bunu senin yerine veriyorum. Al şu borcunu öde. Sen de bundan sonra bu kişiyle kavga etme. Bu şekilde ayrılıyorlar. Ve Hazreti Ali tabii sermaye tüketince, elindeki para hiç kalmayınca geri eve dönüyor. Ama eve dönerken yolda birisiyle karşılaşıyor. O birisi dediği kişi devenin yularına tutmuş. Elinde deve, diyor ki Hazreti Ali'ye, ben bu deveyi sana satmak istiyorum. Tamam diyor ama benim param yok yani. Vereceksin. Param yok. Olsun diyor. Ben sana veriyorum o dinç olarak. Sen sattığın zaman parayı bana ver. Yok diyor. Neyse ikna ediyor. Tamam diyor, hadi madem sen böyle diyorsun, alayım deveyi. Satınca sana vereyim. Devenin fiyatı diyelim ki 200 dinarsa, ben diyor sana 100 dinara satacağım. Ya o asıl devenin fiyatı bu. 200 dinar. Sen niye bana bu şekilde satıyorsun? O canım istiyor diyor, ben sana 100 dinar satacağım. Tamam diyor, ben sattım sana 100 dinar vereceğim. 100 belki bir kilometre öteye gidince tekrar birisi karşına çıkıyor. Diyor ki ben bu deveyi satın almak istiyorum. Devenin gerçek fiyatı 200 dinar. O da hayır diyor, ben sana 400 vereceğim. Ya asıl fiyatı 200 dinar yani, niye bana vereceksin? Olsun diyor, 200 dinar vereceğim sana, sen bunu al. Ve geliyor tabii Peygamber Efendimiz yine sohbette gülümseyerek, ya Ali ne oldu, nasıl geçti senin ticaretin, neyle karşılaştın? Hazreti Ali aynı olduğu gibi anlatıyor. Ve tabii bir kavle göre tabii diyor ki ilk sana deveyi satan Cebrail Aleyhisselam, diğeri de işte İsrafil Aleyhisselam, meleklerden bir tanesi. Herkes hayretler içinde kalıyor. Demek ki asıl olan Allah'ın emirlerine itaat sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sahabe gibi Allah'ın emirlerine itaatte birbirimizle yarışırsak işte o zaman sahabe gibi oluruz. Yani Allah ne diyor, biz ne yapıyoruz? Eğer Allah diyorsa ki Ela bi zikrillahi tatmainel kulub, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mümkün olur. Eğer diyorsa ki Allah-u Teala zikir en büyük ibadettir ve biz de zikir önüne başka şeyler koyuyorsak, o zaman olmadı. İşte onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse zikir bu dünyadaki her şeyden daha kıymetli mi? Evet, bir tarafta terazinin kefesine zikir koyun, öbür tarafta bütün dünyayı koyun. Ağır gelen hangisi? Ağır gelen zikir. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizi vicdanımıza koyalım. Biz ne yapıyoruz? Biz de tam tersi zikri ikinci plana atıyoruz. Terazinin diğer kefesindeki dünyaya dalıyoruz. İşte onun için sahabe olmuş. Onun için 3 yıl ambargo altında kalmalarına rağmen bir arpa boyu geri adım atmamışlar. Kesinlikle. Hiçbir zaman yapmamışlar. Ya şimdi dikkat edin. Kardeşlerimize zaman zaman baktığımız zaman bakıyoruz eften püften sebeplerle 2-3-4 kardeşimiz bir yerde toplanıp zikir yapıyor. Şu anda yerinde yerler esiyor. Bu noktaya gelmenin arkasında ne var? Zikre önem vermedikleri var. Sevgili kardeşlerim, ben namaz kılamıyorum diyen kişi zikrini ait olacağı ölçüde yerine getirmiyorum. Ben eşimle tartışıyorum diyen kişi Allah'ın emrettiği biçimde hizmetini yapmıyorum. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani hep şikayetler dışarıda, dışarıda, dışarıda. Yani Efendimizin
sohbette buyurduğu gibi onlar, onlar, onlar, onlar. Halbuki onlar değil, biz değişeceğiz. Bizi değiştirecek olan yegane vasıta ne? Zikir, zikir, zikir, zikir. Bizi adam edecek olan, bizi dönüş, pozitife dönüştürecek olan şey zikirdir. Zikirden asla imtina etmememiz lazım. Hayatımızda her saniye, her an zikir olması gerekir. Ve o sesi kalbimizde tam yerleştirene kadar bu şekilde devam etmemiz gerekir. Allah'ın izniyle. Allah Teala bakın ne buyuruyor. Cömert kimsenin ufak tefek yanlışlarını görmezlikten gelin. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Cömert kimse kimse, evet bir takım hataları oluyor ama Allah Teala o hataları ne yapıyor? Derhal örtüyor, çözüyor. Onun elinden tövbe kaldırıyor. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Kimi kaldırır? Cömert kişiyi. Ümmetimin velileri cennette namaz, oruç, sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle ve nefslerindeki cömertlik hasretiyle, temizlik kalpleriyle girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs seskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan rahmetiyle cennete girerler. Ve üst cennette daha bunun üstü. İşte buradaki üst cennette ümmetimin velileri cennette namaz kılmak, oruç, sadaka çokluğuyla değil, Allah'ın rahmetiyle bir, nefs tezkesiyle iki ve kalp temizliğiyle üç ve Müslümanlar olan merhametiyle cennete, cömertlikleriyle dört. Cömert olmak bu açıdan çok çok önemli. Allah'ın bize verdiğini bizim de insanlarla paylaşmamız Allah'ın izniyle. Tabi Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesinde Allah bir şey daha söylüyor. Enfuku fissebillahi la türk, yani Allah yolunda infak edin. Ama infak edenler Mekke'den Medine'ye hicret etmeden evvel infak edenlerle daha sonra infak edenler de bir olmaz. Kıymetli olan ne? Kıymetli olan yoklukta infak etmek. Mekke'den deyken infak edebilmek, o standardı gerçekleştirebilmek. Allah Teala Bakara 195'te bunu söylüyor. Cömert kimse Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır, cennete yakındır. Cimri olan da uzaktır, insanlara uzaktır, cennete uzaktır. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha sevimlidir. Evet. Cahil bir cömert, işte bu söylemişim. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha yakındır. El-bakhilu aduvallah velev kâne alimen, el-sakhiyu habibullah velev kâne fasikan. Bakhil, cimri, alim de olsa kesinlikle Allah'a uzaktır, düşmandır. Abid bir cimri, bir cömert bir cahil var. Bir de abid bir cimri var. Cömert cahil onu kurtuluşa ulaştırabilir. Ama cimri abid kurtuluşa ulaşamaz. Bu cimrilik ve cömertlik aslında neyle alakalı? Bizim kendimizle mi? Değil. Dışarıdaki insan mesela Hazreti Ebubekir'in zekatını vermeyen insanlara savaş açıyor. Sebep ne? Niçin savaş açıyor? Çünkü namaz kılmasa diyor ki o senin Allah arasında. Oruç tutmasan senin Allah arasında. Ne diyelim? Hacca gitmesen senin Allah arasında ama zekatını vermeyenlere ne yaparım? Savaş açarım. Çünkü zekat kul hakkı olarak devreye giriyor. Ve Allah Teala öncelikle elbette Allah'a itaat, ama Allah da
Beni seviyorsan benim sevdiğimi de seviyor musun? Seviyoruz diyoruz. O zaman ben insanları seviyorum. Sen onları

Hacıların hacı kabul edilmedi. Bir kişi hariç. Herkes o hariç dediği kişi de hacca gitmemiş. Yani öyle anlatılıyor. Yani bir kişinin hacı kabul edilmiş ama o da hacca gitmemiş. Tabii merak ediyor. Gidiyor. Diyor ki ya nasıl oluyor bu? Hem hacca gitmedin hem de rüyamıza göre senin hacın kabul ediyor. Ben diyor hac paramı toplamıştım. Komşuma baktım. Komşumun şu şu ihtiyacı vardı. Hiç geçinecek durumu yoktu. Ben hac paramı hepsini ne yaptım? Komşuma verdim. Allah Teala da diyor ki işte o para bana verildi. Doğrudan doğruya yani. Şuna buna değil doğrudan doğruya benim elime koydu o kişi. O kişi o para bana verildiği için ben onun hacını kabul ettim. Bir, onun sebebiyle de diğer bir kısım hacıların da hacını kabul ettim yani. Diğer hacıları kabul olan kişiler de kimin sebebiyle kabulundu? Onun sebebiyle kabulundu. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, amelimiz boşa gidiyor dendiği zaman bundan da en büyük pay bizim çevremize ait olduğu standartta Allah'ın emrettiği biçimde önem vermeyişimizden. Hizmet bu açıdan çok çok önemli. Allah yolunda peygamberlerin birinci görevine tebliğ. Tebliğ mukaddes bir görev. Ve Allah-u Teala'nın dinde Allah-u Teala en çok peygamberleri övüyor. Şöyle şöyle onları açıklıyor. O zaman ne olması lazım? İstisnasız hayatımızda cömertliği ön plana almamız lazım. Allah'ın bize verdiğini başkasıyla paylaşmamız lazım. Bu hem Allah indinde bizi kıymetli kılar hem de normal dünyevi hayatta da bizi ait olduğu standartta refaha ulaştırır. İşte refah ve Allah'ın indinde iyi bir kul olmak istiyorsak bunun yolu kesinlikle vermekten geçer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Birisi Allah'ın kendisine verdiği ilmi insanlara veren, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı insanlarla paylaşan. Evet, ilmi veren, malı paylaşan. Bu iki kişiye gıpta edilir diyor. Şimdi baktığımız zaman Resulullah hadiste yine bir kısa anlatıyor. Kula diyor ki ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Ben diyor ya Rabbim senin yolunda savaştım. Şehit oldum. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Şimdi bu kişi nasıl bir işti? Yapmış yani, ameli yapmış. Şehit de yani, ölmüş de Peygamber Efendimiz zamanında ama ne yapmamış? Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yaptığı amel kim için yapmış? Allah için değil, kim için yapmış? Evet, insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın diyor. Sen eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, o ameli yapsaydın ve şehit olsaydın ne olurdu o zaman? Onu Allah için yapmış olurdun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bundan sonra ruhu Allah'ın zatına ulaşana kadar ameli kim içindir? Allah için. Ama sen bunu yapmadın, Allah'a ulaşmayı dilemedin ve yaptığın amel kim için oldu? İnsanlara gösteriş oldu. O zaman da Allah-u Teala sen insanlara gösteriş yaptın. Benden ne istiyorsun? Git ondan iste diyor. Öbür kuluna diyor ki ben sana ilim verdim. Ne yaptın ey kulum? Ya Rabbim ben ilmini bana verdiğin gibi insanlara hep anlattım, dağıttım. Ona da yalan söylüyorsun diyor. Çünkü sen insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Bu kişi de nasıl birisi? Bu da yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Dilemiş olsaydı ve hakkı tavsiye etseydi kim için olurdu? Allah için olurdu. Gelelim, ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben ya Rabbim diyor, zekatımı verdim, her türlü şeyi, sadakamı verdim. Hayır diyor, yine yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse dikkat edin, bu cömertliğin de Allah'ın emrettiği biçimde olması için ne lazım? Mutlaka temelinin Allah'ın emrettiği biçimde olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemezsek, bir savaşta ölürsek şehit oluyor muyuz? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemezsek biz

0: her taraf her gün tebliğlere gidiyoruz. O bize fayda veriyor mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemesek zekat, bir sadaka hepsini veriyoruz. Bize faydası oluyor mu? Hayır, hayır, hayır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek dinin sigortası. Hani dikkat ederseniz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah günahlarımızı örtüyor ama amelimizi de muhafaza ediyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek amelimizin, yaptığımız iyi amellerin sigortası, günahlarımızın kefareti. Allah'a ulaşmayı dilememek amelin boşa gitmesi ve günahlarımız sebebiyle cezalandırmayı devreye koyuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun. Herkese bu dileği anlatın. Allah'a ulaşmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bir dilek mutlak surette herkesi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Ömür sermayesi yeterse, 6-7 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilediği an, Allah bu talebi onun kalbinde gördüğü an, istisnasız Allah'ın verdiği söz, mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de mükafatlandıracak. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah Teala diyor ki, tamam, ben seni buraya ulaştırdım. Sen bir dileğinle seni buraya kadar getirdim. Şimdi sen benim için çalışacaksın. Dikkat edersen şu anda nerede olursa olsun iş arıyor patronlar, fabrika sahipleri, şu bu. Ama müracaat edenleri kendilerine göre yetiştirmek için 1-2 ay ne yapıyorlar? Eğitimden geçiriyorlar. İşte Allah da diyor ki, ben seni kendim için yarattım ey insanoğlu. Ama benim için olabilmen için bir takım vasıfların sahibi olman lazım. 1-2 aylık. İşte bu 7 aylık süre aslında nedir? Allah'ın bizim Allah için çalışmamızın eğitimidir. O kısa eğitimi bize veriyor. 7 aylık süre içerisinde bizi yetiştiriyor. Diyor ki, bak, seni şimdi yetiştirdim. Artık bu noktadan itibaren benim için çalışacaksın. Allah için çalışmak artık kimin için çalışmaktır? Başkaları için çalışmaktır. Dolayısıyla siz o 7 aylık süre içerisinde eğitimden geçmezseniz, o zikirleri yapmazsanız, yapan sizsiniz, görünen sizsiniz ama aslında yaptıran kim? Allah. Allah o eğitimi size veriyor ve kesin garanti ediyor. Öyleyse Allah'a layık bir kul olabilmek mutlak surette Allah'ın eğitiminden geçer. Eğitim de çok kısa süreli, 6-7 aylık bir süre içerisinde o bilginin sahibi oluyoruz. Ondan sonra Allah Teala ne yapıyor? Onunla mutlak surette hayatımızı sürdürmemiz lazım. Yani başkaları için çalışmamız lazım. Başkaları için de çalışırsak her gün biraz daha huzurumuz, mutluluğumuz en üst seviyede artacaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha ayet ve hadislerin ışığında Allah'ın nasip ettiği pazar sohbetinin sonuna geldik. Sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Ama burada bitmiyor sohbet. Allah'ın izniyle sizden gelen suallerle devam ediyor. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam. Mümin suresi 7. ayete göre Allah-u Teala'nın arşı tutan melekler ve oradaki kişi demekten muradı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, devrin imamı daima arşı tutan meleklerle beraberdir. Arşı tutan melekler Ümmül Kitab'ı boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler tahtları boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler devrin imamıyla daima beraberdirler. Allah'ın izniyle. Onun için devrin imamı arşı tutan melekler. Arşı tutan melekler devrin imamını birbirinden ayırmak mümkün değil. Mesela Cin suresinin 26-27. Ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Alimul gaybi fela yuzguri gaybi ahaden. O gaybın alimidir. Gaybını kimse izah etmez. İlâ mertebeten Resulün. Ama Resullerden tasarruf rızasının sahibi Resulü'nün müstesna, bir şey daha devam ediyor. فَاَنَّهُ يَسْلِكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِي رَسَدَ. Onun önden ve arkasından ne yapıyor onu? Koruyor, muhafaza ediyor. Öyleyse devrin imamının önünden, devrin imamının arkasından daima onu koruyan kimdir? Arşı tutan melekler. O takdirde muhakkak ki Allah onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder. Gözetleyicilerdir. Hem arşı tutan melekler. Devrin imamı daima kimle beraberdir? arşı tutan meleklerle beraberdir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, cennette olan biri yakınlarındaki cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, cennette olan bir yakınlarının cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? O hissi yani halükarda veren yine Allah'tır. Azaplandıran da Allah'tır. Mükafatlandıran da Allah'tır. Sevindiren de Allah'tır. Diğeri de, ama neye göre Allah bunu yapıyor mesela? Delalette bırakan da Allah'tır. Hidayete erdiren de Allah'tır. İşittiren de Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah Teala diyor ki Hicr Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُهُمْ. Eğer Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. E şimdi Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. Allah işittiriyor. Ama işittirmediğine göre ne yapmıyor Allah Teala? O kişide hayır yok. Hayır ne? Hayır o kişinin Allah'a ulaşmayı diye kalben dilemesi. Kalbe bakıyor, kalben Allah'a ulaşmayı dilenme. Hayır varsa Allah ona işittiriyor. Bu dilek yoksa Allah ona işittirmiyor. İşittirmediğini, delalette bırakıyor, işittirdiğini ne yapıyor? Hidayete adım attırıyor. Tamamen her şey Allah'ın kudretiyle gerçekleşiyor. Öyleyse o cennete girdiği zaman yakınlarında, ben tabii şu anda bir sure aklıma geldi okuduğum zaman, galiba Saffat suresinde cennetlik olan bir kişi kendi arkadaşlarını cehennemde görüyor. Dünyadayken onunla nasıl bir hal-i rüyet içinde olduğunu hemen akla getiriyor. Diyor ki ben ona uymuş olsaydım şimdi nereye gidecektim? Ben de onunla birlikte cehennemde olacaktım. Demek ki sağlığındayken o onu oraya götürmeye çalışmış ama ne yapmamış? O hayır demiş. Kesinlikle. Yanılmıyorsam belki 20 küsur 26. sırada Saffat suresinde veya başka bir sürede öyle aklımda kalmış. Saffat suresinde yemin sahipleri diğerlerini cehennemde görüyor. Kardeşimiz eğer olabilirse gösteririz Allah'ın izniyle. Çankırı'dan bir kardeşim muhterem hocam. Eşim mürşide tabi değil. Ona nasıl sabır gösterebilirim? Zikirle sevgili kardeşim. Yani İki tür şey var. Bir, tamam eşinle sen ters gidiyorsun. O tabi değil, nefsine tabi. Sen Allah'a ulaşmayı dilen müşrine tabi değilse kişi nereye tabi? Nefsine tabidir. Nefsine tabi sen ise mürşidine tabisin. İkiniz birçok konularda birbirinize uyuşmuyorsunuz. İki şekilde olay var. Bir, tamam ben bu işe yokum der. Ayrılırsın. Ama iki, hayır, kesinlikle Allah Teala bize örnek gösteriyor. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı tabi miydi? Hayır, ama sonuna kadar Allah Teala onunla kalmasını emretti ve eşi cehenneme gitti. Ama Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi. Lut Aleyhisselam eşi nerede? Yine aynı şekilde cehennemlik. Hangi ayette bunu söylüyor? Tarim suresinin 10-11. ayet-i kerimesinde. 10. ayet-i kerimesi ile 11. ayet-i kerimesi. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımını örnek gösterdi. Salih kullarımızın, iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah-u Teala bir şey azaba karşı onlardan bir fayda olmadı. Onlar ikiniz de ateşe girin demiş. Yani hem Nuh Aleyhisselam'ı hanımı hem de Lut Aleyhisselam hanımı nereye gitmişler? Cehenneme gitmişler, onlar olmuş. Ama Allah Teala ne yapmış onları? Ölüme kadar, vefat edene kadar onlarla beraber olmayı sürdürtmüştür. Öbür tarafta Firavun'un hanımı Asiye annemiz de. O da Firavun'un hanımı ama o da cennetliklerden. 11. ayette örnek veriyor. Allah amen olanlara Firavun'un eşini örnek veriyor. Rabbim sen katından cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar diyor. Öyleyse eşi mürşide tabi değil. Sen sabırla onu Allah'a davet edersin, nasihat edersin, güzel davranırsın vesaire vesaire. Onu bu yola teşvik edebilirsin. Sabretmen gerekiyor bunu. Yani hem Allah'a davet edeceksin, hem örnek olacaksın, hem yardım edeceksin. Veya işte burada ifade edildiği gibi ne yaparsın? Tamam, beni ayır dersin. Ama her iki halde de Allah'ın ölçülerine uymak durumundayız. Örnek de söz konusu ayet-i kerimelerde. Şanlıurfa'dan birkaç muhterem hocam, insanları kendimizce yüceltip daha sonra duygu değişimlerinin nedeni ve suçlusu olarak kendimizi görüyoruz. Halbuki başka bir olayda kızmış ve sanki biz suçluymuş gibi davranıp her şeyde o kişileri ön plana alıyoruz. Bu ne kadar doğru? Sevgili kardeşlerim, her konuda hükmü sahibi Allah. Biz hep Allah'tan yana olmayız, haktan yana olmalıyız. Şu veya bu şekilde ne diyor Allah Resulü? Daimi zikrin sahibi, yedi vasfın sahibi, yedi tane kademede kalbi müzeyyen olmuş kişi. Ehli hikmettir, ehli hükümdür. İhtilaflı olan konularda Allah'tan alıp adaleti gerçekleştirmeliyiz. Bizim kişiler zandır. İnsanlar nefslerine uydukların zaman elbette bir takım yanlışlar yaparlar. Önemli olan nefse uymadan hakikati tatbik etmek veya doğrudan doğruya Allah'la konuşuyorsan Allah'tan emri alıp hükmetmek. İnşallah Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde meydana gelen olumsuz olaylar söz konusu. Zaman zaman bizleri de az da olsa etkilemekte. Bu olaylar karşısında az da olsa etkilenmemiz normal mi? Bu istikamete nasıl bir izlem? Hayır, biz zikir edeceğiz. Yani en yakınımız, özellikle aile hayatını yaşayan karı koca, kişi hiç Allah'ın yolunda değilse, devamlı eşiyle kavga ediyorsa, bu kavgadan bir insan kardeşimiz etkilenmek istemiyorsa ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Zikrettiğiniz an Allah Teala sizi koruyucu bir fanus altına alıyor. Ve o karşı tarafın, şeytanın ve nefsinizin negatif dalgaları size etki etmesine Allah Teala engel oluyor. O her şeye kadirdir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz hemen zikre sarılacağız. Allah'a sığınacağız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in son iki suresinde ne var? Kul auzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâzikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ukde ve min şerri hâsidin izâ hased. Her türlü varlıkların şerrinden kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Yine burada da her şeyden Allah'a sığınıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi negatif olay olursa olsun biz bundan etkilenmek istemiyorsak ne yapmamız lazım hemen? Zikre başlamamız lazım. Allah'a sığınmamız lazım. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde astroloji uzmanları yıldız haritaları ile kişilerin kaderleri hakkında ve nasıl yol izlemeleriyle ilgili bilgiler veriyorlar. İnsanların bu şekildeki astrolojik bilgilere rağbet etmesi doğru mudur? Açıklar mısınız? Külliyen yanlış. Zaten ilmi nücum yasaktır sevgili kardeşlerim. Yani ilmi nücum, astroloji Allah'ın kudretini bir kişide izafe etmeye çalışıyorlar. Efendim Neptün gezegenin şu şeyi böyle böyle etki ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim. İnsanların kendisi bile bir hiçtir. Yani bir gün idrak edeceksiniz yani. Göreceksiniz ki her noktada kudretin tek bir sahibi var. Allah. Allah vardı ama Neptün yoktu, Güneş yoktu, başka ne yoktu? Bu yıldız farına bakanlar ne yoktu? Buna hiçbirisi yoktu. Şimdi alıyor 12 tane burçları da tabii yani bilmiyorum isimleriyle. Yok efendim yengeç burcu, yok efendim şöyle burcu. Bunlar burçlar var mıydı Allah varken? Bunlar yoktu, hiçbirisi yoktu ama Allah vardı. Allah Teala'yı yarattı. O Allah o gezegenlere bir vazife vermiş. O vazife tahtında onlar Allah'ın emrine tabi olarak hareketlerini sürdürüyorlar. O dengenin bir elemanı olarak devreye giriyorlar. O kadar. Onun ötesinde bir şeyleri yok. Yani Allah sana bir fayda verse Neptün mani olabilir mi? Allah bir sana zarar verse Neptün ona engel olabilir mi? Hiç. Bunlar saçma sapan ve Osmanlı'yı Osmanlı'dan yıkan, yani Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olan saraya cinci hocaların girmesi. Halbuki yükselme dönemi boyunca padişahların yanı başında kimler vardı? Allah'ın mürşitleri vardı ve o padişahları, o tebaayı da Allah'a bağlıyorlardı. Şeytandan alıp Allah'a bağlıyorlardı. Ama ne zaman saraya cinci hocalar girdi, ilmin düncümle amel etmeye başladılar. Evvela bir duraklama, sonra gerileme ve sonra en sonunda Osmanlı yıkıldı. Ne sebeple yıkıldı? İşte bu ilmin düncüm sebebiyle bu noktaya gelindi. İzmir'den bir kardeşimiz Mütenem Hocam, fakirlik kader değil buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Elbette sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ve insan ilhamasa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yetmez. Allah Resulü ne diyor? Fakirlerinizin yüzü hürmetine rızıklanırsınız. E şimdi Rum suresinin 39. ayet kelimesine beraberce bakalım. İki şekilde davranıcı biçimini Allah-u Teala açıklıyor. Diyor ki insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey Allah katında, ulaşmayı dilemedin yaptığınız zikir Allah takdirinde Allah katında artmaz. Yani siz zekatınızı vermezseniz, faize verirseniz, siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, zikir yaparsanız o zikir size fayda verir mi? Hayır. O malınız artar mı? Hayır. Faiz belki paranız çoğalıyor ama o paranın alım gücü azalıyor. Faizle. Ne diyelim ya, nasıl izah edelim? Dur bakalım. Parayı faize verdiniz, 100 liranız var. Faize verdiniz, bir sene sonra 500 lira alıyorsunuz. Ama o 500 sene sonra aldığınız 500 liranın değeri mutlak surette şey yapmıştır. 100 liradan daha az değere düşmüş alım gücü. A şeklinde ve B şeklinde. Yani paranız aslında azalıyor. Ama yatırıma dönüştürürseniz o takdirde Allah katında artmaz. Ama Allah'ın vecini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler Allah katında kat be kat artar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, çünkü onu ne yapıyorsunuz? Onu Allah için yapıyorsunuz. Zekat verdiğiniz zaman Allah-u Teala'nın kanununa ben arttırırım diyor. Sen bir verirsen ben 10 kalırım. Sen verirsen ben 700 arttırırım diyor. Ve Allah sözünü yerine getirir. Ne yaparsan yap. Allah diyorsa ki sen bir verirsen ben sana 700 katını veririm. Bizi zengin eden bir midir, 700 müdür? Bizi zengin eden asıl Allah'ın 700'üdür. Allah-u Teala ben sana 700 veririm. Yine zikir aynı şekilde. Ulaşmayı dilemeden istediğin kadar zikir yap. O zikrin sana bir faydası var mı? Hayır. Ama ulaşmayı kalben diledikten sonra zikir yaparsan seni huşu sahibi kılar, seni mürşide ulaştırır, seni Allah'a ulaştırır, seni cennete ulaştırır. Ulaştırır da onu ulaştırır. Yani zikir o noktada her türlü fonksiyonu icra eder. Öyleyse fakirlik değil. Ne yapması lazım? Kimdir fakir Allah'a göre? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. O zaman fakir fakirlikten kurtulmak istiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Onun için fakirlik kader değildir. Cehenneme gitmek kader midir? Cennete gitmek kader midir? Hayır, değil. Sizin kendi iradenizin mahsulü. Ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala hükmünü koymuş, cennete gidersiniz. Tıpkı bunun gibi, eğer ulaşmayı dilerseniz fakirlikten kurtulursunuz. Ulaşmayı dilemezseniz fakir kalırsınız. Her iki halde de sizin iradeniz rol oynuyor. Sizin iradeniz asıl oluyor. Öyleyse fakirlik kader değil. Evet, ulaşmayı dilerseniz Allah'ın izniyle bu fakirlikten de kurtulursunuz. Ulaşmayı dilerseniz cehennemden, ulaşmayı dilerseniz her türlü negativiten Allah-u Teala sizi kurtarır. Allah her şeye kadirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha me'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl erdirmez misiniz diyor. Ben size ve hedeynâhün necden, ben size iki de yol gösterdim diyor. Bu yolun biri iyi, biri kötü.
1: O iki yoldan istediğinizi seçin. İstediğinizden gidin, birisi cennet, birisi cehennem demiş. Bence tamamen kalbimizle ilgili bir durum. Eğer ki biz nefsimize uymayıp kalbimizle imanla ilerlersek her zaman Rabbimin doğru yoluna ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
2: Bize akıl vermiş ve irade vermiş. İradeyi cüz'iye. O aklımızın yoluyla kendi tercihlerimiz doğrultusunda kendimiz belirleyeceğiz gideceğimiz yere.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irşat yolu veya gay yolunu seçenlerden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva gösteriyor. İrşat yolu İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Gay yolu şeytana ve cehenneme ulaştıran nefsin yoludur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırırlar, Allah'a dost olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilmez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun, irşat yolunun içinde olamaz. Birinci kul Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla ona tecelli eder. İkinci kul, birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. İrşad yolunun sahibi başkalarını işaret edecektir. Onlar arasında da mürşitler ol çıkacaktır. Onlar da başkalarını işaret edeceklerdir. İrşad yolunun dışındaki bütün yollar gay yoludur. Sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün yollar gay yoludur. Gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın dinini öğrettiği Resuller vardır. Ama o bütün kavimlerde şeytan ve onun taraftarları insanlara şeytani bir tesirle tesir ediyorlar ve onları ikna ederek Allah'ın yoluna girmekten men ediyorlar. Zor kullanmıyorlar. İnsanlar şeytanın bütün masallarına, yalanlarına inanıyorlar. Resullerin söylediklerine inanmıyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere bir düz çizgi çiziyor. Ve bu Allah'ın yoludur. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cüz-i irade, serbest irade sahibi insana davetiye çıkartıyor. Hangi ayette? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Allah'ın bize verdiği cüz-i irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmıyor. Kimsenin de karışmasını istemiyor. Ama Allah-u Teala vazifeli kıldığı Resullerle bu iki yolu açıklıyor bize. İrşad yolunu ve gay yolunu. İşte dinde zorlama yok. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan kesin biçimde ayrılmıştır. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip Allah'a iman ederse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı tercih ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide ulaşır. Öyleyse bir kere daha söyleyeyim, birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlaka 12 tane ihsanla onu ikinci kulba ulaştırır. Ama her devirde Allah'ın yolundan saptıran gay yolundakiler de vardır. Arap 146, o yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden saptıracağız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler onu benimsemezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ayetleri yalanlıyorlar ve gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerden gafil olanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yunus 7. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar ayetlerden gafildirler. Ayetleri yalanlayanlar kimlerdir? Yine Yunus 45. Kat hasirellezine kezebu bilika Allah'a ve makamı muhtedin. Ama kim ki 12 ayet-i kerimede hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim ki 7 ayet-i kerimede ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, münib olursa, Lokman 15, Rum 31, Zümer 17, Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlak surette onları Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırır. Alimran 112, insanlardan bir kulpa ulaştırır. İnsanlardan bir kulpa ulaşan kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer alıyor. O irşat yoluna ulaşıyor ve Nisa 175'e göre de 7-8 aylık sure içerisinde onun ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse, yevmül ahiri inkar ederse, o zaman Nisa 167, 168, 169'da belirtildiği gibi İblisin davetini kabul ediyor, İblisin yalanlarına uyuyor ve İblisin negatif tesiri sebebiyle gelen nezirleri, resulleri inkar ediyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi diyorlar, geldi ama biz onları yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sadece ve sadece kişinin kendi iradesini kullanması, kalpten ulaşmayı dilemesi o kişiye tek bir dilek, 3 tane cennet, dünya saadetin yarısını sağlar. Tek bir dilek irşat yoluna, tek bir dilek 3 tane cennet, dünya saadetin yarısına, tek bir dilek duanın kabulüne, tek bir dilek 3 mürşide ulaştırır. Hepinizin tek bir dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetin yarısına sahip olmanızı Efendimizin Hizmetine Yüce Rabbimizden diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsü ne? tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in ümmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha muhasselevâ.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hoşgörü. Birinci sual, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü davranmaması sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, her zaman iki tane düşmanımız var. Bir tanesi şeytan, diğeri de nefsimiz. Ve yaşadığımız olaylar var. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı ayrı görünür. Hangi olayda olursa olsun, şeytan daima sizin hiçbir hatanızın olmadığını, karşı tarafın hatalı olduğunu size ispat etmek için bütün gücüyle çalışır. Başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Tekrar ediyorum. İki tane düşmanınız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsiniz. Şeytan nefsinizi kullanarak dışınızdaki insanları, hataları olmasa dahi, hatalı göstererek ve onları devamlı yanlışların sahibi olduğunu göstermeye çalışır size. Size karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa bunu yok sayarak, ondan yana olarak düşünün. Onun yanlışını aramak yerine sizin bize sert davranışının hangi hatanızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa mutlaka mesele çözülür. Evet, iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Câsiye suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Hepimizin üzerinde kiramen katibe melekleri var. O kiramen katibe melekleri derecat kaybedeni de tespit ediyor, derecat kazanını da tespit ediyor. Ve Allah Teala adaletini mutlaka gerçekleştiriyor. O zaman size karşı yapılan bir hatayı eğer siz affederseniz, onun yaptığı yanlışın karşılığını zaten Allah Teala size ödemiş yani. Derecat olarak size ödemiş. Karşı taraf derecat kaybetmiştir. Siz derecat kazanmışsınızdır. Allah Teala adaleti mutlaka gerçekleştirmiş. O zaman mesele ne? Mesele bundan ders çıkartarak güzelle ulaşmanız. İşte Efendimiz, tasavvufa yeni giren bir kişiyi örnek vermek suretiyle şu kısayı bize anlatıyor. Mürşidine tabi olan kişi mürşidi diyor ki, şu anda altta 3 tane oda var, her birisinde Kur'an okumakta olan kardeşlerimiz var. Sana emrediyorum, her birisinin ensesine gidip bir tokat atacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor. Mürşidine anlatıyor, tamam diyor, evladım bu şeriattı, şeriat kısası emrediyor. Daha sonra ikinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve karşılık vermiyor. Geliyor mürşidine anlatıyor, tamam diyor, evladım bu da tarikattı, affetti. Şimdi üçüncü odadaki şahsın ensesine git tokat at. Onun ensesine tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atan kişinin lehine diyor ki, ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. Yetmez, bu olay benim sana daha önce işlediğim bir hatadan dolayı gerçekleşti. Bundan dolayı da özür diliyorum. 3. Bu olayla bir yardımcı kazandın. Bu noktadan itibaren ben sadece beni kendine yardımcı bil. İşte 3. odadaki şahıs kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisi. O da hakikati ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her olayı bu şekilde hangi seviyenin sahibiyseniz değerlendirebilirsiniz. Eğer şeriat noktasında henüz nefs tezkiyesini yapmamışsanız, o zaman doğal olarak karşı tarafın size yaptığı haksızlığı siz de mukabele etmek isterseniz, ama eğer siz affetmek istiyorsanız bunun bedeli nefs tezkiyesidir. O zaman mürşidinize tabi olmuşsanız çok kısa süre içerisinde Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır ve nefs tezkiyesini size nasip kılar. O zaman da affedici olacaksınız. Ama eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibiyseniz bu noktadan itibaren yapmanız gereken şey sadece kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarına gösterdiğimiz hoşgörünün onları yozlaştıracağı doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Nisa 59'da ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resule ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve sizden idarecilere itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz edin. Öyleyse ihtilafların çözümü Allah'a ve Resulüne arz etmekle gerçekleşir. Birçok insan etrafa karşı sevgiyle, hoşgörüyle davrandıkları zaman onun yozlaşmaya sebebiyet vereceğini zannederler. Hayır, her zaman tam tersi olmuştur. Hepimiz şunu bilelim ki bizim mutluluğumuzun anahtarı başkalarına en büyük sevgiyle davranmaktır. Allah-u Teala emrini veriyor. Başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz. İzah etmeyiniz. Hoşgörülü olunuz diyor ve bu kadar da nasihate rağmen aranızda gene anlaşmazlıklar olursa mutlaka bize ulaşın. Çözümü Allah'tan isteyelim ve sizlere ulaştıralım. Allah'ın emri böyle. Nizayı Resul'e ulaştırın diyor. Yani ihtilafların çözümünü Allah ve Resul'üne bırakın diyor inşallah Allah-u Teala. Üçüncü sual, Allah ve Resul'ünün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Çok yanlış. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kişi hayatı boyunca günah işlemiş. Ama şeytan geliyor, kesinlikle önünü %100 kapatıyor, diyor ki senin işin bitti. Bugüne kadar Allah için hiçbir şeyin yok, devamlı günahlar içerisinde boğuldun diyerek onu tamamen kendisine bağlamak istiyor. Ama Allah-u Teala burada bize bir kapı açıyor. Diyor ki yerlerle gökler arası kadar günahın dahi olsa sen Allah'a ulaşmayı dilersen Enfal 29'a göre Allah-u Teala o güne kadar işlediği bütün günahlarını örter. Öyleyse her zaman Allah'ın kapısı bize açık. Fatır 5'te ise ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Ulaşmayı dilememiz halinde, takva sahibi olmamız halinde Allah'ın mutlaka bizi cennetine alacağını vaat ediyor Allah-u Teala. Kaf 31-32'de. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimlerdir? Dünya hayatıyla mutlu olacağını sananlar. Yunus 7-8. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani Allah'la mutlu olmak yerine Allah'ın yerine dünya hayatını koyarak onunla mutlu olmaya çalışanlar. Öte yandan mürşide tabi olup günahların sevaba çevrilmesi yerine iblis diyor ki hayır, ne gerek var? Allah gafurur rahimdir. Kimsenin önünde tövbe etmen gerekmiyor. Böylece insanları tamamen aldatıyor. Ama Nisa 80'de Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat Allah'a itaattir. Hoşgörü İslam'ın temelinde vardır. Ama Allah ile olan ilişkilere, Allah'ın sevgiliyle olan ilişkilerimize dikkat edin. konunun önemini ne kadar az idrak ettiğimiz davranışlarımız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin, emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaya çekilmek, hoşgörü Allah'ın Resulü'nde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder. Hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsizlik etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Allah Teala Nur suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala bakın ne buyuruyor. 54'e bakarım inşallah. Evet. Kul atiullah ve atir resulü. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ben tevellev eyyü çevirirseniz innemâ aleyna mâ humilû ve aleyküm mâ humiltüm. Ona yüklenen sorumluluk onundur. Size yüklenen sorumluluk sizindir. İntitû, yani eğer itaat ederseniz tehtedû, hidayet edersiniz. Resule düşen sadece tebliğdir. Resule düşen tebliğ, bize düşen de itaattır. Evet. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam dininin temelinde hoşgörü vardır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da insanı hoşgörülü olmaya götüren sebebin kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ruhen ve bedenen ibadetleri yerine getirmek olduğunu düşünüyorum. Yani gerek hoşgörü davranış tarzımız, gerekse namaz, oruç gibi.
3: Vallahi saf ve temiz kalpli olmak lazım karşında.